0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Birinin başına kötü bir şey geldiğinde gülmek kolaydır. Ama hayatın tekeri hep ileri döner. Bugün başkasının başına gelen, yarın senin kapını çalabilir. İşte bu yüzden atalarımız şöyle der: gülme komşuna, gelir başına. Bu atasözü insanların başkasının acısıyla eğlenmesinin vicdani sonuçlarına dikkat çeker. Kökeni çok eskilere dayanır. Anadolu'da yaygın olarak söylenen "alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" gibi sözlerle aynı hayat felsefesini taşır. Toplumda bu söz hem dini hem de ahlaki bir uyarı olarak yer bulur. Başkalarının acısını küçümseyen, alay eden, onunla elenen biri varsa bu söz hemen hatırlatılır. Çünkü kimse başına ne geleceğini bilemez. Hayatın cilvesi hep sıradadır. Hayat başkalarının acısıyla beslenmez. Bugün gülme komşuna, gelir başına atasözünün hem kökenini hem dersini hatırladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Sonbaharda günlerin kısalması ve sıcaklıkların düşmesiyle doğada dikkat çekici bir değişim yaşanır. Fotosentez için yeterli ışık ve su miktarının azalmasıyla yapraklara yeşil rengini veren klorofil miktarı da azalır. Böylece klorofilin yoğunluğu nedeniyle fark edilemeyen ksantofil, karoten ve antosiyanin pigmentleri görünür hale gelir. Yapraklara sırasıyla sarı, turuncu ve kırmızı rengi veren bu pigmentler sayesinde sonbaharın kendine özgü, etkileyici renk paleti ortaya çıkar.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Bunu biliyor muydunuz?
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını arttırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatın her kavşağında iki yol vardır. Düşünerek ilerlemek ya da aceleyle pişman olmak. Karar anlarında tecrübeyle süzülmüş bir halk öğüdü kulağımıza fısıldanır. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. Bu atasözünün kökeni, Türk halkının yüzyıllar boyunca edindiği temkinli yaşama anlayışına dayanır. Halk şiiri geleneğini hatırlatan uyaklı yapısıyla eski dönemlerden beri söylendiği anlaşılır. Bu özdeyiş, işin aslına dokunur. Bir işe başlamadan önce iyice düşünmek, olası sonuçları hesaba katmak gerekir. Aksi halde sonradan, ah keşke demek kaçınılmaz olur. Anadolu'da bir genç aceleyle yatırım yapmaya kalkınca babası şöyle nasihat eder. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. Atasözünün alt metni açık. Aceleciliğin sonu pişmanlık, sabrın sonu sağlıktır. Kimi sözler yüzyılları aşarak bugüne gelen akıl pusulasıdır. Bugün düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi atasözünün köklü hikayesine yol aldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat. Yine sizlerle bir Yapay Zeka Günü'nde birlikteyiz efendim. Bugün çok enteresan bir konuyu yine masaya yatıracağız. Daha önce de burada tartıştığımız konulardan bir tanesi. Ama konuya başlamadan önce hemen konuğumuza merhaba diyelim izninizle. Hattımızda CHP Bursa Milletvekili, bilgisayar mühendisi, aynı zamanda Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk var. Merhabalar efendim.
2: Merhaba Serhat Bey. Nasılsınız?
1: Merhabalar efendim.
2: Tüm dinleyicilerimizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum.
1: Efendim saygılar bizden. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Daha önce de sizi yormuştuk bu konuda. Türkiye'nin çok önemli konularından bir tanesi. Yapay zekada önümüzdeki günlerde başımıza neler gelecek, ne olacağı anlatan bir komisyon raporumuz vardı. Bu rapor çıkmadan hemen önce sizle konuşma fırsatı bulmuştuk. Şimdi rapor çıkıp hani iyice okunduktan sonra sizle konuşma istedim. Sağ olun siz de kabul ettiniz. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Teşekkür ederim. Ben de davet ettiğiniz için.
1: Sayın Öztürk, şimdi bu rapor çıktı. Bu raporun ben detaylı olarak size sorular hazırladım ama öncelikle sizin bir genel bakış açınızı almak istiyorum izninizle. Ne düşünüyorsunuz raporun bu gidişatı ve çıkan hali hakkında?
2: O zaman da söylemiştim. Aslında genel olarak Yapay Zeka Komisyonu olarak hani o belirlediğimiz zaman diliminde ve iktidar ve muhalefet yapıcı bir şekilde dinlemeleri, dünyanın bu konudaki konumu, bizi bekleyen riskler, ülkemizi bekleyen riskler ve buna göre bu devrimi ıskalamamamız gerektiği konusunda ortaklaştığımız, aslında genel anlamda kağıt üzerinde de bence şerhimizle birlikte anlamlı bir rapor hazırladığımızı, ama bunun tabii kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, atabileceğimiz adımları hızlı ve ivedi bir şekilde atmamız gerektiğini ifade ettik. Yani metin olarak ve içerik olarak tabii ki eksikleri vardır. Ama temelde yapılması gereken çok konu var. Ama işte raporun çıktığı günden bugüne ne yapıldı derseniz bir şey yapılmadı.
1: Anlıyorum. Yani benim zaten gelmek istediğim nokta biraz buydu efendim. Yani şimdi milyarlarca dolarlık yatırımdan bahsediyoruz raporda geçen. Milyonlarca kişinin eğitiminden bahsediyoruz. Kamuyu etkileyecek, kamu kararlarını etkileyecek algoritmalardan bahsediyoruz ama ben hani böyle bir bağlayıcı takvim, ayrıntılı bütçe, bağımsız denetim, hani başarısız olunursa ya da bu iş ilerlemezse sorumlusu kim filan, bunları tam göremiyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
2: Şöyle, zaten şu an devletin yönetim mekanizması içerisinde bu konuyla ilgili önemli bir yapılanma yok. Yani özellikle evet, yapay zeka ile ilgili. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şimdi Türkiye'de şimdi gerçeklere bakalım. Mesela bizim komisyonlarımız, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunsal olarak Türkiye'nin geleceğine ve bugününe ve geleceğine dair kanun koyucu mekanizmanın içerisinde var olan komisyonların içerisinde bu kısmın geçtiği bir komisyon yok. Yani Dijital Mecralar Komisyonumuz var. Ben oranın üyesiyim. Evet. Daha çok adı üstünde dijital mecralar üzerinde olan özellikle sosyal medya, dijital iletişim, dijital medya ortamlarının dijital basın keza bu, evet, bu ortamları, bu mecraları konuştuğumuz bir komisyon. Yine evet, bir komisyonumuz daha var. İçinde her şey var. Yani Türkiye'nin aslında işte sanayi, enerji, tabii kaynaklar, teknoloji ve bilim, bilim ve teknoloji dediğimiz bir komisyonumuz var.
1: Evet efendim.
2: Komisyonun da mesela 2025'te iki kere toplanmış, 2024'te üç kere toplanmış. Dolayısıyla hani ne sanayinin, ne bilimin, ne teknolojinin aslında bu bizim kalıcı ihtisas komisyonları içinde de çok konuşulmadığını bilmeniz lazım, anlamanız lazım diye söylüyorum, bunları vurguluyorum.
1: Anlıyorum.
2: Komisyonun en önemli çıktısı aslında yapay zeka ve ileri teknolojilerin konuşulacağı bir komisyon, kalıcı bir ihtisas komisyonunun gerekliliği vurgulanmıştı.
1: Evet.
2: Belki en önemli konu buydu. Hani bu geçici olmasın, bu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerimizin, iktidarın, muhalefetin odaklanması ve ıskalanmaması, işte elektriğin keşfi gibi, internetin keşfi gibi bir devrimin eşiğinde olduğumuzu, hatta trenin hareket ettiğini ve bizim bu konuya kaynak ve bütçe ayırmamız gerektiğini, bununla ilgili kurumları oluşturmamız gerektiğini, Türkiye Yapay Zeka Kurumu, Etik Kurulu, Veri Kurumu, yani genel veri anlamında hem özel sektörün hem kamunun artık veriyi oluşturma, veri olmadan, doğru veri olmadan, yani ana ham maddesi yapay zekanın, hepimiz biliyoruz ki veri, yani internetle beraber,
1: evet,
2: hepimiz verilerimizi, bilgilerimizi, deneyimlerimizi, metinlerimizi, eleştirilerimizi, yazılarımızı dünyayla paylaştık. Bir açık veri havuzu oluştu. Şimdi bu açık veriyi yöneten dünya firmaları aslında bu açık veriyi ve dil modelleriyle beraber işleyerek karşımıza çok güçlü bir, her anlamda fırsatı olan ama her anlamda da tehdit olabilecek bir gücü, yani yapay zekanın ilk hallerini koydular ve hepimiz hayretle, ilgiyle ve yakından takip ediyoruz ama böyle uzaktan bakarak, takip ederek Türkiye'nin bu treni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Sonuçta iktidarın önceliği olmak zorunda. Ne yapıldı? İşte Cumhurbaşkanlığı üyesinde önceden dijital dönüşüm ofisi vardı. Bunu Siber Güvenlik Başkanlığı yaptılar. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altında bir yapay zeka ile ilgili bir müdürlük oluştu 3-5 ay önce diye hatırlıyorum. Biz bunun daha işte bizim bahsettiğimiz konular kısmen o müdürlük altında oluşturulmak, ya da sembolik oluşturulması gibi bir şey. Çünkü yani siber güvenliğin altında olacak bir şey değil. Siber güvenlik tabii ki çok önemli.
1: Onun
2: ama
1: altında olması lazım. Belki de siber güvenliğin onun altında olması lazım gerektiğini.
2: Tabii ki, yani en nihayetinde öyle olması lazım diye böyle bir girizgah yapayım genel anlamda. Yani ben,
1: evet efendim,
2: geneli anlamında komisyon üyelerimizin, başkanımızın ortaklaştırmaya çalıştığımız konular oldu. Ama biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak yazdığımız hem olması gereken hem eleştirel konuları da ifade ettik. Çünkü yapay zeka, biliyorsunuz, neyi verirseniz, yani verdiğiniz bilgi ve bu bilginin lineerliği ya da çok yönlülüğü önemli. Ona göre sonuçta çıktı veriyor. Bugün de hani Gemini'ye de, işte ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da size aşağıda ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar regüle, şimdi iktidarın hem dijital mecralarda hem de ifade özgürlüğü anlamda basın üzerinde ciddi bir baskısı var Türkiye'de şu anda. Dolayısıyla
1: evet, evet,
2: oluşan verinin yönlendirilmiş bir veri olması, doğal olarak yapay zekanın ürettiği çıktıların da yönlendirilmiş bir veri olacağını, bu manada hem dijital mecralarda hem basın, zaten basın artık hani matbu da olsa her şeyin bir dijitali var. Ürettiğimiz,
1: evet,
2: tüm,
1: evet,
2: verilerin ifade özgürlüğü, eleştiri sınırlarının, işte iktidarı bugün eleştirdiğinizde suç, bize hakaret ettiğinizde, küfür ettiğinizde herhangi bir sorun olmadığı bir dünyadayız, biliyorsunuz, muhalefet.
1: Maalesef, maalesef. Yani böyle bir ikili şey var.
2: Evet, her yönüyle etkiliyor. Özgür basının
1: tane tane baktığımızda
2: olduğunu gösteriyor aslında. Özgür yayının, özgür çıktıların, özgür bilimin, özgür üniversitenin, özgür eğitim kurumlarının, özgür kaynakların aslında özgür ve insanlık için daha faydalı bir yapay zekanın da aslında ana ham madde kaynağı olduğunu ifade etmek için söyledik bunları. Söylüyoruz.
1: Saygılar efendim. Peki şimdi o şeyden, komisyondan çıkan kararları tane tane baktığımızda, yani ben mesela bunu daha önce yapmıştım programda ve gelen sorularla da bunları biraz geliştirmiştik. Ben izninizle size bunları sormak istiyorum. Şimdi mesela iki yılda 5 milyon kişiye eğitim verilmesinden bahsediliyor. Burada verilmesi planlanan eğitim, yani mesela video izleyince bu insanlar bir eğitimden geçmiş mi sayılacak 5 milyon kişi? Ya da ne bileyim bir sertifikasyon, bir bitiriş sınavı vesaire bir şey olacak mı? Bu konuda bir muğlaklık vardı. Bunu size danışmak istedim.
2: Yani aynı soru işareti bizim de kafamızda var.
1: Değil mi?
2: Şimdi özellikle bu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan çocuklarımızın okullarda yaşadığı işte şiddet ve saldırı sonucunda bu dijital okur yazarlığın ne kadar önemli olduğu, anne babanın yani şöyle bir şey deniyor işte, ebeveyn çocuklarını kontrol etsin, örnek veriyorum. Hani eğitime geleceğim oradan. Zamanın çocukları dijital dünya ve dijital okur yazarlık olarak anne ve babalarının zaten önünde.
1: Maalesef.
2: Ve anne babanın onu kontrol etme mekanizmasının oluşması çok kolay bir şey değil. Biz ne kadar kamu spotu oluşturduk, ne kadar bu konuda hani sadece yapay zeka konusundan bahsetmiyorum. Yapay zekayı kullanma, anlama ve hani algılama iyi öğretmek çok kolay olmayacağı gibi bizim dijital okur yazarlık konusundaki karnemiz de kötü. Onu söylemek istiyorum. Yani bu konuda da aslında doğru düzgün bir eğitim vermediğimiz için işte herkesin elinde telefon. Ben hatta şu örneği bile verdim. Hani birçok milletvekilinden yöneticiye herkes telefon kullanıyor ama o telefon üzerinde kullanırken dikkat etmemiz gereken konular konusunda hepimiz yaşayalım. Hani kervan yolda düzülür hesabı.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ne kadar bilgi sahibi. Yani bir video koyup bunu 5 milyon kişiye seyrettirince bu rapordaki söylenen hedefe ulaşılmış mı olacak sorusu kafamda hep dönüyor benim. İnşallah öyle olmaz.
2: İnşallah öyle olmaz. Öyle olmamalı zaten. Daha doğrusu zaten yetişkinlere yönelik bir eğitim modelimiz de yok. Yani hepimiz yetişkin olarak düşünelim. Hadi okul, evet, okula giden çocuk, üniversiteye giden çocuk. Bunlar bir şekilde müfredatlarla belki kısmen yapılabilir. Peki bize mesela siz kendiniz örnekleyin. Hani kendi araştırmanız dışında kamunun, kamu eliyle size bir eğitim verdiği bir şey var mı? Kamu spotu dışında. O da
1: maalesef
2: sonuna kadar.
1: Maalesef yok. Yani maalesef yok. Reklam aralarında vakit geçirmek için kullanılan şeylerden bahsediyoruz. Minik reklamcıklardan bahsediyoruz. Yani kamu spotu da ben çok fazla eğitim verebildiğini düşünmüyorum. Peki yine buradan yola çıktığımızda mesela 5 milyon kişiyi geçtim ben. Şimdi 10 bin ileri düzey uzmandan bahsediyor. O düzeyin ne olduğu, neyin ilerisi olduğu, hangi alanda olduğu da biraz sanki havada kalmış, muğlak gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Yanılıyor muyum?
2: Bunlar tabii böyle iyi niyetli yazılar diyelim yani.
1: Anladım,
2: ama nasıl yapılacağıyla ilgili bir eylem planı konusunda bir şey yok, somut bir şey yok. Dolayısıyla siz de haklı olarak, bizler de haklı olarak bugüne kadarki karnelerimiz, böyle verdiğimiz vaatler ve olması gerektiğini düşündüğümüz konuları gerçekleştiremediği için iktidar veya işte yönetenler, dolayısıyla bununla ilgili kaygılar var. Bir de şöyle, yani şimdi yapay zeka veya yüksek teknoloji böyle ol deyince olan bir şey değil. Ben bu cümleyi sık sık kullanıyorum. Yani bunun için gerçekten biz belirledik. Yani belli üniversiteler bünyesinde olmalı. Yani biz her üniversiteye her bölümü açarak mühendis veya işte yapay zeka uzmanı, yapay zeka mühendisi yetiştiremeyiz yani. Yetişmiyor zaten. Evet. Hani belli bir bilgi gerekiyor. Yapay zekanın temeli ve bugün yapay zekanın ortaya çıkmasında kullanılan özellikle algoritmaları geliştiren düzeydeki ileri düzeyde geliştirici ve ya da işte ileri düzeyde uygulayıcı olabilmek için yüksek matematik bilgisine sahip olması lazım insanların.
1: Evet,
2: yani en temeli
1: evet.
2: En nihayetinde matematik. Bu yüzden belki bir iki üniversite ama belki bir tane yapay zeka ile ilgili tek bir üniversite uzmanlığı bu. Ama bütün bunları yapabilmek için önce tabii üniversiteleriyle konuşmak lazım. Bugün hani
1: Boğaziçi
2: Üniversitesi'nin durumu ortada. Hani burada Boğaziçi'nin direnişi ortada. Ben buradan bir selam gönderiyorum tüm hocalarımıza. Bu direnişi gösteren. Yani işte üniversite öğrencilerine davranışlar ortada. Bütün bunların olduğu, yani üniversitenin özelliğinin olmadığı bir yerde yüksek daha doğrusu bilimin olmadığı, gelişmediği bir ortamda da yüksek teknolojinin gelişme ihtimali azalıyor. Veya hatta olma imkanı yok diyelim yani. O yüzden biz bu atamalarla, işte dayatmalarla üniversitenin gerçek sahibi, üniversitenin öğrencileri ve öğretim görevlileri olduğunu unutarak bir şeyi geliştirmemiz kolay değil. Ama bizim önerimiz şuydu, hani daha hani somut ve konuya odaklı dönüp evet, baktığımızda bunu her üniversiteye bu bölümleri açarak, işte bu bölümlerden birilerini mezun ederek ona da diploma vererek yapay zeka uzmanı diyemeyiz. Bu konuda ciddi odaklanmak lazım ve tabii kaynak da ayırmak lazım. Ciddi anlamda bizim biliyorsunuz kaynak problemimiz var şu anda.
1: Maalesef.
2: Kaynakları doğru yerlere kullanılmıyor, doğru amaçlara kullanılmıyor. Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, sorayım ben size, bütçedeki payı nedir? Tüm bütçedeki İşte. Payı ile ilgili bir bilginiz var mı? Hiç baktınız mı?
1: Efendim baktım fakat şu anda net bir rakam söylemem imkansız. Yani bu özellikle şeyde söz edilen
2: Teknoloji Bakanlığı'nın evet. 2026 bütçesindeki payı 1/9.
1: Evet, süper. %1 değil yani.
2: Değil, evet.
1: Yani işte bunun için de ben şunu da sormak istiyordum. Şimdi 10 milyar dolar bütçe ayırdık falan gibi böyle yine wishful thinking diyebileceğimiz hani böyle çok güzel şeyler olacak bak görün bekleyin diyen hani 2030'a kadar 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırdık onun da üstünden şu kadar vereceğiz bütçeden falan gibi şeyler var. Mesela kamu yatırımlarının %2'si en az yapay zekaya gelecek falan gibi maddeler gördüm ben. Yani bilemiyorum bütçemizde böyle bir kalem var mı ya da çıkartılıp oluşturulabilecek mi? Ama hani bu maddeyi koymanın ötesinde yani biz bunu nerede kullanacağız? Kendi el elemimizi üretmek için mi kullanacağız? Halk bu el elemi kullansın diye COBİ'lere özel uygulamalar yapılsın diye mi kullanacağız? Yine çok muğlak orası. Yine sizin dediğiniz yere geliyoruz.
2: Ya buralarda şöyle bakmak lazım. Yani şimdi mesela bizim dünyada da bakıldığında bu işi domine eden firmalar Big Tech dediğimiz evet. büyük teknoloji firmaları.
1: Google, OpenAI, Anthropic vesaire, Palantir, evet.
2: Tabii bunların bütçeleriyle. Şimdi bizim bir kere öncelikle sermayemizin, yani Türkiye'nin bir genel ekonomide sahip olduğu pozisyonu koruması için yapay zeka, işte karar destek sistemleri, makine öğrenmesi veya işte biliyorsunuz artık her şeyi yapay zeka diyoruz. Hani bir karar destek sistemlerine de yapay zeka diyoruz, işte robot, bunların hepsine birden böyle bir nasıl diyeyim trend olduğu için ama altlarını detaylarını oluşturarak kendimizi güçlü olduğumuz noktalarda koruyacak sektörlerden de başlamak önemli. Yani biz tutup hemen bir işte bugün karşımızda yapay zekayı öğrendiğimiz Gemini, işte OpenAI'ın yaptığı ChatGPT gibi falan bir şey ürün çıkartma şansımız yok. Yani bu öyle çok kolay bir şey değil. Ama biz bunlarla birlikte bunlara da kaynak ve ortak kullanabileceğimiz tabii ki büyük dil modelimizi geliştirmek zorundayız. Ama bunu evet. geliştirirken de işte orada kullandığımız veri kaynaklarının, onların güvenilirliğinin, onların sağlıklı olduğu için bağımsız bir etik kuruluna da ihtiyacımız var. Yine genel veriyi, yani paylaşılacak genel verinin doğruluğu ve burada bir yönlendirme, bir etkileme noktasında bağımsızlığını kontrol etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü niye?
1: Yine rapordaki muğlak noktalardan birine geldiniz efendim. Yani raporda da mesela bu konudan hiç bahsedilmiyor. Mesela diyor ki API'larla işte şey verilecek mi? Devletin verileri açılacak mı? Herkes bu devletin verilerini kullanabilecek mi? Bu veriler ne bileyim PDF belgeler mi olacak yoksa database'ler mi olacak? Yine tamamen açıkta konu yani burası da. Hani nasıl insanlar geliştirsinler, nasıl bir şeyler yapsınları tam içinden çıkamıyorum ben. Siz çok güzel söylediniz. Bir etik komisyon mesela, evet. Yani bir bilge gibi bir şey kuruyorsak biz, Türk dil modeli, bunu neye, hangi hocalarımıza, kimlerle yapıyoruz? Ben mesela TÜBİT'a en az 20 kere şey röportaj başvurusunda bulundum. Bilge konusunda tek bir fikir alamadım.
2: İşte bunlar böyle her biri bir cümle gibi sanki böyle hızlıca olacakmış gibi gözükse de çok kolay olmayacak, emek isteyen ve kaynak ayırmamız gereken konular. Çünkü verinin güvenliği kadar verinin paylaşılması çok önemli. Yani bugün şimdi dediğiniz gibi yani PDF olarak bir veriyi vermek min ötesine geçmek lazım. Artık veriyi hem standartlaştırma, hani genel veri standartlarını, açık veri standartlarını ne seviyelerde kimlerle nasıl paylaşılacağının kuralını, hatta özel sektörün kendi işleri için oluşturduğu verilerin de bir kısmının kamu ve kendi sektörünün gelişimi için açık veriye dönüştürülmesiyle ilgili kuralların geliştirilmesi onlar için de bir zorunluluk, onların geleceği açısından da bir gereklilik olduğu bilincini oluşturmak lazım. Ama bugün TÜİK bile verileri işte Excel'de topluyor. İşte kişiler
1: Mahkeme kararına rağmen saklıyor efendim. Yani Excel'i falan geçtim. Yani kim hangi eskiden verirdi? Ben bir haber yapmıştım. O haber yüzünden bu verileri gizlemeye başladılar. Çünkü oyun konsollarıyla çocuk bisikletlerinin şeylerini değiştirdiler, kategorilerini değiştirdiler ve enflasyonu 1,5 puanlık bir düşüş sağladılar bu sayede. Bunlar 2 sene önce. Ama biz bunları söyledikten sonra o fiyatları, aylık fiyatları gizlemeye başladılar. Mahkeme kararına rağmen. Şimdi biz nasıl devletten yapay zeka geliştirmek için temiz veri alabiliriz? Çok derin şüphelerim var benim.
2: İşte biz bu kaygılarımızı ifade ettik. Çünkü yapay zeka sonuçta bugün bile kullanırken bizi çok rahat yönlendirebilen, çok rahat etkileyebilen, bizi ikna edebilen, yani yarın işte siyasi chatbotların, işte siyasi propaganda aracı olarak bunların kullanılmaması gerektiğini falan ifade ettik. Her şeyden önce işte dijital şekilde damgalanması gerektiğini, içerik paylaşanların, içerik üretenlerin bunun bir yapay zekanın ürünü olduğunu zorunlu olarak bulmaları, göstermeleri ve kişilerin izlediği şeyin veya gördüğü şeyin veya gördüğü verinin bir yapay zeka ürünü olduğunu anlayabilmeleri, daha doğrusu görmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Dünya da tabii bunu çözmeye çalışıyor. Bunlar önemli sorunlar ama TÜİK gibi işte devletin diğer kurumlarına olan güveni maalesef iktidar siyasi amaçlar ve siyasi anlamda iktidarı devam etmek için maalesef manipüle ediyor. Yani bugün TÜİK özellikle neden? Hepimizi doğrudan ilgilendiren bir kurum. Gerçekten de hani insanlar yaşıyorlar. 3 yıldır 4 yıldır yaşadıkları enflasyonla açıklanan enflasyon arasındaki farklılığı net evet, alım efendim. Güçlerinde görüyorlar, fakirleştiklerini görüyorlar, yaşayamadıklarını, sefalete sürüklendiklerini görüyorlar. Dolayısıyla artık inanmıyorlar, hiçbiri inanmıyor neredeyse doğru söylediğine. Bu da bizim için hani hepimiz bayrağa, devlete, vatana karşı hassasiyetleri olan insanları bile devlete olan güvenini zedeleyenler var. Bugün işte yargıda da aynı şekilde en son Çankaya Belediye Başkanımız, yani adam yurt dışından geliyor ifade vermeye, yargı karşısına evet. çıkmaya ama siz onu tutukluyorsunuz. Neymiş efendim? Kaçma şüphesi varmış. Yani bunlar iddialar, iftiralar. Of, evet. Karşısında insanları tutuklayarak yargılamak, özellikle seçilmiş, siyaset yapan, saygınlığı olan insanlara siyasi operasyonlar olduğunu artık yani 80 yaşındaki, 90 yaşındaki insanlar bile anladı ama iktidar anlamadı, ısrar ediyor bu konuda. Dolayısıyla neyi kaybediyoruz? Kamuya, devlete olan güveni. Burada da öyle, %100 haklısınız. Yani kaygı bu. Şimdi siz veri kaynaklarını kısarsanız, şimdi biliyorsunuz dijital mecralarda tabii ki biz yaş denetiminin önemsiz olduğunu düşünmüyoruz. Çocuklarımızı kötü içeriklerden korumak gerektiğini ve bunun için aslında asıl sorumluluğun içerik paylaşanların, içeriği toplumla paylaşanlarda olduğunu, o hesaplarla kişinin bunu görüp görmemesi noktasında veya içerik sınıflandırılmasındaki hassasiyetlerin ve derecelendirmelerin çok daha dikkatli ve önemli yapılması ve yaptırımlarının fazla olmasını söylüyoruz. Ama şimdi E-Devlet'le birlikte yaş doğrulaması getirdiğinde kimin hesabının kime ait olduğunu ve yüz milyonlarca hesabı kontrol edemesen bile belli kişilerin hesaplarını belli bir radara, belli bir denetime çok daha rahat alarak aslında sosyal medyada da insanların paylaşımlarını çok kolay bir şekilde kısıtlama ve sesini kısma noktasında ve veriyi de az önce bahsettiğim gibi belli kalıplar içerisinde tutarak geleceğin yapay zekasının kaynağını bile değiştirme veya yönlendirme noktasına gidebileceğini ifade ettik.
1: Tam bu noktada size şunu sormak istiyorum efendim. Yani bizim konuştuğum çevremdeki insanlarda da bu korku var. Ben Bilge'den büyük dil modeli, Türkçe'de büyük dil modelinden bahsettiğimde insanlar bana şu soruyu sordular. Çok çok basit bir soru. Bilge'nin şu andaki mevcut iktidar yanlısı TRT ya da Anadolu Ajansı olmasını engelleyecek şey nedir diye sordular bana. Ben cevap veremedim. Bilmiyorum, böyle bir cevap sizde var mı?
2: Yok zaten.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Yani şimdi şöyle düşünün. Şu anda da baktığınızda övenler ve eleştirenler. Bugün şimdi eleştirmenin suç olduğu bir noktada insanlar eleştiremiyorlar. Hemen işte kamuyu, işte toplumu ayrıştırma, kime nefrete yönlendirme suçu, Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları. Ya 100 bin, bir yılda 100 bine yakın hakaret davası mı olur ya? Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret. Yani böyle bir şey varsa ya Cumhurbaşkanı kendine demeli ki ya ben ne yapıyorum da bu insanlar bana hakaret ediyor, benim vatandaşlarım bana hakaret ediyor demesi lazım. Ya da ben her söyleneni yanlış anlıyorum, her şeyi hakaret sınıfına alıyorum, eleştiriyi de hakaret sınıfına alıyorum anlamına gelmesi gerekmez mi? Çünkü daha önceki dönemlerdeki cumhurbaşkanlarına, darbe döneminde bile bin tane cumhurbaşkanına hakaret davası yok bakıldığında yani.
1: Yok,
2: toplam
1: yok.
2: Şey döneminde yani cumhurbaşkanlığı döneminin toplamında yok. Burada bir yılda artık yani 100 binlere yaklaşan hakaret davaları. Bu da neyi neden oluyor? İnsanlar sıkılıyor. İnsanlar anketteki cevaba bile, telefonla aradığında seçim anketleri cevabında bile hangi partiye oy vereceğini doğru söylemekten korkuyor. İnsanlar
1: niye söylesinler?
2: FaceTime'dan konuşuyor. İşte böyle bir ortamda oluşmuş verinin ya da oluşacak yapay zekanın temelini, yani ham maddesi olacak dil modelinin TRT olmama imkanı var mı?
1: Maalesef gözükmüyor. Maalesef gözükmüyor. Peki efendim, yani şunu da size sormak istiyorum. Sizi çok vaktinizi aldım. Çok teşekkür ediyorum bunun için ama şunu ben çok merak ediyorum. Mesela 2023 hedeflerine ben bakmıştım. Ne kadarı nasıl tuttu diye. Bizim %50'nin üstüne çıkabildiğimiz 2023 hedefi çok az. 2010'lu yıllarda yaptığımız 2023 hedeflerinden bahsediyorum. Ama kimse bundan bir hesap sormamış. Ya da niye böyle demiştiniz de böyle olmadı, peki şimdi ne olacak dememiş kimse. Şimdi biz 2030 için böyle bir yapay zeka hedefi koyduk. Yapay zeka dünyayı ve şekillendirmesi büyük ihtimalle çok önemli bir şey olarak geçiyor. Neresinden bakarsak bakalım. Şimdi böylesi önemli bir konuda 2030 hedeflerinin tutmaması durumunda bizim hesap sorabileceğimiz iktidar mıdır, parti midir, cumhurbaşkanı mıdır, bakanlık mıdır, onu tam çözemiyorum. Böyle bir mekanizma var mı efendim?
2: Yani şimdi öyle güzel cevabını bildiğiniz bir soru soruyorsunuz ama yani şöyle, biz bütçe, mesela bütçe görüşmelerini takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum.
1: Evet, evet efendim, tabii
2: bütçe
1: ki.
2: Bütçe görüşmelerinde Sayıştay raporları gelmiyor. İşte biz 2026'yı konuşacağız. 2024'ün Sayıştay raporu gelmiyor. Çok daha geriden raporlar geliyor. Yani bugün birçok kuruma zaten hesap soramıyoruz. Yani iktidarın yönettiği hiçbir kuruma ve hiçbir kişiye hesap soramıyoruz. İddialar, işte deliller, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili verdiği
1: milyar dolarlık şey, evet,
2: milyar dolarlık iddialar. Aynı evet. Şekilde aynı partinin eski başbakan yardımcısının söylemiş olduğu iddiaya rağmen kendisine hiçbir şeyin sorulmadığı. Yani dolayısıyla hesap sorulmayan bir süreç var zaten. Dolayısıyla biz bütçede de bütçe görüş

0: verdik diyelim.
1: Maalesef,
0: Dolayısıyla bugün
1: maalesef.
0: tekrar bu erkler ayrılığını yaratmak, devleti, yani milletin egemenliğini demokratik seçimlerle verdiğimiz kişilere milletin ve devletin o erklerin bağımsızlığıyla tabii ki onların siyasi itibarlarını zedelemeden hesap sorabilmeliyiz. Bir sorun varsa da kanun önünde hesap vermelerini sağlamalıyız. Ama bugün maalesef işte iktidarın özellikle hukuk sopasıyla neler yapmaya çalıştığını, bütün milletin gördüğünü, ama ben buradan iktidar sahiplerine şunu söyleyeyim. Bu millet hiçbir zaman korkuyla hizaya girmedi. Emperyalizme karşı da korkuyla hizaya girmedi. Kimsenin arkasına korkuyla hizaya geçmedi, durmadı. O yüzden demokrasiye ve siyaseten geldiğimiz makamlardaki demokratik seçim ve milletin egemenliğine ve milletin tercihlerine karşı daha saygılı ve birbirimize daha fazla saygılı olmalıyız. Sonuçta herkes seçilmiş insan. Bugün belediye başkanlarımızın her biri de seçilmiş insanlar. Belli bir kitleyi temsil ediyorlar. O yüzden hesap sandıkta veriliyor zaten. İşte Çankaya Belediye Başkanımız ve Çankaya Belediyesi hem simgesel olarak da biliyorsunuz, yani meclisin
1: Evet
0: bulunduğu,
1: efendim.
0: Anıtkabir'in bulunduğu, tüm devlet organlarının temsil edildiği bu ilçede yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları aslında seçim sandığı geldiğinde kazanmış ve o şehri, ilçede yaşayan insanların iradesini, milli iradesini alarak en sonunda da %65'in üzerinde bir oy olarak seçilmiş. Şimdi yurt dışından gelen ve yargı karşısına çıkan 32 yaşında genç avukat arkadaşımız tutuklu yargılama hakimin karar vermesiyle tutuklandı. Yani bunu kimseye anlatamaz. Bunun bir yargı
1: Yok.
0: sonucu ve hukuki bir sonuç olduğunu, bunlardan vazgeçmelerini, eninde sonunda sandığın geldiğini, korkunun hiçbir şeye faydası olmadığını, milletin sorunlarını çözmeye odaklanmamız gerektiğini, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, işte az önce bahsettiğiniz gibi dünyada bir devrim yapay zeka. Bunu ıskalamayalım, kaçırmayalım ki bugünkü pozisyonlarımızı, bugünkü genel ekonomide sahip olduğumuz pozisyonları da kaybetmeyelim. Yoksa yapay zeka
1: Evet.
0: tüm sektörleri etkileyecek. Otomotiv, yan sanayi, tekstil, turizm, bunlardaki bilgi birikim ve know-how'larımızı yapay zeka ürünlerine ve yapay zekayı kullanarak düşünüp dünyaya da nasıl hakim olabileceğimizi konuşalım. Bunlara odaklanalım. Ama bunun olması için insanların özgür, mutlu ve ülkelerine ve devletlerine olan güvenleri yüksek olmalı. Şimdi gençler gidiyor, beyin göçü. Türkiye'nin en zeki çocukları gidiyor. Paradan dolayı mı gidiyor? Paradan
1: Hayır.
0: geldiği için mi gidiyor? Hayır, hepimiz biliyoruz. Çok
1: Hayır.
0: arkadaşımız var. İşte güvenlerini kaybediyorlar. Kimin başına ne geleceği kestiremeyen insanlar çocuklarını daha demokratik ve daha hukukun üstün olduğu ülkelerde yetiştirmek gibi bir hayal kurarak ülkeden gidiyorlar. Yani bütün bunları değiştirecek olan hepimiz ve siyasileriz her şeyden önce. Dolayısıyla milli iradeye saygı duymak ve milli iradeye sahip çıkmak lazım. Bugün işte hırsızlık, yolsuzlukla birilerini itham ederek, bir gizli tanığın iftiraları veya iddialarıyla insanlar tutuklu yargılanmamalı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te söylediği çok önemli bir cümle var. Diyor ki en büyük hırsızlık milli irade hırsızlığıdır. Dolayısıyla
1: Evet.
0: bugün
1: Çok güzel.
0: seçilmiş insanların, milletin iradesiyle seçilmiş insanların iradelerinin korunması ve çalınmaması gerekir diyorum. Bütün bunların temelinde bunlar var, ama tabii ki biz Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisi olarak teknolojiyle ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Bir gün onları da konuşmak isteriz.
1: Seve seve efendim.
0: İktidar
1: Seve seve.
0: olduğumuzda neleri öncelikleyeceğiz?

0: bu işte efendim katma değerli yüksek ürün üretmeliyiz, katma değerli ürün üretmeliyiz. Yani algı da her zaman, söylem de her zaman toplumun gönlünde milli, yerli, değerli, zengin bir Türkiye cümlesi kuran iktidarın bugün hala 1,5 doları geçmeyen kilogramı ihracatla bunu sağlayamadığı, bugün herkesin fakirleştiği Türkiye'mizi aslında belki de dünyanın en zengin, zamanın Amerikalarının doğduğu, dededen atadan zengin olduğumuz bu coğrafyada nasıl tekrar kişi başına düşen milli geliri ve refahı tabana yayan sosyal politikalarla, böyle tabii ortaysa orta hedeflerimiz ve uzun hedeflerimizde neyi önceliklediğimizi de sizin programlarınızda anlatmak isteriz.
1: Saygılar efendim, mükemmel olur. Yani biz de sizi yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi yani birileri istedi diye, birileri yukarıdan böyle emir verdi diye işte ne bileyim siz de iradenizi teslim etmiyorsunuz. Görüyoruz biz de bu şeyinizi, bu konuda attığınız çabaları, sizin ve oradaki diğer güzel insanların. Biz de bunun gibi işte yapay zekayı korumamız lazım bir şekilde. Teknolojiyi korumamız lazım. Kol kola bunları yapabilmemiz lazım. Çünkü bu trende kaçarsa artık geriye tren kalmıyor. Gerçekten zaten bundan sonraki bütün ulaşım füzeyle şey yapıyor. Biz bu treni yakalayamazsak bundan sonra füzenin peşinden koşmaya başlarız diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten açık yüreklilikle bu verdiğiniz bilgiler için efendim.
0: Ben davetiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuları önemsemek çok önemli. Gerçekten de hani yapay zekayı gündemde tutmak ve Türkiye'nin yapay zeka noktasında konumlanması gereken konuyu önemsemek ve önemsediğiniz için sizi ekibinizi de kutluyorum. Bu programların çok fazla gündemde olmasını temenni ederek biz de elimizden gelen katkı ve hatta sizin de bize iletmek istediğiniz her türlü bilgi paylaşımını da bekleyerek ben tüm dinleyicilerimizi bir kez daha selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Seve seve efendim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, CHP Bursa Milletvekili, Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Sayın Hasan Öztürk'le konuştuk. Yani Sayın Öztürk'ün de çok güzel dile getirdiği gibi kimden hesap soracağımız belli değil. Yapılacak olan işlerin nasıl yapılacağı belli değil. Ben bundan önceki programda size bunları elimden geldiğince saymaya çalıştım ama acaba bizim bilmediğimiz bir şey var mı diye Sayın Öztürk'e de tekrardan danışmak istedik. Yok yani diyorlar ki biz 5 milyon kişiye eğitim vereceğiz. Yani ben oraya bir dosya koydum, onu 5 milyon kişi izledi. Şimdi ben 5 milyon kişiye eğitim vermiş mi oldum? Hadi canım sizde. 10 bin kişiye uzmanlık eğitim vereceğiz diyorsunuz. Ne eğitimi olduğu belli değil. Yani diyorsunuz ki işte biz devletin verilerini açacağız. Herkes bu devletin verilerinden faydalanacak. Nasıl açacağınız belli değil. Yani biz hani bunlar yapıldı, yapılacak işte 10 milyar dolar dağıtacağız diyorsunuz. Sonra bu 10 milyar dolar dağıtılmazsa ya da bu söylenen şeyler yapılmazsa bunların yani kimden hesap soracağımız belli değil. İşte yeni bir yapay zeka üretiliyor Bilge isminde, büyük Türkçe dil modeli. Buna gerçekten çok umutlardı, ben de bağladım. Çünkü evet ben yurt dışındaki şeylerle, yapay zekalarla boğuşmaktan bıktım. Ben kendi ülkemizde yetiştirmiş, ülke kaynaklarıyla yetiştirmiş yapay zekayı çok istiyorum. Ama diğer taraftan bunun mevcut iktidar yanlısı basın organlarından biri gibi çalışması ihtimali beni korkutuyor. Sayın Öztürk bize bunun ihtimal olmadığını, bayağı bir gerçekliğe yakın bir şey olduğunu söyledi. Yani nereye gidiyoruz ki biz? Niye gidiyoruzum ben içinden çıkamıyorum. Yani mesela dün 15 Temmuz'du. Yani çok pislik insanların 2016 yılında yapmaya çalıştığı o şeylerden çıkışımızın yıl dönümüydü. Kötücül insanların, kötü yürekli insanların. Ama diğer taraftan da mesela ben rahatsız bir insan olduğum için bu konuda mecliste neler yapılmış, nasıl ileri adım atılmış şap baktım. Mesela 26. dönemde mecliste Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimiyle bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonuna buldum. Komisyonlar araştırıyor, ben yapay zeka komisyonunu öyle çıkartmıştım. Böyle bir FETÖ'ye karşı alınması gereken önlemlerin araştırılacağı bir meclis araştırma komisyonu kurulmuş ve rapor durumunu söylüyorum size. Rapor verilmedi. Hükümsüz yazıyor altında. Ya anlatabiliyor muyum? Biz dün diziler seyrettik mesela televizyonda. 15 Temmuz'da nasıl kahramanlık hikayeleri. Evet ya, insanlar öldüler orada. İnsanlar sinelerini siper ettiler. Ama biz o komisyonu hükümsüz bırakmışız. Bunu araştırmakla yükümlü, bunun siyasi yönlerini araştırmakla yükümlü komisyonu hükümsüz bırakmışız. Rapor vermemiş o komisyon. Ya biz neyi tartışıyoruz ki o zaman? Biz neden yapıyoruz bazı şeyleri? Yani matematikten bahsediyoruz. Bakın, safi matematikten bahsediyoruz. Mesela yılbaşı diyorlar ki bu sene enflasyon işte 10 olacak. Atıyorum yani. Şimdi mesela bunlara revizyon geliyor. Ama revizyon şöyle bir şeydir. Mesela 10 değil de 10.5 olunca mesela bu bir revizyondur. 0.5 puan arttırdık. Ama mesela 10 değil de 36 olacak deyince bu revizyon olmaz. Ya da mesela siz revizyonu yılda bir kere yapabilirsiniz. Yılda 4 kere revizyon yapıyorsanız bu revizyon olmaz, olmamalı. Çünkü bunun adı matematik olmuyor o zaman. İşte bütün bunların içinden geçerken ya bir yandan da dünyaya bakıyorum. Yani ben her gün sizler için haberler araştırırken dünyaya bakıyorum ve dünya nerede? Dünya neleri tartışıyor? İçinden çıkamıyorum artık. Yani biz neleri tartışıyoruz? Dünya neleri tartışıyor? Ya orada insan gerçekten çok geriliyor. Gerçekten çok geriliyor. Mesela IBM'in tarihi çöküşü haberi var elimin altında şu anda. Yani ikinci çeyrek sonuçları geldi IBM'in. IBM o ikinci çeyrek sonuçlarından borsada %25 değer kaybetti. Bakın %25 IBM gibi, yani neredeyse teknolojinin tarihiyle bir tutulan firma %25 değer kaybetti. Yani sonuç yalnızca IBM'in kötü bir çeyrek geçirmesi, kötü bir yıl geçirmesi değil. Şirketlerin bütçelerindeki o yazılım, danışmanlık vesaire, yapay zeka altyapısına yöneltmesi, bütün bu teknoloji sektörünün gelir modelini tehdit eder hale geliyor. Dünya mesela bunları tartışıyor. Biz diyoruz ki 5 milyon kişiye yapay zekayı anlatacağız, biz çok iyi. 5 milyon kişiye yapay zekayı anlatmak yetmez ki, biz 84 milyonuz, 87 milyonuz. 5 milyon kişiye yapay zeka anlatarak ne yapacaksınız? Zaten siz kendi haline bıraktığınızda 20 milyon kişi aynı anda yapay zekayı öğreniyor. Kendi haline bıraktığınızda, kurcalamadığınızda. Mesela yani biz mesela diyoruz ki silahlanmada çok ileri, işte şunu yolladık, bunu yaptık, son yıllarda zıplamalar yaptık. Mesela işte Avrupa'nın yeni silahlanma yarışının merkezinde artık dronlar varmış mesela. İnsanlar dronları konuşuyorlar. Ve dronların farklı yönlerini konuşuyorlar mesela. Yani biz yanlış bir yerden gidiyoruz gibi geliyor. Ben hep bunun içinde kayboluyorum. Bu şeylerin içinde kayboluyorum gerçekten yani. Ve hani haberlere bakalım biraz. Son 5 dakikada bir iki haber okuyayım size. Yani mesela yapay zeka karşıtı hareketler var dünyada. Stop AI diye bir bakış açısı var. Sam Kirchner diye birisi bunu şey olmuş. Varoluşsal yapay zeka korkusuyla bir hareket büyütüyorlar bunlar. Ve şiddet, sivil itaatsizlik ve iç bölünmelerle sınanıyor. Bu 27 yaşında bir çocuk bu Sam Kirchner. Ve yapay süper zekanın insanlığı yok edebileceğine inanan ve kalıcı küresel yasak isteyen Stop AI diye bir grup kurdular. Ve bu grup artık eskiden bağırıyorlardı, böyle pankart açıyorlardı. Hep Amerikan filmlerinde görürsünüz, birileri pankart açar istemiyoruz filan diye. Bu adamlar gerçekten fiziksel hareketler yapmaya başladılar. İnsanları tehdit etmeye başladılar, ölümle tehdit etmeye başladılar. Yapay zeka dünyaya gelmesin diye. Bunların hepsi fazla Terminator seyretmekten diye düşünüyorum. Neyse. Başka neler var? Yani mesela teknoloji yatırımcıları yapay zeka tezini dünyada yeniden tartışmaya başlamış. Yani yapay zeka yapacakları yatırımları yeniden tartışmaya başlamışlar. Biz 5 milyon kişiye nasıl video seyrettiririz diye düşünürken. Yani yatırımcılar yapay zekanın büyüme potansiyelinden vazgeçmiyor ama harcama temposu, kâra dönüş süreci ve şirketler arasındaki o değer dağılımı konusunda daha seçici davranmaya başlamışlar ve artık yatırım yaparken 3 kere düşünüyorlar, 5 kere düşünüyorlar. Ve şimdi bir başka şey söyleyeyim size yine buradan yola çıkarak. Mesela yapay zeka devleri borçlanıyor ama şöyle borçlanıyor, 725 milyar dolarlık harcama için borçlanıyor. Kim bu yapay zeka devleri? Google'ın Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle 5 yılda borç yüklerine 350 milyar dolar eklemişler, borç yüklerine. Yatırımcılar dev veri merkezi hamlelerinin ne zaman gelir üreteceğini de daha sert sorgulamaya başlamış. Yani biz diyoruz ya mesela 1 gigawattlık şey yapacağız biz. Bizim o komisyon raporumuzda var. 1 gigawattlık veri merkezi yapacağız diyorlar. Peki şunu sorayım ben size. Elimde bir rapor var benim. Şubat 2026 raporu. Yani bundan 4 ay öncesinin raporu. Türkiye'de kurulu veri merkezi ne kadar biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 65 megawatt. Yani bizim o 1 gigawatt'a ulaşmak için yaklaşık 15 kat daha fazla veri merkezi kurmamız lazım. 15 kat. Ha şu anda dünya bunun için mesela bakın diyorum ki size 5 büyük firma 350 milyar dolar borçlanmış. Diğer bütün firmaları işin içine koyunca 725 milyar dolarlık yapay zeka için borçlanma yapmışlar. Yani bu yapay zeka çalışmaya başlayacak, kâra geçecek. Kâra geçtikten sonra bu 750 milyar borcu çıkartacaklar, dolarlık borcu çıkartacaklar, sonra kâra geçecekler. Bakın. Bakın yani bizim tartışmadığımız şeylere bakın, bizim hesap soramadığımız komisyon raporlarına sonuçlarına bakın, dünyada neler oluyor bitiyor diye. Lütfen ya. Yapay zekada mesela beyincik konusu varmış. Bekleneni görmezden gelen çip yapmışlar. Çok güzel değil mi? Northwestern araştırmacılarının beyincikten esinlenen bir MEM transistör diye bir şey yapmışlar. İnsan beyinciğinden esinlenerek. Olağan veriyi işlemeyip yalnızca beklenmedik olaya tepki vererek hesaplama ihtiyacını 10 bin kat azaltan, yani beyni öyle bu şekilde taklit eden bir çipten bahsediyoruz burada. İşte insanlar bunlarla uğraşıyorlar. Bakın bizim uğraştığımız yerlerde biz acaba bu yeni yapay zekamız şey mi benzer, yandaş bir basın organı gibi mi olur filan diye konuşurken insanlar bunlarla uğraşıyorlar. Mesela OpenAI ChatGPT'yi ailelerin ortak aracına dönüştürmek için adımlar atmaya başlamış ki bu en son 5.6 çıktı. Bundan ben bunun örneklerini görebilmeye başladım. Mesela aileler, bakım yapanlar, yaşlı kullanıcılar vesaireler için ürün yöneticisi atamış OpenAI. Bireysel verimlilik araçlarına, işte hane platformuna geçiş hazırlığı yapmaya başlamışlar. Ki bunun için de mesela bir tane alet falan yapıp, bu alet de artık hani telefon gibi mi olur, ekransız bir şey olacağı söyleniyor. Böyle hani atıyorum toka gibi bir şey olacak, buranıza takacaksınız, ondan sonra o sürekli siz yapay zeka ile konuşur hale geleceksiniz, o sizi sürekli dinler hale gelecek gibi şeyler var ama bunu ailenin içine sokmak istiyorlar. Ve yapay zekada işte yeni bir milyarder ve bağışçı sınıf yaratılmış ortada. OpenAI ve Anthropic'in olası halka arzları serveti kadar siyasi ve toplumsal etkisinde olağanüstü büyük bir yeni bir teknoloji eliti ortaya çıkartıyor. Daha önceki teknoloji elitleri neydi? İşte Oracle'ın sahipleri, Amazon'un sahipleri, Microsoft'un sahipleri vesairelerdi. Şimdi yeni kuşak alttan yapay zeka ile birlikte geliyor. Yeni bir elit olarak geliyorlar. Ama bu yeni elitlerin arasında Palantir'in CEO'su da var mesela. Yani başımıza iş açacak adamlar da var. Elon Musk mesela yeni elit. Demiş ki SpaceX bir gün dünyanın geri kalanından daha değerli olabilir. Yani dünya atıyorum değeri 100, SpaceX'in değeri 103. Yapar. Tabii olur, olur paşam. Yani uç değerlemeler yaptırıyormuş kendi kendine oradan para çekmek için. Neyse efendim, programın böylece sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Gerçekten de gidip hesap soralım ya. Bu olacak iş değil yani. Yani şimdi başka hesap sormadığımız şeyleri de ben size hatırlatırım. Sık sık da zaten bu radyoda da size hatırlatılıyor bunlar. Ama yapay zekada çok hızlı gidiyor. Bakın biz şu anda trenin arkasından koşuyoruz yakalama ihtimaliyle. Biz o treni yakalayamazsak bundan sonraki gidişat füzenin arkasından koşarak onu yakalamaya çalışacağız. Çok zor. Son demlerimiz bunlar. Ve ben bu insanların hani ne söylediği belli olmayan rapor çıktılarının peşine takılıp hazır olduğu durmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Bunun hesabını da soracağız. Sormaya devam edeceğiz efendim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın yine aynı saatlerde görüşelim efendim. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza Okan Aslan'la gün ortası radyo programına, radyonuz Radyo Sputnik'e. Bir günlük aranın ardından tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere eşlik ediyoruz. 13.25'e kadar burada olacağız kıymetli dinleyiciler bu yeni gelen günde. Bugün bir de konuğum olacak, saat 12.30'da stüdyo konuğum sevgili Betül Demir olacak. Birazdan yepyeni bir şarkı yaptı. Betül Demir'i konuşacağız. Hoş, güzel bir sohbet bizi bekliyor değerli dinleyiciler bu yeni gelen günde. Bu hafta böyle güzel güzel konuklarla, yarın da yine stüdyo konuğumuz olacak. Bugün Betül Demir'i ağırlayacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anlatılmayanları anlatmak üzere geldik değerli dinleyiciler buraya, radyonuza, teknik masada bana dikkatle bakan sevgili Simge. Civciv sarısı mı o? Civciv sarısı tişörtüyle sevgili Özgür. Daha önce tanıtımda, yayınlanan bir tane tanıtımda kendilerinin var olduğunu söyleyen ve kendini bir şekilde bana göstermeye çalışan sevgili Mikail, Miko da burada. Haki yeşil gömleğiyle değerli dinleyiciler, sevgili Alkan editörümüz ve tabii ki sevgili editörüm Öznur da burada. Diğer ekip arkadaşlarım da buradalar. Sabah buraya gelirken kimi gördüm biliyor musunuz? Yolda. Çok şaşırdı yalnız. Selim Erdoğan'ı gördüm. Tarihçi yazar. İrem de burada. Oo. İrem'cim tam yazı getirmiş. Aman efendim. Sevgili Kemal'in kızı Öykü de burada. Öykücüm hoş geldin. Öykü'yü bence buraya alalım bir şekilde. Yani çalışmaya başlasın bence. Radyo Sputnik personeli olarak, değil mi? Bu şey döneminde, tatil döneminde ondan sonracıma çalışabilir. Bize ne yapabilir? Editörlük yapabilir. Editörlük gelir işin elinden. Ondan sonra teknik olabilir. Teknik masa olabilir. Yok artık sende ya. Vallahi billahi. Biz Özgür de var ya. Meseme gönderelim istersen sevgili Özgür. Yani senin yapmayı planladığın şeyleri onlar zaten yapıyorlar. Hatta öyle güzel yapıyorlar ki kayıplar da oluyor biliyorsun orada. Onu da söyleyelim. Nasıl, izleyeyim miyiz? Bir dedikodu, bir şey var mı radyodan? Yok mu ya? Hiç mi bir şey yok? Ha, sen Titan'ı ters giydin. Ne zaman fark ettin? Biri mi söyledi? Yalnız bu çok pis bir şey ya, biliyor musunuz? Yani insanın giydiği kıyafetle ilgili olarak bir şeyi fark etmemesi, bunu başkasının fark etmesi ve fark eden kişinin de bunu söylüyor olması. Söyler misiniz? Mesela ne bileyim? Yani bir arkadaşınızın fermuarını açık gördünüz. Söyler misiniz? Söyler mi? Söylerim diyenler el kaldırsın. Sen ne diyeyim? Görmüyorum ki elini ya. Ha tamam. Herkes söylüyor burada. Başka? Arkadaşımızı niye rezil ettirelim yani? Titan'ı ters girdiğini kim söyledi sana peki? Kendin gördün. Nasıl fark ettin? Dikişlerin mi şey oldu yani? Dikişlerini mi gördün? Rahat etmedin. Anladım. Peki. Bugünlük dedikodumuz bu kadar değerli dinleyiciler. Başka bir dedikodumuz yok. Yani Simge'nin Titan'ı ters giymesi. Hazal'cığım. Hazal, biraz böyle bu tarafa doğru alabilir miyim seni? Evet. Hazal bugün sanki nikah şahidi olacakmış gibi. Caner'le biz birbirimize bugün bayağı benzemiş. İkimiz de siyah tişört. Çok yakışmış bu arada. Hazal'cığım çok güzelsin. Hanımlar çok güzel görünüyor. Gerçekten. Erkekler tırt. Erkeklerde hiçbir şey yok söyleyeyim. Yani kadınlar bayağı özenli bezene, özenli ve güzel giyinmişler. Gayet güzel. Kendimi duymayınca karıştırıyorum yani. Azalcığım güneş gözlüğün de çok yakışmış. Gerçekten. Efendim, Okan Aslan'la gün ortası programının metiyeler bölümünü bugünlük tamamladık. Yarın iltifatlar bölümünde sizlerle buluşmak ümidiyle. Hadi bakalım. WhatsApp numaramızı hatırlatalım, mesajlar gelsin.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına. Elektrik ve doğalgaz, zam gelecek mi gelmeyecek mi? Akşamları soğuk oluyor değil mi Kemal?
2: Soğuk soğuk.
0: Vallahi ben de aynı şeyi düşündüm. Kemal diyor ki ben dedim ki acaba kombiyi yaksak mı, ne yapsak? İrem sizde nedir durum? Soğuk mu?
2: Çok soğuk. Çok,
0: çok soğuk. Bir de sen nesin? Köşesin. Köşede kalıyorsun. Yanında bir daire de yok. Söyleyelim yapsınlar yanına bir tane de daire eklesinler. Bina yapsınlar, bir şey yapsınlar.
3: Geçen mayonez olsun mu?
0: Söyleyin nereye söylememiz gerekiyor? Hangi belediye seninki? Kadıköy. Tamam.
4: Alo merhabalar, Okan Aslan'la gün ortasından arıyoruz. Bizim editörümüz üşüyormuş da köşedeymiş evi. Nasıl yapsak ona bir kentsel dönüşüm? Komple yıkmak gerekiyor. Yıkalım, tamam.
0: Ne dersin?
2: Olamaz, kesinlikle olamaz.
0: Üşüyor o zaman. Allah Allah ya.
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Yani sevgili dinleyiciler, anlatılmayanları anlatmak noktasında biraz şüphelerim var artık. Yani rejid olup bitenleri anlatsam mı, anlatmasam mı? Caner, uyma lütfen. Bakırköy'den üstünde 5 yerini ısırarak gelen böcek şu anda bizim rejide mi yani? Evet, böceği de bu arada bana gösteriyor. Böyleyiz değerli dinleyiciler. Yani hani ne diyeyim artık, ne diyeyim yani. Canımızsınız, iyi ki varsınız. Betül Demir birazdan konuğumuz olacak. Hemen gündeme şöyle bir bakalım. Ahbap soruşturmasında karar çıktı. Haluk Levent ve Ece Güner de dahil olmak üzere 14 kişi tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada savcılık sorguları tamamladı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevkler gelmişti. Tutuklama kararları geldi. 14 kişi hakkında geldi bu karar. Ve sevk yazısında değerli dinleyiciler, yardımların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde, bu arada denetlenebilir şekilde yönetildiğine ya da sarf edildiğine dair kuvvetli şüphe içeren emarelerin belirdiği, bu şüphe ve delillerin gerek şüphelinin şahsi zaafları ve ekonomik durumu, gerekse de ikmal olunan MASAK raporunda yapılan tespitler neticesinde kuvvetlendiği anlaşılmıştır açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Adalet Bakanı Gürley'in açıklamaları vardı. Adalet Bakanı bu soruşturma devletin, vatandaşının iyi niyetine sahip çıktığının göstergesidir. Toplanan her bir kuruşun hesabı verilmelidir dedi Adalet Bakanı. Vatandaşlarımız işlenen suçun karşılıksız kalmadığını görmelidir. Suçu işleyenin hukuk içinde yaptırımla karşılaşması yalnızca ceza adaletinin değil, toplumsal huzurun ve kamu düzeninin de olmadığını da biliyoruz açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Ünlülere yönelik operasyon var. Burada bazı ünlüler, değerli ünlü isimler gözaltına alındı değerli dinleyiciler. 25 kişi hakkında verilen karar. Savcılıktan açıklama geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturma kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair mekul şüpheye rastlanmıştır gibi açıklama geldi Cumhuriyet Başsavcılığından değerli dinleyiciler. Hızlıca geçiyorum, isimleri vermiyorum. Siz onları zaten sosyal medyadan takip ediyorsunuz, biliyorsunuz kimler olduğunu değerli dinleyiciler. Beklemek ve görmek lazım bu tarz durumlarda. Ama gözaltı kararının geldiği, bazı isimlerin gözaltına alındığını, bazı isimlerin bunu sosyal medyadan duyurduğunu sizlere aktaralım. Bakalım ne olacak, bu gözaltı kararları sonrasında ne olacak, hep birlikte göreceğiz değerli dinleyiciler. DEM heyetinden Bahçeli'ye ziyaret var, onu da böyle bir son dakika şeklinde geçmiş olalım. Minik bir soluklandırsana beni sevgili Simge.

Şimdi soruşturmalardan değerli dinleyiciler gidelim, o kadar çok. Ya Türkiye'nin hani nesi bol, nesi meşhur derseniz soruşturmaları bol, soruşturmaları meşhur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Mesela Malatya'nın nesi meşhur? Var mı bileniniz? Bak hemen kayısı. Sivas'ın neyi meşhur? Kangal köpeği. Peki Amasya'nın nesi meşhur? Bursa. Biri İskender, biri Şeftali dedi. Çok ya böyle var ya, Şeftali ısırıyorsun da İskender'e banıyorsun ya, tereyağlı suya. Bu üf nasıl? Hoşuna gitti üf mü, iğrenç üf mü? Her şeyi yerim diyor, pekala. Güzel. Başka? Ankara'nın nesi meşhur? Ney? Kedisi, Ankara kedisi. İstanbul'un nesi meşhur? Balık, araba, her şeyi. Başka? Arabı mı? Köprüsü. Tekirdağ. Köfte. Vay hadi ya. Alkan. Bak. Hadi bakalım. Hanımlar beyler, şimdi eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle: bir sosyal medya platformunda Nasuh Mahruki isimli kullanıcı tarafından 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yapılan paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmıştır açıklaması geldi kıymetli dinleyiciler. Başka ne var? İletişim Başkanlığı sosyal medyada dezenformasyon üreterek milli güveniliği hedef alan 12 FETÖ'cü sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ hesabı 2735. Bu depozito uygulaması, biliyorsunuz bu haberi yapmıştık biz. Depozito uygulamasından sonra bu suları satan firmalar zam yapmışlardı sularına. Biz de kızdık, yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye yetkililere seslendik. Yetkililer sesimizi duymuş olacaklar ki bu fiyat artışlarını geri çekmedikleri takdirde 1 milyon 800 bin TL civarında paralı cezaları gelecekmiş. 1 Temmuz 2026'da Türkiye genelinde uygulamaya girdi. Depozitolu olan ambalajlar sistem sonrasında bazı ambalajlı su ve maden suyu ürünlerinin fiyatlarında 3 lira ile 5 lira arasında artışlar görüldü. Ticaret Bakanlığı bu uygulamadan kaynaklanan 1 TL'lik depozito bedelinin üzerinde yapılan fiyat artışlarını incelemeye aldı. Üreticiler, tedarikçiler ve perakende satış noktaları denetleniyor. Bakanlık maliyet artışlarıyla açıklanamayan zamların haksız fiyat artışı kapsamında değerlendirildiğini söylüyor. Helal olsun, bak anında müdahale ettiler, ne güzel bir şey. Ve bu haberleri incelediler. Şayet bu zamları geri çekmezlerse, bak parmağı gösterdi. Bakanlık parmağı gösterdi, bak çakarım cezayı, 1 milyon 800 bin TL cezayı var ya, var ya dedi. Ve bekliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Sevgili dinleyiciler, Zafer Havalimanı. Zafer Havalimanı'nın nesi meşhur? Yolcu olmaması meşhur. Başka nesi meşhur? Özür dilerim. Garanti bedeli meşhur. Biliyorsunuz bizde sistem böyle ilerliyor. Garanti bedellerle yapılan hizmetler var. Yollar, köprüler, hastaneler, havalimanları. İşte havalimanları, Zafer bunlardan bir tanesi. Kıymetli dinleyiciler, Zafer Havalimanı 658.866 yolcu garantisi verilen 2026 yılın ilk yarısında bildiğiniz sinek avlamış. Ocak-Haziran 2026 döneminde 40.829 yolcu kullanmış. Zafer Havalimanı'ndaki sapma %97 olmuş. Peki onlar için bir sıkıntı var mı? Yani bunu gerçekleştirenlerle ilgili bir sıkıntı var mı? Yok, çünkü garanti bedel var. Neydi bu garanti bedel? Kardeşim sen yap, işlet, millet geçsin, millet kullansın, millet gelsin. Öyle değil mi? Hastane mesela müşterisi bol olsun denmişti ya.
hastanede. Neyse ya, konu biz acayip oluyor. Konudan konuya gidiyoruz. Bölmeyelim ya. Dağılmayalım lütfen. Kendi kendime dağılıyorum. Bir de fırça atıyorum üstüne üstlük. Zafer Havalimanı garanti bedeline gel. Havalimanını yap, işlet, kullandır, paranı al. E peki yani yeteri kadar yolcu olması ya, problem değil. Problem değil, hazineden şey yaparız. Hallederiz. Ben sana garanti ediyorum. Ne kadar bak, 2026 yılında değerli dinleyiciler ne kadarmış? 658.866 yolcu burayı kullanıyor. Niye 866? Hani niye 658.000 düz değil? 659.000 değil? Bu da ayrı bir şey. Yani bu neye göre be? Evet. Nedim abi. Vallahi 800. Uğur sayın ne? 9. Benim de 6. Çıkartırsak 3 olmaz. Ya niye tam değil bu? Yani niye böyle bir şey, garip sayılar veriliyoruz? Ya tam yapın bari. Hani bu kadar parayı veriyoruz. Yani 658.866 tane kişinin parasını verecek olan biz buna bir 30-40 tane daha ekler, düz yaparız yani. O kadar şey, o kadar da gücümüz var. Efendim. Daha inandırıcı oluyormuş. Evet. Bu kadar yolcu garantisi verilmiş hanımlar beyler. %97 sapmış. Ve 40 bin, bir de 40.829 kişi kullanmış. O da 30 da değil. Şimdi Zafer Havalimanı uygulama sözleşmesine göre işletmeci şirkete iç hat giden yolcu başına 2 euro, dış hat yolcu başına 10 euro ücret gelir garantisi verilmiş. Havalimanı 2013 yılında iç hat için 500 bin değerli dinleyiciler toplam 850 bin yolcu garantisi. 2025 yılı itibarıyla iç hat 775, dış hatta yine 542 bin, yani 1 milyon 318 bine ulaşmış sevgili dinleyiciler. Sapma, öyle böyle değil yani baktığımız zaman. Canım ülkem benim, ama olsun, biz bu paraları ödüyoruz. Vize alamayanlar var ülkemizde, vize alınamıyor. Senin böyle bir sorunun yok tabii. Ondan sonracıma... Vize alamıyorsunuz. Niye? Çünkü randevu yok. Ya bir yer randevu açıyor, pat anında bitiyor. Sistem çöküyor, bir şeyler oluyor falan filan. Avrupa Birliği Schengen başvurularında yoğunluğu azaltmak için yeni bir model hazırlıyormuş. O da şu. Aslında bu vardı zaten. Kardeşim, sen düzenli olarak yurt dışına çıktıysan ve pasaportunu, vizeni de çok güzel kullandıysan, bu kriterlerden bir tanesi, o düzenli kullanmak dediğimiz olaylardan bir tanesi ne? Diyelim ki vizeni Yunanistan'dan aldın, Yunanistan'a giriş yaptın, Yunanistan'dan çıktın. Yani bir başka ülkeye geçiş için geçiş güzergahı olarak kullanmadın. Daha sonra da gittin, gezdin, gördün falan filan. Bu kabul edilir bir sistem oluyor ve sana vize verirken diyor ki tamam, sen kurallara uymuşsun, sıkıntı yok, biz sana istediğin vizeyi vereceğiz. Şimdi diyor ki önce 2 yıl düzenli olarak kullananlar, ardından da 5 yıl. Yani o aradaki 3-4 yok, 5 yıl. Böyle bir sistem üzerinde bir teknik çalışmaları varmış. Kardeşim iyi de siz önce bir randevu olayını çözün. Ya randevu açıldı diyorsunuz. Giriyorsun, hede hede başvuru formunu dolduruyorsun. Giriyorsun içeriye. Randevu yok. Bitti. Aradığınız kriterde randevu, kategoride randevu bulunamadı. Aile bakıyorsun, yok. Bireysel bakıyorsun, yok. E yok. Neymiş? Botes yaplarmış, şunlarmış, bunlarmış, silip süpürmüş. Ondan sonra 300, 500, 1000 eurolar tutturabildiğine ne yapıyorlar? Satıyorlar. Yok öyle bir dünya. Önce bunu bir çözün ya. Önce bir sitelerinizde bunun bir güvenliğini alın. Şimdi var ya, sitelerinizde bunun güvenliğini alın derken bunun arka planı var tabii. Şimdi ismini vermeyeyim. Bir tane mesela birçok ülkenin vize işini yapan firmanın, firmayla işbirliği olan kişinin kim olduğuna şöyle bir dönüp bir bakın bakalım ya. Ne diyeyim ben yani? Türkiye'de bakanlık yapmış olabilir mi bilmiyorum. Araştırınca belki bir bulabilirsiniz. Bir bakıverin bakalım kimmiş o. O yüzden hani neyse. Şimdi ne diyor? Hangi gruplar bu arada bu 2 yıl 5 yıl olayı? Borsaya kote şirketlerinin yöneticileri ve ortakları, sanayi odalarına kayıtlı iş insanları, Avrupa'da faaliyet gösteren akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, düzenli uluslararası seyahat geçmişi bulunan kişiler değerli dinleyiciler.
Vaktimiz daraldı. İzmir'de 3 yıl önce evlenen bir çift. Kameranın kayıt tuşuna basılmamış düğün esnasında. Ve düğün videoları çekilmemiş. Çok fena bir şeydir bu. Vallahi bak çok fena bir şeydir. Yani dolayısıyla şey yok. Düğüne ait görüntü yok. Abi kırmızı ışığı da mı görmedin? Adam bunu unutursun diye kameraya kırmızı ışık da koyuyor. Yani her ihtimale karşı gözün böyle kayar mayar bakarsın falan. Mahkemeye gitmiş çift. Demiş ki böyle böyle bizim düğün görüntüleri ortada yok. Niye? Kayıt tuşuna basmadı. 200 bin TL tazminat ödenmesine hükmedilmiş. O ne be dediğin? Yani bir şey değil, değil mi? Şey değil. Bir de para, yani paranın ne önemi var bu durumda? Çünkü en önemli, en güzel anın, ha yani atıyorum meblağ 500 ve üstü olsa önemi olabilir. Onu da söyleyelim. Tabii Simge diyor ki bir de bak şey çok önemli. Asıl önemli olan kim ne takmış. Yani öyledir ya, şimdi kimileri not alır, kimileri bakar şeyden, görüntülerden bakar. Gelmiş takıyı da insanlar bir de gösterirler. Yani bak ben bunu takıyorum. Hani bunu buraya iğneliyorum. Bu gram ya da bu çeyrek. Böyle göstereyim kameraya. Hani yani. Bak para takıyorum. Şu kadar euro takıyorum. Bak şöyle açayım kaç euro olduğunu, kaç dolar olduğunu, kaç TL olduğunu gör. Ona göre yarın bir gün yani ben de sana davetiye göndereceğim ya, ona göre. Şimdi değerli dinleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tarım üretici fiyat endeksi Haziran'da yıllık %9.55, yıllık bazda da en yüksek artış %60.71 olmuş. Sebzede yıllık artış %60'ı aşmış değerli dinleyiciler. Fiyatlar tabii öyle böyle değil kıymetli dinleyiciler. Ben şimdilik sizlere bir müsaade isteyeyim sizlerden değerli dinleyiciler. Çünkü konuğumuz sevgili Betül Demir geldi, onu bekletmeyelim. Stüdyomuza davet edelim, sonra tekrar buradayız.

0: Düğün böyle güzeldir, insanları bir araya getirir. Şimdi bu son dönemlerde yapılan düğünler yazık günah. Damatla geline bir dünya masraf. Bir de bunun yemeklisini yapıyorlar. Ya o masanın ortasına konulan çiçek bile var ya, o bir de para. Cimicip mi çağırıyorsun, para? Yemeğin çeşitlerine göre para. İçeceğine göre para. Fotoğrafçıya para.
1: A few moments later.
0: Ona para, buna para. Yazık günah yani. Gelin ve damat evleniyor, mutlu oluyorlar. Abi ertesi gün sabaha bir dünya borçla uyanıyorlar ya. Ulan eğlendik, akşam çok güzeldi, yedik içtik falan. Arkadaşlar geldi, akrabalar geldi, şöyle oldu böyle oldu ama hadi buyur bakalım, bu kadar borcu kim ödeyecek? Ya biraz da bu gelenek görenek. Damat tıraşı. Ulan ne var damat tıraşı, her zaman kestiğimi bir kes, ne var yani? Allah Allah. Topu tüfeği uzaktan birazcık bir sprey sıkarsın, her zaman sprey sıkmıyoruz. İki jöle sürü bitti gitti. Allah Allah, damat tıraşıymış. Ya pastaneye gidiyorsun, çikolata alacaksın, çikolata. Ne için diye soruyorlar. Çikolata, çikolata ne için olabilir? Çikolata, güzel bir soru. Vallahi bizim çocuğun odasını böyle badana mı yapalım, çikolatayı mı kaplayalım diye düşündük. Çikolataya karar verdik, onun için alacağım. Ne için? Allah Allah, kuru fasulye yapacağız akşam. Birazcık kuru fasulyenin içerisine serpitelim diyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pastaneye gidiyorsun ne için? Ya yiyeceğim. Öyle değil işte. Neyse, buradan çıkamıyoruz.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Yargıtay'dan bir Karay.
1: Bak triplere bak.
0: Karay. Ne olur ya burayı alma Simge. Alma karar o karar. Bir seferlik affedin. Ya bütün potlarımızı topluyorlar ondan sonra madar oluyoruz ya.
2: Bu da deli mi ne be?
0: Hala evet. Yani evet yaptık bir şey sevgili dinleyiciler sonucu da

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Söylesene açık.
2: Duysam mı? Var mı kulaklık vereceğim söyle.
1: Tamam söyleteceğim sana.

0: Senle çok uzun harbim.
1: Alkışlasanız oğlum.
0: Şey. Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya. Herkesin yüzünden böyle ışık böyle.
1: Seni çok seviyorlar. Birazdan ben dolar taşar burası. Gelirler.
0: Oğlum ne güzel, ne mutlu.
1: Vallahi hoş geldin Betül.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: İyi, nihayet buluştuk ya.
1: Vallahi billahi buluştuk ya.
0: Yani şeyde bir önceki retro albümde telefonda konuşmuştuk vesaire. Hı. Çok içimde kalmıştı. Habil'e de demişim, Habil yani bir şekilde gitmemiz lazım. Bizi bu kadar destekliyor. Ve o kadar hissettim ki yani sevgini ve desteğini, dedim ki yani bizim de orada olmamız lazım.
1: Canımsın ya. İyi
0: böyle
1: ki varsın.
0: Yan yana gelmemiz
1: vallahi
0: lazım.
1: Vallahi iyi ki varsın. Bu arada sen... Habil de burada. Bir gün sen de gel şuraya oturuver de yani beraber bir sohbet edelim Allah'ını
0: seversen. Hayatım o gelse otursa neler neler, bak görüyorsun değil mi? Bence bir kitap yazılmalı abi. Bir bestseller olursun hani direkt
1: on,
0: yani.
1: On parmağında on marifet dediğimiz isimlerden bir tanesi sevgili
0: Habil,
1: abi.
0: Benim radyo PR'cım, bunu bizi şu anda dinleyenleri bir açıklamak isterim Habil Ceyhan. Hani 2006 yılında ilk bu radyolara şarkıların... promo edilmesi mevzusunu ilk zaten onunla birlikte biz başlatmıştık. Çok sevdiğimiz bir radyoda aynı zamanda haberle süpkerli yapıyordu o muazzam sesiyle. Tabii o aynı zamanda kökten gelen bir radyocu da olduğu için benim Yaz Geliyor şarkımdaki ışığı hemen fark edip dedi ki bunun tanıtımını ben yapmak istiyorum. Ve öyle başlayan bir hikaye. Bugün 20. yılımda yine benimle beraber. O kadar çok mutluyum ki.
1: 20. yıl be, evet. Vallahi. Habil benim elimden ne zaman tutacaksın? Yani bir an önce tutsan iyi olur artık. 1 Ağustos'tan sonra.
0: Aa, özel bir şey var.
1: Böyle bir şey
0: ki.
1: Var. Senin var mı böyle şeylerin? Astroloji, kişisel gelişim falan filan.
0: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
1: Deneyimleyerek mi? Nasıl
0: tabii
1: oldu?
0: Tabii canım. Diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün. Yani o yüzden ben her sabah kendim ben günlük tutuyorum. Yaklaşık.
1: Hala tutuyor musun?
0: 5 yıldır hiç aralıksız. Böyle ev yüzlerce.
1: Bugün yazacak mısın? Oldu.
0: Her gün 4 sayfa. Evet. Ertesi gün yazıyorum hep. Bir gün önce ne yaptığımı. Her gün 4 sayfa yazıyorum her sabah uyandığım zaman ve dediğim gibi defterler o kadar çoğaldık evde, onlara özel bir dolap ayarladım yani o kadar. Ve şey diyorum kendime, bugün şahane bir güne uyandım. Ben eminim ki Yaradan benimle, ne istiyorsam onu kolaylıkla halledeceğim diyorum. Güne öyle başlıyorum.
1: Helal olsun. Bugün de öyle başladın mı?
0: Vallahi öyle başladım.
1: Bir şey söyleyeceğim, o defterlerde neler vardır ha?
0: Sus sorma, o defterlerin beline geçerse zaten.
1: Vallahi bak neler vardır onda.
0: Tabii bütün şey kendini yüzleşiyorsun.
1: Betül?
0: Veriyorum tabii.
1: Bir şey söyleyeceğim. Biz bugün, bak, biz
0: tabii ki veriyorum. Yarın niye vermiyorum?
1: Biz yarın yazacağım metni kendimiz verelim. Bana bak, dikkatli davranın. İrem, Caner seni izliyorlar oradan ekrandan. Yani,
0: ekranda mı?
1: Tabii ya canım.
0: Nasıl görünüyor? Burada kameradasın. Kamera varmış. Ben hiçbir şey bilmiyorum.
1: Ya nereye gidiyorsun? Otursana.
0: Ben öyle hani burada biz bizeyiz. Nasılsa bizi kimse, sadece sesimizi duyuyorlar falan zannediyorum. Ay şahane.
1: Toygan. Güldür Güldür'ün paşası ya. Radyo programına giderken insan giyinir mi dedi ya. Görüntü varmış falan sonradan şey.
0: Valla ben gerçekten senin için giyindim ama resmen koltuklarla aynı renkteymişim. Yani.
1: Bana bak, içeridekilere söyleyin. Günlük tutuyor Betül. Yarın yazacak. Hani ona göre zaten girişte şeyi aldık, puanı aldık, beğendi ortamı. Çok. Ama hani yarın günlük yazacak ya hocam.
0: Beğendi ortamı mı? Ya biz saray gibi bir radyoya geldik.
1: Sultanım hoş geldin.
0: Onu diyorum. Daha Betül Hürren Sultan gibi karşılandım, ağırlandım. Kendimi bir öyle hissettim yani. Pabuk Hürren Sultan diyebilirsiniz.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten ha. Günlük müthiş şeyler vardır orada hakikaten.
0: Herkese tavsiye ediyorum. Bir kere kendinle yüzleşiyorsun. Yani günlük derken ben işte o bana bunu yaptı. Bu da böyle oldu falan gibi bir şey değil o. Aslında bütün psikolojimi

0: oraya döküyorum ve
1: sen kendi yaşadığın şeyleri
0: tabii yüzleşiyorum. Diyorum ki işte bu bana bunu yaptı ama bu mevzuyu da yapmasına ben sebebim. Çünkü ona bu alanı ben açtım.
1: Vay.
0: Yani hani o kendini neden açtım? Belki fazla sevgi arsızlığından, belki bir şeyden, neyse artık. Hani.
1: Ne kadar zamandır dedim Betül?
0: 5 yani şeyden beri, daha önce de çok tutuyordum ama bu kadar her gün yazacak şekilde değildi. Şimdi ben nereye defterim oraya yani.
1: Bir şey söyleyeceğim, bu sende de bazı değişikliklere sebep oluyordur. Ha? Bilmiyorum, daha tabii sakin oluyorsundur, daha sabırlı oluyorsundur falan. Ne bileyim, yani yazmak iyidir ya.
0: Yani sakin ve sabırlı bir insanım ama daha net bir insan oluverdim. Yani onu biliyorum. İşte karşımdakini üzmemek adına aslında üzmemek adına böyle şey yapıyorsun, yarım ağız bir evet diyorsun ama onun ne kadar yanlış olduğunu hem kendimi hakkıma giriyorum hem karşıdakinin hakkına giriyorum. Çünkü gönülsüzce verdiğin bir evet ona da bir faydası yok. Ha,
1: direkt söylüyorsun yani.
0: Artık direkt söylüyorum.
1: Önceden söylemiyordun.
0: Tabii biraz böyle. Biraz böyle yumuşatıyordum mevzuyu falan.
1: Bir şey söyleyeceğim, sinirli misin peki?
0: Yok.
1: Değilsin.
0: Yok değil.
1: Hiç sinirlenmez misin? Ne sinirlendir seni bir de mesela? Neye sinirlenirsin?
0: Gözümün yani çok içine baka baka yalan söylenilmesi mesela.
1: Anlıyor musun peki bunu?
0: Hemen vücut dilinden anlıyorum.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Anlaşılmayacak bir şey değil aslında yalanı.
1: Yok, o
0: bir de biz kadınlar yok. Biz kadınlar gerçekten sezgileri çok kuvvetli varlıklarız yani, o net. Yani bir kadın anlar.
1: Anlar.
0: Bir dakika, susuyorsa da bir bildiği vardır. Yani onu senden biliyor. Yani şimdi sana söylemeyeyim, sen bilirsin. Sen bilirsin bu işleri. Yani evden bilirsin canım benim. Yalan mı? zamanı geldiği zaman o taşı gediğine koymak olsun, lafı oturtmak olsun.
1: Ya iyi de onu zamanında söylemek daha iyi değil mi? Mesela bekler misin bir şey söylemek için? Yani bir olay oldu, birine bir
0: bazen
1: şey söyleyeceksin.
0: Bazen beklerim.
1: Ciddi misin sen?
0: Evet,
1: ya? Ben hiç yapamam biliyor musun?
0: Şey
1: abi,
0: değilim yani, hiç ikinci değilim, bir şey değilim. Ama bu çok insani derim. Bakarım yalanını bilirim. Ama sen bana yalan söylüyorsun demem. Beklerim çünkü onun yalanın çıkacağı zaman kendi hani ya itiraf edecek ya işte ortaya bir mevzular çıkacak. Gülümserim sadece şöyle.
1: Vay be.
0: Ne gerek vardı bu yükü bugün bunca zaman taşıdım?
1: Yani bir üşüme geldi ki bana böyle gülümserim falan deyince Betül.
0: Gülümserim. Çok.
1: Gülümserim.
0: Bir gülümserim yani.
1: Betül bir kere 20. yıl önce oradan bir tamam yüzlü kıyıya diyeceğiz ama onun böyle bir minik hikayesine bakalım edelim falan ama asıl 20. yıl ne hissediyorsun, ne diyorsun ya, nasıl
0: çok
1: bir şey?
0: Çok duygusallaşıyorum.
1: Ciddi misin?
0: Valla geçen yine çok sevdiğim bir arkadaşıma radyo bağlantısı yaptım. Radyoyu söyleyebiliyor muyum?
1: Söyleyebilirsin, sıkıntı yok.
0: TRT.
1: Tamam.
0: Ondan sonra ağlıyorum yani.
1: TRT'de.
0: Çünkü öyle güzel bir
1: sunum yaptı ki. Ben de niye ağlamadım?
0: Habil de dinliyor ve kız anladı yani ağladığımı. Yapacak bir şey yok. Ağlıyorum ve 20. o sırada Urla'dayım. Kayıt yapıyorum. Kayıt ara vermişim. Ve bana diyor ki işte Betül Demir hayatımızdan geçti, bir şöyle geçti, o şarkılar oldu falan ama ben nasıl ağlıyorum o sırada. Çünkü bir film şeridi geçti böyle. Sağ olsun o da anladı. Anlayışla karşıladı. Hemen hani fark etti mevzuyu. Tamam dedim.
1: 20. yıla özel planladığım bir şeyler var mı? Bir şeyler yapacak mısın?
0: Evet. Bostancı Gösteri Merkezi'nde konserlerim olacak. Ona hepiniz davetlisiniz.
1: Önce ya pardon da herhalde yani Habil'ciğim bilmiyorum artık yani. Hani derler ya iki elim kanda olsa yine orada oluruz
0: öyle
1: diye.
0: Öyle mutlu olurum ki.
1: Vallahi.
0: Öyle mutlu olurum.
1: Bir kere var ya bir şey söyleyeyim mi? Bütün yüreğimle kalbimle söylüyorum ki daha nice 20 yıllar sağlıklı, huzurlu, mutlu. Çünkü sanatçı, müzisyen yani sen ve senin gibi çok kıymetli isimler bize gerçekten çok iyi. Enerjinle çok iyi geliyorsun, müziğinle çok iyi geliyorsun. Hele de böyle dönemlerde yani kabul edelim ülkemiz zor dönemlerden, zor zamanlardan geçiyor. Böyle dönemlerde senin gibi isimlere çok ihtiyacımız var. Gülen yüzüne, müziğine.
0: Teşekkür ederim. Yani bütün bu 20 yıl boyunca ne yaptım dersen ben bir kere popüler akımların hiçbirine kendimi eklemedim. Çünkü aslında Türk pop müziği demek ne demek? 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda Türk hafif ya da Batı müziği diye adlandırıldığımız müziğin 80'lerle birlikte Türk pop müziği adı altında adlandırılması ve o müzik o kadar kıymetliydi ki bugün hala aynı kalitede aynı işler çok zor yapılabiliyor. Ben o müziğin peşine gittim. Ben Türk pop müziği sanatçısıyım. Bir yorumcu olarak birçok şeyi yorumlayabilirim. Hani o kabiliyete sahibim, şükürler olsun Yaradan'a her zaman bunun için şükrediyorum ama hiçbir zaman şimdi rap moda oldu, hip hop şarkılar yapayım işte biraz da trap arabesk akımına gireyim gibi bir derdim olmadı. Sadece dinleyicime her zaman müzik kalitesi yüksek şarkılar sunmaya gayret gösterdim.
1: Öyle de oldu zaten.
0: Şükürler olsun. Bunun için yani hani bütün kariyerim boyunca övüneceğim şeylerden bir tanesi budur. Sesimi korudum, bedenimi korudum, mentalimi korudum, elimden geleni yaptım.
1: Hep bir koruma çabası var aslında arka planda.
0: Ve yapmaya da devam ediyorum çünkü benim dinleyicime çok büyük saygım var. Ve onların da aynı şekilde bana onu öyle güzel hissettiriyorlar ki hani ben birazcık sesimi şey yapsam hani gerileme hissetsem hemen şu an derslerime tekrar devam ediyorum. Sevgili Fatma Karaca hocama da buradan öpücükler, sevgiler. Çünkü bir aydır çalışmıyoruz, bu tatiller yapıyorum arada diye.
1: Evet Fatma
0: baktım,
1: hocam.
0: Geçen bana mesaj atmış, Betül'cüğüm konserler başlamış diye.
1: Fatma hocam hattımızda. Fatma hocam merhabalar.
0: Teşekkürler. Bir şey söyleyeyim. Vallahi bilseydi kesinlikle yani bugün bilseydi Allah'tan yani bağlanırdı yemin ediyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sesini nasıl koruyorsun? Hani yediğine içtiğine falan filan onlar.
0: Yediğin içtiğine de zaten hani böyle bu sese zarar verecek kötü alışkanlıklara sahip değilim şükürler olsun.
1: Çok şükür.
0: Onun dışında işte şu an dersler alıyorum. Egzersiz çok önemli. Yediğine içtiğine öyle zaten ses telleri nefes borumuzda olduğu için yediğimiz içtiğimiz hiçbir faydası yok bu arada. Öyle çok soğuk içecekler şunlar bunlar ya da çok şekerli içecekler içme çünkü reflü oluyorsun. O reflü de geniz akıntısına sebep oluyor. Bir anda sağlık şeysine girdim ben.
1: Hocam.
0: Evet yok. Yani tabii bunlar deliller.
1: Şimdi akşamları bir çikolata yiyince.
0: Akşamları çikolata yersen olmaz. Neden? Çünkü reflü yapar sonra boğazında gıcıklar olur kancım.
1: Bir şey söyleyeceğim. Burada konserler monserler 2026 yoğun geçecek mi? Şimdi bak.
0: Geçiyor çok şükür.
1: Yüzlü Kıyı'ya sözler sana ait. Erim Doğay.
0: Evet sözler
1: beraber.
0: Erim'le bana ait. Evet.
1: Ondan sonra Emirhan Cengiz.
0: Aranjörü.
1: Birol Ballı.
0: Birol Ballı ile de müziğini bestesini beraber yaptım.
1: Klipte sen kürek falan çekiyorsun.
0: Evet çünkü normal hayatımda
1: da. Normalde var mı?
0: Evet sabah 6'da kalkıp İcaitepe'de. Evet.
1: Her gün mü bu?
0: Her gün değil ama haftada 3 bunu yapmaya çalışıyorum İstanbul'da olduğum
1: yerden. Betül senin kollar mollar falan çok güçlüdür o zaman.
0: Fena değil. Evet. Böyle zayıf göründüğüme bakma.
1: Hiç kolay bir şey değildir ha o kürek hikayesi. Yüzlü Kıyı'ya.
0: Yüzlü Kıyı'ya benim böyle son günlerde değil mi işte son 5 ay önce böyle bir şey oldu. Olur ya bir an böyle çok üzülürsün düşünürsün. Hatta abi seninle de konuştuk bugün.
1: Ne oldu?
0: Yani işte Habil'le şey konuştuk, şarkı yapar mıyız yapmaz mıyız? Ya gerek yok galiba, retro zaten çok güzel bütün radyolarda çalmaya devam ediyor. Dönenceler, Bir Gün Belki Hayattanlar vesaire, Sarı Çizmeli. Hepiniz çok büyük destekler verdiniz sağ olun. Dedi ki hani o zaten çalıyor, hani bir şey yapmış olmak için de yapmayalım diye bir konuşma yaptık. Sonra ben o dönem o kadar çok insan hayatımdan elemişim ki böyle... Bir şey izledim üstüne de böyle bir şey geldi.
1: Bir dakika eledim derken ne yaptın? Sosyal medyadan mı bahsediyorsun?
0: Sosyal girdin. Medyadan değil yani hayatımdan.
1: Hayatından
0: eledim.
1: Da çıkardın. Çok oradan da çıkardın. Niye? Birilerinin gerçek yüzlerini mi gördün? Ne oldu? Bir şey mi oldu?
0: Şöyle sevgi devam ediyor yani bunlar bütün bu insanlar sevdiğim insanlar ama sevgi devam ederken şeyi hissediyorsun. Ya artık biz devam edemiyoruz ama yani ne sevgilimle devam edebiliyorum ne dostumla devam edebiliyorum çünkü enerjiler değişmiş insanların hayattan beklentileri değişmiş yani. Ne kendimi suçlayabilirim bunun için ne karşı tarafı suçlayabilirim. Ha evet ortada bir yanlış var. Onlar da yapılmış edilmiş ama hani okey bunlar olası
1: şeyler. Ama bir
0: sebep
1: şeyler. Olması lazım değil mi Betül?
0: İşte sebebe ben de sonuç öyle bir sonuç gösterdim.
1: Yani sebep var yani.
0: Tabii yanlış yaptınız okey arkadaşlar. O zaman sevgimiz devam yolunuz açık olsun. Ama bundan sonra ben hayatıma hani... Yine kendim...
1: Sizsiz devam edeceğim
0: evet.
1: Yani.
0: Böyle bir yalnız kalmayı kendimle kalmayı seçtiğim bir dönem... Böyle bir şey oldu. Şu cümle çıktı benden. Ben ne kadar kırılmışım.
1: Vay.
0: Kendime sığınmışım. Yani resmen kendime sığındım. Bir de nasıl ağlıyorum ama bunları yazdım. Ertesi sabah nakarat gelir diye bekliyorum köpeğimi gezdirirken. Gelmiyor o nakarat. Gelmiyor nasıl satayım yani. Ve alakasız bir şeyler. Çünkü duygu durumum değişti. Yani içimi döktüm ya orada. Yani gelmedi nakarat.
1: Habil bir taraftan Betül geldi mi?
0: Yok.
1: Seni aradılar mı? Yok.
0: Yok. Aynen. Ondan sonra aradım Birol'u. Birol da benim vokalistim, canım arkadaşım Birol Ballı ve aynı zamanda çok müzik okumuş, çok değerli bir müzisyen aynı zamanda da. Dedim ki Birol, gel bana, al gitarı. Bir şey buldum. Yani bana çok işledi ama devamı gelmiyor bunun. O sırada da erim de Kuşadası'nda yaşayan müzisyen arkadaşım. Onun şarkılarını da çalıyorsunuz aslında zaman zaman single'larla geliyor. Dedim ki erim, madem Kuşadası'ndan geliyorsun sen de bana geliyorsun dedim. Balkona oturttum bunları. Çok fazla yemek falan yapabilen bir insan da değilim.
1: Hadi be.
0: İndirdim meyveleri önlerine. Kahve, meyve. Hadi dedim.
1: Neyse, o da olur.
0: Söyledim. Söylerken de balkonda ağlıyorum. Ve kimse duymasın.
1: Ya Betül de her yerde ağlıyor ama, arkadaş ya.
0: Ama o da öyle öyle yani, içimi dökeceğim zamanlarmış ya. O kadar kırılmışım ki gerçekten. Ama bu arada kimse beni kırdı diye demiyorum onu. Ben de kendimi kırmışım yani.
1: O sana ilk gelen noktadan girişi yapıyorsun, devamı gelir diye umuyorsun.
0: Gelmiyor arkadaş.
1: Yine mi gelmiyor?
0: Gelmiyor. Bir baktım Birol böyle yaptı. Da di di di da diye böyle bir girdi gitarla. Aa, erim devam etti. Yüzü kıyıya
1: Allah
0: varmadı
1: Allah.
0: Garip kalbim. Aranjörüm de tam karşı bloğumda oturuyor. Fırladık geçtik aranjörüme. Hemen anında demomuzu yaptık. Bir haftada şarkıyı çıkardık. Hemen yönetmenim Mustafa Işlak'ı aradım ve dedim ki canım Mustafa'cığım, buna klip çekiyoruz. Dedi ki Betül saçmalama, yani buna çok büyük hazırlık yapmak lazım. Çok güzel olmuş şarkı. Dedim sen hazırlığı boş ver. Yarın benimle İdeal Tepe'ye kürek çekmeye geliyor musun?
1: Değil misin sen?
0: Vallahi
1: olayın hızına bak ya.
0: Ekibini topladı geldi, böyle her şey bu kadar hızlı. Hani şarkıda diyorum yüzlü kıyıya varmadı garip kalbim, ama resmen biz kıyıya vardık. Şimdi kıyıda rüzgarımızı estirme vakti.
1: Vallahi billahi çok güzel ya.
0: Böyle hani bir hikaye olabilir.
1: Tamamen %100 doğal dediğimiz olay bu olmuş ya Habil, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Muhteşem.
0: Ya bazı şeyler kendiliğinden akıyor biliyor musun? Yani işte vakti o zamanmış. Yani vakti şimdiymiş. Ve hani samimiyetle yapılan işlerde hiçbir zorluk yaşamıyorsun. Ama tabii benim defterime yazdığım o bugün de kolaylıkla geçecek günüm cümlelerimin etkisi vardır. Yani.
1: Vallahi muhteşem ya. O çok güzel, çünkü insan o enerjinin içine giriyor herhalde Betül ya. Değil mi? Giriyor.
0: Aynen.
1: Şu sarı arkadaşlardan bir tanesini yayından evvel, değerli dinleyiciler daha yayına girmeden, onların hepsini teker teker açabilirsin birazdan yayın
0: öyle
1: boyunca.
0: Mi?
1: Evet, yani şu anda değil. Şu anda bir tanesini açalım.
0: Açabiliyorum.
1: Evet evet, lütfen.
0: Ne çıktı? Ay, ver göz Allah, yakınları bilmiyorum. ver yakınları ver. Kendi yakınlarımı da evde unutmuşum. Evet okuyorum.
1: Ama çok yakıştı bak gerçekten ya.
0: Teşekkür vallahi ediyorum. Hayatında sadece senin bildiğin ve haklı olduğun bir konuda sırf huzur kaçmasın diye suçlu rolünü üstlenip sustun mu? Sonrasında bu durum sana ne hissettirdi?
1: Var mı öyle bir şey?
0: Ya olmaz olur mu? Bir değil yani kaç.
1: Hangi birini söyleyeyim diyorsun?
0: Hangi birini söyleyeyim? Oldu tabii ki. Oldu. Yani hepimizin olmuştur böyle bir şeyi. Suçlu hissettirmedi ama ya. Çünkü birini korumaya alıyorsan gerçekten onu yürekten yapıyorsun. Yani orada susmuşsam ben. Çünkü ben çok adalet duygusu çok yüksek biriyim. Ben orada susmuşsam muhakkak korumam gereken bir durum vardır yani.
1: Ah ne güzel. Yani. Bir de sen çok duygusal bir insansın, onu görüyorum.
0: Fazlasıyla.
1: Bunun sana şeyi var mı? Zararı oluyor mu peki?
0: Hiç yok. Ben yani nasıl söylenecek bu şarkılar? Nasıl
1: vallahi
0: yazılacak bu şarkılar?
1: Çabuk kolay ağlayan bir insan mısın Betül?
0: Kolay ağlamam
1: onu
0: ama.
1: Nasıl da Allah'ını seversen
0: işte
1: ya.
0: İşte hiç kolay
1: balkonda
0: ağlamam.
1: Balkonda ağla, telefonda ağla,
0: ama
1: bir de kolay ağlama.
0: Son şeyse artık. Son nokta mı ağlamak? Hani o da öyle bir iki damla öyle.
1: Seni en çok ne duygulandırır mesela? Neye duygulanırsın mesela, ne bileyim yani.
0: Mesela dün akşam şimdi hep Abil'den geçiyor mu konu, vallahi billahi o duygulandırdı. Ulan dedim bir konuşuyoruz, yarım saat sonra bir kalp daha atıyor. Konuşuyoruz yarım saat daha bir kalp, ama öyle
1: bana
0: hissediyorum ki.
1: Bana da atıyordu
0: ki,
1: bak ben söyleyeyim.
0: Ama öyle hissediyorsun ki o kalp hani bir gül.
1: Bana
0: bir
1: şarkı bile gönderdi. Ay, ben de ona gönderdim.
0: Sus, bana da gönderdi. Sen ona da mı yolladın? İnanmıyorum.
1: Aynı şarkı mı acaba? Allah seni kahretmesin, kalemi fırlatırım.
0: Ama bir şey söyleyeyim.
1: Aynı şarkı
0: ben
1: mı?
0: Safım. Ben gerçekten safım. Ne?
1: Betül kalk gidelim ya. Kalk gel abi.
0: Ben de diyorum ki ay bu çocuk beni ne kadar seviyor. Ben bu sevgiye layık olmayayım falan. Yemin ediyorum öyle diyorum. Abi.
1: Ne yok. Oldu ağladın mı?
0: Biliyorum. Yok ağlamadım ama hissettim yani onu gönülden böyle şuramda. O dedim ki aa dedim bak yani benim bana sevgisini yolluyor. Çünkü konuşmuşuz kapatmışız hadi yarın görüşürüz 11.45'te buluşuyoruz demişiz. Yani onun üzerine yarım saatte bir kalp atıyorsa bir insan.
1: Yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şöyle olmuştur. Habil almıştır. Şarkının linkini atmıştır. Betü Demir seç, Okan seç, şunu seç, bunu seç. En fazla 250 yapma, seçebiliyormuşuz. Yapma. Neyse bunu bir gönder. 5 kişi mi? Canım ay, benim
0: şey
1: ya.
0: Şey dedim de keşke bu yarım saatte bir atılan kalpleri zat-ı muhterem şahıs atsa dedim mi? Evet.
1: Tabii. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi yüzlü kıyıya çok güzel gidiyor. Harika olmuş gerçekten. Yani senin gerçekleştirdiğin bir işin zaten kötü olması mümkün değil. Ama bu yıl devamında yeni yeni şeyler, sürprizler, şunlar bunlar var mı?
0: Var, olmaz mı? Şimdi bir şarkı daha çıkaracağız Ağustos tamam. gibi. Hı. Ondan sonra da Ekim'de Retro 2 geliyor. Hani söz verdiğim tamam. üzere. Orada da yine 4 şarkı. Yine şaşırtacağım. Hı. Daha önce hiçbir kadın tarafından yorumlanmamış 4 şarkı olacak. Hı hı. Tabii ama retrolar için harcadığımız zaman dilimi çok daha yüksek. Hı hı. Çünkü düşünsene bir öncekinde.
1: Tabii ki.
0: Dönence.
1: Evet ya, şarkılar efsane.
0: Besindeki gözyaşları, bu biçim ve sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi yani kült şarkıları söyledim.
1: Yenileri yeni seçildi mi bu arada, yeni şarkıları belirledim?
0: Seçildi, tamamen farklı bir tür.
1: Hiç, öyle mi?
0: Evet, bu sefer daha farklı bir tür. Yine ama dokunulmamış şarkılar. Hani bir kadın tarafından dokunulmamış şarkılar. Dolayısıyla da hani bir Barış Manço şarkısını okurken, onu aranje ederken bir Cem Karaca şarkısı da aynı şekilde bambaşka bir sorumlulukla yapıyorsunuz bunu.
1: O hissiyata giriyorsun tabii, yani. Sen inceleyip sık dokur musun bu arada? Özellikle bu konuda.
0: Tabii.
1: Ciddi misin?
0: Müzik konusunda hiçbir şeyim yoktur yani. Asla üşenmem. Hı-hı. Bir şey en doğru olana kadar yaparım.
1: Bir de şey var Betül. Yani iyi şeyleri yapıyor olmanın ayrı bir sorumluluğu var. Tabii. Bu zorluğu hissediyor musun? Çünkü bir sonrakinin öncekine göre daha iyi olması Hı-hı. gerekiyor ya.
0: Evet, aynen.
1: Değil mi? Bu bir yük aslına bakarsan.
0: Aynen öyle. Çok çok büyük bir yük. Bir de herkesin de hakikaten de her yediğinde harcı değil. Yani bir kere her şeyden önce müziği bilmen lazım. Bir önceki retroda işte Cem Karaca o şarkıyı niye okumuş? Hı-hı. Hangi duygularla okumuş? Barış Manço niye Sarı Çizmeli Mehmet Ağa yazmış? Hikayeleri nedir? Dönence'nin hikayesi nedir? Hı-hı. Hani Hı-hı. bütün bunları bilmeden ya da bilmiyorsan da araştırmadan işin içerisine giremezsin. Bak o albümde...
1: Dur, lafını unutma lütfen. Jingle'ımızı girip hemen geliyoruz hanımlar beyler.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.
1: Vallahi çok güzel. Şu kamera sende. 3 numaralı kamera sende. Vallahi çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Oyunculuk hiç düşündün mü?
0: Yani düşündüm değil mi? Zaten iki tane çok büyük müzikalde başrol oynadım. Ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde okudum. Müzik okudum ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda hem Sevgi Müzikali'nde hem de Artist Mektebi'nde hem müziklerimle hem de oyunculuğumla bir boy göstermişliğim var.
1: Geliyor mu teklif? Sinema dizimizi falan bir şey teklif geliyor mu?
0: Geliyor ama şimdi takdir edersin ki orada da sık dolup inceliyorum. Son iki yılda
1: hayır demiyorsun yani.
0: Demiyorum ama son iki yılda bir tane ödenek olmadığı için yapamadığım bir müzikal var. Ona çok üzülüyorum mesela. Keşke doğru bir yapımcıyla
1: inşallah ya.
0: Ama şimdi de şey diyorum yani artık Betül oldu yani, çünkü orada da özellikle tiyatro sahnesinde oyunculuk yapmak bana çok şey kattı. Yani kendi sahnemde de çok şey kattı.
1: Hangisi daha zor?
0: Tiyatro çok zor.
1: Tiyatro
0: zor. Çok büyük emek isteyen.
1: Bir de oraya çok vakit vermek lazım değil mi?
0: Çok büyük adrenalin gerektiren de hani öyle onu da sağlayan bir şey. Çok büyük mutluluk. Tabii ki tekrar müzikal oyunculuğuna devam etmek istiyorum. Orada kendimi çok iyi hissediyorum. Ama iyi bir sinema ve dizide de neden olmasın yani.
1: Habil hangi rol gider Betül'e? Yani hangi rolü güzel oynar, ne diyor? Bak komedi oynar. Böyle şey hani...
0: Komedi ya, kesin oynarım. Zaten dünya komedi.
1: Böyle aşk hani değil mi? Aşk romantik komedi filmleri var ya.
0: Peki başroldeki diğer şey kim diye ben...
1: Evet, lütfen başroldeki beyefendi kim olabilir? Olabilir.
0: Evet, lütfen. O zaman dinleyicilerimizden gelsin. Kimle yakıştırıyorsunuz diye.
1: Kimi yakıştırıyorsunuz derken Betül'cüm herhalde gerçek hayatta yok mu? Aşk hayatında ilgili.
0: Evet. O yüzden yakıştırdığınız insanın bilhassa bekar olmasına dikkat edin.
1: Evet, yani yakıştırdığınız insanları bize gönderiyorsunuz değerli dinleyiciler. 0500 571 66 56. Biz kendisiyle iletişime geçiyoruz.
0: Hiç öyle bir şey yok. Valla son dönem anlatayım sana ruh halimi. Ne kadar kendimle kaldıysam o kadar da şey zorlaştı. Yani hayatıma birini çok zor alırım yani, onu biliyorum.
1: Ne kadar oldu en son?
0: Çok yani sevdim kendimle kalmayı.
1: Öyle mi?
0: 3,5 yıl oldu.
1: 3,5 yıl oldu. Evet.
0: Ve çok mutluyum kendimle. Canım kendim değil.
1: Ya bırak Allah'ını sen. Eve gidince var ya. Eve gidince orayı burayı yumrukluyordur. Bağırıyordur, çağırıyordur. Bakmayın siz burada böyle dedi. Dünya aşksız yaşanır mı ya?
0: Ya yaşanmaz ama aşk gelirse yani o aşkmış gibi bir şeyin peşinden gidecek biri değilim artık. Ya hiç. Çok gittik gitmedik değil.
1: Bak.
0: Öyle zannettiğimiz çok şey zamanlar oldu. Ondan sonra ama yok, aşkın, gerçek aşkın yerini tutmayınca hemen tabii ki geri döndük.
1: Öyle mi?
0: Evet, ama şu an en büyük aşkım oğlum Titi. Titi dünyanın en zeki köpeklerinden bir tanesi. Ben şey diyorum zaten, insanlar bazen diyor ki Betül çok mu fazla şey yapıyorsun, Titi'nin üzerine düşüyorsun. Evet diyorum, yani düşüyorum. Ben köpeğimin köpeğiyim yani neticede. O durumdayız yani. Herif beni böyle parmağında oynatıyor. Gözleriyle vallahi beni şey yapıyor.
1: Ay çok fena. Çok bir şey söyleyeceğim Betül. Erkeklerde kaş aldırma olayına ve botoksa karşısın. Bir erkek kaşını aldırıyorsa veya botoks yaptırıyorsa benden uzak dursun der misin? Hala böyle düşünüyor musun?
0: Evet.
1: Ciddi misin sen?
0: Tabii ki. Ya o ne yani?
1: Bütün herkes şimdi var ya kaşa bakıyordur Allah bilir.
0: Bak, kaş almak derken orada şey diyorum, hani böyle bayağı kadın kaşına benzer kaşlar oluyor, böyle kaşlar kesiliyor falan filan. Hayır ya, o maskülen tarafını bir erkeğin yok etmesini sevmiyorum.
1: Senin hayatına girecek olan seninle hayatı bir şekilde, evlilik anlamında söylemiyorum bunu, seninle hayatı paylaşacak olan birinin hangi kriterlere sahip olması lazım, nasıl biri olması lazım?
0: İnsan olması lazım.
1: İnsan olması
0: vicdanlı
1: lazım.
0: Olması lazım.
1: Vicdanlı olması
0: evet.
1: lazım.
0: Yani bunları not edelim. Olarak, evet.
1: Arkadaşlar not edelim.
0: Eskiden bana sorsan okuduğu üniversiteye kadar ben didik ederdim. Ne saçmalık değil mi? Sana ne? Yani sen de Oxford'da mı okudun kızım? Yani hani nedir bu şey? Ama niye onu şey yapıyorum? Hani birbirimize ne katabiliriz hayatımızda? Öyle değil mi? Hani o yüzden soruyorum zaten okuduğu üniversiteyi falan. Sonra fark ettim ki kendini okumayan, hayatı okumayan istediği üniversiteyi bitirsin. Hiçbir şey fark etmiyor. Bana gerçekten kendini anlamış, kendini okuyabilmiş, kendini yüzleşebilmiş vicdanlı biri gelsin yani. Artık öyle bir şey istiyorum.
1: İnşallah biz de dualarımızı edelim.
0: Amin,
1: evrene
0: amin.
1: Gönderelim.
0: Çok beklersin diyor oradan. O çok beklersin bakışını gördüm. Böyle bir yayını. Betül'cüm dedi.
1: Şarkıları ilk kime dinletiyorsun Betül?
0: Hemen Sude, sonra Habil.
1: Öyle mi?
0: Evet. İlk şarkının Yüzük Kıyı'nın demosunu dinledim. Habil dedi ki vallahi çok beğendim. Dur, daha okumadım şarkıyı bile yani.
1: İki kişi mi?
0: Evet, önce Sude Emirhan. Yani Sude Emirhan, sonra Habil.
1: Sude bu arada zaten kardeşin.
0: Kardeşim, prodüktörüm aynı zamanda.
1: Ama
0: bu 20 yıl içerisinde benim bütün güzel şarkılarımın da aynı zamanda hem söz yazarı hem bestecisi.
1: Çok güzel ya. Valla buradan ona da sevgilerimizi gönderelim. Fazla kişiye dinletmemek de aslında iyi. Ondan sonra kafalar karışıyor yani.
0: Yani evet, ama zaten dinlettiğim kişilerde işte Emirhan Cengiz de müzik direktörüm yani.
1: Peki
0: işte,
1: şöyle yapalım böyle yapalım dediklerini de dinliyor musun?
0: Mecburen yoksa dinliyorsun. Yani, çünkü ben bazen.
1: Yoksa kendi kafanı dikine mi gidiyorsun yine yani? Yok öyle olmaz
0: canım,
1: falan.
0: Öyle bir şey olur mu o zaman? Çalışamayız yani. Çünkü benim bir fikrim var. Karşıdakinin de bir fikri var. Öbürünün de fikri var. Zaten o fikirler bir yerde birleştiği zaman güzel. Yani ben Emirhan'a bırakmayı mesela çok seviyorum aranjeyi. Çünkü öyle bir yere getiriyor ki şarkıyı, öyle bir bambaşka bir noktaya. Wow diyorum, ben hiç böyle düşünmemiştim. Yani o olasılıklara açık olmak lazım. Yoksa old school olarak kalırsın yani. Hani o eski kafa, öyle bir insan olmak istemiyorum. Ben Ajda Pekkan gibi sürekli kendini yenileyen... Kendisine bayılıyorum bu arada. Yani yıllardır söylüyorum, herkes biliyor zaten.
1: Bu arada mesajlar dur şu gözlüğümü alabilir miyim lütfen?
0: Al tabii.
1: Helal olsun. Herkes filtre arkasına saklanırken O doğallıkta bir numara demiş Hakan Bey göndermiş.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgilerini göndermiş Melis Kadıköy. Ondan sonra sen Müge Anlı mı izliyorsun?
0: Çok.
1: Mügüş mü diyorsun ona bir de?
0: Miki öyle Anlı diyorum.
1: Müge Anlı mı diyorsun?
0: Miki Anlı.
1: Ne?
0: Miki Anlı.
1: Hala devam ediyor musun bu arada?
0: Şu anda tatildeler. Tatildeler, deliriyorum. On buçukta ne izlemeye başlayacağım ben diye. Başka da bir şey izlemiyorum. Neyse, kitaplara sardım Allah'tan.
1: Demiş ki eli belinde teyzeler gibi mevzuya dalma isteği mi var kendisinin demiş. Programa seyirci olarak katılıyor mu demiş. Düşünüyor mu demiş.
0: Yok canım, Allah korusun, öyle bir şey yok da. Ama ben Müge'nin böyle o bilgilendiren yanını, o kadınlara güç veren yanını, sadece kadınlara değil bütün herkese. O bazen eşit şartlarda doğmuyoruz, bilgiden yoksun olabiliyoruz. Hangi haklara sahip olduğumuzu bilemiyoruz. Hı hı. Ama Müge'nin tüm bunları insanlara aşılıyor olması çok mutlu ediyor beni.
1: Son klibi Yüzlü Kıyı'ya da Zeynep Hanım Şişli kürek çekip sörf yapıyor. O aşırı fit ve enerjik halini neye borçlu demiş.
0: Her sabah 6'da uyanmama, önce köpeğimi gezdirmeme, sonra da direkt İdeal Tepe'ye evden bayağı yarım saatlik bir yolculuk yapıp kürek çekmeye gitmeme borçluyum.
1: Bir şey söyleyeceğim. Yemeklerle falan aran nasıl? Tamam, yapamıyorsun, anladık. Onu yapamıyor musun hakikaten?
0: Hiç.
1: Ciddi misin sen?
0: Anılarımı anlatayım sana. Bir gün evde müzisyen arkadaşlarıma yemek,
1: ya az önce
0: yapacağım.
1: Gördük onu zaten yani.
0: Hani müzisyen arkadaşlarıma yemek yapayım dedim. Hani topladım bütün ekibi falan filan.
1: İşte, herkes yemiş gelmiştir oraya, ben sana söyleyeyim.
0: Onlar da bir beklenti içerisindeler. İşte içecekler böyle, hani tahmin edersin, makarnanın yanında böyle bir de güzel güzel şeyler alınmış. Ondan sonra evde bir koku var ama diyorum ki herhalde makarnam bu kadar güzel kokuyor diye düşünüyorum. Ben de bolonez bir şeyler pişirmişim. Yani bir çatal alıyor herkes, kenara bırakıyor falan. Orada diyorum sohbet çok güzel herhalde. Yavaş yavaş yemeye devam edeceğiz. Vesaire diyorum. Yani daha acıkmadılar herhalde falan diyorum derken. Baktım bir, yani bir saat, bir buçuk saat geçti. Dedim ki arkadaşlar yemiyorsunuz, biz doyduk falan. Okey, yani bu arada ben yiyorum ama. Benim için bana göre çok güzel geliyor.
1: Sana göre güzel bir de.
0: Bana göre güzel, ben neredeyse ikinci tabağı yiyeceğim falan filan. Ondan sonra Sude böyle yaptı. Arkadaşlar dedi, bitti mi dedi. Herkes evet bitti dedi. Baktım çantadan köfte ekmekler çıktı.
1: Şaka yapıyorsun
0: herkese
1: sen.
0: Herkese dağıttı. Diyorum ki bu koku buradan geliyormuş. İnanabiliyor musun?
1: Şaka yapıyorsun ya.
0: O kadar
1: ya.
0: Kötü olmuş yani. Yok yani, yemek yapmak gerçekten şey işi. Ben en son Arda'nın mutfağına katıldım.
1: Bir de yani ben gördüm o programı.
0: İddialıyım bir de, sen sorma. Arda dedi ki Betül birincisin. Ay dedim, ne güzel, ama sondan birincisin. Hayatımda senin kadarı yani. Senin gibisini de görmedim dedi ya. O kadar yani.
1: Ya en iyi yaptığın bir şey vardır herhalde ya.
0: Tarhana çorbası.
1: Tarhana çorbası zor bir şeydir o bir de ya. Allah
0: canım
1: Allah.
0: Tarhana çorbasını ama eriterek karıştır.
1: Zor bir şey işte, sana göre zor.
0: Yani. Yok zor değil valla. Tarhana çorbasını güzel yapıyorum, zaten başka da bir şey bilmiyorum.
1: Masayı da kurarsın artık herhalde.
0: Aa çok güzel kurarım. Aa ben terazi borcuyum.
1: Abi aklında olsun, evde mevde davet olursa lansman mansman falan yani tok gideriz.
0: Teşekkürler. Ama sinirlendim ama bak. Valla.
1: Yok kıyamam. Sefertasıyla falan geliyormuş.
0: Bir şey söyleyeyim. Sude gelir nasıl olsa, sen merak etme. Donatır masayı.
1: Sude'cim iyi ki varsın ya. Vallahi seviyoruz seni ya.
0: Valla aynen öyle canım kardeşim.
1: Yemede peki nasılsın ya? Çok. Hiç kilolu oldun mu?
0: Mesela oldum. Kışın bir ameliyat geçirdim. Normalde 52 kilo benim en tavan kilom. 56 kilo yakında. O 4 kilo bende, sen bir yük. Vücutta travma alerti verip ondan sonra tuttu o kiloyu. Allah'ım yarabbim, veremiyorum. O deli gibi de spor yapıyorum vesaire. Cinnet geçirdim. En son diyetisyenim Selahattin Dönmez'e gidip dedim, Selahattin ne yap et bu kiloları bana verdir. Bir türcüm dedi, şu an normal kilondasın. Dedim ki bu 56 bana çok. Yani kilo mevzusu bende her zaman, yani çocukluğumdan beri böyle. Hayır ya, kilolu olmamalıyız. Yani o sağlıklı görünmek. Yani o
1: ama
0: zayıf olmak
1: herhalde,
0: değil yani.
1: Yani aldığın en fazla kilo zaten
0: tabii
1: o hayatın
0: canım,
1: boyunca
0: tabii.
1: Zaten.
0: Şu an mesela normal kilomdayım, 52 kiloyum. Hani bundan ne düşük olayım ne yüksek olayım. Yani bunu hep koruyayım durumundayım. Çok güzel yemek yerim. İşte bugün yedim. Ertesi gün unut.
1: Arada bir bozuyorsun ama tabii onun tedbirini de alıyorsun
0: tabii
1: yani.
0: Tabii tedbirini alıyorum.
1: En yani çok neyi seversin bu arada? Tatlı matlı falan sever misin?
0: Bütün tatlılar. Bana geçen de sordular hangi tatlıyı tercih ediyorsun? Bütün tatlılar yani, ben tatlı konusunda ne ayıracağım?
1: Yemeklerden en çok neyi seviyorsun peki?
0: Yemeklerden lahmacun.
1: Lahmacun.
0: Evet. Ama dana olacak. Kuzu yiyemiyorum. Acılı şöyle bir güzel. Ondan sonra bir çıtır çıtır.
1: Vay arkadaş.
0: Benim lahmacuna özel taktığım isim var. Lahmo. Ya o lahmacun bayılıyorum. Bence dünyanın en güzel yemeği.
1: Sen böyle lakaplar da Habil'e mesela bir şey söylüyor musun? Habil'in lakabı.
0: Hep Habil'im.
1: Habil'im. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya senin Ceza ile düet ne oldu?
0: Olmadı. Yok. Olmadı mı? Çıkmadı. Ceza lütfen niye ses çıkmıyor? Yani çok sevdim. Yani Türkiye'de rap, hip hop dersen kim var? İşte Ceza var.
1: Tam oradan sana şunu da.
0: Sagopa var.
1: Oradan sana şunu da soracağım. Ne olur lafını unutma, araya girdim ama. Yeni jenerasyon, yani yeni müzik, bir sürü isim var, bir sürü yeni isimler var, yapay zeka var, kullanılmalı mı, kullanılmalı mı, kısmen mi kullanılmalı, bunları da bir değerlendir istersen.
0: Kullanalım.
1: Kısaca.
0: Hemen yapay zekayı kullanalım. İşte yapıyor arkadaşlar yapay zekayla şarkılar. Hangi şarkı şu anda hit? Üç gün dolandırıyorsunuz her yerde, bastırıyorsunuz manipülasyon şeyleri, izlenmeleri, dinlenmeleri. Sonra o şarkıları kimse hatırlamıyor. Boşu boşuna zaman kaybediyorsunuz. Çünkü sahici değil. Gerçek bir insan duygusundan çıkmadığı için şuramıza işlemiyor bizi. Buraya işlemeyen hiçbir şarkıda yok. Neden hala Sezen Aksu'nun şarkılarını dönüp dönüp ağlaya hazırlaya dinliyoruz ve söylemeye de devam ediyoruz? Çünkü hepsi yaşanmış şeyler. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hiç bir duyguyu yaşamamış bir bilgisayardan sen diyorsun ki bana bir aşk şarkısı yap. Ondan sonra da o olmuyor işte, o kadar oluyor. Bir kere ilk başta bir güzel geliyor. Mükemmel bir ses dinliyorsun. Allah'ım sıfır detone falan. Ama o sesin hiçbir pürüzü yok ya. Yani hiçbir duygusu yok. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir şekilde işlemiyor.
1: Yalnız...
0: Ama oradan yardım alıp daha güzel hale getirebilir. Okey. Ona okey. Yani.
1: Burada yalnız şunu söylemek lazım. Sevgili dinleyiciler bakın, bu ismi, bu cümleleri söyleyen kişi altını şöyle dolduruyor. Ben hatırlatayım. Bir sanatçı için, bir müzisyen için en güzel şeylerden bir tanesi şarkılarının sözlerinin biliniyor ve özellikle o konserlerde sen mikrofonu uzattığında seyircilerin onu söylüyor olması, bu çok gurur verici bir şeydir, tadı başkadır eminim.
0: Deli misin?
1: Betül, kaderime yaz gelecek çıkıyor, 20 gün sonra Çınarcık Festivali'nde sahneye çıkıyor. Benim şarkımı, yanlışsam düzelt lütfen, kim benim şarkımı bilir ki diyor, titriyor ama şarkılar, ilk 3 şarkı orada ezbere söyleniyor, doğru mudur?
0: %100 doğru.
1: Bu çok güzel bir
0: İnanamazsın.
1: Şey değil mi?
0: Yani ve o gün, o gece de Okan Bayülgen'in programına katılıyorum. Okan Bayülgen de bana şey yapıyor işte, yeni çıkan bir ismim diye. Böyle biri hani kendince Clark çekiyor falan, öyle bir şeyleri var ya televizyon programcıların, işte yeni bir kız çıkmış falan yapıyor. Ondan sonra ben Çınarcık Festivali'nden Okan'ın programına yetişiyorum. Okan bile inanamıyor. Gecenin 4'ünde benim için insanlar mesajlar yağdırıyorlar.
1: Ne kadar güzel bir şey.
0: Yani o bile şaşırıyor. Nasıl olabiliyor böyle bir şey diye. Olabiliyor tabii ki işte. O yüzden her zaman söylerim. Kimseye çok da fazla yukarıdan bakmamak lazım.
1: Yani. Sahnede böyle yaşadığın enteresan ya da ünlü olmak... bunlar nasıl şeyler? Yaşadığın enteresan güzel. Bir şey yani, var mı? Mesela düşenler mi dersin?
0: Kendim düştüm sahnede.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Tabii, belediye festivalindeyim. Binlerce insan karşımda, bir havalıyım. Allah'ım bir havalıyım. Böyle bir şey olamaz. Ve düşme korkusu da bende çok yüksektir bu arada.
1: Sahnede mi?
0: Sahnede düşme korkusu çok yüksektir. Zaman zaman da rüyalarımda görürüm. Böyle irkilerek uyanırım, kabus gibi. Arkadaş, sahneye adımımı attım. Sana ne olmuşla çıkıyorum bu arada. Müthiş bir VTR dönmüş arkadan. Attım. Ondan sonra hoş geldin, nihayet bitti mi bu diye. Ya, sonra o gün fotoğrafçımız sağ olsun o anı almış. Altına Yıldız Silmen'in şarkı. Ben düşerken yükseklerden hop uçurumlara diye. Hala güleriz o şeye ya, çok acayip. Yani bütün hava, sahnenin daha ilk dakikasında yaşayamazsın bunu Betül ya. Ya anladın mı? Gitti bütün karizma. Al topla, toplayabilirsen yani.
1: Ama yapacak bir şey yok. Orada bizim için, izleyenler için bir şey fark etmiyor ki. Ya biz alkışlıyoruz. Oo harika diyoruz, şöyle
0: öyle
1: diyoruz.
0: Öyle olmuyor canım.
1: Ama
0: benim.
1: Orada öyle olmuyor değil mi?
0: Tabii ki yani, ben de olsam sahnedeki biri düştü. Yani çünkü onu kafanda o an bir illüzyon oluşturuyorsun, bambaşka bir yere koyuyorsun ya, düştü kadın.
1: Sahnede şey, konserde, monserde, sahnede ya da öyle söyleyeyim. Düşünür müsün bir şeyler? Yani
0: hiç.
1: Oradan sıfır. Uzaklaşır gider misin?
0: O an oradayım. Yani bak bunun
1: bir. Bu da acayip bir şey ya, tam konsantrasyon.
0: Yani öyle
1: ya.
0: Değilsen zaten başarılı olamazsın. Yani seyirciyle bütünleşemezsin. O iyi bir iş olmaz yani, kafan başka bir yerdeyse. Ya orada olacaksın ya hiçbir şey. O da. Şarkı söylemeye doğduysan, yani müzik yapmaya geldiysen zaten dünyaya başka bir şey olmuyor. Derdini bırakıyorsun kuliste. Hop.
1: Hep böyle miydi Betül?
0: Hep öyle.
1: Vallahi helal olsun.
0: Hep
1: ya.
0: Öyle. Üç şarkıda sadece gıkımı çıkarmam, hoş geldin bile diyemem. Çünkü o şeker şey yaşıyorum ya, böyle dudaklar birbirine yapışır. Üçüncü şarkı sonunda suyumu içer, hoş geldin derim yani.
1: Şey, bir şey soracağım. Kulise ne istiyorsun? Neler istiyorsun?
0: Su sadece.
1: Sadece.
0: Su,
1: başka böyle buz, özel bir şeyin istediğin.
0: Buz. Bir kova buz. Bir kaşık. Onları kırar kırar yerim işte, şey, bu ses tellerine iyi geldiği için.
1: Buz.
0: Evet, çok iyi gelir.
1: Allah, biz yıllarca uzak durduk soğuktan.
0: Hayır, soğuktan uzak dur. Ama buz sıfır derece olduğu için.
1: Vay be.
0: Kasları, ses tellerimiz, vücudumuzdaki en yumuşak kaslarımız. Bak yine girdim bilimsele.
1: Hocam. Yine bir... Profesör Doktor Betül Demir.
0: Ondan sonra...
1: Gastroenteroloji.
0: Ya evet, o ses tellerinin gerilmesi lazım doğru. Yani kasların gerilmesi lazım doğru çalışması için. O da hani eğer çok iyi şan çalışmadıysan ya da şan dersinin üzerinden bir iki saat geçtiyse sesi ısıtmak adına son derece faydalı bir iştir. Bizim bir opera şan kültüründen gelenlerin hepsinde bu bilgi vardır. Sertap da yer yani.
1: Bu tuhaf huyların var mı Betül? Böyle takıntıların falan var mıdır?
0: Tuhaf ne huyum var?
1: Ne bileyim yani, temizlik huyu, düzen huyu, ne bileyim. Yani böyle garip garip şeylerim sanki bakış var bakıcı gibi duruyor.
0: Düzen
1: ama.
0: Ve temizlik deyince bütün çocukluğum annem. Annemin ah bu kız inşallah iyi yere geliyor. Bunu kimse almaz demeleri geliyor. Yani hiç yok. Hiç yani. Benim için işte sehpanın üzeri o dağınık kalmalı. Çünkü ben orada bıraktığım her şeyi orada bulmalıyım yani. Takıntıysa evet bu. Yani o çok düzen sevmiyorum yani. Öyle her şey kitap gibi her yerde... Bana biraz şey geliyor, zorlama geliyor. O yaşanmışlık olmalı. Sehpam üzeri dağınıksa okey, dağınık. Ha pis olmasın okey yani.
1: Para, en çok neye para harcarsın?
0: Hoş geldin, nihayet bitti mi? Ya para en çok yani pandemiye kadar çantalara çok harcıyordum. Sonra bunun ne kadar yanlış bir şey oldu.
1: Kaç tane çantam var şu anda?
0: Çok tane çantam var. Ve Allah'tan zamanında aldığım o çok kıymet vererek aldığım o çok sevgili
1: şimdi ne pahalıdır onlar.
0: Şimdi alamazsın zaten. Ondan sonra dedim yani bunlar beni bir 20 bu arada gerçekten bir 20 sene daha götürür. Rahat hani kaliteli bir şey alınca o uzun yıllar kullanırsın ki ben de temiz kullandığım için öyle idare ediyorum. Bir, yani şurada trilyonlarım olsa bugün o paraları harcar mıyım? Hayır canım ya, ne münasebet.
1: Peki bir şey söyleyeceğim.
0: Çok böyle, büyük yanlışmış.
1: Ah yani. Be buna çok para verdiğim dediğim bir alışverişin oldu mu?
0: Yok.
1: Olmadı mı öyle bir
0: vermiş,
1: şey?
0: Sen vermişsindir ne olur.
1: Hadi ya, gelin, düşünmezsin yani.
0: Yok hayır.
1: Bonkör müyüz?
0: Bonkör çok bonkörümdür.
1: Şu arkadaşlardan bir tane daha sana zahmet. Bu arada ben de mesajlara bakayım.
0: Bak bak.
1: Vallahi ya.
0: Bana da çok yazıyorlar bu arada.
1: Okan Bey merhaba. Nice güzel şarkılarla 20 yıl emek. Betül Demir'e başarılar. Yürekten kutluyorum. Keyifli yayınlar diliyorum. Sevgiyle izliyorum demiş. Nihal Hanım Manisa'dan göndermiş.
0: Ay çok sevgiler. Manisa'da 2 sene önce konserim vardı. Ne güzel geçmişti. Vallahi çok sevgiler.
1: Bir dinleyicimiz merhaba iyi yayınlar demiş. İrfan Bey göndermiş. İrfan Bakır çok teşekkür ediyorum. Selamlarını göndermiş. Soru ne bu arada Betül?
0: Hayatım yakın gözlüklerim yok diye yani hemen bunu hayır bak. Kocaman yazılarla yani bunu 10 metre öteden herkes okuyabilir yani, bu kadar olur.
1: Altına bir de renk vermişiz.
0: En son hiç istemeye yaptığın şey programa gelmek oldu mu? Yok istemeye yaptım. Yok ya son zamanlarda hiç öyle.
1: Bir şey söyleyeceğim, hakikaten bugün kalkıp üşendin mi?
0: Hiç ya, sıfır.
1: Okan'ın yayınına gideceğiz
0: ay,
1: falan filan.
0: Asla bir hazırlık bir şey yani.
1: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi gerçekten?
0: Çok, dedim ya işte klişeler.
1: Saray gibi değil
0: çok mi? Güzel yani.
1: Lütfen bak günlüğe çok rica ediyorum. Betül bir tane daha çeksene.
0: Hemen
1: ya.
0: Çekiyorum.
1: Vallahi ya. Sırf sen de sevdin diye söylüyorum.
0: Tamam. Yo bu çok güzel bir şey ya. Ben ama içinden şey çıkacak zannediyorum. Hani sürpriz hani hediyeler medyeler. İşte bir çikolata kazandın ve bir şey oldun falan diye. Tamam. Önünde sihirli bir zaman makinesi olsa.
1: Hadi buyur bakalım.
0: Geçmişe mi giderdin? Geleceğe mi? Neden? Yok. geçmişe gitmem. Onu geçirmişim zaten. Ne gideceğim? Ama geleceğe de gitmem. Şu anda sadece geleceğimi daha iyi yapacak ne varsa onları o an oraya getiririm.
1: Vay, çok güzel.
0: Yani hiç gerek yok. O geleceği planlayacağım her şeyi şu ana getiririm.
1: Bir şey soracağım sana.
0: Böyle bir şey olsa
1: şöyle keşke. Birkaç şey, eskiden vardı böyle bir dizi. Görünmez olsan şöyle birkaç dakikalığına nereye giderdin Betül?
0: Görünmez olsan.
1: Görünmez olacaksın. Hiçbir şekilde görmüyoruz yani, görünme. Öyle bir dizi vardı ya abi, hatırlıyor musun, izledin mi?
0: Görünmez olsam.
1: Nereye giderdin?
0: Bütün bu büyük konserleri organize eden arkadaşlarımızın toplantı yaptığı masalara gider. Hepsinin en başına Betül Demir yazardı.
1: Bak, aklıma bir şey geldi. Zihni okuyorsun, tamam mı? Öyle bir gücün var. Kimin zihnini okumak isterdim böyle kısa bir sürede olsa?
0: Donald Trump'ın dönermiş.
1: Ya var ya, bu soruyu daha ben bir kere birine daha sordum, o da aynı cevap verdi, biliyor musun?
0: Yani ne yiyorsun, ne içiyorsun, hani onları bir sormak isterdim, hani bu
1: bunları söylemek, bunları yapmak için neler yapıyorsun?
0: Yani hani bu niye böylesin sen, hani ne oldu, çocukluğuna biraz inelim mi falan demek çok isterdim yani.
1: Şeyi soracağım sana, bir kişi, Adem'in programında mı söyledin? Adem'in programında söyledin galiba. Adem Metan, buradan sevgiler gönderelim ona da. Sinirli olduğun biri varmış. Hala aynı sinir devam ediyor mu? Sildiğin biri. Öyle bir şey vardı,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, var.
1: Devam ediyor mu o kişi?
0: Yo, yani sinirli değilim de sildiğim biri. Yani ben birini silersem bir daha o alana sokmam yani. Onu benim mümkün değil. Yani.
1: O biliyor mu?
0: Tabii biliyor canım. Araya kimleri soktu da yok yani.
1: Ciddi misin sen?
0: Ya çok netimdir. Yani çok neden, sevgim devam ediyor bu arada. Bak, az önce de sana da söyledim. Sevgim sonsuz devam ediyor. Yani sevgi dediğin şey zaten gerçekse o silinmez. Yani o zaman birileri öldüğü zaman sevgimiz mi ölüyor? Hayır, tabii öyle ki. Bir şey yok. Hayatıma almıyorum. İyilikler diliyorum ama bana da bulaşmasın.
1: Evet. Şu hemen o mumba bölümümüzü yapalım, ondan sonra yavaş yavaş
0: ama
1: bitireceğiz.
0: Ama diyeyim, demi diyeyim, cemi diyeyim diye.
1: Evet. Hadi yani. Dua mı, gözyaşı mı?
0: Dua.
1: Dua. Kavga mı, tebessüm mü?
0: Tebessüm.
1: Gırtlak mı, diyafram mı?
0: Diyafram.
1: Ağıt mı, şarkı mı?
0: Şarkı.
1: İmza mı, dövme mi?
0: Tatu. Dövme, evet, dövme. Çok seviyorum.
1: O ne? Anlamı ne onun?
0: Bunun hiçbir anlamı yok. Bu sadece hani benim çok yaşantıma çok uygun. İşte bu Venüs ve Venüs'ün işareti. Bu da lotus çiçeği. Ve bunu yaptırdıktan sonra... bu lotusla ilgili büyük mucizeler yaşadım bu arada.
1: Olursa acıtıyor mu bu arada?
0: Dünyanın üzerinde kullanılmış Sümer harfleri bunlar. Burada şey diyorum, işte Elif gibi dik bir yıldızım, sadece inançlarıma eğilirim diyorum.
1: Vay.
0: Sol elimde bu yazıyor. Dünyanın en eski harfleriyle.
1: Çok güzel.
0: Ondan sonra bu tamamen işte dönence. Bu o döngü. Dönence şarkısına olan aşkımdan dolayı.
1: Devamı gelecek mi? Daha düşünüyor musun dövme yaptırmayı?
0: Çok fazla var. Ayağımın altında da var.
1: When Allah you hit Allah.
0: A wall, just kick it in yazıyor.
1: Vaktimiz kalmadı. Valla ayağı kaldırır onları. Tek tek kamerada göstertirdik ama.
0: Neyse. Bir sonraki şey.
1: Bir sonraki
0: Retro 2'de canım benim. Retro 2'de. Nasıl, bu program bitti mi şimdi ya?
1: Bitiyor, evet. Doğallık mı, fitre mi?
0: Zaman zaman doğal fitreler. Bak, bu kadar doğal fitreler.
1: Çok tatlısın gerçekten ya.
0: Yani doğal fitreleri okuyayım.
1: Peki, cömertlik mi, hesap mı?
0: Cömertlik her daim.
1: Gurur mu, taviz mi?
0: Gurur.
1: Gurur. Hı-hı. Peki, özgünlük mü, taklit mi?
0: Özgünlük.
1: Özgünlük. Vallahi bitti mi? Bitiriyor musun?
0: Bu nasıl bitti hemen? Peki. Şey diye bitirdiniz programı küt diye ya.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Su gibi akıp geçiyor yani zaman.
0: Ben
1: harikasın
0: dedim sana
1: ya.
0: Bana bırakmayın, ben çok konuşuyorum dedim. Şarkı
1: harikasın
0: da söyleyemedim.
1: Ya. Ama
0: hiçbir
1: sen,
0: şey yapamadım ben.
1: Ama sen hep konuş, biz senin şarkılarını zaten dinliyoruz, yayınlıyoruz ve çok seviyoruz
0: sen yeter
1: seni.
0: Ki sus diyor ya.
1: Hayır canım, öyle bir şey demiyorum. Allah'ım yarabbim. Ya o demin güzel ki günlük için giyi gittiydik de bu son olmadı ya.
0: Ya.
1: Betül, iyi ki varsın.
0: Ya iyi ki sen de varsın canım. Vallahi davetine çok teşekkür ederim. Bütün Güler Yüzlü ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben çok şaşırdım yani. Hiç böyle şey gibi oldu. Böyle stand up gibi oldu sanki. Hani
1: canım
0: bir yandan
1: ya
0: böyle...
1: Ama bu senin sayende. Senin enerjinde.
0: Hep birlikte yani onu birlikte de yakalamıştık ama ne de olsa bir ufak bir resmiyet olabiliyor bazen. Ama buraya gelip hani seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
1: Harikasın. İyi ki varsın.
0: Bütün derinlerime inmek yani. Çocukluğuma kadar geldi.
1: Tahmin edemedik. Bir dahaki yayında da inşallah daha, daha da gideceğiz.
0: Çocukluğuma kadar geldik. Annemin beni inşallah bu kızı birileri alır demesine varana kadar geldik. Bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Radyo Sputnik'te gerçekten arada bir gelin bence burayı da ziyaret edin, muazzam. Kahveler çok güzel, ikramlar süper.
1: Harikasın. O zaman bir sonraki
0: sensin
1: yayından...
0: Sensin harika. Deniz manzarasının karşısında
1: radyomuz güzel. Kurdu. Vallahi çok güzel. Yani, çok şükür. Hani... Bir sonraki yayında buluşuyoruz
0: kesin
1: ama.
0: Kesin geliyorum zaten. Ben radyoyu gördükten sonra abi, sürekli gelirim.
1: Abi sana da çok teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler, muhteşem insan sevgili Betül Demir bugün konuğumdu. Çok tatlı gördüğünüz üzere. Bu bir başlangıç. Bir sonraki programda tekrar buluşacağız. Tekrar teşekkür ediyorum
0: ben
1: ayağına.
0: Teşekkür ederim.
1: Yüreğine sağlık.
0: Senin de canım benim.
1: Canımsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız ama iki seçenek de birbirinden farksızdır. Ne yana dönseniz sonuç aynıdır. İşte böyle bir durumda halk arasında sıkça şu söz duyulur: Ayvaz kasap hep bir hesap. Peki bu deyim hangi hikayeden çıkma? Osmanlı döneminde halk dilinden doğan bu deyim ilk bakışta farklı gibi görünen iki şeyin aslında aynı sonuca çıktığını ifade eder. O dönemlerde ayvaz kelimesi evlerde çalışan hizmetkar anlamında kullanılırdı. Kasapsa malum etin tedarikçisi. Evde et alınacaksa ya kasabın defterine yazılır ya da ayvaz kasaba gönderilip ödeme yaptırılır. Ama her iki durumda da masraf ev sahibinin cebinden çıkar. Yani sonuç değişmez. Ha ayvaz ödemiş, ha kasap yazmış, hep bir hesap. Bu yüzden halk arasında seçenekler ne olursa olsun ucu aynı yere dokunuyorsa bu deyimle özetlenir: Ayvaz kasap hep bir hesap. Günümüzde de ikisi aynı kapıya çıkar ya da fark etmez demek isteyenler bu deyimi kullanır. Deyimler yaşanmışlıklardan süzülüp gelen dil hazineleridir. Bugün de ayvaz kasap hep bir hesap deyiminin kökenine baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağazayı anlatan Üzümcü şunları söyledi.
2: Yani şimdi orada bir tanımını yapmak lazım isterseniz. Çünkü gıdaların tüketimiyle ilgili iki temel tarih var. Birini başta bahsettiniz. TKT yani son tüketim tarihi. Bu su aktivitesi yüksek gıdalar. Bunlar da genelde hayvansal gıdalar oluyor. İşte et ürünleri, süt ürünleri, su ürünleri gibi gıdalar. Yine bunun benzeri bazı gıdalar da var. Bunlar da raf ömrünü doldurduğu zaman, yani bu son tüketim tarihini geçtiği zaman mikrobiyolojik bozulmayla birlikte insan sağlığını riske atıcı gıdalar haline dönüyor. Yani gıda özelliğini yitiriyor, artık insan için riskli bir şey oluşturuyor sağlığı için. Dolayısıyla bu tür SKT'si geçmiş ürünler zaten satılamaz. Satılması suçtur ve bunları kesinlikle alıp tüketmememiz lazım. Bir bisküvi için konuşalım. Bu tarihten sonra diyelim çıtırlığını yitirebilir veya bir takım şeylerini de yitirebilir. Besin ögelerinin değerlerini de, vitaminini falan yitirebilir yani. Bu şey, ama burada temel konu bu tavsiye edilen tüketim tarihli gıdaların tarihi geçmiş olsa dahi bunların çok iyi denetlenip, yani uygun ortamlarda saklanmış mı? Bunlarda bir örnek vereyim. Diyelim ki kuru bakliyat, kuru ortamda saklanması gerekir. Eğer nemli bir ortamda depolanmış veya raflarda bekletilmişse bunlarda küflenme en büyük risk olabilir. Dolayısıyla bu da tabii ki sağlığı tehlikeye atar. Burada yani tüketicilerin dikkat etmesi gereken gıda okuryazarlığı dediğimiz, yani muhakkak etiketlere bir bakmamız lazım gıdanın. Yani son tüketim tarihi ne, içeriğinde neler var? Bu ürün gerçekten bizim almak istediğimiz ürün mü? Saklama koşulları ne? Buna uyuluyor mu? Gibi birçok bilgi var orada. Onları bir kere dikkatli bir şekilde okuyup bunu özümsememiz lazım. Tavsiye edilen tüketim tarihlerinde dediğim gibi bir takım özelliklerini yitiriyor olabilir. Bunu da işte, ve aynı zamanda bunlarda herhangi bir bozulma olup olmadığının daha sık denetlenmesi gerekir. Normal diğer hani gıda reyonlarına göre buraların daha da etkin, daha da sık denetleniyor olması gerekir ki. Çünkü bunlarda artık belli bir süreyi doldurmuş ürünler. O yüzden analizleri ve kontrolleri daha iyi yapılmalı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin ucuza satıldığı mağaza hakkında bilgileri paylaştı. Bazı ürünlerin raf ömrü geçtiği zaman insan sağlığını riske atacak hale geliyor diyen Üzümcü, bu tür ürünler satılamaz ve satılması suçtur, bunları satın almamak gerekiyor ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransız parlamentosu ölmeye yardım diye nitelenen yasa tasarısını kabul etti. Fransa'da parlamentonun alt kanadı ulusal mecliste tedavisi olmayan hastalıklarla ilgili ölmeye yardım diye anılan yasa tasarısı görüşüldü. Nihai oylamada tasarı 241 hayır oyuna karşı 291 evet oyuyla kabul edildi. Bu tasarı tedavi edilemeyen 18 yaş üzerindeki Fransızları ve uzun süredir Fransa'da yaşayan hastaları kapsıyor. Tasarı, hastanın tıbbi yardımla kendi kendine hayatına son vermesini öngörüyor. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire devreye giriyor. Yasa tasarısı bu kişilerin hastalığa bağlı acı çekiyor olması ve iradesini özgür ve bilinçli ifade edilmesi şartını zorunlu kılıyor. Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, dün nihai oylamadan sonra tasarıdaki bazı unsurların anayasaya uygun olup olmadığının incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıklamıştı. Tasarı, daha önce parlamentonun üst kanadı olan Senato'da 3 defa reddedilmiş, hükümetse anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak bu konuda son sözü meclise vermişti. Fransa'da uzun süredir kamuoyunda tartışılan ölmeye yardım yasa tasarısı ulusal meclise yapılan oylamada kabul edildi. Tedavisi mümkün olmayan hastaların belirli koşullar altında tıbbi destekle yaşamına son verebilmesine olanak tanıyan düzenleme, 291 milletvekilinin desteğiyle yasama sürecine önemli bir eşiği geçti. Başbakan Sébastien Lecornu ise tasarının bazı hükümlerinin anayasa uygunluğunun incelenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvuracağını açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Hukukçu Nusret Senem, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programında terörsüz Türkiye sürecinin hukuki boyutunu değerlendirirken 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yıllardır devam eden soruşturma ve son gelişmeleri de değindi. Senem şunlara söyledi.
2: Muhsin Yazıcıoğlu olayı, yani üstü kapanmıştı, yeniden açıldı. Bunu nasıl karşıladınız?
3: Bu bir NATO cinayeti. Gladio cinayeti, ortaya çıkan isimleri soruşturmaya konu olan gözaltılarının isimleri dikkate aldığınız zaman Fethullahçıların kullanılmış olduğu bir olay olarak gözüküyor.
2: Yani Fethullahçılar hafif kalabilir mi burada?
3: Biraz hafif kalabilir ama yani
2: kullanıldığı kesin de. Yani araç, daha bir büyük bir örgüt.
3: Araç olarak onların kullandığı kesin yani. Mesela evet. Maraş İstihbarat Şube'den bir amir kullanılıyor, Dursun Özmen.
2: Dursun
3: diye.
2: Özmen.
3: Olayın oluşundan hemen kısa bir süre sonra
2: İstihbarat Müdür Yardımcısı.
3: Evet, bir not geçiyor. Diyor ki Musun Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık. Ölen yok. Göksun Hastanesi'ne naklediliyorlar. Yani ortada iki gün sonra bulunuyor sözlüşeye
2: yani
3: göre.
2: Yani aramayın diyor adam.
3: Aramayın diyor.
2: Ve köylüler de yerini belirliyor.
3: O yaklaşık 6 saat şey yapıyor, bir zaman kaybına yol açıyor. Sisne Köyü diye bir köyde şeyler, arama kurtarma ekipleri görüşüyorlar. Onlar diyorlar ki uçak Keş Dağı'na doğru gitti. Onlar tersini arıyorlar.
2: Evet. Daha doğrusu helikopter, zaman, niye zaman kazanmak isterler?
3: Yani burada tabii çok önemli bir şey var. Bir, ölmeleri istenmiyor olabilir. İkincisi, önemli iddialardan biri sorgulandılar. Birileri geldi, evet. Sorguladı vesaire.
2: Muhsin Yazıcıoğlu sorguladı.
3: Evet, Muhsin Yazıcıoğlu sorguladılar vesaire. Yani bunlar da olabilir ama ben sorgulama şeylerine falan pek bir delil göremedim. Ben dosyaya biraz dosyayı biraz biliyorum. Bu da o olayla ilgili açılmış 5 tane dava var. Evet. Bir de soruşturma var. O soruşturma yetkisizlikle şimdi Ankara'ya geldi. Şu anda gözaltılar, tutuklamalar o soruşturma nedeniyle. Ama evet. Onun öncesinde il valileri, Kayseri ve Malatya bir kısım valiler, Maraş valisi vesaire, emniyet müdürleri, bazı askeri şahıslar, işte o Dursun Özmen falan gibi kişiler hakkında açılmış davalar var. Bir kısmı hırsızlıktan, bir kısmı görevli
2: yani şimdi komik değil mi? Hırsızlıktan.
3: Yani
2: niye yani bir adam orada helikopterin parçası, yani niye bu? Ama arabadan teyp mi çalıyorsunuz?
3: Ama en hayati parçaları alıyorlar. Yani aldıkları parçalar helikopterin düşüş nedenini kanıtlamaya yarayacak olan parçalar.
2: Peki buna hırsızlık demek doğru mu o zaman?
3: İşte doğru değil ama laf ola beri gele. Yani öyle bir dava yürütmüşler. Sözde soruşturuyorlar, yapıyorlar vesaire. O soruşturmayı yapan, yürütenlerden de birçok insan şu anda gözaltında. Mesela Hava Kuvvetleri Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı
2: Ali Armağan.
3: Ali Armağan'ın karısı da biliyorsunuz gözaltında.
2: Evet.
3: Karısı Adil Öksüz'le bağlantılı. Onun evinde bulunan bir kitabın üzerinde, Fethullah'a ait bir kitabın üzerinde parmak izi bulunuyor.
2: Evet. Mesela, yani, 152 kez telefonla görüşmüş Adil Öksüz'le.
3: Evet, işte yani düşünün, Hava Kuvvetleri, Adil Öksüz dediğiniz adam darbede Hava Kuvvetleri imamı olarak bilinen en kritik adamdı. Kaçtı o, biliyorsunuz. Kaçırıldı daha doğrusu. En kritik adam. Onunla bağlantılı bir isimden söz ediyoruz. Bu pilot F-4 uçağını kullanıyor ve helikopterin düşmesinde esas sorumlu olarak, dosyadaki bilgilere göre, devlet denetleme kurulu raporlarına vesaireye göre esas sorumlu olan kişi diye düşünülebilir bu kişiyle ilgili. Sonra Dursun Özmen, Ramazan Akgüre'nin özel kalem müdür. Ramazan Akgüre dediğiniz Fethullah Sicilli, Hrant Dink olayı nedeniyle onun bir anlamda emrini veren, planlamasını yapan polis şefi, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı da yaptı Ankara'da, biliyorsunuz.
2: Evet, evet.
3: Yani bütün FETÖ olaylarında baş aktörlerden
2: Danıştay
3: birisi.
2: Danıştay olayında da cinayetten önce orada bir teftiş yaptığı, kameraların kapandığına ilişkin de iddialar var.
3: Bunlar da muhtemelen vardır. Zaten Danıştay olayında, Hrant Dink olayında, Malatya Zirve Yayınevi olayında kullanılan bütün şeyler, elemanlar Fethullahçı polisler tarafından devşirilmiş. Devşirildikleri yere Büyük Birlik Partisi'nin Gençlik Kolu, Nizam-ı Alem Ocakları denen ya da Alperen Ocakları denen dernekten toparlanmış olan kişiler. Mesela Danıştay olayı dolayısıyla Alparslan Aslan avukat, biz onu iyi bir yıl dinledik neredeyse. Ergenekon evet. davasıyla birleştirdiler, bir yıl dinledik. Kendisinin Elazığ Kovancılar'da Büyük Birlik Partisi'nin gençlik örgütünde yetiştiğini, İstanbul'a hukuk fakültesine gelince de orada aynı şekilde o örgütle sürekli bağ içerisinde olduğunu anlatmıştı.
2: Muhsin Yazıcıoğlu niye hedef oldu sizce?
3: Benim kanaatimce Muhsin Yazıcıoğlu ve örgütü Fethullahçılar tarafından çok ciddi şekilde kullanıldı. Bunu öğrendikten sonra Muhsin Yazıcıoğlu ya da işin çığırından çıktığını anladıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu buna itiraz etmeye kanaatimce başladı. Bizimle beraber yürüyeceksin diye sanıyorum kendisine tehditler falan da oldu. Reddetti onu. Reddettiği için öldürüldü.
2: Epey de sırları var muhtemelen.
3: Vardır. Olmaz olur mu? Bu kadar
2: şimdi birisi anlatıyor. Diyor ki biz Zaman Gazetesi'ne giderken bizi kapıda karşılarlardı. Ve Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni çok şeydi. Son gidişimizde diyor kapıda kimlik verip aldılar bizi.
3: Evet, bunların hepsi
2: genel yayın yönetmeniyle görüşme de 20 dakika falan sürdü
3: bunların
2: diyor.
3: Bunların hepsi emareler. Zaten işin içinde bu kadar hava imamı, istihbaratçılar, Fethullah'ın elemanları vesaire falan bu kadar insanın olması Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik olarak öncesinde bir planlama yapıldığını ve düşme olay şeyin helikopterin düşmesinden sonra da bir planlama yapıldığını, o planlamanın baştan sona uygulandığını gösteriyor. Şimdi karartma olayı ölüm olayının anlaşılmaması halinde niye yapılsın değil mi? Yani bir düştü deniyor. Yani ya ölmediğini biliyorlar. Herhalde onun için karartma yapıyorlar. Ya da bir başka bir operasyon çeşidi vardır. Zaman gerekiyor bunlara. O zamanı kazandırıyorlar. O zamanı kazandıran polis istihbarattan adamlar var. Efendim başka işte şeyleri
2: bir üst akıl var öyle
3: tabii gözüküyor. Valiyi falan kullanan bir şey var. Efendim arama kurtarmada görevliler var.
2: Arama onlar, kurtarma gelen Sikorski NATO'nun Çiğli MAK ekibi değil mi?
3: Malatya Erhaç. Malatya
2: Çiğli de olabilir
3: yok,
2: yalnız.
3: Malatya Erhaç'tan kalkıyor. Şeyi öyle, resmi bildirim öyle. Malatya Erhaç'tan kalkıyor Sikorski. Geliyor, sert iniş yapıyor. Skorsk'de ölen falan kimse yok.
2: Yok.
3: Sert iniş yapıyor. Bir başka...
2: Kara saplanıyor.
3: Evet. Bir başka Skorsk Malatya'dan tekrar kalkıyor. O Skorsk'deki kaza kırımı incelemek üzere gönderiliyor. O gönderilenler içerisinde Muğla davasında Cumhurbaşkanı'na şey yapan, suikast için görevli olan bir astsubay var, Aydın Özsıcak. O tornavidayla Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde olduğu helikopterden parçalar söküyor tornavidayla. Bunun videosu dosyada var. Bir de o yine Muğla olayında yargılanan, Cumhurbaşkanı'na karşı eylemden dolayı yargılanan darbe sonrasında Davut Uçum var.
2: Davut Uçum, evet.
3: Davut Uçum var. Bu iki kişi son derece kritik isimler. Yani her ikisi de Fethullahçı. Her ikisi de müebbet hapisle cezalandı. Hapis cezaları kesinleşti. Yani bu baştan sona Fethullahçıların kullanıldığı, işte bunlar biliyorsun NATO güzellemeleri yapıyorlar. O olayda Cumhurbaşkanı'na yönelik olayda görevlendirilen bir tuğgeneral vardı. Havacı tuğgeneral. O duruşmalarda hem bizlere saldırdı hem de NATO'yu başından sonuna kadar NATO'cu olduğunu özel olarak vurgulamak ihtiyacı duydu. Böyle bir ekip yani bunlar. Dolayısıyla bu olayı NATO'nun da bilgisi dahilinde ya da planlaması dahilinde Fethullahçılar kullanarak yapılmış bir eylem olarak nitelemekte bir sakınca yok kanaatimce.
2: Evet.
3: Bunlar ortaya çıkıyor. Daha çok şey çıkar. Bakın benim dosyalar o kesinleşen dosyalarla ilgili bir çalışma yapıyorum. Umarım onlar dosyalar kısa zamanda şey yapar, biter. İnceliyorum onları. Oralardan da çok şey çıkacağını tahmin ediyorum. Yani bir sürü raporlar vesaire falan var. İşte bu Dursun Özmen olayı o davalarda konu olmuş ama niye o Dursun Özmen sadece bilmem hırsızlıktan ya da yanıltmadan
2: Pas geçilmiş
3: kesinlikle, es geçilmiş bu olay. Sonra takipsizlik kararı veriyor savcılar. Bak bu kadar emare varken taksicilik kararı veriyor. Avukatlar burada çok gayret sarf etmişler. Bunu burada belirtmek isterim. Ailenin avukatları. Bunlardan iki kişi önemli. Birisi Sayın Avukat Selami Ekici. Bir başka avukat arkadaş daha var. Bunlar çok gayret etmişler. Ben onların itiraz dilekçelerini okuma fırsatı buldum bir ara. Okudum o dilekçeyi. Onlar çok gayret etmişler ve uğraşmışlar bu olayın kapanmaması için. Büyük çaba sarf etmişler. Evet. O çabanın sonucu olarak dosya kapatılamamış. Tekrar mahkeme onu şey yapmış, taksicilik şeyini kaldırmış, koğuşlu medyar olmadığı kararını kaldırmış. Soruşturma devam etmiş, bugünlere gelmiş. İşte şimdi de Maraş'tan Ankara'ya görevsizlik nedeniyle Ankara'ya gönderildi bu evet. Bakanlıkta kurulan birimden sonra fail meçhul şeyleri olayları inceleme daire başkanlığı şeklinde Adalet Bakanlığı'nda kurulan daireye gönderiliyor. O şekilde olay yeniden gündeme gelmiş oldu. Başka sanıkların da çıkacağını, şüphelilerin de çıkacağını tahmin ediyorum. Bu şey aydınlanabilir yani. Çok bir evet. emare var görüldüğü kadarıyla. Çok emare var.
2: Bir de NATO'nun AVAX uçağı var.
3: Evet. O da
2: yok
3: dosyada
2: deniyor,
3: var.
2: Yok deniyordu. Yok, fakat yok, yok. Batman Havaalanı'na biliyorsunuz o uçaklar her havaalanına inemiyor. Evet. Yerel bir gazetede o uçağın birkaç kez pas geçiyor ve daha sonra iniş yapıyor. Yerel bir gazetede haberleri çıkıyor. Sonra bir kuvvet o haberleri internetten kaldırıyor.
3: Sizin Aydınlık'ta yazdığınız, köşenizde yazdığınız olayın dosyada da emareleri var. Bir AVAX'tan söz ediliyor dosyada yargılama evet. sırasında, soruşturma sırasında bir AVAX meselesi var. O AVAX yanlış bir olay değil, doğrudur. O şeyle düşme olayıyla da bir bağlantısı olabilir AVAX'ın. Batman enteresan bir şey. Batman kısa bir pist.
2: İşte ondan inemiyor.
3: Bir yakıt ikmali nedeniyle bir zorunluluk doğmuş anladığım kadarıyla.
2: Gece sabaha kadar evet, 48 saat orada, o gece orada, o havada dolaşırsan.
3: Evet, evet öyle bir
2: öyle iddialar var.
3: Bilgi vermek yahut başka şeyler şeklinde bir görevle AVAX'da orada kullanılmış olabilir. Dosyada buna dair bazı şeyler var, notlar var.
2: Evet. Evet. Bildiğim kadarıyla ailesi de sıkı bir şekilde takip ediyor takip bu işi.
3: Aile de sıkı takip ediyor. Çok güzel. Takip etmelerini hakikaten takdirle karşılamak lazım. Yani benim gördüğüm o avukat arkadaşların itirazında diyorlar ki ya bu yani suikast ise suikast olduğunu bilelim. Düşme ise düşme olduğunu bilelim. Aile olayın gerçeğinin ortaya çıkması için çaba sarf ediyor. Ama ortaya çıkan emareler de bu olayın bir suikast olduğu konusunda giderek ağırlık kazanıyor yani.
2: Ben tabii dosyaları bilmiyorum da Muhsin Yazıcıoğlu'nun kazadan sonra ölmediği ve canlı bir evet. şekilde görüntülerinin olduğuna ilişkin de
3: öyle iddialar var tabii var. Ama dosyada ona dair emareler olduğuna ben şey olmadım. Yani o evet. itirazları
2: falan okuyunca. O zaten dosyaya girince durum daha da net anlaşılır. Belli ki işte, yeni bir aşamaya
3: nerelerdeyse,
2: geçecek.
3: Nerelerdeyse istihbaratta mıdır, nerelerdedir bunların ortaya çıkması tabii büyük bir olay olur Türkiye açısından. Çok büyük bir olay olur. Büyük Birlik Partisi açısından da çok büyük bir olay olur. Yani ailenin Büyük bir Birlik Partisi'ne karşı da bazı ciddi şeyleri var. Endişeleri ve iddiaları da var. Onlar da çok önemli. Onlar gündeme gelebilir. Büyük Birlik Partisi'nin üst yönetimindeki kişilerle ilgili olarak ailede de ciddi bir güvensizlik var. Bunu zaman zaman televizyonlarda da dile getirdiler. Ben evet. izledim birkaç kez yani gerek işini gerek oğlunu. Öyle şeyler de var. Yazanlarda oldu mesela Nedim Şener birkaç defa o konularla ilgili yazılar yazdı biliyorum.
2: Şöyle söyleniyor yani bu arama kurtarma timlerinin kasıklarında kamera da olurmuş. Yani bir kamera bütün o görüntüleri çekermiş.
3: Tabii yani, bunları bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi arama kurtarma ile ilgili çok şey var, spekülasyon var. Çok da iddia var. Mesela iddialardan birisi şu. Şimdi arama kurtarmada bir Kenan Köksal var.
2: Evet.
3: Kenan Köksal diye bir isim gazetelerde de çıktı. O şansla ilgili olarak avukat arkadaşların itirazlarında anlattıkları bir olay var. Diyorlar ki bu kişi helikopteri kiralayan şirketin teknik elemanı, teknik müdürü. Bu kişi arama kurtarmada görev alamaz. Evet. Tabii o yani şirketin helikopterinin incelendiği bir yerde şirketin teknik müdürünün olması son derece sakıncalı. Yani her türlü olayı manipüle etmek, pilotların üzerine yıkmak veya başka bir şey yapmak için delil üretme ihtimali olabilecek bir kişi bu. Bu kişinin oraya yaklaştırtılmaması gereken gerekir. Oysa öyle olmamış. Tam tersine arama kurtarmaya katılanlardan biri arama kurtarma yerine götürülmemiş. O kişi götürülmüş. Böyle bir enteresanlık var ve onun bir elete cihazını kırdığı ve o antenini söküp attığı şeklinde avukatların iddiaları var. Dolayısıyla bu o ilk günlerde olan bir mesele yani. Mahkemede bunları ciddiye almış ve takviz kararını kaldırmış. Onun için bu meseleler arama kurtarmasından çok ciddi. Bir de sertifikaları yok bunların. Arama kurtarmada görev verilen sivil havacılık kurumuna ait kişilerin arama kurtarma sertifikaları yok.
2: O da ilginç değil mi?
3: Tabii arama kurtarmanın başına konan bir Ercüment diye bir isim var. O isim hiçbir şekilde orada bir görevi yok. Ama bütün arama kurtarmayı o yönlendiriyor. Enteresan bir şey yani. Yani kriz merkezi sanki kriz merkezi başkanı gibi bütün şeyi kontrol eden adam pozisyonuna getirmişler o kişiyi. O yanıltmalar vesaire yanlış yerde aramalara falan karar veren adam durumunda ola. O da enteresan yani.
2: Yani çok organize bir iş o
3: çok
2: zaman.
3: Çok organize bir iş. Evet, benim kanaatim zaten diyorum ya bu Sisne köyü eğer o köylülerin gösterdiği yönü arasalar bir iki kilometre sonra uçağa helikoptere ulaşacaklar yani.
2: Gazeteci var İsmail Güneş'ti galiba. Evet, İsmail Güneş. Onun 112 ile görüşmesi sırasında evet. Bir kilometreye kadar tespit etmişler yerini. Şimdi telefon bakın, kayıtlarından.
3: Bakın şimdi telefon kayıtlarından tip. TİB diye bir kurum var ya Türkiye'de.
2: Evet.
3: TİB belirlemiş 1-2 kilometre yanılgıyla kestirme yaparak telefon şeyinden yeri belirliyor ve bildiriyor. Fakat bu kriz merkezine, valiye, İçişleri Bakanı falan var. Onlara bildirmiyor, onlardan saklanıyor. Ve saklanıyor başka yerlere yönlendiriyorlar. Genel kurmayı bilmem ne dedi diyorlar. Başka bir şey diyorlar ve kesinlikle başka yerlerde arama yapıyorlar. Orayı aramıyorlar. Aramayan yer bir tek helikopterin düştüğü yer.
2: Yani o da işte bu da yani bir zaman kazanma telaşı var. Acaba sorgu mu, şu mu, bu mu? Evet, bir sürü soruyu da
3: bu soruları
2: gündeme getiriyor.
3: Tabii o durum gündeme getiriyor ama o şöyle de düşünülebilir. Şöyle bir ihtimal de var. Şans düştü, şanslar ölsün. Deliller eğer karartılabilecek deliller varsa o deliller karartılsın diye beklenme şeklinde de olabilir bu. Zaten o bilgi notu yayınlanınca yaralıdır, bacağı kırık, göksüne götürülüyor şey olunca bir 4 saat bütün arama sistemi duruyor. 4 saat. Çok kritik bir 4 saat. 4 saat demek adam orada insan zaten karın içerisinde düşmüş. Hava şartları da olumsuz. Orada donar adam yani. Ölmemiş olsa bile donma ihtimalini gündeme evet. getirir. Nitekim o Güneş 500 metre aşağıda donmuş olarak bulunuyor.
2: Evet. Ölmemiş. O çünkü ölmemiş, kurtulmaya çalışmış.
3: Bir başka çenesi kırık o şahsın.
2: Ha, o da ilginç bir
3: çenesi
2: şey.
3: Çenesi kırık. Çenesi kırık bir adamın ben çok sayıda doktora konuştuk. Konuşabilir mi? Kesinlikle konuşamaz diyorlar.
2: Ha? Birisi çenesini kırmış o zaman sonradan.
3: O sonradan olmuş bir şey. Öyle o ihtimal gözüküyor.
2: Çünkü bayağı net. Ben de dinledim
3: ben
2: o
3: de
2: zaman.
3: Ben de dinledim. NTV'de dinledim öyle hatırlıyorum. NTV televizyonda veya başka bir şeyde bir yerde dinledim ben de. Şeyini olay günü.
2: Olay günü.
3: Olay günü ben dinledim onu.
2: Çok sesini. Net.
3: Evet. Çok net ve rahat bir şekilde konuşuyor. Muhsin Bey'i görmüyorum diyor. Diğerlerinden bir hareket yok diyor. O evet. Yani ölmüş falan anlamına da belki yorumlanabilir. Diğerlerinde bir hareket diyor. Yok diyor. Helikopterimiz düştü diyor. İşte ben şuradayım kurtarım vesaire şey yapıyor. Bak onunla ilgili çok enteresan bir şey var. Ona ulaşan kişiler diyorlar ki sen sürekli konuş. Sürekli konuşmak demek telefonun şarjının bitmesi demek.
2: Ama o da o cahillikten de kaynaklı.
3: O cahillikten de olabilir ama o da şey olabilir, kasti olabilir. Yani her ihtimal var yani onu da görmek
2: evet,
3: lazım.
2: Evet. Hani
3: ama
2: kapatsa belki biraz daha uzun
3: kapatsa
2: sürer.
3: Kapatsa belki 5-6 saat daha şey yapacak.
2: Açıkken çünkü yer tespiti daha evet, rahat yapılabilir.
3: Evet, daha rahat yapılabilir.
2: Evet.
3: Öyle düşünüyorum.
2: Evet.
3: Durum bu.
2: Neyse bu konuyu da tabii yargı önemli bir şey yapılacak.
3: Yargı üzerine umarız ciddi şekilde gider.
2: Evet terörsüz Türkiye. Şu anda önümüzdeki günlerde galiba bunu çok konuşacağız. Şimdi PKK ve DEM tarafı bir çerçeve yasayı bekliyor.
3: Evet.
2: Ve bununla ilgili de iktidar kanadından yapılan açıklamalarda da meclis tatile girmeden bir çerçeve yasanın çıkabileceği konuşuluyor ve şu anda bir beklenti hali var. Ne diyorsunuz buna? Siz bu konulara çok yakından takip eden, yani bu sorun nasıl çözülecek daha doğrusu?
3: Şimdi şöyle önce söyleyeyim. Sanıyorum Gülistan Hanım da grup başkan vekili. Onun bir basın toplantısı oldu. Orada anlattı. İmralı'ya.
2: Gülistan Kılıç.
3: Evet.
2: Koç Yiğit.
3: Götürüleceğini de ifade etti. Abdullah Öcalan'ın da değerlendireceğini vesaire. Yani öncelikle kendilerine sunulacağı o anlama geliyor.
2: Evet.
3: İçerikle ilgili de bazı şeyler, kamuoyuna yansıyan şeyler oldu, değil mi?
2: Evet.
3: Hem komisyon raporundan dolayı hem de AK Parti yetkililerinin ve meclis başkanının açıklamalarından kaynaklı içeriğe dair de bazı şeyler, emareler var. Ne deniyor? Evet. Efendim, üye olan olmayan ayrımı yapılacak. Evet. Efendim,
2: suça karışmayanlar tabiri.
3: Suç işleyen, işlemeyen, silah kullanan, terör eylemine katılan, katılmayan, yönetici üye, bir de yönetici
2: üye diyorlar
3: meselesi. Şimdi bütün bunlara kim karar verecek?
2: Yaklaşık 5 yıl bir siyaset kısıtlamasıyla beraber.
3: Böyle bir şey de söyleniyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla bir kademelendirme fikri var. Fakat bu kademelendirme ve cezasızlık olmaz diyorlar, değil mi? Bir önemli bir şeydi. Af anlamına gelmeyecek diyorlar.
2: Evet.
3: Bunlar hep komisyon raporunda da yer alan şeyler. Hatta bu çerçeve yasanın daha çok, yani meclis tabii buna bir karar verecek ama teyit ve tespit olayından sonra gündeme geleceği hep baştan beri belirtiliyordu. Hatta meclis başkanı öyle vurgular da yaptı. En son Cumhurbaşkanı dedi ki ya bu yasanın şimdi çıkarılacak olması şeyi de hızlandırır, süreci hızlandırır.
2: Evet.
3: Yani Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla onların o teyit tespitle ilgili örgüt dağılsın, bütün şeylerini son versin, ondan sonra bu yasa gündeme gelsin fikrinden farklı Cumhurbaşkanı. Evet. Diyor ki bunu bir an önce yapın diyor. O anlaşılıyor.
2: DEM kaynakları da şöyle diyorlar. Örgüt yöneticileri de örgüt üyeliği veya yardım yataklık suçlarının ceza alanlarında aynı kapsamda elle alınamayacağını, her statü için farklı süreçler yani öngörüldüğünü.
3: Onlar biraz böyle olayı anlamamış mı görünüyorlar bilemiyorum, yoksa buna hükümetin hazırlıklarına evet mi diyorlar, onu tam anlamam mümkün değil ama ben şu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bütün üye, bir kişinin üye olup olmadığına, yönetici olup olmadığına, suç işleyip işlemediğine kim karar verecek?
2: Mahkeme
3: karar verecek. Başka bir yol yok ki. Türk hukukunda başka bir yol yok. Efendim diyorlar ki işte etkin pişmanlık hükümlerini devreye sokacağız ya da işte şartlı salıverme vesaire gündeme gelecek. Bunlar hep yargılama konuları olan. Yargılarsanız, hüküm verirseniz şartlı salıverme gündeme gelir. Yargılarsanız denetimli serbestlik ya da işte etkin pişmanlıktan yararlanma gibi hususlar gündeme gelebilir. Başka türlü bunların gündeme gelmesi mümkün değil. Hiçbir idari makam buna karar veremez. Buna ancak mahkemeler karar verir. Yani bir yargılama süreci olacak diyorlar. Benim anladığım o.
2: Evet.
3: Peki yargılama süreci bir 7 bin kişiden söz ediyorlar. Efendim yönetici birkaç bin kişide yönetici, işte alt yönetici, orta yönetici falan diyorlar. Onlardan söz ediyorlar. Yani bunların anlatımlarına göre bir 10 bin kişi. Hadi bir birkaç kişi, bin kişi de biz katalım. Yani öyle değil çünkü 15 bine yakın insan var. Bunların yargılaması en az 5-6 yıl sürer. 5-6 yıl. Yani evet. Bu 5-6 yılda bu işi çözmeye kalkmak, çözmemek demektir. İşe her türlü şeyin, istihbarat örgütünün ya da Türkiye'yi karıştırmak isteyen gücün karışmasını zemin sağlamak demektir.
2: Yani olayın zamana yayılması
3: çok büyük yanlış.
2: Evet.
3: Zaten komisyon da 1 yıl gibi bir süre harcadı. Sonuçta hiçbir şey çıkmadı. Başta söylenen şeylerin aynısı. Komisyon sadece acıları yarıştırdı. Başka bir şey yok yani. Başlangıçta da işte üye bilmem yönetici ayrımı yapalım. İşte cezasızlık olmayacak, af olmayacak falan deniyordu. Aynı şey komisyondan da çıktı. Şimdi bir değişen bir şey yok. Bir yılı komisyon harcamış oldu. 5-6 yılı da yargılamada harcarsanız buradan bir sonuç alamazsınız ve çok büyük bir yanlış yaparsınız. Bir yıldır PKK'nın bir eylem yapmadığını görüyoruz, değil mi? Evet. Çok önemli. PKK'nın üst yöneticilerinden Duran Kalkan'ın geçen bir şeysi vardı. PKK artık kesinlikle eskiye dönmeyecek. Böyle beklentileri olanlar boşa bekler falan gibi bir ifade kullanmıştı. Bunlar evet. Çok önemli. Ayrıca Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'tı yanlış bilmiyorsam değil mi? 27 Şubat 2025.
2: Açıklamanın şimdi, özü de şuydu galiba. Evet. Ben dinleyicilerimize bir aktaralım. Silahlı mücadelede başarısız olduk.
3: Evet.
2: Türk devleti ve milletiyle bütünleşmek için örgütü feshediyoruz, silahları bırakıyoruz.
3: Silahları bırakıyoruz. Bir de ayrıca şunu söyledi. Ayrı devlet, federasyon, işte özerklik,
2: bunlar yok dedi.
3: Kültürel talepler, bunların hiçbir zemini yoktur. Biz yanlış yaptık.
2: Peki,
3: hatta biraz o milli şeyde real sosyalizmi şeyine kapılarak biraz milliyetçi falan şeyler de yaptık. Bunların hepsi yanlıştır dedi.
2: Peki ondan uzaklaştırılmadı mı sanki? Biraz uzaklaşıldı gibi gözüküyor şu anda.
3: İşte uzaklaşıldı.
2: Yani Öcalan'ın 27 Şubat açıklamasından
3: ondan
2: uzaklaşıldı.
3: Ben Öcalan'ın uzaklaşmadığını değerlendiriyorum. Zira meclis komisyonunun Öcalan'la yaptığı görüşmeye dair 16 sayfalık bir tutanak metni var. O metinde Öcalan yine eski 27 Şubat 2025'teki açıklamasına vurgu yapıyor. Onun arkasındayım, şeyindeyim diye. Orada Öcalan değil de PKK içerisinde bazı unsurlar ve DEM Parti içerisindeki bazı unsurlar orada farklı bir değerlendirme yapıyorlar ve olayı farklı göstermek gibi bir çaba içine giriyorlar. O var ama Öcalan'ınkinde fazla bir şey yok görebildiğim kadarıyla. Fakat süreci uzatırsanız başka güçler PKK evet. içinde de bazı etkileri gündeme getirebilirler ve olayı yeniden sabote edecek girişimlere tevessül edebilirler ve bazı şeylerde emarelerde ortaya çıkabilir. Bence bunu da görmek lazım. Çünkü örgüt içerisinde de artık homurtuların adım adım uzadıkça başladığı görülüyor. Ya işte İsrail'le olalım, Amerika'yla olalım gibi ifadelerinde gündeme geldiği dile getiriliyor. Bunu görüyorum ben bu DEM çevrelerinden bazı insanların bu endişeleri paylaştığını da tanıyorum, onu da söyleyeyim.
2: Peki yani. Orada mesela İran-Amerika Savaşı'nda Trump açıkça kendisi de itiraf etti sonra.
3: Kürtlere silah verir.
2: Kürtlere silah vererek İran'ı parçalamak gibi bir evet. Bunu da İran bence çok önemli bir politika izledi. Ben Tahran'dayken
3: ezdi onları bence işte.
2: Evet yani 40 gün savaşı öncesinde oradaydım ve onlarla konuşurken çok net bir şekilde oralar, hatta kara kuvvetleri komutanı bölgedeydi.
3: Evet.
2: Ezdiler. Hatta evet. Türkiye'de bu konuda Sayın Yaşar Güler bizle yaptığı bir toplantıda bunu söyledi. İran'a günlük istihbarat veriyoruz. Onlar da büyük kayıp verdi. Yani İran'ın bu tavrı Amerika İsrail yanında olanım diyenleri herhalde biraz morallerini bozmuştur.
3: Bozmuştur ve 3000-3500 gibi yani kabaca söylüyorum. 3000'in üzerinde bir miktar ölüm olduğunu İran bizzat resmi olarak açıkladı biliyorsunuz. Evet. Gerçi Trump 30.000 falan diyordu ama yani 30.000 değildir ama 3000'in üzerinde olduğu da kesin olarak.
2: Yani Trump'ın rakamlarına bir şey gibi yani. Bir de İran'a acem palavrası derler. Asıl Trump palavrası.
3: Palavrayı İran bir şey yapıyor. Fakat şunu görelim. Trump'ın Kürtleri kullanmak istedik itirafı çok değerlidir.
2: Evet,
3: çok
2: evet.
3: önemlidir bu yani. Burada Talabani'nin oğlunun açıklaması da çok tarihiydi. Biz bu silahları biz almadık. Biz bu işte koçbaşı olmayız dedi. Evet. Değil mi? Burada biraz Talabani sessiz kaldı. O herhalde onlar bu silahları falan almış olacaklar ki biraz sesleri çıkmadı. Fakat onlar da silahları İran'daki ayaklanan güçlere de vermemişler. O da görülüyor. Demek ki bölgedeki güç dengelerinin değiştiğini, Amerika'nın, İsrail'in büyük güç kaybettiğini artık Kürtler de görmeye başlamış.
2: Evet,
3: Kürtler
2: evet.
3: demeyelim de daha doğrusu Amerika'nın, İsrail'in kullandığı Kürt gruplar diyelim.
2: Yani Kürt bölgede yaşayan Kürtler Amerika'nın ve İsrail'in oyununa gelmediler.
3: Gelmediler. Evet. Örgütler de gelmedi. Onu da yapalım. Yani o gruplar da oyuna gelmediler ve Amerika buradan büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılmış oldu.
2: Evet.
3: Evet.
2: Peki bu son NATO'ya yanaşma, Amerika'ya yanaşma politikası da bu süreci olumsuz etkileyebilir mi sizce?
3: Çok olumsuz etkiler bence. Çok olumsuz.
2: O da çünkü çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.
3: Ciddi bir sorun olarak şey yapıyor. çok büyük oranda etkiler. Çünkü eğer bu süreçte bir çözüm olmazsa NATO güçlerinin lehine bir manzara ortaya çıkar ve yeniden bu örgütleri kullanma zemini evet. doğar. O güçlerin özellikle yurt dışında olanlarını daha kolaylıkla kullanmaları imkanları ortaya çıkar. Onun için bu NATO'ya yaklaşım çok riskli. Yani geçen 7-8 Temmuz'da yapılan toplantılar sonucunda yayınlanan sonuç bildirisine falan baktığınız zaman sıkıntı büyük olabilir. Evet. Yani.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan hukukçu Nusret Senem, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hukuki düzenleme adımlarıyla Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki son gelişmeleri detaylarıyla değerlendirdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü NATO cinayeti olarak niteleyen Senem, terörsüz Türkiye konusunda ise sürecin zamana yayılmasının tehlikelerine vurgu yaptı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Katar'da silahlı kuvvetler ülkeyi hedef alan balistik füze saldırılarını önlemeyi sürdürüyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ izine ulaşıldı. CHP'de 8 il başkanı daha görevden alındı, 7 ile ise yeni atamalar yapıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bir sıcak gelişmeyle başlıyoruz. Katar Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetlerin ülkeyi hedef alan balistik füze saldırılarını önlemeyi sürdürdüğünü açıkladı. Açıklamada operasyonun ayrıntıları konusunda ise bilgi paylaşılmadı. Bu arada başkent Doha'da patlama sesleri duyuldu. Ülke İçişleri Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarıda ülkede güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu, vatandaşlarından evlerinde kalmaları ve pencerelerle açık alanlardan uzak durmaları istendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ izine ulaşıldı. Kazanın ardından tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi şeklindeki Baylok mesajı ve bir kişinin Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiğini duyduğunu söylediği beyanı soruşturma dosyasına girdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 8 il başkanı daha görevden alındı, 7 ile ise yeni atamalar yapıldı. Böylece Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'de 51 il başkanı görevden uzaklaştırılmış oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Anıl Ceylan gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesine ilişkin henüz açıklama yapılmayan Ceylan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Beykoz Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 6 kişi rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı. İki zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık olacak.

0: Arjantin olduğu 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi İngiltere'yi 2-1'le deviren Arjantin oldu. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak.
1: Yol durumu.
0: İstanbul'da yol durumuna geçmeden önce bir hatırlatmamız var. Kabataş-Bağcılar tramvay hattında doğalgaz bakım çalışmaları nedeniyle 17-20 Temmuz tarihleri arasında seferler Kabataş-Soğanlı arasında yapılacak. Güngören-Bağcılar arası erişim ise ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacak. Ve İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %22'lik bir yoğunluk bekliyor. TEM'de Firizköy Altınşehir yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. D100'de ise Merter yan yol İncirli yönünde ana yol katılımında bir trafik kazası görülüyor. Yan yolda iki şeritte trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Ve bir hatırlatmayla bülteni noktalayacağız. Bültenimizin hemen ardından yayınımıza Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum adlı programın tekrarıyla devam edeceğiz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum tekrar yayını.
4: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum başlıyor.

Bugün 16 Temmuz Perşembe, saatler 19.07'yi gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz yazıyorum programıyla Radyo Sputnik'te karşınızdayız efendim. WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını vereyim hemen. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 buradan bize sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Program süresince de okumaya çalışacağım efendim. Bizi internet sitesinden de dinleyebilirsiniz. Sputnik.com.tr adresinden bizi dinleyebilirsiniz. Oradan internetten de Türkiye ve dünyanın dört bir yanından dinleyebilirsiniz. 24 ilde nüfusun %73'üne yayınımız var efendim diyelim. Hemen konu başlıklarımıza geçelim. Antalya bir yıldır müzesiz. Antalya Arkeoloji Müzesi yıkıldı. Deprem gerekçeleriyle yıkıldı ama çok fazla protesto yapılıyor bu yıkımla ilgili. Maliyetin 2,5 milyar dolar olduğu ama 5 milyar dolara çıkacak. TL. 2,5 milyar TL oldu ama 5 milyar TL'ye çıkacağı iddiaları var. Bu protesto ediliyor. Çünkü Antalya'da yıkılan binanın da bir ödüllü bir bina olduğu söyleniyor. Neticede Antalya denilince aklımıza hep plaj turizmi geliyor. Ama bir anlamda Türkiye'nin en önemli turizm beldelerinden biri. Herhalde ilk beş hangisini koysanız desek Antalya'yı sokarız değil mi? İlk beşe turizm denilince. Caner sen sokmuyor musun? Ne Elazığ mı diyorsun? yok. İlk üçe bile sokabiliriz diyorlar Antalya'yı. O anlamda önemli böyle bir beldenin ki 2026'da biteceği söylenmiş. Daha 2026'nın biz 7. ayındayız ki onun da yarısını geçtik bugün itibariyle. Ama bakıldığında daha temeli yeni atılıyor. Konuğumuzla konuşacağız efendim.

0: Efendim, konunun uzmanıyla da konuşacağız. Diğer başlığımız Kapalı Çarşı yine gündemde. Belki bununla ilgili 6-7 defa program yapmışımdır Kapalı Çarşı'da. Kapalı Çarşı yine gündemde. 2023 yılında yapılan operasyonun iddianamesi çıktı. Neler var neler. O kara parayı aklamak için, hani ben okurken sadeleştirmeye çalıştım, elimden geldiğince de öyle anlatacağım, ama o kara parayı aklamak için öyle yöntemler geliştirmişler ki, hatta yazılım dahi geliştirmişler kara parayı aklamak için. Ve bu aklanan para da bu ticaret hacmi de 14,2 milyar TL. Böyle söyleyince çok etkili olmuyor mu? Eski parayla mı söylemek lazım? Katrilyon. O daha zordu diye biz 6-0 attık ya. Yani son kertede yine o noktaya mı ilerliyoruz? Efendim, çok o anlamda gerçekten savcılığın iddianamesi bu anlamda adım adım adım adım şirketler, kripto, farklı yöntemler, işte diyorum yani kendi yazılımlarını dahi kurmuşlar ve bunun detaylarını anlatacağız efendim. Diğer başlığımız İstanbul'un yeni taksileri. İstanbul'a yeni taksiler geliyor, ihalesi açılıyor. Ama bunlar yoldan yolcu almayacakmış, uygulamalardan alacaklarmış sadece. Şimdi taksici arkadaşlarım dinliyorlardır muhakkak. Ama önemli bir bölümü, bir bölümü hatta, kusura bakmasınlar. Ama normalde de yoldan yolcu almıyorlar ki yani. Hani ya taksinin önünü kesmeniz gerekiyor. Özellikle belirli saatlerde, işini doğru yapanları tenzih ederek söylüyorum tabii. Ama buradaki mesele tamamen bu telefondaki ya da uygulamalar üzerinden çağrılma yöntemiyle bu taksiler işleme alınacak. Bunların detaylarını ve fiyatını konuşacağız. Fiyatı gerçekten dudak uçuklatıyor diyorum ama o kadar fazla dolandırıcılık, kara para aklama vesaire derken bu fiyatlar böyle ağızdan, bu paralar ağızdan böyle kolayca çıkıyor. Ama tabii düşündüğünüzde, yani şöyle söyleyeyim, mesela biraz önce 14.2 milyar TL, hani Caner, bir oda dolusu para ediyor herhalde, değil mi? 200 lira en büyük banknotumuz 200 lira çünkü. 2-3 tır mı yapıyor? Bir bakın. Gerçekten şey yapmayalım, 2-3 mü yani, şimdi şeye döndü, arada bir tır var Özgür, kolay bir iş değil o. O yüzden gerçekten 14.2 milyar TL'nin mesela hani bir tıra koymak istesek kaçtır oluyor? 79 ton TL'de, 79 ton para, o kadar büyük. Bazen çünkü anlatmak için gerçekten buna ihtiyaç duyuyoruz efendim. Çünkü o kadar büyük paralar ki, ha biz kendimizde hiç görmedik bu paraları, o ayrı. O yüzden biraz 14.2 milyar TL'yi yan yana koyduğunuzda 113 futbol sahası büyüklüğünde oluyormuş efendim. Teşekkürler Özgür. Tarımı küçümseyenler bu verileri biliyor mu? Caner ve Özgür, ikisini birden. İkinize de teşekkürler. Oradan bilgi aktarıyorlar bana sürekli. Tarımı küçümseyenler bu verileri biliyor mu? Türkiye dünyada tarım ihracatı yapan en büyük 14. ülke. Bunu cebinize koyun. Ama bu 14 arasında bir konuda birinci sıradayız. Hangi konuda deyince, hadi onu da detayda diyelim. Diğer başlığımız taşı toprağı altın sözü tarihe gömüldü. İstanbul için öyle denirdi. Yeşilçam'da taşı toprağı altın. Ama şimdi böyle bir tersine göç var. Rakamları doğru okuyunca tablo gerçekten ortaya çıkıyor. Çünkü en fazla iç göçten bahsediyorum efendim. 2,5 milyon insan yer değiştirmiş Türkiye'de. En fazla göç alan il sıralamasına baktığınızda İstanbul birinci sırada, ama diyelim, detaylarda anlatacağız onu. Ve son başlığımız, Temmuz ayındayız. Herkesin bir tatil hayali var. Maalesef Türkiye'nin büyük bölümü için gerçekten hayal durumunda tatil. Çünkü maliyetler çok çok çok yüksek. Bunun rakama vurulmuş şeklini anlatacağım diyeyim. Özet yine uzadı. Hadi detaya geçelim. Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: yazıyorum programında Ruhusu köşesindesiniz efendim. 2,5 yıl önce bu köşeye başladık. Ruhusu Dostlar Korosu'nun şefi Refik Köksal, o dönemki şefi Refik Köksal programımıza katıldı. Biz Ruhusu Dostlar Korosu'nu anlatacaktık. Refik Köksal bunu anlatacaktı ama yayın sırasında dedi ki Fethi Bey dedi bir detay vereyim mi? Önemli oldu. Yani bir detay vereyim mi dedi. Nedir dedim. Dedi ki biz İstanbul'un ilçelerine, Beşiktaş'a, Bakırköy'e, Kartal'a, Maltepe'ye, Kadıköy'e, biz buralara Ruhusu'nun isminin bir salona verilmesi için başvurduk vakıf olarak. Bize dönüş dahi yapılmadı dedi. Daha sonra bu başvuru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yapıldı. Yaklaşık bir yıl önce. Oradan da benzer bir tablo yok. Tabii biz bunu duyunca o detay olarak söylediği şeyi, Sayın Refik Köksal'ın söylediği o kadar önemli bir şeydi ki Ruhusu ismini bir salona dahi verilmemiş olması, bununla ilgili bir çalışma yapılmamış olması, böyle bir talep, böyle bir başvuru olmasına rağmen bir dönüşün bu vakfa yapılmamış olması, işin özeti Ruhusu ismine İstanbul'da böyle bir ambargonun, böyle bir sansürün koyuluyor olmasından dolayı bu köşeyi başlattık. Ve Ruhusu'nun ismine konan bu ambargo, bu sansür kaldırılana kadar bu köşe olacak ve aynı şekilde bunu tekrar edeceğiz. Bu sansürü kaldırın efendim. Tarımsal anlamdaki bu küçülmenin karşılığını biz marketlerde göreceğiz ki çok önemli bir marketin CEO'su da açıklama yaptı. Raflara ürün yerleştirme konusunda zorlanacağız dedi. Çiftçinin yapacağı bir şey yok. Mandalinayı 6 liraya satıyor. Biz markette 35 liraya alıyoruz. E bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
1: Kim kazanıyor?
0: Bunun tek çözümü vardır. Yıllardır söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Kooperatif. Bu aracıları kaldıracaksınız efendim. Devlet kooperatifi destekleyecek. Ya 20. yüzyılın başındaki sistemi yeniden mi öneriyorsunuz? O sistem işlerli olduğu için, kabul edildiği için ve bu anlamda hem çiftçiye hem de vatandaşa kazandırdığı için öneriyoruz. Ki pratiği de var. Bazı alanlarda kooperatifçilik ne kadar başarılı ilerliyor. Biz bunun örneklerini gördük. Daha önce Tunceli'de belediye başkanı olan Mehmet Maçoğlu hani böyle bir kooperatifçilik yapmıştı mesela ve oradan gelen geliri çocuklara burs olarak sağlıyordu ve bunun kazancını gördü bu anlamda. Bunun için söylüyoruz çünkü başarılı. Başarılı değil diyenler o aradaki 29 lira var ya, orayı bir şekilde kotaranlar ya da o kotaranların tanıyanlar. E bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
2: Fethi Yılmaz'da yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'da yazıyorum programına devam ediyoruz. Konuğumuz Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Gül Işın. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam Antalya bir yıldır müzesiz, arkeoloji müzesi bir yıldır önce kapatıldı daha sonra yıkıldı. Bununla ilgili protestolar oldu, eylemler oldu, müzenin yıkılmamasıyla ilgili. Ne oldu hocam, niye siz buna karşı çıktınız, ne yaşandı da müze yıkılmak durumunda kaldı?
3: Yani öncelikle ben bir arkeoloji hocasıyım,
0: evet.
3: Arkeoloji profesörüyüm.
0: Tam konunun uzmanısınız yani.
3: Yok yani müzecilik, müze binası nasıl yapılır bunun tam uzmanı değilim ama ben tabii eserlerin görünür olmasını istiyorum. En azından öğrencilerimle paylaşmak istiyorum. Bir kere ben bunun için karşı çıktım en başta.
0: Evet.
3: Ama her şeyden önce bu bina bir aslında yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ilk kez bir yarışma projesiyle yapılmış bir müze binasıydı. Bu müze binasının kendi kültürel bir değer olarak korunup saklanması gerektiğini aslında düşündüğümüz için, bir kültür varlığı olarak tescillenmesi için biz öncelikle çok çaba harcadık.
0: Yani ama çok özür dilerim hocam, müze binası da bir anlamda hem ödüllü hem de bir tarihi mirası da simgeliyor diyorsunuz değil mi?
3: Öyle olması gerekirdi. Nitekim Adana'da mesela böyle bir örnek var. Hani yeni müzeye ihtiyaç var mı? Var. Ama eski müzenin de korunması, o binanın kendi tarihsel değeri varsa onun da korunması çok son derece kent hafızası için gerekli ve değerli. Yani bir şekilde Cumhuriyet döneminin, erken Cumhuriyet mimarlarının ortaya koyduğu bir eser var ve Antalya ve Akdeniz'in doğasıyla son derece uyumlu bir eser. Bu hem kendi içerisindeki yarışmada birinci seçilmiş, hem de ondan sonra da Avrupa Nostrum gibi önemli bir ödül ile taçlandırılmış bir binayken bu bina yıkıldı. Biz bunu engelleyemedik. Bunun için çok çaba sarf ettik. Bütün STK'ları ayaklandırdık. Valiye çıktık. Dedik yıkmasınlar. Ama biz bunu ne yazık ki engelleyemedik. Geçen sene bugün 17 Temmuz'da bu binayı gece yarısı yıkmaya başladılar. Böyle toz duman içerisinde. Ve o kadar depreme dayanıksız gerekçesiyle yıkıldı.
0: Tam da onu soracağım hocam. Yani depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Evet. Hani evet, yıkım kararı bu. Başka bir yöntem var mıydı peki yıkılmaması için? Yani çünkü depreme dayanıksız olunca haliyle deprem kuşağı ülkesi olduğumuz için.
3: Evet, en hassas damarı.
0: Evet.
3: Elbette ki depreme dayanıksız binayı niçin kullanalım diye düşünebilir herkes, ama İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı'nın tam da uzmanlık alanı deprem sağlamlaştırılmasıyla ilişkiliydi. Onlarca rapor sundu kendisi. Fakat bize sunulan depreme dayanıksızlığını kanıtladığı iddia edilen rapor geçmiş tarihli ve gerçek bir deprem analiz raporu değildi. Hatta kopya yapıştır bir raporla bunun dayanıksızlığı bir şekilde kanıtlanmaya çalışıldı. Ama ne yazık ki aslında gerçekte ellerinde sağlam bir rapor yoktu. Ve biz de zaten bunu biliyorduk. İnşaat Mühendisleri Odası'nın da kendi deneyimlerinden de ortaya çıkmıştı bu. Biz bu sebeple sağlamlaştırmanın hem kamu yararı yaratacağını, çünkü
0: kamu yararı derken hocam sağlamlaştırmak
3: çok daha az bir masrafla
0: ne kadar hocam, mesela yani sağlamlaştırmanın zaman, maliyetine dair bir rakam var mı?
3: O zaman geçen sene İnşaat Mühendisleri Odası'nın açıkladığı rakam 200 milyon civarındaydı belki. Yani gerçekten, çünkü binanın yeni yapılmış kısımları vardı, o kısımların sağlamlaştırmaya ihtiyacı yoktu.
0: Peki binanın maliyeti şu an yapılan binanın maliyeti ne kadar?
3: Vallahi artık 2,5 milyar mı 3 milyar mı yoksa 5'e mi çıkar, biliyorsunuz bu devirde bugün dediğiniz.
0: Tabii hocam, rakamlar artık bizim rakamlar konusunda bizim de kafamızda. Hani benim resmi çok olarak açıklanan rakam var mı? Çünkü
3: 2,5 gibi bir şey söylendi ama
0: 2,5 milyar TL.
3: Milyar. Evet tabii. Ama
0: bu on yaklaşık 13 katı. Yani niye o zaman yıkma tercihinde bulunmuyorlar da güçlenme tercihinde bulunmuyorlar?
3: Çünkü bir şekilde başka spekülasyonlar da vardı bizim bu karşı duruşumuzun arkasında.
0: Nedir hocam o spekülasyonlar?
3: Spekülasyonların çok da spekülasyon olmayabileceğini eski Mimarlar Odası Başkanı, nitekim kendisi bu yaptığı açıklamalardan sonra Antalya Mimarlar Odası Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldı demokratik bir seçimle. Yeni bir başkan geldi. Yaptığı açıklama şuydu. Kendisi burada bir müze otel konseptinin yapılabileceğini ve bunun turizm için çok hayırlı olabileceğini, bu kamu adası olarak düşündüğümüz, yani bilinen Antalya Müzesi'nin bulunduğu alan, yanında meteoroloji binası, arkada işte uygulama oteli falan, bunların işte birazcık dolayısıyla kamu alanı olmaktan çıkıp hani özel bir müze şeyle otelle birlikte otel müze konsepti gibi bir şeylerden bahsetmişti.
0: Bir saniye. Bunun, şimdi şu an yapılan bina otel müze kapsamında.
3: Hayır. Şu anda böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Ama bundan, yani geçtiğimiz yıl 2024'ten 25'ten bir sene önce 2024 yılında bir de ayrıca müzenin önündeki falezlerin sit derecesinin düşürülmesiyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Biz onun için çok büyük hezeyanlara kapıldık. Çünkü buradaki falez dokusu zaten korunması gereken ünik bir coğrafi oluşum. bizim Antalya falezlerimiz. Ama hı hı. yani çok tahribat görüyor, çok da yer yer korunamıyor. Evet, ama hani bilinçli bir şekilde tam da Antalya Müzesi'nin ön tarafındaki alanın fit derecesinin düşürülmesi, Mimarlar Odası'nın arkadan müze otel konsepti diye bir söylemi dile getirmiş olması bizim kuşkularımızı son derece üst seviyeye çekti ve biz o müzenin yıkılmasının engellenmesi için çok çaba harcadık, bunu başaramadık. Ama öylesine bir Antalya halkı bilinci oluştu ki anlatamam. Gerçekten biz arkeologlar ya da akademisyenlerin çok dışında Antalya'nın farklı sivil toplum örgütlerinden, farklı birimlerinden, farklı yaşlardan insanlar bir yıl boyunca böyle bir yani o bizim şimdi spekülasyon diye tanımladığımız sürecin gelişmemesi için gerçekten her hafta burada Antalya Müzesi'nin önünde bir duruş sergilediler. Müzemizi geri istiyoruz biçiminde ve bunun bugün seneyi devriyesi ve bunu hakikaten ciddi bir kalabalıkla taçlandırıyorlar.
0: Peki hocam, şeyi soracağım. Müze tabii bina yıkıldığı için oradaki o tarihi eserlerin taşındığı bir alan var herhalde, değil mi? Buna mesela hani sizin bu konuda, çünkü Türkiye'deki birçok müzede usulsüzlükler ya da kayıplar, tırnak içinde kayıp diyorum, olduğu için şu an mesela oradaki eserler başka bir yerde sergileniyorlar mı, yoksa kilit altındalar mı?
3: Kilit altındalar. Yani buradaki eserler yani %99.9 buradaki konteynerlerde kilit altına alındı. Hı hı. Onun dışında ama farklı mesela Anadolu sergileri ya da başka türlü bakanlığın yapmış olduğu sergilere gönderdikleri ufak tefek eserler var ya da büyük eserler. Yani mesela havaalanında, zaten İstanbul Havaalanı'nda Antalya Müzesi'nden eserler vardı. Bu hep sorgulandı. Yani turistler çarpa çarpa havaalanına gidiyor, kimse eseri görmüyor, niye böyle oldu falan diye. O ayrı bir konu. Ama yani ben şimdi müzeci arkadaşların eserlerimizin güvenliği konusunu hakikaten temin ettiklerini düşünüyorum açıkçası.
0: Ben de düşünüyorum da böyle olaylar da oluyor, olmuyor da değil hocam, haberlerini yapıyoruz.
3: Ama Antalya Müzesi'ndeki arkadaşlarımızın bu konudaki hassasiyetlerine güveniyorum elbette ki. Hı hı. Ama yani şüphesiz. Çok farklı bir noktadan işte eser, bilmem başka bir sergiye gidecek denince de tabii ki o en korunaklı şekilde onu aktaracaklardır.
0: Ya bunu şunun için sordum hocam. Bir denetimi ya da bu denetim yapılıyorsa nasıl yapılıyora dair hani bilginiz var mı? O açıdan sormak istedim bunu.
3: Açıkçası var. Yani benim tabii ki müzeden arkadaşlarım var. Kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz var. Hı hı. Yani elbette ki denetime tabi tutuluyorlar. Yıl boyunca müfettişler geldi gitti. Ama meselemiz zaten hani evet, güvenlik tabii ki çok değerli, evet, çok önemli. Eserlerin aslında duruşu, pozisyonu, işte sağlam durabiliyor mu, ne oluyor? Tekrar paketlerinden açılacak, yeniden yerleştirecek, evet, paketleme süreçleri. Çok hassas, kırılgan şeyler bunlar. Elbette ki bu konuda çok kaygılarımız oldu ama maksimum hassasiyetin gösterildiğini düşünüyorum açıkçası. Bu konuda hakikaten o kadar endişeliyim ama bunlara hiç gerek yoktu. Bizim derdimiz buydu. Yani bu Antalya'nın gerçekten iyi, büyük bir müzeye ihtiyacı var. Yani birçok müzeye ihtiyacı var. Antalya tarihi eserlerini hiçbir yere sığdıramayacak kadar zengin bir kentimiz. Hı hı. Onun için istiyorduk ki biz, aslına bakarsanız Pergen'in de, Aspendos'un da, işte Side'de olduğu gibi Side'nin de, antik kentlerin Faselis'inde, işte her yerin kendine has küçük müzeleri de olsun, böylece istihdam yaratılsın, arkeologlar kendilerine daha kolay aslında mezuniyet sonrasında bir, hı hı, alan bulabilsin. Bunlar düşünülmüyor bakanlığımız tarafından. Bakanlığımız tarafından işte olan müzede yıkılıp yenisini yapıp aynı personelle devam etmek düşünüyor.
0: Şimdi aslında hocam, onu da soracağım. Siz tabii ki akademik anlamda da Hani müzenin öğrencileriniz ne kadar önemli, yani görünür olmasın çok çok kıymetli ki Antalya söz konusu olunca hani hassasiyet biraz daha yükseliyor. Çünkü Antalya bir anlamda da tam bir turizm şehri ve o coğrafyaya, o ile gelen insanlar yurt dışından, yurt içinden o coğrafyadaki o kültürel zenginliği de görmek isterler. Şimdi yeni bina 2026 yılında bitirileceği söylenmiş. Ancak evet, daha temel aşamasında siz görebildiniz mi? Mesela hani 2026'nın bitmesine de şurada çok bir şey kalmadı. 4-4,5 ay. Bitebilir mi?
3: Yok. Tabii ki bitiremeyecekler. Ama işte böyle rahatça 2026'da efendim dendi ki bakan tarafından, 2026'da Kültür Yolu Festivali'ne biz yeni müzemizi açacağız. Yani 2026 Ekim böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Ama bugün diyorlar ki aman diyorlar işte 2027 Haziran'da biz bu müzeyi açacağız. İyi, tabii ki açsınlar yani, biz yeni müzenin ivedilikle açılması gerektiğini
0: tabii ki
3: söylüyoruz. Hepimiz çok istiyoruz, hem öğrencim için hem turist için, yani hem de vatandaş için. Esas biz onu unutuyoruz. Kendi vatandaşımız için evet, gerekli. Çünkü insanların gerçekten tarih bilincini daha yakından kavrayabileceği yegane eğitim mekanları müzeler. Yani Atatürk'ün söylediği gibi. Bunu yatsıyamayız. Ve şunu da duyuyoruz, yani benim eşimde seyahat acentası var. Ve kültür turları mesela aksayan noktaları var. Yani Antalya Müzesi kapalıysa biz oraya gelmeyelim diyen gerçekten o bilince sahip turistler de var.
0: Evet.
3: Hani bunları tamamen yok saymak, sadece deniz kumu bunlar kendileri için işte yeterli turist olarak görülmesi de enteresan. Yani bunu bu kadar hani rahatça yıkarız, yaparız, kapatırız, sonra açarız
0: gibi
3: düşünülmesi de çok bizi yaralıyor diyeyim ben size.
0: Peki, çok evet, teşekkür ederim programa yani katıldığınız için hocam. Yani. Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Gül Işın. Evet. Hocam teşekkürler tekrar, ben katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için.
3: Sağ olun, teşekkürler.
0: Efendim Antalya'yı şundan dolayı, Antalya biraz önce de söyledik, yani turizm denilince ilk akla gelen illerin başında Antalya. Tabii plaj turizmi de deniliyor ama arkeoloji müzesi de olabildiğince yüksek. Biraz önce hocamız da bahsetti, yani biz eski bir binanın depreme dayanıksız olan bir binada hizmet verilmesi taraftarı değiliz. Ama binanın kendisi yakın dönem, yani ilk dönem Cumhuriyet döneminde yapılmış, artık binanın kendisi de tarihi bir miras haline gelmiş ve o yüzden maliyet anlamında da İnşaat Mühendisleri Odası'nın bu konuda yaptığı açıklama var. 100 ya da 200 milyon geçen sene yapıldığı için artık rakamlar sürekli değişiyor. Maliyet güçlendirilerek bina tamir onarımı yapılabilir. Bunda direkmişler ve bununla ilgili protestolar yapmışlar. Hem TUMOP İnşaatlar Mühendis Odası, hem işte akademi dünyası, hem Antalya halkı ve yıkmayın demişler binayı. Ona rağmen yıkılmış, 2,5 milyar TL'ye yenisi yapılacak. Ama bu maliyetin çok daha yükseleceği de iddialar arasında, 5 milyarı bulabileceği, altını çizerek söylüyorum, iddialar arasında. Tamam, yıktınız, yenisini yapın, turizm bölgesi ya, hani hızlı 2026'da yapacağız demişsiniz, bir yıl önce yıkmışsınız, daha yani temel yeni alınmış, daha yeni işte beton dökme işlemleri vesaire yapılıyor. O yüzden hani söz konusu Antalya olduğu için hassasiyetimizi biraz daha bu anlamda yükselttik. Çünkü turizm popülasyonunun en yüksek olduğu yer, yurt dışı için de böyle. Haliyle arkeoloji müzesi önemli. Umarım bir an önce bu inşaat hali tamamlanır ve Antalya tekrar müzesine kavuşur efendim diyelim. Diğer konu başlığına geçelim.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
0: Türk öğrencilerin problem çözme becerileri OECD ortalamasının %5-10 altında. Bu Türkiye'deki çocuklardan kaynaklanmıyor sakın. Bu aslında eğitim modellerinin eleştirildiği bir durum. Dünya Bankası verilerine göre PISA'daki her 25 puanlık artış uzun vadede ülkenizin 0,5 büyümesi anlamına geliyor. Bu kadar önemli. Eğitimle ekonominin paralellik göstermesinin perde arkasında bu var aslında. Mesela Güney Kore 1960'larda ekonomik anlamda Türkiye'nin altında bir ülkeydi. Bugün kişi başına düşen milli geliri 34 bin dolar. Arge'ye milli gelirinin %4,4'ünü ayırıyor Güney Kore. Bizde bu rakam kaç? 1,3. Rakamlar yalan söylemez derler ya. O yüzden bu rakamlar da biraz bize sonuca dair verileri gösteriyor. Ve tüm bunlar aslında insan endeksini de etkiliyor. Yani iyi bir eğitim alıyorsanız girdiğiniz işte verimliliğiniz daha yüksek oluyor. İnsanlar bu haliyle, bu modelle kendi özelliklerine yabancılaşıyorlar. O yüzden 10 yıl, 11 yıl İngilizce dersi veriliyor ama çocuklar İngilizce bilmiyor. Rakamlar yalan söylemez derler ya. O yüzden.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Kapalı Çarşı yine gündemde. 14.2 milyar liralık trafik. Ne kadar bir para yapıyor bu söyleyeyim. Çünkü artık para algımız tamamen değiştiği için hani ya tonuna bakalım ya şeye, işte yaklaşık 4 tır değil mi? 4 tır dolusu, yaklaşık 4 tır dolusu parayı düşünün. Banknot da, çünkü şu sesi de biraz kısayım, kendime çok geliyor. Evet, yaklaşık 4 tırlık bir para Kapalı Çarşı'da bir trafik dönüyor efendim. Kara para aklama yöntemi. Bunu böyle anlatacağız. Yani şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında yasa dışı yollardan elde edilen gelirin takip edilmesi kolaylaştı, değil mi? Yani telefondan vesaire, uygulamalardan falan filan takip edebiliyorsunuz. Ama yine teknoloji sayesinde kara para aklamanın yolları da çok daha fazla çeşitlendi. Çünkü mesele şu: eğer siz bir suçtan, uyuşturucudur ya da başka bir şeydir, bir suçtan para elde ettiyseniz, onu aklayamıyorsanız, onun o tuttuğunuz kağıt kadar değeri vardır. O kadar. Bir parasal değeri yoktur. O yüzden onu tekrar sisteme sokup, işte aklama dediğimiz şey, yıkamanız gerekiyor. Tarif odur. Yani yıkayıp temize çıkarmanız gerekiyor. Ve bunun için Kapalı Çarşı'da bir yöntem geliştirmişler ki, bir yöntem değil, birçok yöntem aklamak için. Hani artık böyle allak bullak ediyorlar. Detaylarına girelim efendim. Şimdi iddianame hazırlandı ama neye dair? 2023 yılında tek bir forex dolandırıcılığıyla dava başlıyor. 1548 sayfalık iddianame çıktı. 504 şüpheli var. Ve para aklama yöntemi iddianamede detaylı bir şekilde anlatılıyor. Teknik tabirleri geçmeye çalışacağım siz için. Yani 1548 sayfalık iddianameyi özetlemeye çalışacağım. Özetleyeceğim, öyle diyeyim. Şöyle, İstanbul'un 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu dolandırıcılık davası görülüyor. Tek bir örgütün suçlarından ziyade yatırım dolandırıcılığından, yasa dışı bahse, siber suçlardan birçok farklı suç gelirinin toplanıp aklanan geniş bir yapıdan bahsediliyor aslında. Bu konuda da Oksijen sitesinde Baran Cansayı'nın çok güzel bir yazısı var. Okumanızı tavsiye ederim. Emeğe saygı. Ve soruşturmaya konu olan hesaplardan toplanan para hacmi, para hareketliliği 14.2 milyar TL efendim. Burada şöyle, klasik anlamda tek merkezden emir komuta zinciriyle yönetilen bir örgüt yok. Başsavcılığın ifadesiyle şöyle diyor: çok merkezli, görev paylaşımına dayanan ve her bir yöneticinin kendi faaliyet alanından bağımsız hareket edebileceği bir yapılanma. Yani yöntemler de değişiyor dedim ya, teknolojiyle birlikte. Şimdi Kapalı Çarşı merkezli yapılanmada kara paranın takip edilmemesi için o kadar karmaşık yöntemler kullanmışlar ki işlemleri. Ya parayı kaybetmek için özel yazılım dahi üretmişler. Özel yazılımları var para aklama için. sistemlerin başında. Şimdi her şeyden önce paranın döndürüle izlenilemez hale, yani o izini kaybettirmek için paravan şirketlere ihtiyaç var. Kağıt üzerinde bunun bir sahibi var, bir vergi numarası vesaire var. Ama bunlar da genellikle şöyle, ihtiyaç sahibi insanlar seçiliyor. Yani şimdi birinin üstüne örnek veriyorum, mesela Özgür ihtiyaç sahibi bir insan diyelim Özgür. Özgür'ün üstüne bir şirket kuruyorum ben. İşte aylık da Özgür'e 5000 lirayla 40000 lira arasında para veriyorum. Sadece Özgür'ün kimliğini kullanıyorum aslında o anlamda. Ve tabii ki o yüzden ihtiyaç sahibi insanlar bu konuda daha kolay kullanılabiliyorlar efendim. Bir de noterden alınmış vekaletname lazım. Bu vekalet sayesinde paravan şirketin sahibinin açtığı banka hesapları veya anlaşmalı döviz bürolarından örgüt üyeleri hiçbir iz bırakmaksızın para çekimi yapabiliyor. Ama bunun da bir sınırı var tabii. Şirket sayısı 369'u bulmuş. Bakın 369'u bulmuş. Bunun nedeni de şu, iddianamede şöyle tarif ediliyor. Her şirketin banka limiti sınırlı. Banka limiti bittiğinde haliyle yeni şirket 369 şirket olmuş artık. Hani şüpheli sayısının neden 504 olduğunu buradan anlayın. Bunlar aynı zamanda şüpheli çünkü tam bir örgüt suçu kapsamına giriyor. Şirketler bir süre kullanıldıktan sonra başka şahıslara da devredilebiliyor ya da tasfiye ediliyor. Bu metoda şöyle deniliyor iddianamede. İhtiyaç halinde yeniden yapılandırılacak bir şirket havuzu. Tam bir havuz kuruyorlar, havuz sistemi aslında. Şimdi dosyada örgütün dijital materyallerinde de muhasebe koordinasyon grubu var. Bakın, muhasebe koordinasyon grubu kurmuşlar. Bunlar o para trafiğini izliyorlar sürekli. İşte bunu da izlemek için, o yüzden söyledim ya zor, M80 olarak adlandırdıkları bir yazılım kurmuşlar. Ya gerçekten profesyonel dolandırıcılık yani. Kara para aklamak için bir yazılım sistemi de kurmuşlar. Şimdi sadece bu da değil, bu örgüt üyeleri, ya artık bunlar örgüt şüpheli dediğimiz isimler, haliyle banka personeliyle de kurdukları ilişki sayesinde şirketlerin yüksek tutarlı transferler kolaylaşıyor bir anlamda. Ve bu sayede bu aktarımları yapabiliyorlar. Bakın tekraren söylüyorum. Her şey aslında parayı bir şekilde parçalamak, onu farklı farklı kanallara sokarak izlenmesini zorlaştırmak ve daha sonra tekrar böyle 3-5 kişinin üstünde topluyorlar. Şimdi şöyle, paravan şirketlerde paranın toplanması ilk adım. Toplanan para şirketlere bırakılmıyor. Paravan şirketler dediğimiz biraz önce 300 küsür saydım. Kısa süre içerisinde bir şirketten diğerine aktarıyor. Ondan sonra yazılım hizmeti, danışmanlık alımı, teknik destek gibi farklı açıklamalar düşülüyor buna. Ve böylece bu kara para tek bir durakta durmuyor. Tamam mı? Sürekli devam ediyor, böyle şirketler üzerinden devam ediyor. Şimdi soruşturmaya konu olan paravan şirketlerinin hesabında 14.2 milyar liralık trafiğin 7.9 milyarından yarısında elektronik para da kullanılmış. Yani birçok yöntemi kullanıyorlar. Tamamı hani yöntem öyle çalışıyor çünkü. Parayı önce bölüyorlar, sonra dağıtıyorlar, akabinde belirli hesaplarda tekrar birleştiriyorlar. Ama bu benim özetlediğim bu 3-4 cümle 7-8 farklı kanaldan giderek devam ediyor. En son bankaya soktuklarında ya da bir döviz bürosuna gidip altın olarak dövize çevirerek bunu bu yöntemle aklıyorlar. Ve onun bir değeri oluyor. Haliyle bunu yapabilmek için ciddi bir elemana, ciddi bir personele ihtiyacı var. İşte suç örgütü de bu şemada böyle oluyor efendim. Yani işte banka veya elektronik para kuruluşları, sanal post, döviz altın büroları, kripto para borsaları, yurt dışı hesaplar ve nakit çekim. Yöntemler bunlar. Bunlarla gidiyor bu iş. Bir iki başlık daha var. Mesela sanal post işi kolaylaştıran bir yönteme döndü efendim bu anlamda. Çok böyle rakama boğmak istemiyorum sizi. Bazı böyle şeyler var. E-pinler var. İnternet siteleri. Bunlar böyle kupon gibi, siz para veriyorsunuz, sana kupon veriyorlar ve sen oradan harcamalar yapıyorsun. Şimdi mesela bir tane bu işte pin dükkanı diye bir site şeye de girmiş. Burada 785 milyon lira harcanmış. Ve toplamda 2 milyonu aşkın işlem yapılmış. Bakın parayı aklamak için yöntemlerden biri bu. Bir diğer sitede 765 milyon harcanmış, 2.8 milyon işlem yapılmış. Bir diğerinde 681 milyon lira harcama yapılmış, 1.6 milyon işlem yapılmış. Tüm bunlar parayı aklamak için işte ve iddianamede detaylı bir şekilde anlatılıyor bu. Tabii örgütün anlaşmalı dövizcileri var. Bu dövizci deyince bütün kapalı çarşıdan bahsetmiyoruz. Anlaşmalı dövizcileri var. Şimdi mesela anlaşmalı dövizciler bu müessese 60 şirketten 10.744 işlemde 5 milyar 551 milyon lira para gönderilmiş. Sadece 12 milyon geri dönmüş. Haliyle savcılıkta baktığında diyor ki ya 5 milyar 12 milyon burada bir tuhaflık var. Olağan akışa aykırı ve bu sistemde gidiyor efendim. Yani kapalı çarşının merkez olarak kabul edilmesi, orada hem o döviz bürolarının hem bankayla ilişkilerin hem o para trafiğini yönetecek insan malzemesi vesaire vesaire. Toplam 14.2 milyar TL'lik bir kara para aklama işlem hacmi bu. Bu da 4 tırlık bir para ediyor efendim. Kapalı çarşıyı biz daha konuşmaya devam edeceğiz. Diyelim bir tanıtım girelim. Altın Eller kuyumculuğun sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmaila cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmaila cemaatinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadıl Akgündüz vakası var. Hüküm giydi kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kapris Gold diye bir otel temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadıl Akgündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmaila cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım? Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti ifadelerini kullandı.
2: Fethi Yılmaz'da yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

yazıyorum'a devam ediyoruz. Bugün müzik arası verdik tabii ve anlatacağız. Duyduğunuz sesi anlatacağız. Bugün Arjantin denilince maalesef farklı isimler aklımıza geliyor. Mesela Gazze soykırımına gözlerini kapayan Arjantin'in şu anki devlet başkanı Milei. Bu soykırıma silah taşıyan devlet başkanının elini sıkan ama karakter yoksunu futbolcularla anılır oldu Arjantin. Bunu şunun için söylüyorum, yani hani biz farklı takımları tutarız ama futbolcundaki o tavır, karakter de önemlidir ya. Mesela hani bizim daha Türkiye içerisinden Metin Oktay dediğimizde, Metin Oktay'ı sevmeniz için Galatasaraylı olmanıza gerek yoktur. Yazı tura atarken dahi daima tura atamın yüzü yeri gelmesin diyen Metin Oktay'dan bahsediyorum. Karakter sahibi futbolcu, futbolculardan bahsediyorum. O yüzden işte Deniz Gezmişler idam edilmesin diye imza toplayan Metin Oktay'dan, destek olan Metin Oktay'dan bahsediyorum ki böyle baba hakkılar bir sürü tarihimizde Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, diğer kulüplerde var efendim. Ya işte o ruhtan bahsediyorum aslında biraz da, ama Arjantin denilince işte benim aklıma çok konuşulduğu için şu son dönemde özellikle Dünya Kupası'yla benim aklıma Mercedes Sosa geliyor. Futbolcusunu sorarsanız yani ben ezilenlerin yanındayım, o yüzden Küba'dan ödül alırım, Amerika'da alsın ödülünü nokta nokta diyen Maradona geliyor. Evet, bugün Latin Amerika'nın efsane sesi, Arjantin'in La Negra'sı yani kara kızı konuk ediyoruz, Mercedes Sosa'yı. Halkın vicdanı, özgürlük ve adaletin sesi. Hayatı şarkılara sığmayan, diktatörlere karşı dimdik duran bir kadını dinliyorsunuz şu an. Onun öyküsünden bahsedeceğiz. Mercedes Sosa 9 Temmuz 1935'te Arjantin'in kuzeybatısındaki Tucuman eyaletinde mütevazi bir ailede dünyaya geliyor. Babası gündelik işçi, annesi çamaşırcı. Küçük yaşta yetenekli olduğu da fark edilince 15 yaşında yerel bir radyo yarışmasının programında yarışmayı kazanıyor ve profesyonel kariyeri böyle başlıyor. 1960'larda yeni şarkı hareketinin öncülerinden biri oluyor. Arjantin folklorunu, sosyal adaleti, yerli halkın sesini ve Latin Amerika'nın dayanışmasına dair şarkıları dinlendiriyor. Ariel, Ramirez veya da Felix Luna gibi isimlerle, ustalarla çalışıyor. Ve Mujeres Argentinas, Cantata Suda Americano gibi albümleriyle de ünleniyor. Sesi güçlü, yorumu güçlü. Çok sevdiğim bir sanatçıdır. Yani hem ağlatır hem ayağa kaldırır dinleyeni. Ruh halini yorumlarıyla güçlüdür. Ama işte Arjantin'de 1976'da askeri darbe yaşanıyor. Vileda Juntası Mercedes Sosa gibi sanatçıları tehlikeler olarak görüyor ve sansürlüyor. Kara listeye koyuyor. Konserleri yasaklanıyor, plakları yasaklanıyor, televizyona çıkması yasaklanıyor ve 1979'da La Plata'da sahnedeyken gözaltına alınıyor. Uluslararası baskı sonucunda serbest bırakılıyor ancak kendisi, ama ölüm tehditleri almaya devam ediyor faşist dikta tarafından ve bunun üzerine Paris'e, Madrid'de sürgün hayatı yaşıyor. Ama pes etmiyor, sürgünde de şarkılarını söylemeye devam ediyor Mercedes Sosa. 1982'de Arjantin'e döndüğünde Teatro Colón'da verdiği konserlerde yasaklanan şarkılarını okuyor ve efsane oluyor. O gece binlerce kişiye söylüyor şarkılarını. Faşist diktatörlük sonrasında demokrasinin simgelerinden biri haline geliyor. Ve biraz şu an dinlediğiniz Gracias a la Vida, Hayata Teşekkürler, en ikonik şarkılarından biri. Öyle ki Şili'de Vilote Perra'nın bestesi, ama Mercedes Sosa'nın yorumuyla tüm dünyada, Latin Amerika'da diktatörlüklere karşı, faşizme karşı bir anlamda bir marş haline geliyor ve umut marşı olarak okunuyor. Şarkı hayata, acıya, sevgiye ve mücadeleye dair minnettarlığı anlatıyor aslında.
şöyle söylüyor. Gracias a la vida, hayata teşekkürler. Bana iki göz verdi, siyahı beyazdan ayırt edebiliyorum. Bana kulaklar verdi, gece, gündüz, yağmur ve fırtına seslerini duyuyorum. Bana ayaklar verdi, yeryüzünü dolaşayım diye. Ve en önemlisi, bana bir kalp verdi ki sevsin, acı çeksin ve yine de umut etsin diye. Mercedes Sosa 4 Ekim 2009'da Buenos Aires'te aramızdan ayrıldı. Ama Mercedes Sosa'nın mirası hala yaşıyor. La Negra, Güney Amerika'nın kara kızı, hala Tucuman'da, Buenos Aires'te, oradan da tüm Latin Amerika'da ve dünyada sesi yankılanıyor. Çünkü sadece bir şarkıcı değil, ezilenlerin, suskunların, umut arayanların da bir anlamda sesiydi. Mercedes Sosa'yı anmak için en güzel yol onun şarkılarını dinlemek ve mesajlarını yaşatmak. Dediği gibi, gracias a la vida, hayata teşekkürler. Çünkü bize Mercedes Sosa gibi sesleri verdi. Teşekkürler Mercedes Sosa. Gracias a la vida. Arjantin denince Mercedes Sosa. Dinleyelim.

Evet efendim, yazıyorum'a devam ediyoruz. Son başlığımız: İstanbul'un yeni taksileri yoldan yolcu almayacak. Yeni sistemde hizmet verecek olan taksiler, bu taksi uygulamaları oluyor ya, şimdi tek tek isimlerini saymayayım. Onlardan efendim kullanılarak ancak alınabilecek ve o taksinin maliyeti hemen şuradan söyleyeyim size, 6.125.000 liraya belirleniyor. %20 KDV eklenince 7.350.000, araç vesaireye 9 milyona çıkıyor efendim o taksilerin maliyeti diyelim. Sadece uygulamalar üzerinden takip edilecek, uygulamalar üzerinden çağrılabilecek taksiler. Bu da NTV'den Burak Taşçı'nın haberi. Emeğe saygı ve bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bunu nereden anlıyoruz? Özgür arkadan müziği girdi. Abi artık bitir diyor. Masada Özgür, editörüm Caner. İkisine de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Salı günü görüşünceye dek hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını sona erdi.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
0: Radyo Sputnik.
3: Ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız efendim.
5: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
6: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
7: Eksenden merhabalar efendim, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
8: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
9: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
10: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi programında beraberiz.
11: Merhabalar gündem dışından, ben Serhat Sarı Sözen.
12: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
13: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
0: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
14: Mutlu sabahlar, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selen Yazıcı. Önce özetler. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. ABD-İran hattında sular durulmuyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bültenimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Babala TV kurucusu YouTuber Oğuzhan Uğur'un ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Tekrar edelim. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. ABD-İran hattında yaşananlarla devam edeceğiz. Sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki iki köprünün hedef alındığı bildirildi. İran Devlet Televizyonu'na göre ABD hava saldırısına vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı. İran'da misilleme saldırılarına devam ediyor. Katar Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetlerin ülkeyi hedef alan balistik füze saldırılarını önlemeyi sürdürdüğünü açıkladı. Açıklamada operasyonun ayrıntıları konusunda bilgi paylaşılmadı. Bu arada başkent Doha'da patlama sesleri duyuldu. Ülke İçişleri Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarıda ülkede güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu, vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve pencerelerle açık alanlardan uzak durmaları istendi. İran saldırıları nedeniyle Bahreyn'de de sirenler çaldı. Kuveyt'te de hava savunma sistemleri devreye girdi. Burada da vatandaşlara ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri uyarısında bulunuldu. İç gündemle devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gürlek şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
15: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerine değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir.
14: Haluk Levent'in gönderildiği cezaevi de belli oldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen

0: kapsamında düzenlenen operasyonda Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah saatlerinde de Mali Suçlar Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda 6 Şubat 2023 depremleri döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Uğur, derneğe açılan soruşturma sonrası bir açıklamada bulunmuştu ve açıklamasında devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk. Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Alın terimizin tek kuruşuna halel gelmişse miktara bakılmaz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ise İlyas Yalçıntaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi. Fatih Aksoy, Eylem İpek Şafak ve Burak Çelik serbest bırakıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Ayşenur Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında adli kontrol talep edilen 11 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri devam ediyor. Bu arada firari durumda bulunan 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar da sürüyor. Bir operasyon haberi de Fethullahçı terör örgütüne yönelik FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 16 şüpheli tutuklandı. 6 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelerin işlemleri ise sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş suça sürüklenen çocuk düzenlemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yeni yasa tasarısının koruyucu ve önleyici bir düzenleme içerdiğini belirten Göktaş, çocuğun üstün yararını gözetmenin hedeflendiğini söyledi. İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde 3 emniyet görevlisinin yaralandığı, bir teröristin ise ölü ele geçirildiği saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı. 14 şüpheli hakkında 4 suçtan ceza talep edildi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşanıyor. Savcılık, genç kızın kaybolduğu gece kent merkezinde kullanılan tüm zırhlı araçların acilen tespit edilmesini ve kamera kayıtlarını istedi. Tarım ve Orman Bakanlığı yaz döneminde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları yaptırımlar konusunda uyardı. Buna göre orman yangınlarına sebep olan ihmaller 10 yıla kadar, kasten orman yakmanın ise müebbet hapisle cezalandırıldığı belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 31 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 37, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 39, Gaziantep 38, Diyarbakır 40 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26 ve Van az bulutlu 29 derece.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına bakmadan önce bir uyarımız olacak. Kabataş Bağcılar tramvay hattında doğalgaz bakım çalışmaları nedeniyle 17-20 Temmuz tarihleri arasında seferler Kabataş Soğanlı arasında yapılacak. Güngören Bağcılar arası erişim ise ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacak. Ve şimdi İBB trafik yoğunluğu haritasına bakalım. İstanbul'ları bu dakikalarda %38'lik bir yoğunluk bekliyor. Mahmut Bey Taş Ocağı yolu caddesinde TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şeritin trafiğe kapandığını görüyoruz. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Merter Cevizli Bağ yönünde viyadük güçlendirme çalışması nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz.

0: Bülten sonunda bir hatırlatmamız olacak. Gazeteci Zülfikar Doğan hazırladığı Ankara'dan Haber Var programında sanayi sektöründeki finansal kırılganlık, üretim ve istihdamdaki gerileme ile çocuk işçiliği ve eğitim dışı kalan çocuk sayısındaki artışı anlattı. Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Doğan'ın ISO 500 verilerinden MESEM uygulamalarına, eğitim istatistiklerinden sanayideki borçlanma yapısına kadar geniş bir çerçevede bulunduğu değerlendirmesini bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında sanayi sektöründeki finansal kırılganlık, üretim ve çocuk istihdamındaki gerileme ile çocuk işçiliği ve eğitim dışı kalan çocuk sayısındaki artışı birlikte değerlendirerek Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Doğan, ISO 500 verilerinden MESEM uygulamalarına, eğitim istatistiklerinden sanayideki borçlanma yapısına kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulundu.
3: Faaliyet karlarındaki artışa rağmen sanayi şirketlerinin öz kaynaklarındaki artışlar %15,8 seviyesinde kaldı. Buna karşılık borçlar %30,8 oranında arttı. Yani öz kaynakların iki katı düzeyinde bir borç artışı söz konusu sanayi şirketleri açısından ve devreden katma değer vergisi borçlarındaki artış ise %42 ve 120 milyar lira. Şimdi devreden katma değer vergisi sanayi şirketleri ve diğer sektörlerdeki şirketler için kanayan bir yara konumunda. Çünkü bu şirketler üretimden satış yaparken, ihracat ve ithalat yaparken ödedikleri katma değer vergisini KDV iadesi altında devletten almak durumundalar. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı yıllardır bu KDV iadelerini yapmıyor. Sanayi şirketlerinin büyük bölümü devletten KDV alacaklısı konumunda ve şu anda bu alacakların tutarı 120 milyar liraya ulaşmış durumda açıklanan ISO 500 raporundaki verilere göre. Diğer taraftan TUSAŞ ve ASELSAN'ın ilk ona girmesiyle Türkiye'de sanayi şirketlerinin kabuk değiştirdiğini, teknoloji ve savunma sanayi şirketlerinin sıralamada yükselmeye başladığını ifade etmiştim. Nitekim raporun ayrıntılarına baktığımızda emek yoğun sektörler zorlanmaya ve gerilemeye başlamış. Bunların başında tekstil ve hazır giyim geliyor, inşaat şirketleri geliyor, teknoloji şirketleri ise öne çıkıyor. Ve bir başka çarpıcı sonuç, İstanbul Sanayi Odası'nın ISO 500 yıllık araştırma sonuçlarında istihdam geriliyor. Sanayi sektörünün zaten aylardır üretim düşüşü yaşadığını, büyüme hızında da %0,8 ile ilk çeyrekte diğer tüm sektörlerin gerisinde kaldığını görmüştük. Açıklanan resmi verilere de bu tablo yansımıştı. Sanayi sektörünün gerek üretim düşüşü, gerek kapasite kullanımındaki zayıflama, gerekse ihracata dönük sanayinin yaptığı ihracattaki gerileme resmi rakamlara aylardır yansıyor. Son verilerde bir ufak kıpırdanma görülse de büyüme hızı rakamlarında sanayi sektörü en altlarda kaldı ve bunun sonucunda da sanayi sektörünün istihdam ettiği çalışan sayısında düşüş yaşanıyor ki en önemli istihdam alanlarından birisi Türkiye'de sanayi ve eğer sanayide istihdam daralıyorsa bunun yansımalarını diğer sektörlerde de görmemiz kaçınılmaz. ISO 500 2025 sonuçları dediğim gibi sanayi şirketlerinin sıralamadaki yerlerini pek fazla değiştirmedi. Ancak sanayinin kronik sorunlarının özellikle uygulanan yüksek faiz politikası, baskılanmış kur politikaları ve dezenflasyon programı sonrasında daha da ağırlaştığını ortaya koydu. Sanayici yeni yatırım için iştahını kaybetmiş durumda. Finansmana erişemiyor. Kredi alması neredeyse olanaksız çünkü faizler olağanüstü yüksek ve bunun yanı sıra çarklar borçla döndürülüyor ve borçlar öz kaynaklara nispeten iki misli artmış durumda. Böyle bir tablo ile karşı karşıya Türkiye sanayisi. Tabii İSO Başkanı Erdal Bahçıvan rapor sonuçlarını değerlendirirken sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacının da had safhada olduğunu söyledi. Üniversitelerin bu konuda sanayiye nitelikli eleman yetiştirmesi için eğitim programlarını gözden geçirmelerini istedi. Dolayısıyla istihdamdaki gerilemeyi biraz da buna bağlamak gerekiyor. Çünkü nitelikli eleman açısından ciddi bir sıkıntı söz konusu Türkiye sanayinde. Fakat burada karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Sanayiye ara eleman, nitelikli eleman yetiştirmek üzere eğitim kurumları içerisinde MESEM adı altında bir yapılanmaya gidildi. 1986'dan bu yana mesleki eğitim merkezleri diye Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar oluşturuldu. Özel sektör eğitim kurumları işbirliğiyle buralara giden çocuklar haftada bir gün okula gidiyorlar. Haftanın diğer günü ise sanayi kurumlarında stajyer işçi olarak istihdam ediliyorlar. Ve ara eleman olarak yetişmeleri, meslek edinmeleri için böyle bir eğitim programına tabi tutuluyorlar. Fakat bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var. MESEM kurslarına giden stajyer öğrencilerde iş cinayetlerine kurban giden sayısı her geçen gün artıyor. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Konseyi'nin açıklamış olduğu 2013-2026 raporuna göre 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESEM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. En çok çocuk işçinin hayatını kaybettiği il Şanlıurfa. Çünkü burada çocuklar inşaatlarda neredeyse kendi beden ağırlıklarına eş düzeyde çimento torbalarını, tuğlaları, biriketleri katlarca taşımak zorunda kalıyorlar. Sosyal güvenlik ve ücret açısından da ciddi sıkıntılar söz konusu. Oysa Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 138 ve 182 sayılı sözleşmelerini onaylamış bir ülke. 138 sayılı sözleşme asgari yaş sözleşmesi 1998'de imzalandı. Çalışma hayatında en düşük hangi yaşta kişilerin istihdam edilebileceğini öngörüyor. 182 sayılı sözleşme ise çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesi. Türkiye bu sözleşmeye de imza atmış durumda. Ancak Türkiye'de çocuk işçiliği özellikle de MESEM'ler aracılığıyla ve devlet eliyle giderek yaygınlaşıyor. Şöyle bir baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 örgün eğitim istatistikleri rakamları ilkokul çağında 273 bin çocuğun, ortaokul çağında 484 bin çocuğun ve lise çağında 1 milyon 130 bin çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığını, yani okula gitmediğini, çalışma hayatı içerisinde yer almak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Açık öğretime giden, açık liseye devam eden 1 milyon 50 bin öğrenci ve MESEM'lerde çalışmak durumunda kalan 421 bin öğrenci de buna ilave edildiğinde, az önce vurgulamıştım, mesleki eğitim merkezlerinde MESEM olarak kısaca adlandırılan bu merkezlerde çocuklar haftada bir gün sadece okula gidiyorlar ve kalan dört günü iş yerlerinde çalışarak geçiriyorlar meslek öğrenme çerçevesinde. Bütün bu rakamları alt alta koyduğumuzda örgün eğitim sisteminin dışında Türkiye'de ve çalışan çocuk konumunda olanların sayısı 3 milyon 959 bine ulaşıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıya Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çocuk işçiliğinin yasaklanması sözleşmesini imzaladığı halde eğitim dışında yaklaşık 4 milyon çocuk var. Bunun yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerle çocuk raporlarına baktığımızda 2019 yılında çocuk işçi statüsünde olanların sayısı 720 bin. 2024 raporunda bu sayı 970 bine yükselmiş. Bu kayıtlı olarak bilinen Türkiye İstatistik Kurumu'nun saptadığı çocuk işçiler. Oysa MESAM'da da 421 bin çocuk işçi var. Bunları da ilave ettiğimiz zaman 1,5 milyona yaklaşıyor kayıtlı çocuk işçi sayısı. Fakat tarımda istihdam edilen aileleriyle birlikte tarlalarda, bağlarda, fındık bahçelerinde sosyal güvencesiz, okula gitmeden çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler var, mevsimlik çocuk işçiler. Bunlar römorklarda, çadırlarda hayatlarını geçiriyorlar ve günlük yemiyle aile ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bunlar kayıt dışında. Bunun dışında özellikle Suriyeli, Afgan, Iraklı çocuk işçiler var. Bunlar gayri insani koşullarda yine istihdam ediliyorlar ve bunların sayısı bilinmiyor. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamla birlikte hesap edildiğinde Türkiye çok ciddi ve vahim bir çocuk işçi istihdamı tablosuyla karşı karşıya ve çocuk emeğinin istismarı, çocukların çok ucuza ve sosyal güvencesiz olarak çalıştırılması Türkiye ekonomisinin kanayan yaralarından bir tanesi. En fazla çocuk işçi ölümünün Şanlıurfa'da gerçekleştiğini dile getirmiştim az önce. Bunun yanı sıra Şanlıurfa'yı Gaziantep, Adana, Antalya gibi iller izliyor. İstanbul'da zaten bu iller arasında. Antalya'da özellikle tatil köylerinde, konaklama tesislerinde çocuk işçiler güvencesiz olarak çalıştırılıyorlar. Adana'da yine Çukurova'da pamuk tarlalarında, karpuz tarlalarında mevsimlik çocuk işçilerin istihdamı söz konusu. Milyonlarca çocuk işçinin yanı sıra dediğim gibi kayıt dışı olarak çalıştırılan mülteci çocuklar, bunların da sayısı bilinmiyor. Ve çocuk işçilerin sayısı her geçen yıl artıyor. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılındaki istatistiklerle çocuk, yani bu yıl yayınlanan 2025 yılı istatistiklerle çocuk araştırmasında kurumsal olmayan çocuk nüfusun iş gücü verilerine yer vermedi. Neden? Çünkü çocuk işçi istihdamı ile ilgili bu tablo çok eleştiriliyordu. Çocuk emeğinin istismarına tepkiler giderek artıyordu ve Türkiye İstatistik Kurumu raporunda buna yer vermedi. Ama şöyle bir kıyaslama yapmak gerekiyor. Bir tarafta MESEM'ler, diğer tarafta daha 1940 yılında açılan köy enstitüleri. Köy enstitüleri eğitim kurumlarıydı, bir medeniyet projesiydi ve fakir, yoksul, köylü çocuklar burada alınarak eğitiliyordu. İnşaat yapmayı, marangozhanelerde çalışmayı, oto tamirciliği öğrenmeyi, tarımda başarılı olmayı öğreniyorlardı. Yatılı olarak kız erkek öğrenciler köy enstitülerinde eğitim görüyordu ve bunun yanı sıra müzik, sanat, edebiyat, bütün bu alanlarda da bu genç köy çocukları eğitim aldıktan sonra köylerine dönüp elde ettikleri bu eğitim ve birikimi anneleriyle, babalarıyla, köyleriyle paylaşıyorlardı ve kırsal kalkınma, merkeze doğru kalkınmanın bir hamlesiydi bu, bir medeniyet projesiydi. Oysa MESEM'ler sadece ara işçi, ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuş ve az önce belirttim, sanayinin ara işçi ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş kurumlar. Ta 52-62 yıl önce, hatta 1954'te kapatılmasından bu yana 72 yıl önceki köy enstitülerinin çocuklara yönelik yaklaşımı ve eğitim mantığı bugün pek çok Avrupa ülkesinin başta Finlandiya olmak üzere esas aldığı, temel aldığı eğitim politikaları olurken biz hala bu kurumları bertaraf etmenin, kapatmanın acısını ve acı sonuçlarını yaşıyoruz. Ve MESEM'lerde çocuk işçi ölümleri artarak devam ediyor ve çocuk emeğinin istismarı Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor.
1: Gazeteci Zülfikar Doğan, hazırlayıp sunduğu Ankara'dan Haber Var programında sanayi sektöründeki finansal kırılganlık, üretime, istihdamdaki gerileme ile çocuk işçiliği ve eğitim dışı kalan çocuk sayısındaki artışı birlikte değerlendirerek Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısına ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Mesleki eğitim merkezi tartışmalarına değinen Doğan, bu sistemin yarattığı çok acı sonuçlar var. 13 yılda yaklaşık 900 çocuk işçi MESEM eğitim merkezlerinde hayatını kaybetti. Türkiye'de örgün eğitim sisteminin dışında ve çalışan çocuk konumunda olanların sayısı ise 3.959.000'e ulaşıyor, dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: En kaliteli şarkılar.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Köyüne maden ocağı açılmasına karşı çıkan Karakaya Köyü sakini Cuma Can Bolat, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya Köyü'ne yapılmak istenen maden ocağına köylüler karşı çıkıyor. Daha önce bir taş ocağında çalıştığı için köyünün başına gelebilecek felaketleri canlı yayında anlatan Karakaya Köyü sakinlerinden Cuma Can Bolat şöyle konuştu.
2: Bu öyle bir imkanı bize tanıdığınız için şahsınızda sizin gibi insanlara da çok teşekkür ederim. Sesimiz oluyorsunuz. İnanın bir kıyım var orada. Bakın inanın bir kıyım var. Ciddi ciddi söylüyorum. Ben bunu çok iyi irdeleyen bir insanım. Nereden biliyorsun diyeceğim. Ben taş ocağında iş makinesi operatörüydüm. Oradan emekliyim. Bunun bilincinde vardığım için.
3: Hani nasıl bir zarar vereceğini de en yakından bilen kişisiniz.
2: Tabii efendim tabii. İnsanlar politik düşünüyor, siyasi düşünüyor, yandaşlık yapıyor diyor. Yorumlara bakıyorum. Sizin gibi bize fırsat veren her yerde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Köyümüz yıkılıyor. Resmen yıkılıyor. Adam dalga geçiyor bizimle, şirketin yetkilisi. Diyor ki eskisi gibi dinamit patlamıyor diyor. Güm diyor diyor, oturuyor diyor. Ya ben ilkokul mezunu bir hambalım ama bedenen çalışmış, bunu pratikte tecrübesini yaşamış bir insanım. 3.7 şiddetinde deprem yapıyor. İnanın Mustafa Bey, mesafe, sizi davet ediyorum veya sizin gibi duyarlı insanları gelin görün. Basından tek bizim güvencemiz basın. Sıfır mesafe ya, sıfır sıfır sıfır. Mahsulümüz olmaz, oradan kalkan toz 3 kilometre ileriye gidiyor. İnanın su yataklarımız kayboluyor. Ya ne diyorlar, İl özel idare diye bir kurum %100 su yatakları etkilenir diyor. Ve buna valilik, bak kurum veriyorum arkadaşlar, kurum cezası, isim veriyorum. Cezasına da razıyım çünkü benim evim, barkım, vatanım söz konusu. Ya valilik bu raporları görmezden geliyor. Valinin önüne gittim, basın açıklaması yaptık. Sizin gibi sesimize kulak veren insanların sayesinde yerli televizyonlar, yerli... Yok ya, adam diyormuş ki ben imzayı attım. Ben burayı yaptıracağım. Ya sen köylünün valisi misin, şirketin valisi misin? Vali Bey, bu aradan sesleniyorum. İsmini de öğrendim. Kendiyle karşılaşmadım ama bu köylü Atatürk zamanında ben çocukken kitaplarda okurdum, sesini duyardım. Köylü milletin efendisiydi. Şimdi şirketlerin kölesi oldu kardeşim. Ya inanın göz göre göre köy yıkılıyor, kahroluyoruz ya. Dürüst, namuslu görevlilere de siyaseten baskı yapılıyor. Gidiyoruz biz de bütün kurumları geziyoruz. Abi buraya bu olmaz memur bey, müdürüm olmaz. Bizim de abilerimiz var. Sözcüler seçtik. Kendi aramızda örgütlendik arkadaşım. Direneceğiz. Ölümüne direneceğiz. Ben bunu meclis kürsüsünde söyledim. Bir kilo taş alamazlar. Ölümüne direneceğiz ya. Çatışacağız ya. Bu kadar açık söylüyorum ya. Çatışacağız ya. Onlarda tank top varsa bizde de kazma kürek var ya. Ya öleceğiz ya yok olacağız. Başka bir alternatifi yok Mustafa Bey, inanın. Biraz duygusalım, kusura bakmayın, çok etkilendim.
3: Estağfurullah, estağfurullah.
2: O küçücük yaşamımızı bize çok gördü şirket para uğruna. Bence paradan da öte şeyler var. Buradan seslendirmekte mahsur var mı bilmiyorum. Irkçılık yapıyorlar. Alevi ve sosyalist bir köy diye, solcuların köyü diye yapıyorlar. İbrahim Kaypakkaya'nın köyü diye yıkmak istiyorlar. Kanunların arkasından dolanarak. Çünkü ben bunu teyit ettim. 3 tane daha var orada. Onlardan niye almıyorsun da köyün dibinden alıyorsun? Köyü kaldırmak istiyorlar efendim. Mantık budur. Ben bunu aykırıyorum her yerde. Bu köylü milletin efendisiyken şirketlerin kölesi yaptılar. Sizin gibi duyarlı insanlar, sesimize ses oldunuz. Çok teşekkür ederim şahsınızda.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Karakaya Köyü sakinlerinden Cuma Can Bolat, köyüne yapılması planlanan maden ocağına neden karşı çıktıklarını canlı yayında anlattı. Köyümüz yıkılıyor diyen Can Bolat, raporları görmezden geldiğini ileri sürdüğü valiye, sen köylünün valisi misin, şirket valisi mi? Vali Bey sözleriyle seslendi. Göz göre göre köy yıkılıyor, ölümüne direneceğiz diyen Can Bolat, köylü milletin efendisiydi, şimdi şirketlerin kölesi olduğu ifadeleriyle konuşmasını noktaladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
5: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu geçinebilmek için çalışmak zorunda kalan emekliler oldu. Türkiye'de emeklilik sonrası çalışmanın giderek bir tercih olmaktan çıktığına dikkat çeken Özgan, 12 bölgede yapılan saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre çalışan emeklerin %89,4'ü yalnızca geçinebilmek için çalıştığını belirtirken, %88'i ise çalışmadan temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etti. Yaşamak için çalışmak mecburiyetinde olmak asıl sorun. Emeklilikte çalışmak ülkemizde bir tercih değil, tam tersine bir zorunluluk haline geldi diyen Güçlü Özgan şöyle konuştu.
2: İkramiyeler, emekli ikramiyeleri, düşük emekli maaşları ne zaman gündeme gelse bir şekilde emeklilerin, Türkiye'de erken emeklilik, işte emeklilerin geçim süreçleri vesaire çok tartışma konusu oluyor. Kimileri de tepki gösteriyor değil mi? Hani Amerika'da 70 yaşında çalışan emekliler var açıklamalarını bu kulaklar duydu mesela, ya da bu tip yorumları duydu mesela. Ama orada çalışmak ya da yani birkaç örnek olabilir ama tabii ki emekliler de hayattan kopmayacaklar. Tabii ki yine hayatın içerisinde olacaklar. Kimsenin buna bir itirazı yok. Ama yaşamak için çalışmak mecburiyetinde olmak. Asıl sorun bu zaten. İşte bu bahsettiğim araştırmada, emeklilikte çalışmanın ülkemizde bir tercih değil, tam tersine bir zorunluluk haline geldiğini gösteriyor, anlatıyor. 12 bölgede yapılan bir saha araştırması ve diyor ki emekli vatandaşlarımızın %89,4'ü ben sadece geçinebilmek için çalışıyorum, sadece geçinebilmek için çalışmak mecburiyetinde kalıyorum. Detayları var o raporun. Hani birbirimizi anlayalım, neredeyiz bunu görelim diye bu detayları sizle paylaşıyorum. Yine katılımcıların Türkiye'deki emekli yoksulluğunu anlatan çalışmadan bahsediyorum. %88'i çalışmadan temel ihtiyaçlarımı karşılayamam. Bunun imkanı yok diyor. Peki sadece bu mu? Hepimiz için geçerli. Hep söylüyorum bunu. Çok çalışıyoruz, az kazanıyoruz diyorum. OECD verileri de bunu anlatıyor. Zamanım kalırsa paylaşırım sizinle. Emekli olanların, emekli çalışanların %28'i haftada 46 ile 60 saat arasında mesai yapmak mecburiyetinde kalıyorum diyor ki, yine neredeyse yarısı, %40'ı yine bir ay içerisinde 26 ile 30 gün çalışmak mecburiyetinde kalıyorum diyor. Tabii bu EYT meselesi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Devlete, bütçeye ne kadar yük oldu bu EYT'liler? Sanki verilen sözler, sanki o yasalar biz tarafından çıkartılmış gibi, verilen sözlerden biz dönmüşüz gibi, yasaların o bağlayıcı unsurlarından bir şekilde biz vazgeçmişiz gibi. Bakın bu önemli. Emeklilik sonrası, ki EYT'den sonra bu çok daha fazla arttı, çalışanların %56'sı tam zamanlı işlerde istihdam ediliyorlar. Tabii patronlar açısından da avantajlı, düşük maaş kabul ediyorlar. Neden? Emekliler bir yandan işte şu tercihte bulunuyorlar. Bulunmak mecburiyetinde kalıyorlar aslında bakılırsa. Zaten emeklilikten 3 de olsa 5 de olsa bir miktar para geliyor, maaş geliyor. Düşük ücretli de olsa yine de ben çalışmaya devam edeyim diyor. Bu da patronun işine geliyor tabii. Böyle bir tablo var. Sadece emekli olarak çalışanların sadece %38'i prim ödemeye devam ediyor. %38'inin sosyal güvencesi bulunuyor ama geri kalan %62'si kayıt dışı çalışmak mecburiyetinde kalıyor. İşte tablo, işte gerçeklik bu. Yani emekli maaşları var olanı, bildiğimizi, yaşadığımızı bir kez daha söyleyelim. Neden? Belki birilerinin kulağına kar suyu kaçırırız. %66'sı borçlu olarak hayatına devam eden emeklilerin maaşları hane gelirinin ancak yarısına yetişebiliyor. Sadece ve sadece yarısına yetişebiliyor. Peki emekli ikramiyeleri neydi? Bayram ikramiyeli, 4000 liralık bayram ikramiyeleri. Şimdi ayın 17'si itibariyle değil mi hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki ne olmalıydı ve biz şimdi emekliler 4000 lira değil mi bayram ikramiyesi alıyorlar. Ne olmalıydı? Bir onun üzerine gelin böyle küçük bir hesaplama yapalım. Şimdi 2018'de asgari ücretin %62 düzeyindeydi. Ama bu bayram ikramiyelerinden bahsediyorum. Bugüne geldiğimizde bu oran kaça geriledi? Asgari ücretin %14'üne geriledi. %14'üne. Bakın, gerçi asgari ücrette 2018'den bugüne kadar gelen süreç içerisinde asgari ücrete yapılan artış artış da demeyelim, ne diyelim, düzenleme diyelim, enflasyon karşısındaki değer kaybını ancak giderebiliyoruz çünkü biz bu yapılan düzenlemelerle. Bunu da aklımızın bir kenarında tutalım. Eğer aynı oranda artsaydı bugün o emekli ikramiyesi ne kadar olacaktı? 17.514 lira olacaktı. Bugün ne kadar? 4.000 lira.
1: Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında emeklilerin geçim sıkıntısını, çalışma koşullarını ve bayram ikramiyelerindeki değer kaybını değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, işsizlik maaşına dair merak edilenleri yanıtladı, hangi durumlarda işsizlik maaşı alınabileceğini anlattı. İşsizlik maaşı için son 3 yılın içinde en az 600 günlük bir primin bulunması gerektiğini vurgulayan Elmen şöyle konuştu.
2: 1. Kendi isteğinizle işten ayrılamazsınız işsizlik maaşı için. Tamam mı? Yani sizi işverenin çıkarması gerekiyor. İstifa ettiyseniz işsizlik maaşı yok. Ama ne olursa var, işten çıkarılır iseniz işsizlik maaşı alabilirsiniz. Haklı nedenle, haklı fesihle çıkıldığı zaman ya da uzlaşma unsuru olan ikale sözleşmelerinde de bazen bu madde yer alabiliyor iş yeri sizi çıkardığı için. Yani haklı nedene gene olduğu zaman o zaman alabiliyorsunuz. Ama bunu da alabilmek için son 3 yılınızın içinde en az 600 günlük bir prim olması gerekiyor. Tamam mı? Yani ben sadece 50 gün çalıştım, gideyim işsizlik maaşı alayım, olmuyor maalesef. Buna dikkat ediliyor çok fazla. Son 3 yılda en az 600 gün, bakın. Bir gün eksik olamaz. Bu önemli. Yani 600 gün minimum olarak başlıyor. Yani süre olarak en kısa 600 günde veriyor. Son 3 yılda 900 gün ve 1800 gün varsa da alma süreniz uzuyor. Ama burada önemli olan başka da bir konu var. Son 3 yılımızda 600 günümüz var. Okey. Bunda mutabıkız, çıkarıldık. Ama bizim son 120 günümüz. Yani bu 4 ay içinde 120 günü ve 4 ayı yani kesintisiz çalışmış olmanız gerekiyor. Bir de bu var. Yani arada boşluk olmayacak. Son 3 yılda 600 gün ve son 120 gün aralıksız. Şöyle düşünelim, yani aktif olarak çalışırken ayrılmış olmanızı istiyor ve burada en az 4 aylık bir çalışma talep ediyor sizden.
1: SGK uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatın programında hangi durumlarda işsizlik maaşı alındığını anlattı. Kendi isteğinizle istifa ettiyseniz işsizlik maaşı alamazsınız dedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı bir haftalık aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
4: Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Dolap çevirmek. Bir işin içinde gizli saklı bir şeyler varsa, birileri planlar yapıp iş çeviriyorsa, aklımıza hemen şu deyim gelir. Dolap çevirmek. Peki bu söz nereden geliyor? Bugün olumsuz anlamlar yüklediğimiz bu deyim aslında çok başka bir hikayeden çıkıyor. Deyimin hikayesi Osmanlı dönemindeki konaklara kadar uzanıyor. Bu konaklar haremlik ve selamlık olarak ikiye ayrılırdı. İki bölümün tek bağlantısı ise duvar arasında gizlenmiş, silindir biçimli dönen bir dolaptı. Haremlikte hazırlanan yemekler, ikramlar bu dolaba konur, dolap çevrilir, selamlığa ulaşırdı. Ama bu dolap zamanla başka işler için de kullanılmaya başlandı, kişilerin aşk ilanına da aracı oldu. Selamlık tarafından yazılan mektuplar, haremlik tarafından gönderilen mendillerle cevap bulur ve gönüller bir olurdu. İşte o gizli buluşmalar duyulmasın diye çevrilen işler zamanla deyimleşti. Bugün biri gizli saklı işler yapıyorsa dolap çeviriyor deriz. Eskiden aşkı saklardı, şimdilerde ise daha çok dalavereyi. Atasözleri ve deyimlerin ardında yatan hikayelerin izini sürdüğümüz programımızda bugün dolap çevirmek deyimine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 12. yargı paketi meclisten geçti. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde Mali Suçlar Bürosu tarafından düzenlenen operasyonda 6 Şubat 2023 depremleri döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Hemen ekleyelim, bu sabah gerçekleştirilen operasyonla Oğuzhan Uğur'la birlikte 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Ahbap soruşturmasında tutuklu sayısı ise 18'e yükseldi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18 oldu. Gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerine devam ediyor. Ayrıca soruşturma kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. 12. yargı paketi meclisten geçti. Mecliste kabul edilen yargı paketinde miras kalan taşınmazların satışı, idari davalar, noter işlemleri, kanuni faiz, dolandırıcılık suçları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve hakim savcı eğitiminden elektronik satış sistemine kadar birçok alanda önemli değişikliklere gidildi. Ankara'da A lakaplı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonla 15 şüpheli gözaltına alınırken 12 şüpheli de tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gürlek konuşmasında FETÖ'yle kesintisiz mücadele mesajı verdi.
2: Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir.
1: YÖK, depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı. Yükseköğretim Kurulu Kahramanmaraş Merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı. Karar 2023 ila 2026 akademik yıllarında da geçerli olmuştu. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ehliyetsiz sürücüyle ihbara giden ekip aracı çarpıştı. Kazada ikisi polis, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün ehliyetsiz ve 0,82 promil alkollü olduğu belirlendi.
3: Ekonomi.

0: Kullanımı ve KDV için ödenecek tutar 7 milyon 350 bin liraya ulaşacak. Başvurularsa 20 Temmuz saat 12'ye kadar tamamlanacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,22 değer kazanarak 14.251 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro ise 54 lira bandında işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6076 lira, çeyrek altın 9922, tam altın 39531, ata altını ise 40542 lira.
1: Kupanın günlüğü.
0: FIFA Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşıldı. Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi İngiltere'yi 2-1'le deviren Arjantin oldu. Ve Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik yoğunluğu haritasına geçmeden önce bir duyurumuz olacak. İstanbullu dinleyicilerimiz için Kabataş-Bağcılar tramvay hattında doğalgaz bakım çalışmaları var. 17-20 Temmuz arasında seferler Kabataş-Soğanlı arasında yapılacak. Güngören-Bağcılar arası erişim ise ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacak. Ve şimdi İBB trafik yoğunluğu haritasına bakalım. Kenttekileri bu dakikalarda %40'lık bir yoğunluk bekliyor. D100'e baktığımızda Avcılar, Gümüşpala, Hacı Şerif yönünde sol şeritli bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. TEM'de ise Mahmut Bey, Başakşehir yönünde sağ şeritli bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede yoğunluk yaşanıyor. Ve bir hatırlatmayla bültenimizi noktalayacağız. Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Mehmet Kaya, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Kaya, Türkiye'nin üretim gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Güven eksikliği ve teknolojik dönüşümde geri kalmanın imalat sanayini zayıflattığını anlattı. Bültenimizin hemen sonrasına girecek olan bu röportajı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Mehmet Kaya konuk oldu. Türkiye'nin üretim gücünü kaybetme riskiyle de karşı karşıya olduğunu kaydeden Kaya, güven eksikliği ve teknolojik dönüşümde geri kalmanın imalat sanayini zayıflattığını vurguladı.
3: Ya ne olacak bu işin sonu, nereye gidiyor şimdi? Herkes birbirine bu sorunu soruyor. Yani karşılaşıyoruz, ya nereye gidiyor bu işler diye soruyoruz. Şimdi izlenen politikalar, hani biraz önce jenerikte de vardı. 2008-2007-2000 şeyde işte o zamanın devlet bakanı, dış cihattan sorumlu Kürşat Tüzmen, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek ikilisi. Yani bakanlar kurulunda açık tartıştılar, televizyonun önünde tartışıyorlardı bu değerli TL politikası bizi mahvediyor diyorlardı. Şimdi aynı şikayetleri tekrar alıyoruz. Yani biz o günkü filmi tek, ondan sonra tabii 2008 krizi geldi. Beraberinde daha başka sıkıntılar geldi. Aynı filmi yeniden mi izliyoruz? Nedir durum?
4: Evet, aynı filmi gerçekten yeniden izliyoruz. Çünkü mevcut program standart bir, daha önce de uygulanmış ortodoks program yani.
3: Evet.
4: Onu
3: heterodoks. Ya Türkiye'de ekonomi yönetimleri gördü. Allah. Evet. Evet, neyse.
4: O standart bir ortodoks program. Türkiye farkı nedir? Türkiye farkı şeydi. Petrol fiyatları.
3: Evet.
4: Petrol fiyatları düşük olduğu sürece elinizde bir tane şey var. Merkez Bankası'nın elinde güçlü bir sopa var. o sopayla kuru kontrol ediyordu ve maliye politikasıyla da talep tarafı kontrol ediliyordu ve enflasyon

0: düşmesi sağlanıyordu. Bu çalıştı 2000'lerin başında.
1: Evet.
0: Ama görece daha küçük bir ekonomiydik. Görece daha düzgün şey işleyen bir ekonomiydik. Ama şimdi zorlanıyor ve şeydeki eldeki en güçlü veri, en güçlü destek olan petrol fiyatlarında da bir yükseliş var.
1: Evet.
0: Ekonomik programın diğer unsurlar saklı kalmak kaydıyla, yani yapısal bozukluklar, toplumdaki hoşnutsuzluk, insanlardaki güvensizlik gibi çok daha büyük yapısal sorunlar saklı kalmak kaydıyla teknik düzeydeki zorlanmamız bundan geliyor şu anda, petrol fiyatlarındaki yükselişten. Ve bu devam edecek görünüyor. En azından çıktığı kadar hızlı geriye gelmeyecek gibi görünüyor. Petrol fiyatları yükselince hemen bütün emtiaları, sanayi mamulleri peşine takıyor. Onlarda da fiyatlar artıyor. Dün kakao üreticisinin birisiyle konuşuyorduk. Yahu tonu 9 bin liraya kakao satılıyor. 9 bin sterline kakao satılıyor diyor. Yani
1: dünya piyasasında.
0: Dünya piyasasında. Evet. Borsada yani bir anda fırlamış gitmiş yukarıya doğru. 5 binlere doğru gelmesi lazım. Yani kakao niye yükseliyor şu anda? Yükselmesi için hiçbir neden yok. Evet. Tedarik medarik dediyseniz Batı Afrika, üretici deseniz Amerikalı, yani Amerikalı ve Avrupalı şirketler, hatta Amerikalılarına hakim. Sadece örneklemek açısından söylüyorum. Evet. O bütün emtialar yukarıya doğru gidince bizim ithalatımızda yeni veri bulamadım. Onun için hani insanlar oran söyleyemediğim için kusura bakmasınlar ama ihracatımız ve iç üretimimiz de önemli ölçüde dış şeye, ham maddeye bağımlı.
1: Yani biz proses yapan bir sanayimiz var. Yani ara mal ve ham madde alıyoruz.
0: İşleyip.
1: İşte üstlerine biraz işleyip satıyoruz. Yani,
0: Yani petrol fiyatları niye önemlidir Türkiye için? Bu nedenle önemlidir.
1: En büyük ithal kalemimiz.
0: Evet, evet. Ve diğer bütün emtiaları da peşine taktığı için bize dış kaynaklı enflasyonist baskı yapıyor. Ve tekrarlıyorum, iç kaynaklı enflasyonist baskılarımız saklı kalmak kaydıyla sadece,
1: evet,
0: teknik
1: bir yönden yani, size diyor. Evet.
0: O da ayrı.
1: Peki şöyle bir durum var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani yurt dışından biliyorsunuz sıcak para peşine düştük. Yani ekonomik politikamızın özü üretime dayanan bir politika değil, sıcak paraya dayanan. Hani Erbakan'ın, rahmetli Erbakan'ın deyimiyle pansuman tedbirlerle işi götürmeye çalışıyoruz. Şimdi bu politikada yabancılar Türkiye'ye bazı şartlar sundular. Şimdi bunlar açık konuşulmuyor ama bütün ekonomi muhabirleri de şey, yani döviz kurlarını arttırmama sözü verilmişe benziyor. Kulislerde bu konuşuluyor.
0: Ortodoks dediğin kısım o zaten.
1: Ha, peki nereye kadar?
0: Nereye kadar? Bir sonraki krize kadar. elbette şimdi dediğiniz gibi gerçek anlamda da bir pansuman ve sıra dışı, olağanüstü büyük bir kaynağı yurt dışına aktarmış oluyorsunuz. Yani, yine rakam veremeyeceğim ama dehşet büyükler. Bir ara Türkiye'deki sıcak paranın arbitrajı %30'lara kadar ulaşmıştı. Net %50'nin üzerinde dolar bazında getiri sağlayanlar oldu.
1: Evet, evet, evet.
0: Net, yani bu böyle bir şey dünyada yok. Benzer bir durum altında da var ama altında biraz daha farklı işledi sistem. Orada fiziki altın da vardı şeyde. Bütün bu bölgenin, insanlar unuttu ama Asya krizini anımsayın şeydeki.
1: Evet, 97.
0: 97'deki. Benzer bir sorundan çıktı. Bizim 94'teki sorunumuz da benzerdi. Evet. 2000'deki sorunumuz da benzerdi. Yani şu anda Türkiye'nin ekonomisini kontrol edebilmesi için biraz önce söylediğim o ortodoks üç ayaklı şeyi, politikayı uygulayabilmek için kuru baskılamanız lazım. Kurun artmaması lazım. Artmayınca kendiliğinden bu marj oluşuyor ve o firmalarda giriyor. Ve söylenen, yani açıkta da söylendi, uluslararası yatırımcı toplantıların hemen hepsinde de söyleniyor, mevcut politikaya devam edeceğiz lafının altında kuru baskılamaya devam edeceğiz. Eğer
1: evet,
0: böyle bir şeyiniz varsa, arbitrajınız varsa, böyle bir giriş yapmak istiyorsanız buyurun gelin diye. Çok ciddi yurt dışı fon, yurt dışında fon tutan Türkler de var. Yani Türkiye'de yerleşikler diyelim teknik ifadesiyle. Evet. Yabancı şirketler de tutabiliyor. Ben bazen şeye bakıyorum, ödemeler dengesi içerisinde yabancı doğrudan yatırımlar kaleminin altında bir diğer diye bölüm vardır.
1: Evet, evet.
0: Orada yurt içi şirketlerin, Türkiye'de yerleşik şirketlerin yurt dışı merkez ya da iştirakleriyle borç alışverişini izlersiniz. Tam böyle kırılımı yok, alt daha alt daha detayı yok ama orada zaman zaman Türkiye'den borç aldığı görünüyor.
1: Evet.
0: Dış şirketlerin. Anlamlı mı? Değil. Nedir? İşte yurt dışına gitsin, para biraz Türkiye'ye gelsin, fon olarak gelsin.
1: Çünkü
0: gibi.
1: Çünkü bazı avantajları var.
0: Avantajları böyle şeyler. Hani çok nadir bir söylediğim ama oluyor. Anomali mi? Evet, anomali. Böyle bir şeyin olmaması, evet, gerekir. Şeyin. Ama söylediğiniz gibi şu anda yine marj oluşmaya başladı. Merkez Bankası yeterince faiz indirme şeyi yok, imkanı yok.
1: Sıkıntı şu, ben iş adamlarıyla, evet, oturup konuştuğumuzda söyledikleri şey var. Turizmciyle konuşuyoruz, aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Şimdi bu TL'nin değerli olması Türkiye'yi pahalı hale getirdi.
0: Evet, ciddi
1: miktarda. Mesela işçi ücretleri çok anlamında söylemiyorum. Ancak... Yani dolar bazında rakam yükseliyor.
0: Doğru.
1: Efendim yemek yiyorsunuz. Mesela sık konuşulanlar, işte biz gidiyor yurt dışına giden arkadaşlar, orada şöyle bir yemek gidip Türkiye'den ucuza diyorlar. İşte bir Yunan adası konuşmaları var. Tatili orada yapsak daha ucuza geliyor diye.
0: Evet, ve cari olarak şu anda
1: asıl ucuz. Bunlar, evet, asıl önemlisi olan Türk firmalar, biliyorsunuz Avrupa Birliği ile yapıldığımız anlaşma çerçevesinde, Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde Türkiye'deki ihaleleri onlara da açmak zorundasınız. Ve fiyatta rekabet edemiyoruz diyor. Mesela makinacılar, diğerleri hepsi ve yabancılar. Mesela bizim makine sektörü ciddi bir gelişme gösteriyor. Ciddi bir ihracatları da var. Ama diyorlar ki dayanacak halimiz kalmadı. Şu anda pazarı kaybetmeme derdiyle, kar etme değil, pazarı kaybetmeme derdiyle uğraşıyoruz. Çünkü mesela Alman ve İtalyan, özellikle onların rekabet ettikleri, onlarla diyorlar rekabette zorlanıyoruz diyorlar. Mesela bu Türk sanayisini ciddi bir şekilde sıkıntıya da sokacak. Bunu herkes söylüyor. Peki duymuyor mu yöneticiler bunu? Çöktüğü zaman sanayici ne yapacak? Eskiden biliyorsunuz üretim vardı, turizm geldi, otelde herkes portakal bahçelerini söktü, muz bahçelerini söktü, betona verdi. Yani ne olacak? Öyle ne olacak?
0: Evet. Bu güzel bir söz var, dereye su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlarmış,
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Herkes suyu bekliyor şimdi. O su da enflasyonun düşmesi ama...
1: Düşer mi enflasyon bu kafayla?
0: Yok, düşmeyeceğini de, hani istenen hızda düşmeyeceği de anlaşıldı. Şimdi bu program başlarken tartışmayı anımsayalım hepimiz.
1: Evet.
0: Çok şaşırtıcı biçimde yabancı temsilciler, yabancı finans kuruluşlarının temsilcileri de programın ilk tasarımındaki yavaş adımlarla gidilmesi, önce işte yapılanma, bu irrasyonel programdan çıkış, ondan sonra dezenflasyon sürecine geçiş politikasıydı. Yani yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçti bu. Hazırlık diyelim artık, yani ilk işe başlamak 1,5 yıl sürmüştü yaklaşık,
1: evet, evet,
0: olarak. O dönemdeki tartışmayı anımsayın. Bunun çok daha hızlı ve sert olması gerektiği yönünde şeyler vardı. Yine ortodoks yaklaşımdı. Yine mevcut politikanın, biraz önce söylediğim o üç unsurun yapılması gerektiğini savunandı ama bu sefer tersi, hızlı olması. Ama anımsayacaksınız, Merkez Bankası Başkanı'nın yardımcısının işte oksimoron, yaklaşık 100 tane şey var, makro ihtiyati tedbir var, onları temizlememiz lazım. Şeyimiz çalışmıyor, yani faiz silahı çalışmıyor diyorlardı. Ya işte o sürece hazırlık yapalım derken ama bir türlü olmadı. Ve dışsal sebeplerde gelince, hem iç hem dışsal sebeplerde gelince, bu ortodoks politikanın hızla dengeyi kurması gereken kısmı çalışmadı ve halen de çalışmıyor.
1: Evet.
0: Zorlanmamız o yüzden. Yani acı uzadıkça, söylediğiniz gibi TL'nin değeri arttıkça sanayici artık fiyat tutturamaz hale geldi. Yani şey duyuyoruz hep, yahu X ülkesinden şey yapıp ithalat yaptığımda şeyim, sıra dışı kar elde ediyorum, yani iç fiyatlarımızda yüksekliğinden dur. Yani niye üretimle uğraşayım ki bu dönemde deyip fabrika kapanmalarının ya da fabrikaların kapasite düşürmelerinin en büyük nedeninden birisi de bu.
1: Kapasite düşüşü, bakın vardiyalar düştü, kapasite, evet, düştü.
0: Yani söylediğiniz, nereye kadar gidebiliriz? işte dayanma gücümüz varsa bir noktada o noktaya kadar gideceğiz. Benim dikkatimi çeken bir başka nokta, hep mesela geçmişte kayıt dışı ekonominin şeyin çok haberini yaptık. Hep denildi ki yahu şey, göründüğünden, göründüğü kadar kötü değil şey, ekonominin durumu. Şu kayıt dışılık şey, ama 2000'lerin başında belirli bir oranda iyileşme sağlamıştık. Halen de verilere yansıyan şey, çok fazla kayıt dışılık yok gibi. Sanayi, özellikle imalat sanayisi, ama gerçekte var. Evet. Yani nasıl oluyor, nasıl ediliyor bilmiyorum. O tartışmalar da nasıl oluyor bilmiyorum. Ama şu anda gördüğümüz gerçek manzara değil. Bir kısmı yansıyandan çok daha kötü durumda, verimsizlik ve şey anlamıyla. Bir kısmı da yansıyandan daha çok daha iyi durumda. Ama bunların hepsi nakde dönüyor şu anda. Üretimden çıkıyorlar.
1: Çıkıyor.
0: Ve Türkiye imalatçı kimliğinde zorlanıyor artık.
1: Evet, evet. Ya şeyi bir, bu son günlerde biliyorsunuz moda şeyler var. İşte botokstur, şudur budur. Onlarla konuşuyoruz. Diyorlar ki yani öyle bir hale geldi ki botoks yaptıranların sayısı hızla artıyor. Fakat botoks ilaç diyorlar, o aslında bir tıbbi malzeme, onun ithalatı sürekli azalıyor. Yani yaptıranlar artıp ithalat azalıyorsa,
0: yerli üretimde yoksa,
1: yerli üretimde yoksa başka bir şey vardır. O da çok şey. Şimdi dediğiniz olay şöyle önemli. Yani biz mesela 2000'leri anımsıyorum. İplik fabrikaları vardı Türkiye'nin ciddi bir şekilde. Şimdi pamuk üretimini bitirdik. Çünkü üretim maliyetine iplik ithal etmeye başladık. İplik fabrikalarımız hepsi kapandı. O fabrikaların sahiplerinin hepsi ithalatçı oldu. Yani izlenen politika aslında ithalatı teşvik eden bir politikaya dönüşüyor.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki ama bu nereye, işte sürdürülebilir değil. Onun için söylüyorum.
0: Kesinlikle
1: yani.
0: Değil.
1: Nereye kadar gidecek?
0: Bir de benim zaman zaman takip ettiğim bir veri var. Türkiye'de bu kritik yatırımlar. Bunların çok önemli bir kısmı çok ciddi teşvik politikalarına bağlandı. Kararlarla, yani resmi gazetede yayınlanmış, evet, kararlarla. Onlar yavaş seyrediyor mesela. Hmm. Hani imalatçı kimliğimiz dedik ya, bir Türkiye'nin kimliği nedir? Türkiye imalat yapar, iyi onurlu işçileri var, onlar üretirler. Tecrübeli işçileri var, onlar üretir. Patronlar kısmına söyleyeceğimiz çok şey var ama hadi diyelim o işi bu bağlamda, yetenekli şeyleri de var, patronları da var, onlar da ürettirirler. Bunu ihtiyaten söylüyorum, yani başkası söylenecek şeyler de var ama biz imalatçıyız. Türkiye'ye gelen herkes ne istiyorsa bulabilir, imalat sanayinden, evet, çıkmış yani bir şeyin. Bu kimliğimizi yok etmeye başladı bu, evet, süreç. Evet. Ne kadar dayanabiliriz? İşte belirli bir noktada burada insanlar gittikçe istihdam düşmeye başlar. Yani hizmetler sektörü de bir yere kadar. Verebileceğiniz bütçe açığı bir yere kadar. Şimdi ona güveniliyor biraz. İşte bütçe açığında hala marjımız var. Bir miktar mali alanımız var. Onu bu tarafta kullanalım diye. Ama güven olmayınca, o yatırım gelmeyince aşağıdan, hele hele sayısal dönüşümü tam olarak beceremiyorsak teknolojik dönüşümle birlikte, iki gün sonra sadece ve sadece biraz önce saydığınız, söylediğiniz klasik mallarda değil, hemen hemen her malda sorun. Hiç kimse ne zaman 90'ların ortasında çıktı değil mi Avrupa tekstilden, imalattan?
1: Evet,
0: 90'larda,
1: evet,
0: hemen hemen çıktı.
1: Şimdi
0: dönüyor.
1: Evet.
0: Portekiz başladı. Almanya'da tekstil fabrikaları başladı. Yani tekstil ve hazır giyim, düzeltiyorum. Evet. Sadece tekstil değil. Hazır giyim fabrikaları. Çünkü sayısal dönüşümü belirli bir oranda yapmaya başladılar. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada şeyi vardı birkaç ay kadar önce. Çeşitli eyaletler toplanmış gelmişler. Yabancı sermaye çekmek üzere promosyonları vardı. Tanıtımları
1: Türkiye'den
0: vardı. Evet, evet.
1: Evet.
0: Yüksek teknoloji alanları vardı, savunma sanayi gibi ya da nükleer, küçük nükleer santraller gibi. Onların sistem üreticisi değil de OEM değil de tedarikçi arıyorlar yani şeylerde, ama yüksek teknoloji. Onun yanında tekstil de istiyorlardı yani. Çok buyurun gelin. Yani.
1: Evet, evet.
0: Size arsa verelim. Aa bak biz güzel de pamuk üretiyoruz. Hala devam eder Amerika'da pamuk üretimi. Güzel de pamuk üretiyoruz. Siz bundan kaliteli, çevreye uygun şeyler yaparsınız, beceriklisiniz diye. Herkes, çünkü sayısal dönüşüm buna imkan veriyor artık yani. İşçi evet. maliyeti sadece maliyet değil. Herkes belirli bir oranda kendi ülkesinde hemen hemen her sanayi kolunda şeyi istiyor artık. Yani tersini düşünenler var. Hani küreselleşme aşırı başarılı olduğu için sorun çıktı diyenler var ama küreselleşme biraz geriye döndü. Herkes kendi sınırlarının içerisinde.
1: Pandemi bunu bize çok net bir şekilde öğretti yani.
0: Hem küresel kriz hem pandemi. Her ülke kendi ülkesinin içinde, kendi sınırlarının içerisinde bir sanayi kası istiyor. Biz de istiyorsak bugünkü belayı çözmemiz lazım.
1: Trump'ı da iktidara getiren o politikaları
0: evet,
1: değil
0: evet,
1: miydi?
0: Evet, evet.
1: Gerçi iktidar koltuğa oturucu içinden bir Biden çıktı ama.
0: Yani sizin dile getirdiğiniz endişe entelektüel yurtsever bir kişinin şu evet. anda hissetmesi gereken endişe.
1: Evet, evet. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Yani umarız bunun bir an önce gideriz. Yani bu sıcak para üzerinde dünyada birçok ülke bu tür krizlere yakalandı. Çözüm ürettiler. Yani çözüm nedir? Bir kısmı işte dedik ki kardeşim halkına anlattı. Durumumuz bu. Biz yeniden üretimle enflasyonu düşüreceğiz. Çünkü bolluk yaratacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Bu bir tercih meselesi. Kesinlikle. Mesela hatırlattığınız 97 Asya krizinde hatırlarsın Tayland borsasından 3 milyar dolar çekilmekle başlamıştı o kriz. Özellikle Güney Kore'de 15-20 milyar dolarlık fabrikaları Amerikan şirketleri 3 milyar 5 milyar dolara satın aldı. Yani yağma yaptılar. Evet, Güney Kore'de o zamanlarda şöyle bir politika izledi. Dedi ki ben nerede kalacağım? Yani hepsine birden destek ayırma şansım yok. Ben dedi elektronikte kalacağım dedi. Elektronik firmalarını bir kısmını birleştirdi bir kısmını. Otomotivde kalacağım dedi. Otomotiv firmalarını.
0: Gemi inşasında kaldılar.
1: Evet orada kalacağız dedi ve şu anda doğru bir tercihle yaptıkları gözüküyor. Çünkü onların o sırada batmasını engelledikleri ve satışını engelledikleri elektronik firmaları şu anda hepimizin cebinde. Orada burada otomotivde de sokağa çıktığınız zaman Güney Koreli şirketlerin otomobillerini görüyorsunuz. Yani o nedenle bu bir tercih meselesi. Türkiye ne yazık ki sıcak parayı tercih etti. Çabucak kurtarma, para bulup işi düzeltme gibi günü kurtarma politikasına gittik. Ama geleceğe kurtarabilecek miyiz? Emin değilim şu anda.
0: Belki yeri gelmiştir. Söylemekte fayda var. Şimdi sözünü ettiğiniz dinamiğin ortaya çıkabilmesi için bir de insanların tamamıyla ortak bir gelecek perspektifi içerisinde olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani işe yarar görünen ekonomi politik ya da sadece politik olarak hedefe odaklanıp bu ortaklığı şey yaparsanız, ıskalarsanız sorun çıkıyor. Hadi diyelim herhangi bir, ya 84 milyon bu ülke, az buz değil yani, 1 trilyon evet, doların evet. üzerinde kayıtlı şeyi var. Gayri safi yurt içi hasılası var. Hemen hemen her sanayi kolunda yani gidip de sayılan ya da şeyde Prodcom'da sayılan bilmem kaç bin tane sanayi mamulünün üretiyorsunuz yani.
1: Evet.
0: Böyle bir yerde. %30'u hiç şey yapıyorum, ilgilenmiyorum. Onlar dışarıda kalsın. Onlar politik olarak ezilebilir, işte ekonomik olarak güçsüzleştirilebilir diyemezsiniz.
1: Evet.
0: O bile çok büyüktür. Yani demek ki bu yatırımları iletmek, ilerletmek, sizin söylediğiniz gibi Türkiye'nin o kimliğini, o üretici kaslarını koruyabilmek için gerekli olan bir de toplumsal mutabakat, toplumsal güven var.
1: Evet.
0: Ne yazık ki o siyaset o tarafı çok baskılıyor. Bir miktar şu anda çocuklar geriye geliyorlar yani Türkiye'ye, ama hem sanayici hem de o gençlerimiz o ya da yetişmiş insanlar çok fazla kayıp verdi mesela Türkiye
1: Türkiye'den yani yurt dışına gidiş. Geçiş meselesi en iyiler gitti. Dediğiniz gibi ben de geri dönmelerin başladığını sanıyorum. Çünkü o da Avrupa'daki krizden sonra. Çünkü orada da işten çıkarmalar başladı, şeyler başladı. Ondan sonra
0: politik ortam da bozuldu biraz.
1: Politik
0: orada.
1: Ortam bozuldu. Onun da etkisi var. Yani orada huzur yok. O da etkili oldu. Yani bilemiyoruz tabii nereye kadar gider bu iş ama yani en kötüsü ülkede gelir dağılımı uçurumu çok büyüyor. Biri yer biri bakar kıyamet orada kopar diye atalarımızın bir sözü var. Şu anda benim en büyük endişelerimden birisi bu. Gelir kesinlikle. Dağılımındaki bozuk.
0: İnsanlar büyümeyle gelir dağılımının ilişkisini çok fazla düşünmüyorlar. Hatta iyi bir şaka da yapıyordu ekonomistlerden birisi, ismini anımsayamadım şimdi, lütfen kusura bakmasın. Yahu 3 odadayız, 3 tane asgari ücretliyiz, işte 3'ümüzün toplam gelirini bölerseniz kişi başı gelir çıkar 100 diyelim, odaya bir tane zengin girerse ne olur?
1: Evet yani.
0: Birdenbire gayri safi yurt içi hasılamız %100 artar ama
1: evet,
0: o
1: evet.
0: Önceki asgari ücretlinin ücreti değişmez. Onların, evet, evet. Onlarınki o kadardır. Bizdeki durumda böyle. Gayri safi yurt içi hasılamız şişiyor ama gelir dağılımındaki şeyimiz, bozulmamız, daha doğrusu iyileşme işareti yok. Küçük miktarlarda da olsa yukarı yön, yani bozulma yönünde bir şey var, eğilim
1: ben
0: var.
1: Ben küçük mü acaba, ondan emin değilim. Yani
0: TÜİK verilerine yani göre diye ihtiyat kaydını
1: biz
0: koyalım.
1: Biz kendi verilerimizi baz alalım. Yani şunun için söylüyorum. Ya bunu, ya ben Oran'da oturuyorum. Panora bilmem AVM'de birkaç tane AVM var. 500 metrede 3 tane büyük AVM var. O da niyedir onu da anlamış değilim. Oların önlerindeki araçlara bakıyorum. Yani ya benim ömrü hayatımda hep çalıştım ama toplamda alamayacağım bir servet yatıyor orada. Yani oranın önündeki o valelere verilen araçlara ya bir servet yatıyor. Şimdi yani ve onların bir mağazadan çıkışlarını biliyorum, görüyorum. Bazen durup da izliyorum. O yani bir asgari ücretlinin maaşı düzeyindeki kıyafetlerin o arka koltuğa bir atışı var. Tamam mı? Onu gözlüyorum. Ya o normal parayla yapılacak iş değil.
0: Evet.
1: Ya bizler öyle bir şey alsak bir ay giyemeyiz acaba kırışır mı diye. Yani evet yani.
0: Siz de hani bunu gelir dağılımını çağrıştırıyor sizde.
1: Evet evet.
0: Bazıları da diyor ki hani şey.
1: Gelişmişlik mi?
0: Yok yok. Ekonomi iyi yahu, görmüyor musunuz diye. Küçük bir not, onu da söylemekte fayda var. En azından dinleyicilerin aklından şey yapsın. Biraz önce dedim ya 84 milyon ülke 1 trilyonun üzerinde kayıtlı şey. Bu yukarıdaki, en yukarıdaki %5, hadi %10 diyelim, 8 milyon kişi.
1: Evet.
0: Şu andaki Türkiye'de bu hizmetler sektöründe, o sözünü ettiğiniz yerlerdeki şeyleri, harcamaları şey yapacak düzeyde insanlar bunlar.
1: Evet,
0: karşılayacak
1: evet.
0: Düzeyde.
1: Avrupa'nın birçok ülkesi.
0: Evet. O gördüğümüz manzara o yani. İşte gelir evet, dağılımı. Evet. Çok iyi bir öneri gelmişti yani şeyde, işçi kanadından. Şu andaki bizim vergi sistemimizde reforma ihtiyacımız var. Nereden evet. Bakarsanız var. Biraz önce söylediğiniz o sürdürülemez şeylerden birisi de o. Bunu düzeltirken vergi, bütün vergiler, ama sadece gelir vergisinden söz etmiyoruz. Bütün vergileri gelir dağılımını düzeltici araç olarak kullanalım diye bir öneri geliştirmişti. Ve bu araç var aslında. Belki de zamanıdır. Hani nereye kadar diyoruz ya.
1: Evet, evet.
0: Belki de zamanıdır buradan, yani birçok yapılacak iş var da şeyden, vergi kısmına da el atarken bu gelir dağılımını düzeltici, kayıt dışılığı sağlayıcı bir şekilde atmakta fayda var.
1: Türkiye kayıt dışılığı engelleyici.
0: Azaltıcı ve engelleyici.
1: Sağlayıcı değil de dedim.
0: Sağlayıcı mı dedim, hani o yanlış. Engelleyici, azaltıcı şekilde kullanmak ve elbette ya dediğiniz gibi sanayici ücretlerden yakınıyor dolar cinsinden, evet. TL'nin yüksek olmasından, ama bakıyoruz o insanlar hakikaten şey, zor durumda. Ben ne yazık ki çok göremiyoruz artık o insanları.
1: Bakın sanayici de yoksullaşıyor. Şimdi bakın önemli noktadan birisi, sanayici de yoksullaşıyor. Kazanan kim? Kazanan şu. Şununla para kazananlar.
0: Evet.
1: Borsadır, dövizdir, altındır, şudur. Yani emeksiz bir telefon, ofis bile yok çoğusunun. Buradan kazananlar. Asıl yani bu emeksiz para kazanan bir şey çıktı. Yani öyle şeyler anlatıyorlar ki, bilgi biliyorsun bu arada önemli hale geldi. Alınacak bazı kararları, şunları bunları eğer önceden biliyorsanız.
0: Ciddi.
1: Ne diyeyim artık?
0: Sızıntıların işaretlerini, evet, ne yazık ki biz de rastlıyoruz yani şeylerde. Evet. Ama ciddi suçtur. Mesela SPK'nın orada gözetim kapasitesinin çok yüksek olması, Borsa İstanbul'un şeyinin çok iyi olması, sadece Borsa İstanbul değil, emtia piyasalarındaki ve o future piyasalardaki, türev piyasalardaki bütün sistemin çok düzgün şekilde işliyor olması lazım. Ne yazık ki o tarafta sıkıntılı. Mesela borsa hakikaten finans aracı olmaktan çıktı.
1: Çıktı canım. Kumar.
0: Evet evet.
1: Kumarı da şeyde kasa kazanıyor her zaman. Yani belli insanlar.
0: Yani bir, oranın finans aracı olması lazım. İki, sermayenin olabildiğince, yani birçok eleştirilebilecek şeyler var. Onlar saklı kalmak kaydıyla, eğer insanlar, bu büyük kuruluşların, büyük şeylerin gelirlerine ortak olmak istiyorlarsa, yani sermayenin bir miktar sıradan insanlara yayılmasına aracılık etmesi lazım. Bu iki niteliği de ne yazık ki yok şu anda.
1: Evet. Bize kazanıyorlar, bizden. Bu para yurt dışına gidiyor. Yani Türkiye'de kalsa hiç olmasa finansman açısından Türkiye sıcak paraya mahkum kalmaz. Avrupa'daki bankalara yatırıyor. Öyle yüksek de bir faizleri yok oralarda. Ve onlara neredeyse sıfır faizli kredi açmış oluyoruz. Ya bu vicdansızlık değil mi?
0: Birçok bakımdan vicdansızlık. Hakikaten bir de bunu takip etmemek vicdansızlık. Yani en azından bilebilsek. Mesela dünyanın en pahalı apartman dairesini bir Türk satın aldı. Dubai'de. 105 milyon dolar denildi, 108 milyon dolar denildi 2 yıl kadar önce. Dünyanın herhangi bir yerinde, dünyanın en lüks yerinde şeydir, malikane satın aldırır yani. Bir insan ne kadar para kazanıyordur ki bu fiyata apartman dairesi satın alır? Yani sözü, onu satan emlakçı bunun ettiğini düşünüyordur ve birisi aldığına göre hakikaten piyasada fiyat oluşmuş. Namus ölçüsüyle de ölçmek lazım ve elbette kamu otoritesi ölçüsüyle de. Geçmişi referans veriyoruz ama Zekeriya Temizel o eleştirilerden bunaldığı bir ortamda şey demişti geçmişte. Ya kimse gönüllü vergi vermez.
1: Evet.
0: Vergi bir alımdır yani, gidersiniz evet, vergiyi alırsınız. Bu da böyle, biz namus diyoruz, vicdan diyoruz, hakikaten bir insan bunu niye yapar diyoruz ama bunun şeyde kimse de o kazandığı kolay, hatta suç parasını, yani suça dayalı parayı şey yapmaz, gidip onu bulup alıp öteki adamı da cezalandırmak gerekli.
1: Serbest piyasa, tabii serbest piyasa deyince işler böyle oluyor. Her şey serbest hale geliyor yani. Ya devlet ne için var? Devlet zoruyla getirtme imkanı yok mu? Ya bu bir, çünkü şu değil. Ya bu efendim ben aldım bilmem şu özgürlük var. Böyle bir şey değil bu.
0: Şeyin, siz kamu tarafında da bulundunuz, evet, yani hani evet, bu işin zorlukları. İşte uluslararası finansın gücü orada çıkıyor. Yani X şeyin, yani kaynağının suç olduğunu ispatlamak gibi bir şeyiniz, yükümlülüğünüz oluyor. Kaynağının suç olduğunu ispatlamadığınız zaman, bir de aslında bunu söylemenin tam yeridir. Çalınmış para, bir ülkede parayı çaldı birisi. Buna devlet şeyleri de dahil. X ülkesine gitti, başka bir ülkeye. O ülkede o paranın tamamını hiçbir zaman kullandırmazlar ona.
1: Tabii kullandırmazlar yani. Yani, orada tuttururlar.
0: Orada tuttururlar, bir kısmına el koyarlar çeşitli bahanelerle.
1: Belki de alamayacaklar. Geri getirmek istese o 500 milyarı belki de alamayacaklar yani. Çünkü oralar da batıyor.
0: Evet. Çünkü şeyin bir de zafiyetinizi keşfe, zafiyetin ki gelenler de zayıftır yani. Çünkü hırsızlık yapıp oraya gitmiştir. O paraların çok büyük kısmı zaten o taraflarda buharlaşır gider.
1: Evet.
0: Yani çok az miktarını yaparlar. Ve elbette de bu normal şartlarda yani
1: kaynağı... Kağıt üzerinde bulunur ama evet, bir süre almaya kalkarsın ona bir gerekli şeyi yaparlar.
0: Şey ve bu türden yurt dışına giden finanslarda da zımni örtülü bir anlaşma oluşur. Buraya geliyorsan buyur gel, sana dokunmayacaksak yani kaynağı suç değil ya, sana dokunmayacaksak da sen bu düzeni, bu şartı oynayacaksın diye şey yapar. Tek çare bazı ülkeler biliyorsunuz şey yaptılar, bir otel odasına toplayıp öyle çözümler üretenler oldu ama biz evet, yapamayız evet. Herhalde.
1: Ay şöyle, bunun yöntemi var, devlet gücü dersin ki kardeşim, tespit edersin A kişisi, B kişisi, dersin ki kardeşim ya bunu getir ya pasaportuna el koyuyorum senin kardeşim, yurt dışına murt dışına çıkamazsın. Sana şu kadar süre dersin. Yani devlet olmanın, devlet gücünü kullanmanın, yani burada kullanmayacaksak nerede kullanacak? Bu devlet ne için var?
0: Bir de toplumsal ülküyü, toplumsal ortaklığımızı, evet, bütün insanları mutlu edecek şekilde sağlayabilirsek bu insanları ayırt etmek daha kolay olur suça bulaşanları.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Mehmet Kaya oldu. Kaya, Türkiye ekonomisinin üretim gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek petrol fiyatları, kur baskısı ve güven eksikliğini sanayi zayıflattığını, mevcut politikaların ise bu sorunları çözmekte yetersiz kaldığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İngilizlerle yaptığım bir sohbeti de hep anımsıyorum. İngiltere'de önemli bir isim. Yani kraliyet ailesine de yakın bir danışman, ekonomi konusunda etkili bir isim. O da şöyle demiştim, sormuştum ne olacak diye. Amerika, İsrail, İran'a saldıracak. Bakın daha savaştan çok önceydi bu. Karar çoktan verildi. İsrail'in biraz zamana ihtiyacı var. Görüşmelerin asıl amacı bu. İsrail'e zaman kazandırmak. İngiltere ne yapacak diye sorduğumda hiç böyle tereddütsüz bir şekilde şu yanıtı vermişlerdi. İngiltere Trump'ın gidici olduğunu düşünüyor. Bu ifade şimdi geriye dönüp baktığımda çok manidar geliyor.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Bunu biliyor muydunuz? Keçiler dağlık ve açık alanlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bunlardan biri de göz bebeklerinin yatay ve dikdörtgen şeklinde olması. Keçilerin yatay ve dikdörtgen şeklindeki göz bebekleri çevrelerini 270 derecelik geniş bir açıyla görmelerini sağlar. Bu sayede keçiler başlarını çevirmeden çevrelerinde olup biteni neredeyse tamamen algılayabilir. Özellikle kolay av olabilen çift toynaklılarda görülen bu göz yapısı sayesinde hayvanlar yukarıdan gelen bir yırtıcı kuşun tehdidini ya da zemindeki bir hareketi hemen fark eder. Böylece avcılara karşı daha hazırlıklı ve avantajlı bir konumda olurlar. Keçilerin yatay ve dikdörtgen şeklindeki göz bebekleri ortamdaki fazla ışığı süzerek net bir görüş sağlar ve kör edici yansımaları azaltır. Genellikle gündüz aktif olan keçiler gün boyunca parlak güneş ışığına maruz kalır. Göz bebeklerinin yatay şekli özellikle açık alanlardaki ışık yansımalarını azaltarak hem yiyecek bulmalarını kolaylaştırır hem de olası tehlikeleri kolayca fark etmelerini mümkün kılar. Keçilerin gözleriyle ilgili dikkat çekici bir diğer özellikse başlarının eğimi hangi açıda olursa olsun göz bebeklerinin yatay konumlarını koruyabilmesidir. Çok dik bir yamaçta bile bu özellik sayesinde dengelerini koruyabilirler. Zorlu arazilerdeki bu hareket kabiliyetiyle keçilerin hayatta kalma şansları yükselir. Keçilerin göz bebeklerinin dikdörtgen şekli çevresel tehditlere karşı hazır olmalarını sağlarken yiyecek aramalarını da kolaylaştırır. Böylece sarp dağlık araziler gibi çok çetin ortamlarda hayatta kalmaları mümkün olur.
1: Bunu biliyor muydunuz?
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen ve onunla ilgilenmek yerine dönem dönem camide kalan kocayı ağır kusurlu buldu. Yaşlı çiftin boşanma davasında erkek evden kovulduğunu ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını savunurken kadınsa hastalığı süresince yalnız bırakıldığını anlattı. Yargıtay'dan dikkat çekici bir karar çıktı ve hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı. Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen, onunla ilgilenmek yerine dönem dönem camide kalan kocayı evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve duygusal şiddet kapsamında ağır kusurlu buldu. Karar, yaşlı bir çift arasında görülen boşanma davası üzerine verildi. Aile mahkemesine başvuran erkek eşinin kendisini hor gördüğünü, aşağıladığını, hakaret ettiğini ve evden kovduğunu ileri sürdü. Emekli maaşı kartının kendisine verilmediğini, bu nedenle ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığını savunan davacı erkek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre sokakta kaldığını, soğuktan korunmak içinse geceleri camiye sığındığını iddia etti. Davacı erkek boşanmanın yanı sıra tedbir ve yoksulluk nafakasıyla maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Davalı kadınsa eşinin iddialarını kabul etmedi. Kocasının evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten kadın, sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakamayacağını söyleyerek evden ayrılıp kızının yanına gitmesini istediğini aktardı. Şeker hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmeye başladığı dönemde eşinden destek görmediğini ifade eden kadın, hastane ve tedavi süreçlerinde erkek kardeşi, kızı ve damadının kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Kadın ayrıca eşinin hastalığını bir kusur gibi gördüğünü, kendisini küçümsediğini ve aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu savundu. Kocasının zaman zaman camide işlettiği çay ocağında kalmasının da hastalığından ve bakım sorumluluğundan kaçma isteğinden kaynaklandığını ileri sürdü. Davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesini istedi. Yerel mahkeme tarafların ayrı yaşamasının tek başına kadına kusur olarak yüklenemeyeceğini hükmetti. Tanık beyanlarını değerlendiren mahkeme, erkeğin hasta eşiyle ilgilenmediği ve sağlık sorunları sırasında ona destek olmadığı sonucuna vardı. Kadına yöneltilen kusur iddialarının da kanıtlanamadığını belirterek boşanma davasını reddetti. Kadın lehine bağlanan tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devam etmesine, kesinleşmenin ardındansa kaldırılmasına karar verildi. Karara yapılan istinaf başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine dosya temiz incelemesi için Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, hasta eşle ilgilenmemenin boşanma hukuku bakımından kusurlu davranış oluşturduğuna hükmederek Aile Mahkemesi'nin kararını onadı. Yargıtay, hasta eşinin bakımını üstlenmeyen ve sağlık süresince ona destek olmayan eşin ağır kusurlu sayılacağını hükmederek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen konuşurken söylediklerimiz anlaşılmaz. Bazen bir olay olur ve biri boş yere hayatını kaybeder. Bazen de bir emek, bir değer fark edilmeden yitip gider. İşte böyle durumlar için halk arasında sıkça duyduğumuz bir deyim vardır. Güme gitmek. Peki bu söz nereden çıktı? Zamanında Osmanlı döneminde suçluları yakalamakla görevli yeniçeriler bir kişiyi zindana götürürken yüksek sesle hop güm diye bağırırlarmış. Ama ne yazık ki suçu olmadığı halde cezalandırılan, arada kaynayıp giden insanlar da olur, kurunun yanında yaş da yanarmış. Halk da bu duruma üzülüp şöyle dermiş: adamcağız güme gitti. Yani boş yere, günahsız yere heba oldu. Bugün hala bir emek boşa gittiğinde, bir fırsat değerlendirilmediğinde ya da biri haksız yere zarar gördüğünde bu ifadeyi kullanırız. Güme gitmek deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. The first...

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlıvar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş tutuklandı. Akaryakıta çifte zam geldi. Ayrıntılar bültenimizde. İkinci yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif, İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik bahis soruşturması kapsamında önemli bulgular elde edildiğini açıkladı. İstanbul Merkezi eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmanın yasa dışı bahis hareketlerine ilişkin deliller doğrultusunda sürdüğü bildirildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş tutuklandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş dahil 4 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara'da A lakaplı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonda mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu dün. Gürlek, konuşmasında FETÖ ile kesintisiz mücadele mesajı verdi.
2: Milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir.
1: Adalet Bakanı Gürlek, şarkıcı Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkinde açıklama yaptı.
2: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlar tatilde de çalışacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon düzenlendi. İstanbul Merkezi 8 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Eskişehir-Kütahya Karayolu'nda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul Valiliği'nin aldığı havai fişek ve meşale yasağı dün itibariyle yürürlüğe girdi. 28 Ekim'e kadar sürecek yasak kapsamında havai fişek, meşale ve benzer maddelerin satışı ve kullanımı yasak. Kent genelinde uygulamanın denetimleri emniyet ve jandarma ekiplerince yapacak, yasağa uymayanlara ceza kesilecek. YÖK depremzede öğrencilerin

0: planlarına dahil etmesini eleştirdi. Gatilov, bu yaklaşımın nükleer güçler arasında doğrudan çatışma riskini artırdığını ve küresel nükleer silahsızlanma rejimine zarar verdiğini savundu. Finlandiya ve Polonya'nın NATO'nun nükleer planlamasına daha aktif rol üstlendiğini öne süren Gatilov, bu ülkelerin gelecekte nükleer silahların konuşlandırılmasına da izin verebileceğini iddia etti. Rus yetkili, söz konusu gelişmelerin Avrupa'daki güvenlik risklerini artırabileceği uyarısında bulundu. İran resmi haber ajansı IRNA, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırılarda 6 köprünün vurulduğunu duyurdu. Hürmüzgan Valiliği, saldırılarda bölgedeki önemli ulaşım bağlantılarının hasar gördüğünü açıkladı. Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına hedef alacaklarının açıklamasının ardından gerçekleşti. Trump, İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde elektrik santralleri ve köprülerinde hedef alınacağını söylemişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik 6 gün art arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, CENTCOM, ABD doğu saatiyle Türkiye saatinde 4.40'da İran'a yönelik başlattığı son büyük saldırı dalgasını bitirmiştir ifadesine yer verildi. Kolombiya'nın yeni yönetimi İsrail'e karşı açılan soykırım davasından çekiliyor. 7 Ağustos'ta görevi devralacak Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de Espirilla, ülkesinin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahillik başvurusunun geri çekeceğini açıkladı. Venezuela'da bilanço her geçen gün artıyor. Ülkede 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 4.930'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740 olduğu açıklandı. Peş peşe iki depremin yaşandığı bölgede 1.308'de artçı sarsıntı kaydedildi.
1: Ekonomi.
0: Akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 76 liraya yaklaştı. Ticaret Bakanlığı, ithalat işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Buna göre, gümrükte kabul edilen kıymetin kayıt belgesindeki değeri %5'e kadar aşması halinde ithalata izin verilecek. Düzenlemenin ithalat süreçlerine uygulama kolaylığı sağlaması hedefleniyor. Hurda teşvikine 3 aylık sicil şartı getirildi. Türk bayraklı gemisi olup hurda teşviki alabilmek isteyenlerin başvuru tarihi itibariyle en az 3 ay milli gemi veya Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı olması gerekecek. Serbest bölgeler kanunu kapsamında faaliyet ruhsatı alan gerçek veya tüzel kişilere ait yüklenicilerden kıyı tesisi işletme izni aranmayacak. Düzenlemeyle serbest bölgeler kanunu kapsamında faaliyet ruhsatı alan gerçek veya tüzel kişilere ait kıyı tesisleri de yüklenici tanımına eklendi.
1: Kupanın günlüğü.
0: FIFA 2026 Dünya Kupası finali 3 saati bulabilir. FIFA Dünya Kupası'na pazar akşamı oynanacak dev finalde gerçekleşecek aktiviteler tarihte bir ilk niteliği taşıyor. 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak dev final futbol tarihine geçecek. The Times'ın haberine göre finalin devre arasında özel bir gösteri yapılacak. Yayıncı kuruluşların finalin devre arasına yönelik yarım saatlik bir ara için hazırlandığı aktarıldı. Oyun kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı geçmemesi gerektiği belirtilirken FIFA'nın geçtiğimiz yıl düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda bu süreyi 25 dakikaya kadar uzattığına dikkat çekilmişti. Finalde planlanan gösteri ve konser planlamasının uygulanması durumunda planlanan süreyi fazlasıyla aşılmasının beklendiği yazıldı. New Jersey'deki İngiltere-Arjantin finali öncesi, İspanya-Arjantin finali öncesi ve devre arasında dünya çapında ünlü isimler peş peşe sahneye çıkacak. Devre arasında Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy ve Gustavo Dudamel'in performans sergilemesi bekleniyor. Dev finalin başlamasına 90 dakika kala ise kapanış töreninin gerçekleştirileceği yazılırken Robbie Williams, Nicole Scherzinger ve Tom Cruise gibi isimlerin gösterisine de yer alacağı belirtildi.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin her iki devresinde uygulanacak olan 3'er dakikalık su molaları, devrelerin uzatma dakikaları, normalden uzun sürecek devre arası da hesaba katıldığında finalin en az 2 saati bulması bekleniyor. Müsabakanın 15'er dakikalık 2 uzatma devresi ve penaltılara gitmesi durumundaysa 3 saatlik sürenin aşılabileceği aktarıldı.
1: Hava durumu.

0: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazılarımıza beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da az bulutlu bir hava hakim 31 derece, İstanbul parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 37, Antalya, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Antalya 39, Gaziantep 38, Diyarbakır 40 derece, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Van az bulutlu 29 derece. Küçük bir hatırlatmada bulunalım. Yayınımız Okan Aslan'la Gün Ortası programında Mehmet Germ'le yapılan vize randevularındaki sorunlar başlıklı röportajla devam edecek. Gelişmeleri aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Gazeteci Okan Aslan'ın Radyo Sputnik'teki Gün Ortası programına konuğu TÜKONFET Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Germ oldu. Germ, vize randevularının botlar aracılığıyla alınarak satılması sorununda asıl nedenin yetersiz kontenjan ve artan talep olduğunu belirtti. Bot yazılımlarının şirketlerin içindeki kişiler tarafından üretildiğini düşündüklerini söyleyen Germ, çözüm için kontenjan artışı ve daha güçlü denetim çağrısı yaptı. Her konsolosluk 500 ila 1000 arasında kontenjan açarsa bu sorun bota gitmekten kurtulur diyen Mehmet Germ, bu konuyu çözümleyecek yegane kurum Dışişleri, Turizm ve Ticaret Bakanlığı. Ortak koordinasyonun yürütülmesi gerekiyor. Günlük 400 ila 500 kişilik kontenjan 100'e düşürülürse bota altyapı hazırlanmış olur. Bot yazılımlarının şirketlerin içinde olan insanlar tarafından üretildiğini düşünüyoruz ifadesini kullandı.
2: 2022 yılından önce konsolosluklar açtıkları kontenjanlarla 2022 yılından sonra konsolosluklar açtıkları kontenjanlarda ciddi bir düşüş var. Hı hı. Dolayısıyla sorunun en büyüğü buradan kaynaklanıyor. Bir artan bir kapasite talebi var, vize talebi var.
3: Evet.
2: Buna karşılık da kısıtlanan kapasite var. Dolayısıyla da aslında sorun botlar değil, yetersiz kontenjan ve artan talep. Öncelikle bunu ortaya koymamız lazım. İkinci aşamada da şöyle bir durum var. Maalesef bu süreç içerisinde bu vize aracı kurumlar veya konsolosluklar sistemlerinde herhangi bir geliştirme veya düzenleme yapmadılar. Eski sistem aynı düzen devam etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Oysa ki birçok ülke, birkaç tane ülke daha doğrusu, hı-hı, örnek veriyorum, ön kayıt veya atama sistemiyle aslında bunu bu randevuların botların eline geçmesini engelleyecek şekilde düzenlemeler yaptılar. Ama bu genele yansıdı mı? Hayır, maalesef yansımadı.
3: Almanya mesela herhalde, değil mi? Yani önceden kayıt oluşturuyorsunuz. Evet. Aradan bir zaman geçtikten sonra bütün işlemleri siz hallediyorsunuz. Size randevuyu gönderiyorlar bildiğim kadarıyla.
2: Aynen öyle. Onun gibi İngiltere var, Amerika var, Danimarka var. Hı hı. Giriyorsunuz, kayıtı yapıyorsunuz, ödemeyi de alıyorlar. Daha sonra size randevu ekranına yönlendiriyorlar. Bunun gibi.
3: Evet.
2: Dolayısıyla hani burada bota gitmesinin yegane sebeplerinden bir tanesi işte bu daralmış kapasite. Bir de örnek veriyorum, şöyle de bir durum var aslına bakarsanız Okan Bey. Yani sistem aynı sistem, tüketicinin kullandığı sistem aynı, kurumsal şirketin kullandığı sistem aynı, hı hı, akredite acentanın kullandığı sistem ayrı. Dolayısıyla orada son tüketici, nihai tüketiciye ayrılan kontenjanla akredite acentaya ayrılan kontenjan, kurumsal işletmeye ayrılan kontenjan veyahut da bakanlıklara ayrılan kontenjanın tamamı aynı havuzun içerisinde. Dolayısıyla bu aslında en büyük sorun. Bunu uzun yıllardan beri aslında hepimiz de dile getiriyoruz. Ben bir akredite seyahat acentası olarak da, konsolosluklardaki akredite seyahat acentası olarak da bu eksikliği dilimiz döndüğünce dile getirmeye çalışıyoruz ama maalesef orada hiçbir şekilde bir gelişme sağlayamadık şu ana kadar.
3: Şimdi bunun sevgili Mehmet Bey, bununla ilgili ne yapmak lazım? Şöyle ki, yani dediğiniz gibi ben de bu konudan şikayetçiyim. Sistem o kadar fena ki önce başvuru formu dolduruyorsunuz, sonra bir şekilde sağdan soldan sosyal medyada bazı hesapları takip ediyorsunuz. Randevular açıldı mı açılmadı mı falan, onu takip edebileceğiniz bir şey de yok. Açıldığı anda ilk yakalamaya çalışıyorsunuz, sonra bir web sitesine giriyorsunuz, acele ediyorsunuz falan, çözmeye çalışıyorsunuz. O kadar zor ki. Nasıl çözülür peki bu? Yani Türkiye burada ne yapmalı? Avrupa Birliği tarafında atılması gereken adımlar olmalı mı olmamalı mı? Ne söylersiniz?
2: Şimdi bu konuyu çözümleyecek yegane şey Dışişleri Bakanlığımız da muhakkak Sütte Kültür Turizm Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın ortak bir iş koordinasyon yürütmesi lazım Okan Bey maalesef. Şimdi daha önce 400-500 günlük kontenjanları eğer siz 100-150'ye düşürürseniz bota bir altyapı hazırlarsınız. Hı hı. Ha bu bot nasılım? Örnek veriyorum. Ben şimdi şöyle bir örnek vereyim. Çok basit herkesin anlayabileceği. Ben Sputnik radyoda veya Sputnik kurumunda çalışan bir kişiyim.
3: Evet.
2: Web sitesiyle ilgili bilmem neyle ilgili benim elimde de admin kodlar bilmem neler var. Atıyorum yani bunu tamamen atıyorum.
3: Evet.
2: Şimdi sizin normalde girdiniz bir program yaptık. Ben girdim veya da siz bir yazı yazdınız. O yazıları sizin hiç haberiniz olmadan değiştirdim mesela.
3: Hmm,
2: Yani mesela şimdi hani bununla ilgili bir yaptırımım olur mu benim? Yaptırımım olur değil mi? Bu bot yazılımında bunlar teknoloji şirketi. Bu bot yazılımlarının da bu şirketlerin yani aracı kurumlarının içerisinde olan insanlar tarafından üretildiğini biz düşünüyoruz. Çok net olarak çünkü sonuçta yapıya müdahale edemezsin. Başka dışarıdan gelen birisinin bu yapıya girip böyle kontenjan attı, kontenjan ayırması, kontenjan alması bunların kontrol edilmesi lazım.
3: Bir saniye yani siz aslında vize başvurularını yaptığımız şirketlerin içerisinden bunların yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Öyle mi? Doğru mu anlıyorsunuz?
2: Böyle, Okan Bey böyle olması lazım. Sonuçta şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu botlar neredeler? Botlara ağırlıklı olarak baktığımız zaman Dubai'den, Rusya'dan, Avrupa'da Fransa'da var. Hollanda'da var, Almanya'da var ama ağırlıklı olarak Dubai ve Rusya'dan kaynaklı, tamam mı? Rusya çıkışlı.
3: Evet.
2: Yani botçular bir de üstelik telegramlar kurmuşlar. Oradan gidiyorsunuz işte onlarla irtibat kuruyorsunuz. Onların hesabına randevuyu alıyorsunuz para. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Yani bunu biz mesela ilgili kurumlara da söylüyoruz. Diyoruz ki bakın siz çok son derece bunu çok kolay kontrol edebilirsiniz. Sizin yapınızın içerisinde bir noktada Türkiye'den çıkışlı çok vize alan neresi var mesela? Atıyorum Türkiye'den çıkışlı. Mesela bunun yeri Dubai'de. Bu kişi Dubai'de.
3: Evet.
2: Ama bakıyorsunuz bu adam hesabıyla bir hesabı olması lazım değil mi bu kadar çok vizeyi alabilmesi, randevuyu alabilmesi için? Bunların kontrol edilmesi lazım. Bunlar zaten kontrol edilse çok kolaylıkla kimin ne yaptığı, şirket içerisinde bir işin yapılıp yapılmadığı çok kolay olacak. Dubai'deki adamın Türkiye'den çıkışlı bu kadar çok vize randevusu alabilmesi sizce mantıklı bir şey mi?
3: Mehmet Bey ben dediklerinizi gayet net güzel bir şekilde anlıyorum ama bizim kafamızı bu botlar, yazılımlar, şunlar bunlar çok karıştırıyor. Ben çok net bir ifadeyle hap gibi bir bilgi rica ediyorum sizden. O da şu. Biz yurt dışına çıkmak istiyoruz ve vize alabilmemiz için ne tür kolaylıkların kimin ne yapması lazım? Hükümet ne yapmalı? Dışişleri Bakanlığı ne yapmalı? Avrupa Birliği tarafı ne yapmalı? İşte bunun dışında bu aracı kurumlar yani ben gideceğim işte İspanya randevusu alacağım. Bunun için başvuru yapacağım. BLS'ye gideceğim. Ama onun sayfasında bir güvenlik açığı mı var? Ne yapması lazım? Bana böyle kısaca birkaç maddeyle özet geçerseniz çok mutlu olurum.
2: Şimdi öncelikle Dışişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili yurt dışındaki muhataplarla diplomatik girişimlerde bulunup büyükelçilik ve konsoloslukların Türkiye'ye ayırdığı vize işlem kapasitelerinin artırılmasını talep edecekler Okan Bey. Çünkü neden? Artan seyahat talebi var. Bu artan seyahat talebine göre 2022 yılından önceki kontenjanlardan çok daha düşük. Düşünebiliyor musunuz? 2022 yılında 400-500 günlük kapasite şu anda 100-150.
3: Evet.
2: Şimdi bu kime yetecek? Kurumsal şirkete mi yetecek? Bu işi yapan aracı kurum olarak seyahat acentalarının elindeki müşterilere mi yetecek? Münferit yolcuya mı yetecek? Bir de düzenli olarak yurt dışına tur organize eden seyahat acentalarına mı yetecek? Kime yetecek bu kapasite?
3: Evet.
2: Şimdi dolayısıyla bunun muhakkak surette bir kapasite artırılması en önemli olaylardan bir tanesi. Bunun için muhakkak surette girişimde bulunulması gerekiyor. İki, Turizm sektöründeki seyahat acentaları ki akredite olarak da bütün konsoloslukların zaten akredite listelerinde de seyahat acentaları olarak isimleri belirtiliyor zaten. Tüketicinin doğru düzgün bilgi alabilmesi ve müracaattan oraya sağlıklı yapabilmesi, işlemlerini yürütebilmesi için de konsolosluklar açıklamış olduğu akredite acenta listeleri var.
3: Evet.
2: Akredite acenta listeleri yani oraya bakarsa eğer şeyler... Biz de şu anda mesela kontenjan alamıyoruz ama bu sayılar artarsa eğer, hı hı. Bu sayılar artarsa belirli bir rahatlama olacak.
3: Hı hı.
2: Biz şunu öneriyoruz, kalıcı çözüm olarak daha fazla kontenjan, daha güçlü denetim, daha şeffaf aracı kurumlar ve sektörün ihtiyaçlarını dikkate alan sürdürülebilir bir randevu sisteminin oluşması gerekiyor. Burada da seyahat acentaları şimdi zaten düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de yurt dışı tur yapan büyük marka seyahat acentaları var. Ya bunların ayda 50 tane vize alması falan, vize almayla 50 tane vizeyle bir operasyonlarını, tüm maliyetlerini bilmem nelerini çıkartabileceğini düşünebiliyor muyuz?
3: Evet.
2: Yani hani böyle de bir durum var şimdi. Kurumsalı var bunun, bürokrasinin müracaatı var. Seyahat acentalarının var, münferit tüketicinin var. Dolayısıyla bu kapasiteler asla ve kata şu an Türkiye ölçeğinde yetmiyor. Yani bu birikmiş olan vize prosedürünün azaltılabilmesi için öncelikle çok geniş bir kontenjan açılması lazım.
3: Evet.
2: Ondan sonra da günlük her konsolosluk 500-900 bin arasında kontenjan açarsa ki bu sayılar zaten yıllık olarak verecekleri vize sayıları belli. Bu sorun bota gitmekten kurtulur Okan Bey.
0: TÜKONFET Turizm Komisyonu Başkanı Mehmet Kem, Radyo Sputnik'teki gün ortası programında vize randevularındaki bot sorununu ve yetersiz kontenjanları değerlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Bunu biliyor muydunuz? Yerbilimcilere göre dünya üzerinde en fazla 10 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Bir depremin büyüklüğü fayın kırılması sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsüdür. Açığa çıkan enerjinin büyüklüğü ise kırılan fayın uzunluğu ve derinliğine bağlıdır. Yerbilimciler dünya üzerinde aletsel büyüklüğü 10'dan büyük olan bir depreme yol açabilecek bilinen bir fay olmadığını belirtiyor.
5: Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Emekli başsavcı Mehmet Demir, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Konuk olduğu bir canlı yayında başka bir konukla yaşadığı tartışma ile gündeme gelen emekli başsavcı Mehmet Demir, yaşanılanları Mustafa Hoş'a anlattı.
2: 2-3 defa programa katılmadım. O gün de arayıp savcım, prensiplerinizi biliyoruz, o tür insanlar yok bu programda, tartışma olmayacak diye beni davet edince ben de tamam dedim, geliyorum kızım. Gittim. Ben bu şahsı daha önceden hiç tanımıyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç görmedim. Hiç duymadım. O yüzden yayından önce aslında şurada bir boşluğa düştük. Hani önceden ben tartışma programına katılmam dediğimi bildiği için o kız moderatör hanımefendi, herhalde öyle biri yoktur diye kimler katılıyor diye sormadım da. Ben o şahsı programdan 10 dakika önce gittik, orada gördüm, o kadar. Birincisi bu. O program tartışma programı değildi benim gözümde, benim nazarımda. Bir ikincisi, ben bu şahsın böyle bana konuşurken müdahale etmek için ya da beni sorguya çekmek için geldiğini de bilmiyordum işin doğrusu. Zaten konuşurken direkt efendim hüküm verildi mi? Hüküm, sen niye hüküm vererek konuşuyorsun? Ben baştan zaten şimdi, ya sana ne kardeşim dedim, yani bak çok sakin şekilde, ya sana ne kardeşim, ben böyle konuşuyorum, sen de başka türlü konuş. Adam ısrarla, ben diyorum ki ya sana ne, ben böyle konuşuyorum. O ısrarla, sen niye böyle konuşuyorsun? Kardeşim sana ne? Sonra işin soru sorma kısmı yalan, o soru sorma değil, soru sormuyor zaten. Adam beni eleştiriyor hatta.
3: Hayır, siz diyorsunuz ya, sen kimsin bana soru soruyorsun, seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
2: Azizim, o en son, ben soru soramaz mıyım diyor. Ben de diyorum ki kardeşim sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Bir. İkincisi, ben buraya bir siyasi temsilci mi veya siyasetçi kimliğiyle mi katılıyorum? Öyle ki her önüne gelen bana soru sorsun. O da yok. Ben buraya bir emekli savcı kimliğiyle katılıyorum ve burada hukuki görüşlerimi anlatacağım. Ha, sen bana soru sormuyorsun zaten.
3: Şimdi bu emekliliğinde böyleyse, evet, acaba görev yaptığı zaman ne yapıyordu? İnip aşağı sanık mı dövüyordu? Avukata mı tekme atıyordu? Kafama atıyordu? Hani evet, onu bir kendisine soralım diye dün ya söylemiştim. Ya. Hani gıyabınızda bunları söylediğimi söylüyorum. Hani yani bu kadar...
2: Şöyle de demişler. Güç zehirlenmesi yaşıyor.
3: E şimdi ya kardeşim, emekli olunca daha mı güçlü oluyormuş başsavcı?
2: Hayır, ben de onu anlatıyorum ya. Emekli savcının bir gücü yok ki. Savcının gücü var, emekli olunca güç yok. Herhangi emekli öğretmen, emekli doktor, emekli mühendis, emekli işçi gibi emekli savcı. Şimdi sen bana ana avrat küfrediyorsun ya da demediğini bırakmıyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum, bunun karşılığını alırsın zaten, sen biliyorsun bunu böyle yazınca. Onun hepsine de yapmıyorum zaten.
3: Nasıl seçiyorsunuz ki?
2: Şöyle seçiyorum. Bakıyorsun profilinde isim yok, resim yok, kimlik yok, kişilik yok.
3: Ha, o zaman sövüyorsunuz söveni.
2: Azizim bak, bir insan profiline kimliğini, resmini, kişiliğini koymuyorsa bu adam zaten adam değil, yani kişilik değil, bir şahsiyet değil, onu demek istiyorum. Ha, sövmüyorum da hakaret ediyorum, onu aşağılıyorum. Çünkü o aşağılık bir şey. Yaptığı da aşağılık.
3: Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İstanbul'dayız, buyursunlar. Kim isterse çayımızı kahvemizi içsin. Buradayız yani.
3: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
2: yok azizim ya.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan emekli başsavcı Mehmet Demir katıldığı bir canlı yayında başka bir konukla arasında geçen gerginliği ilk kez anlattı. O program tartışma programı değil. Ben bu şahsın beni sorguya çekmek için geldiğini bilmiyordum diyen Mehmet Demir, güç zehirlenmesi yaşıyor deniliyor. Emekli savcının bir gücü yok. Herhangi bir emekli öğretmen mühendis gibi. Sen bana küfredersen ben Anadolu çocuğuyum, bunun karşılığını alırsın diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Everybody's looking for that something.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yazın korkulu rüyası Kene. Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakaları artış eğilimini sürdürüyor, uzmanlar uyarılarını yineliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde kene kaynaklı hastalık riski yükselirken tablo hem kırsalda hem de yerleşim yerlerine yakın alanlarda endişe yaratıyor. Sağlık otoritelerinin en son paylaştığı toplu verilere göre Türkiye'de bugüne kadar 17 bini aşkın Kırım-Kongo kanamalı ateşi vakası bildirilirken 800'ün üzerinde can kaybı kayıtlara geçti. Ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık vaka ve ölü verileri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle uzmanlar özellikle yaz aylarında artan risk nedeniyle bireysel korumanın önemine dikkat çekiyor. Ölümcül virüsü taşıyan kenelere karşı koruma yöntemlerini bilmekse her zamankinden daha kritik hale geliyor. Bugün Radyo Sputnik'te son yılların en önemli halk sağlığı başlıklarından biri olan kene vakalarını ve güncel gelişmeleri mercek altına alıyoruz. Tam 24 yıldır gündemimizde olan özellikle yaz aylarının korkulu rüyası kene, sandığımızdan çok daha fazlası. 225 milyon yıldır dünyada var olan bu zorunlu parazitler ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kene ısırığıyla bulaşan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı, enfekte hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla, nadiren de olsa hasta bireylerin vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşabiliyor. Dünya genelinde yaklaşık 900 kene türü bulunuyor. Ancak Kırım-Kongo kanamalı ateşi açısından en riskli tür Hyoelma cinsi keneler. Hastalık, kenenin vücuda tutulmasından genellikle 1-3 gün, en geç 9 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, baş ve kas ağrısı, ateş ve üşüme gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor. Bazı vakalarda bulantı, kusma, ishal görülürken ağır seyreden olgularda yaklaşık %10 ila 15 oranında kanama bulguları ortaya çıkabiliyor. Peki kenelerin taşıdığı bu hastalığın ismi nereden geliyor? Kırım-Kongo kanamalı ateşinin adı hem coğrafi kökenini hem de klinik tablosunu yansıtıyor. 1944 yılında Kırım'da tanımlanan ilk vakalar nedeniyle hastalık Kırım adını aldı. 1956'da Kongo'da benzer vakaların görülmesiyle Kongo ifadesi eklendi. Kanamalı ateş tanımı ise hastalığın yüksek ateş ve kanamalarla seyreden ağır klinik tablosunu ifade ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve hayvancılığın yoğun olduğu alanlarda yaşayanlar için risk oluşturan Kırım-Kongo kanamalı ateşi can kayıplarını yol açmaya devam ediyor. Türkiye'de ilk kez 2002 yılında Tokat'ta tanımlanan hastalık 2003'te kesin tanı aldı. O tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda 17 bini aşkın vaka bildirildi ve 800'ün üzerinde ölüm kaydedildi. Vakalar en çok Kelkit Vadisi hattında yer alan Tokat, Sivas, Amasya, Erzincan ve Yozgat'la Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Uzmanlara göre vaka artışına etkili faktörler arasında sıcaklık artışı, kuraklık ve iklim değişikliği öne çıkıyor. Göçmen kuşlar ve yaban hayatı da kenelerin farklı bölgelere taşınmasında rol oynuyor. Hayvancılığın yapıldığı alanlarda ise kene temas riski belirgin şekilde artıyor. Sağlık Bakanlığı, Kırım-Kongo kanamalı ateşiyle mücadele kapsamında güncellenen vaka yönetimi ve saha rehberlerini uygulamaya devam ediyor. Uzmanlar, bireysel koruma önlemleri ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguluyor. Tarla ve açık alanlarda çalışanların vücutlarını düzenli kontrol etmesi, kenenin mümkünse 12 ila 24 saat içinde doğru yöntemle çıkarılması kritik görülüyor. Halk arasında yaygın olan alkol, yağ, kolonya veya gaz yağı dökme gibi yöntemler ise kesinlikle önerilmiyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşinin tedavisinde hastalığa karşı onaylanmış spesifik bir ilaç veya yaygın kullanıma girmiş bir aşı bulunmuyor. Ancak destek tedavileriyle özellikle erken müdahale edilen hastalarda ölüm oranları azaltılabiliyor. Aşı geliştirme çalışmaları ise Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde sürüyor. Unutulmamalı ki kene ısırıklarına karşı en etkili mücadele kişisel koruma ve hızlı müdahale ile mümkün. Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'de Kırım-Kongo karamal ateşi vakalarında yeniden artış eğilimi sürüyor. Başta İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere birçok bölgede risk devam ediyor. Türkiye, Kırım-Kongo karamal ateşi vakalarının en yoğun görüldüğü ülkeler arasında yer alırken toplam yük yıllardır yüksek seyrini koruyor ancak 2026 yılına ait kesinleşmiş yıllık istatistikler henüz açıklanmış değil. Radyo Sputnik'te kere dosyasını sizler için derledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, Türkiye'deki yapay zeka kullanımına dair detayları Yazıyorum programında Fethi Yılmaz'a anlattı. Ayan, kamuoyunda Türkiye yapay zeka kullanımında ilk sırada başlığıyla yayılan haberlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Haberde işaret edilen raporda yapay zeka ile ilgili bir veri olmadığını belirten Ayan şunları söyledi.
2: Şimdi bir haber dikkatimi çekti Serhat. Yapay zekayı çok sevdik. Türkiye işte yapay zekada dünya lideri oldu. Baktım bir iki tane böyle çok şey sitede var haber. Daha sonra haber tırnak içinde haber diyorum. Sonra televizyonlarda gördüm bunu. Baktım ana haberlerde dahi bunu aldılar. Şimdi ben raporu da bulmaya çalıştım. Yani böyle bir şey de yok. Dünyada biz en fazla yapay zekayı kullanan ülke olmuşuz. %94,49 ile ortalama 80,92'ymiş. Böyle bir iddia. Sen bu haberi gördün mü? Öncelikle neler söyleyeceksin? Önce bunu sorayım.
3: Haberi gördüm. Yani dünyada en fazla yapay zeka kullanımının ne anlama geldiğini de anlayamadım haberden. Yani mesela deseydi ki işte Türkiye'de 300 bin kişi yapay zeka kullanıyor. Dünyada işte ülke başına 260 bin kişi kullanıyor. Belki bir derece anlaşılabilirdi. Ama %80'ler, %90'lar deyince hani neyin yüzdesi, kimin yüzdesi o yapay zekayı kullanıyor sorusunun cevabı bende tam oturmadı. O yüzden de hani bunu bir söyleyerek başlamış olayım. Haberin burada işaret ettiği rapora gittim. Rapor böyle çok uzun, çok kapsamlı bir rapor. Burada 2025'in raporu Ekim ayında falan çıkmış. Öyle bir rapor. Raporun içinde Türkiye'nin geçtiği birçok bölüm var ama yapay zeka ile ilgili bir bölüm yok. Dediğim gibi çok muğlak. Bence bir yanlış anlama mı diyelim, bir farklı bakış açısı mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Ama yani şöyle bir şey var. Sayısal olarak baktığımızda bizim Amerika'ya da Hindistan'ın önüne geçmemiz imkansız. Oransal olarak baktığımızda da Türkiye'de yapay zekayı bu kadar çok kullanan adamın oranı diğer istatistiklerde gözükmüyor. Yani ben mesela birçok global istatistik sitesine üyeyim ve oradan hatta parasıyla bayağı bir istatistik çekiyorum.
2: Bayağı bir bakıyorum bunlara. O istatistikler ne diyor peki? Türkiye'ye dair.
3: O istatistikler şunu söylüyor. Mesela oransal olarak genelde dünya ile Türkiye'yi çok fazla kıyaslamıyor. Ama dünyanın ortalamasına bakıyorum ben. Mesela şu anda önümde istatistik açık. Mesela dünyanın ortalamasında en çok şey kullanan ülkeler hangileri diye baktığımızda, yani dünya ortalamasında mesela dünya ortalaması ChatGPT %79 kullanıyormuş. Türkiye ortalamasında ChatGPT kullanımı %83. Hani biz bu yüzden böyle olduk da aslanlar kaplanlar gibi biz en çok ChatGPT kullanıyoruz mu? Hani Türkiye'de toplam kullananlar arasında ChatGPT kullananların sayısı mı çok yüksek? Onu tam çözemedim. Ama istatistikler bize şunu söylüyor. Bu arada böyle bir şeyde ayrıca bir çalışma da var. O çalışmada da yine oransal olarak kullanımlara bakılmış ama sorulan kişiler arasındaki oranlara bakılmış. Yani mesela biz Türkiye'de 100 kişiye sorduk. Onlar 90 kişisi ben yapay zeka kullanıyorum dedi.
2: Okay. Soruyu nerede sorduğun da önemli sordum. Değil mi?
3: Tabii. Yani tabii, o soruları sorduğunuz önemli. Hadi hep beraber şeye gidelim, Gaziantep'e gidelim. Oradan Iğdır'a geçelim. Oradan işte ne bileyim Konya'ya geçelim. Oradan İstanbul'a gelelim. Eskişehir'e gidelim. Hep değişik değişik oranlar bulacağız biz. Ama bu tarayıcılar üstünden bu yapılan araştırmalar var. Bu yapılan araştırmalarda mesela Türkiye'de ChatGPT kullanımı geçtiğimiz Nisan ayında başlıyor bu arada bu araştırmalar. Evet. Yapay zeka araştırmaları. %95,93'müş yani %96'ya yakınmış ChatGPT kullanımı geçtiğimiz Nisan ayında. Bu Aralık ayında %83,76'ya düşmüş.
2: Düşmüş yani.
3: %12'lik %13'lük bir kayıp var ChatGPT kullanımında. Ama onun yerini Google Gemini'ye almış. Google Gemini geçtiğimiz yıl başında, özür dilerim, Nisan ayında %2'lerdeymiş. Şimdi %11,35'e çıkmış.
2: Güzel bir atılım, sebebi, güzel bir atılım yapmıştı, evet.
3: Evet ya, bunun da sebebi işte geçtiğimiz yine Ekim ayında, hatta Eylül'ün sonundan Ekim'in başından itibaren bir kampanya yaptı Google ve dedi ki üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine, ilkokul öğrencilerine belgelerini gösterebildikleri sürece biz ücretsiz olarak bir yıllık Gemini kullanımı veriyoruz dedi. Bu arada yeni modellerini de çıkarttılar. Yeni model de bayağı tutarlı bir modeldi. Ben de onun modeli geçtim. Yani daha iyi oldu, o yüzden de yükseldi. Ama bu bizim Türkiye'nin dünyadaki yerini etkileyebilecek bir açıklama değil. Peki, yani bunu eldeki hiçbir araştırma göstermiyor. Keşke öyle olsa.
2: Serhat yani da, daha önce de
3: dünyada çok kullanabilsek. Ama yani bunu kullanmak, hani bizim Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın bunları kullanabiliyor olması da bizim dünyadaki yapay zeka kullanımımızı, yapay zekada ileriye gitmemizi de gerektirmiyor, göstermiyor.
1: Gazeteci Serhat Ayan, Türkiye'nin yapay zeka kullanımında dünya lideri olduğuna dair dolaşıma giren haberlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Ayan, bunun doğru olmadığını söyledi ve yapay zeka kullanımıyla ilgili verileri paylaştı. Serhat Ayan, keşke öyle olsa ama bunu kullanmak da tek başına bizim yapay zeka alanında ileriye gittiğimizi göstermiyor dedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Yeni bir eve taşınırken herkes odaların büyüklüğüne, manzarasına ya da mutfağına bakar. Ama tecrübeli biri önce kapı komşusunu sorar çünkü büyükler bilir. Ev alma, komşu al. Bu atasözü Türk toplumunun mahalle ve köy kültüründen süzülüp gelen bir hayat dersidir. Tarih boyunca insanlar evlerini inşa ederken sadece toprağa değil, yan komşularına da güvenerek yaşadı. Sözün kökeni, komşu hakkı ve komşu hatrı gibi Türk-İslam geleneğinde kutsal kabul edilen değerlere dayanıyor. Komşu, aileden sonraki en yakın sosyal çevredir. Bu yüzden iyi komşuluğun huzurlu bir hayat için evin özelliklerinden bile daha önemli olduğu kabul edilir. Duvarı olmayan ev olmaz ama değerli komşu olmadan yuva da olmaz. Bugün ev alma, komşu al atasözünün köklü mesajını birlikte düşündük. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına 19 şüpheli tutuklandı. Zehir tacirlerine 15 ilde yapay zeka destekli operasyon düzenlendi. Afrika'da Ebola virüsü alarmı sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Zehir tacirlerine 35 ilde yapay zeka destekli operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi 35 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 110 zanlının yakalandığı operasyonda yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi kullanıldı. Özel okullar servisçilik yapamayacak. İzmir'de özel okul ve eğitim kurumlarının kendilerine ait araçlarla dolaylı dolaysız ücret karşılığında öğrenci taşımacılığı yapmasına ilişkin uygulama, otobüsçüler ve servisçiler esnaf odasının şikayeti üzerine yargı tarafından iptal edildi. Danıştay, servis taşımacılığının ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmetmesi konusunda emsal bir karar verdi. UKOMA bu yönde düzenlemeye giderken kurallara uymayanların ise izinlerinin iptal edileceği belirtildi. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işletmesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde göreve giden itfaiye aracına yol vermeyerek geçişini engelleyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası uygulandı. Yine Antalya'dan bir haberle devam edeceğiz. Antalya'da kuyumculara sahte altın diş satarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen Gülen Yüz operasyonunda şüphelilerin başka bir ildeki kuyumcuya da aynı yöntemle sahte altın diş sattıkları belirlendi. Dış gündemle devam edelim. ABD'nin Temmuz ayında başlattığı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. ABD ordusu ablukaya aşmaya çalışan 5 ticari geminin seyrine müdahale etti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeniden ilan edilen deniz ablukasını aşmaya çalıştığı öne sürülen 5 ticari geminin Oman Körfezi'ndeki seyrine farklı müdahalelerde bulunduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump 13 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ABD deniz ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini açıklamıştı. Afrika'da Ebola virüsü alarmı sürüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı ise 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısını yaptı.
2: Ekonomi.
1: Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %15,8 artışla 129.979 adet konut satıldı. Böylece Haziran 2026'nın en çok konut satılan ayı oldu. Mayıs ayında bayram tatilleri nedeniyle gerileyen satışlar Haziran'da toparlanmış oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.068 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6085, çeyrek altın 9934, tam altın 39573, ata altını ise 40.587 liradan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerini sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da az bulutlu bir hava

0: zorlanıyorum bu vahşet haberlerini. Gerçekten izleyeceğimi bilemiyorum. Çok zor.
1: Bir Gün Gazetesi'ndeyiz. Türkiye son yolculuğuna uğurladı ustasını.
2: Evet, büyük bir vefa örneğinin yaşandığı cenazeydi.
3: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Başdumar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.

Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya, Ukrayna limanlarını vurdu. İran'da 6 köprü ABD tarafından hedef alındı. Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında çoğu çocuk...

0: kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya, Ukrayna limanlarını vurdu. Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın güneyindeki stratejik liman kentleri Odessa ve Chernomorsk'ta yer alan askeri altyapı tesislerine gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait lojistik noktaların ve askeri üretim tesislerinin hedef alındığı bildirildi. Saldırı havadan fırlatılan uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa diyalog istemediğini fiilen gösteriyor dedi. Rus basınına konuşan Zaharova, Batı Avrupa ülkelerinin Rusya ile diyalog konusundaki tutumunu eleştirdi. Batı Avrupa ülkelerinin müzakere isteğinden söz etseler de attıkları adımlarla Rusya ile temasları fiilen engellediklerini belirterek, bu yaklaşım müzakere ve temas arayışının tam tersidir. Sanki bu temasların hiç gerçekleşmemesi için her şeyi yapıyorlar dedi. Söz konusu ülkelerin politikalarını çifte standart olarak nitelendiren Zaharova, Batı'nın Kiev'e güvenlik garantilerinden söz ederken Moskova'ya yönelik benzer taahhütlerdense özellikle kaçındığını ifade etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlatılmasına açık olduklarını söyledi. Peskov, Türk dostlarımızın Ukrayna ile ilgili durumun barışçıl çözümüne yönelik girişimleri sürdürme konusunda hazır olduğunu biliyoruz. Bu konuda Türk tarafına minnettarız. Şu anda müzakere sürecinin yeniden başlatılması için kısa vadede beklenti yok. Böyle bir beklenti kaydetmedik ancak Rus tarafı bu yola açık dedi. Kremlin sözcüsü Ukrayna hükümetinde yapılan değişiklikleri de değerlendirdi. Bizim için bu değişikliklerin önemi yok. Önemli olan meselenin çözümü ve çıkarlarımızın sağlanmasıdır ifadelerini kullandı. ABD-İran hattında yaşananlarla devam ediyoruz. İran'da Hürmüzgan eyaletine bağlı Hamir ilçesinde 6 köprünün ABD tarafından hedef alındığı bildirildi. İran resmi haber ajansı ABD'nin Hürmüzgan eyaletine yönelik saldırıları sırasında Hamir ilçesindeki 6 köprünün vurulduğunu bildirdi. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirilmişti. ABD Başkanı Trump 14 Temmuz'daki açıklamasında İran'ın altyapısına saldıracaklarını söyleyerek gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız ifadelerini kullanmıştı. İran'da ABD'nin saldırılarına bölgedeki ABD üslerinin kullandığı üslere ve hedeflere saldırılarla karşılık veriyor. Katar Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetlerin ülkeyi hedef alan balistik füze saldırılarını önlemeyi sürdürdüğünü açıkladı. Başkent Doha'da patlama sesleri duyuldu. Ülke İçişleri Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarıda ülkede güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu, vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve pencerelerle açık alanlardan uzak durmaları istendi. İran saldırıları nedeniyle Bahreyn'de de sirenler çaldı, Kuveyt'te de hava savunma sistemleri devreye girdi. Vatandaşlara ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri uyarısında bulunuldu. İran Sağlık Bakanlığı ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı. Buna göre ABD'nin Temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişi yaralandı, 38 kişi yaşamını yitirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ABD ziyaretini iptal etti. Netanyahu'nun ABD ziyaretini iptal etmesine gerekçe olarak ABD'li senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Muhafız Birliklerinin Washington'daki görev süresi uzatıldı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ağustos 2025'te Washington'a konuşlandırıldığı Ulusal Muhafız Birliklerinin yıl sonunda sona ermesi beklenen görev süresi uzatıldı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ulusal muhafızların görev süresinin Trump'ın görev süresinin dolacağı 20 Ocak 2029 tarihine kadar ya da başkan tarafından sonlandırılana kadar devam edeceği kaydedildi. Cezayir'de bir yetimhanede yangın çıktı. Çoğu çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Rusya ve Çin yapay zeka alanında işbirliği yapmak üzere örgüt kurdu. Rusya, Çin ve 25'ten fazla ülkenin Şangay'da bir araya gelerek yapay zeka alanında işbirliği yapmak üzere bir dünya örgütü kurduğu öğrenildi. İngiltere, TikTok'un çocuk güvenliği önlemlerine ilişkin yeni bir soruşturma başlattı. Buna göre İngiltere'nin medya düzenleyicisi Ofcom özellikle platformun kullanıcılarının yaşını doğrulama yöntemlerine odaklanacağı bildirildi. Venezuela'da bilanço her geçen gün artıyor. Ülkede 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 4.930'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740 olduğu açıklandı. Peş peşe iki depremin yaşandığı bölgede 1.308 de artçı sarsıntı kaydedildi. Almanya'nın Münih kentinde kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirildi. Tedbirler kapsamında özel havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı. Afrika'da Ebola virüsü alarmı sürüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vaka sayısı 2000'i aştı, can kaybı ise 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada tarihteki en büyük 3. Ebola salgınıyla karşı karşıya kalınıldığı belirtildi. Virüsün geçtiğimiz aylarda önceki salgından çok daha hızlı bir yayılım gösterdiği bildirildi. Salgının etkilediği bir diğer ülke olan Uganda'da ise umut veren gelişmeler yaşanıyor. Ebola tedavisi gören son hastanın taburcu edildiği duyuruldu. Ülkede 42 günlük gözlem süreci başladı. Bu süreçte yeni vaka görünmemesi halinde Dünya Sağlık Örgütü Uganda'yı Ebola'dan arındırılmış ülke ilan edecek. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Temmuz 2026 Cuma gününden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 11.20'yi gösteriyor. O halde hafta içi her gün olduğu gibi yine sizlere bu stüdyodan sesleniyoruz ve basın turu başlıyor diyoruz. Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Ebru Dönmez.
3: Ben Serkan Baştımar.
1: Efendim gazetelerimizi aldık. Bu en sevdiğimiz günü, Cuma gününü sizlerle beraber paylaşacağız. İki günlük hafta sonu tatili öncesinde günün son basın turundayız. Daha doğrusu haftanın son basın turundayız. Ve bugünün ilk gazetesi Milliyet Gazetesi olacak. Milliyet Gazetesi manşetinde Doğu Akdeniz'de oyun değişiyor demiş. Türkiye'nin bölgesel sorunlar karşısında bölge ülkelerinin inisiyatif alması tezine dayalı dış politika anlayışıyla yürüttüğü askeri diplomasi Doğu Akdeniz'de oyunun dengelerini değiştiren bir özellik kazandı diyor. Türkiye biliyorsunuz Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında geliştirilen ve güvenlik işbirliğinde kapsayan dörtlü ittifak sürecinde Türkiye ile Mısır askeri nitelikteki ilişkileri daha da ileri boyuta taşınmak için savunma işbirliği iyi niyet mektubunun ikinci ayağı Ankara'da imzalandı. Türkiye ile Pakistan arasında da kardeşliğe dayalı ilişkilere paralel olarak askeri ilişkiler daha güçlü bir zemine doğru taşınıyor demiş. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu Laskiye Limanı'nda Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud karşıladı demiş ve işte bu karşılamaya dair fotoğraflar da yine Milliyet Gazetesi'nin manşetinde yer almış.
2: Sözcü gazetesi de manşetine Güven Park'ta bekleyen gazileri taşımış ve diyor ki kurşun apolet sormadı, iktidar neden soruyor. Vatan için gözünü bacağını feda eden er gazilerin adalet arayışı 5. gününe girdi. Rütbelilerle eşit hak isteyen gaziler böyle haykırdı diyor. Ankara'nın göbeğinde günlerdir eylem yapıp seslerini duyurmak isteyen terör gazisi erlerle şehit er ailelerinin derdini sözcü dinledi. Gaziler maaşlarıyla özlük haklarının iyileştirilmesini istiyorlar. Hainlerle savaşırken kurşun rütbe sormadı ama şimdi rütbeliler gibi emsal maaş alamıyoruz. Protezlerimizin masrafını karşılayamıyoruz diye feryat ediyorlar. Neden ayrımcılık yapıyorlar diye soruyor gaziler. İktidara sesimizi duyun, artık hakkımızı verin çağrısında bulunuyorlar. Bu arada Güven Park'taki adalet nöbetinde 250 gaziyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yalnız bırakmıyor. Her gün ihtiyaçlarını karşılıyor, her gün sandviç, çay, çorba gönderiyor. Burada gaziler ihtiyaçlarını da yine kendi aralarında sağlıyor. Burada fotoğraflarda göstermiş tıraş berber gaziden diyor. Çiğ köfte Bolulu gaziden, yemek aşçı gaziden, buradan seslerinin duyulmasını istiyorlar gaziler.
3: Nefes gazetesindeyiz. Her gün bir ünlü isme yönelik gözaltı haberiyle uyanıyoruz. Zaten bugün tutuklama da var. Son olarak İlyas Yalçıntaş adliyedeydi ve tutuklandı diyebiliyorum. Yani gazetede adliyede diye geçiyor ama basın tabii erken olduğu için şu anda tutuklandığını belirtelim. 8 Ekim 2025'ten bu yana. Evet. Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonuna yeni sevklendi. Dün 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında şarkıcı, menajer, yapımcı ve iş insanı kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim ifadeye götürüldü. Saç ve kan örneği verildi. Bu haberle başladık ve diğer bir haberimize baktığımızda öğretmenler hakkını arıyor. Ankara'da yürüyüş gerçekleştirdiler. Bir anne gözaltına alınan oğlu için de polise ne olur bırakın diye yalvardı. Taban maaş düzenlemesi ve atama mağduriyetinin giderilmesi talebiyle eğitimciler Maliye Bakanlığı önünde buluştu. MEP önüne yürümek isterken arbede de çıktı. Polis 49 öğretmeni anneleriyle birlikte yaka paça gözaltına aldı.
1: Cumhuriyet Gazetesi ile devam edeceğiz. Efendim, Cumhuriyet Gazetesi başkanlara özel formül diyor. CHP'de kurulacak partiye geçişlerde öncelik milletvekili ve örgütte olacak diyor. Efendim, CHP'nin atanmış yönetimi seçimle gelen 8 il başkanını daha görevden aldı. Butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı da Özgür Özel kanadının olağanüstü kurultay hamlesini kayyımcılık ve bölücülük olarak niteledi. Sarı, Özel'in yeni parti hazırlıklarına ise dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu olamaz ifadelerini kullandı. Ve CHP'de yeni parti hazırlıkları yapan Özgür Özel kanadı ise partiye katılımda önceliği milletvekili ve parti örgütlerine verecek. Belediye başkanları içinse ayrı bir çalışmanın yapılması planlanıyor. Özel ve ekibinin belediye başkanlarının yeni parti tartışmasında butlancıların hedefi haline getirmeyecek bir formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor demiş Cumhuriyet Gazetesi'nde Sarp Sağkal'ın özel haberiydi efendim bu haber.
2: Sabah gazetesinden farklı bir haberle devam edelim. Fransa'da bir yasak gelmiş yine. Almanya'da su kullanma yasağı gelmişti, araba yıkama yasağı. Şimdi Fransa'da da balkona çamaşır asma yasağı gelmiş.
1: Ay şahane.
2: 750 euro da ceza uyguluyorlarmış asanlara. Ayrıca kurallara uymayanlara, dediğim gibi, bu cezanın yanı sıra özellikle rüzgarda düşme riski taşıyan saksıların da balkonlara asılması yasaklanmış ve bunun için polis ekipleri denetleme yapacaklarmış. Birçok apartmanın yönetmeliği de binanın dış estetiğini kötü gösterdiği ve güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle saksı koymayı ve çamaşır asmayı yasaklıyor demiş. Saksı koymak, evet, dış görünüşü aslında risk oluşturabilir ama tam tersine bence güzelleştiriyor o çiçekler balkonlarda. Tabii ki güvenli şekilde koyuldukları sürece bence estetik bir görünüm katıyor ama çamaşır için aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabii ki. Evet Serkan, evet, sendeyiz.
1: Bir an çamaşırlarını mı düşündün?
3: Yok. Biz de asacakken çok.
1: Peki bakalım.
3: Takvim gazetesindeyiz. Botswana'da dünyanın en büyük elmas kaynaklarından biri olan Botswana'daki Kero madeninde 1305 karatlık elmas çıkarıldı. Kero'da daha önce de 2488 karatlık Motswedi elması çıkarılmıştı. Botswana'ya gidiyoruz.
1: Şöyle birkaç karatı bana yapalım. Doğru. Şöyle birkaç karatını bana doğru şöyle yollasan ne tatlı olur.
3: Biraz
1: değil
3: daha,
1: mi yani?
3: Süper olur ya. Şimdi iç gündeme geçeceğiz. Türkiye biliyorsunuz ki bu geri dönüşüm şişeleri var. İade makinesine atılanlar bayağı
2: atıyor,
3: bir atılmış.
2: Atıyor musun şişeleri?
3: Ben şu ana kadar hiç atmadım. Yani.
2: Ama evde şişe vardır mutlaka. Soda şişesi var, vesaire, evet. Meyve suyu.
3: Başka
2: gibi.
3: Geri dönüşüm iade yerleri de var ya, böyle hani içinde atıyorsun.
2: Ama kumbaralar.
3: Markette ya da
2: o kumbaralar çok fazla atmadım. Yok. Benim çevremde yok. Ben mesela onu yapamıyorum maalesef.
1: Ben de hiç kullanmadım daha. Evet. Evimin orada şişeler için ayrı bir yer var. Oraya atıyorum, oradan alıyorlar.
3: Evet, şimdi 10 günde 20 milyon ambalaj iadesi gerçekleşmiş. 2 milyon vatandaş uygulamayı telefonuna indiriyor. Sistem tam kapasiteye ulaştığında 20 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Cari açığa da 600 milyon dolar pansuman olacak.
1: Peki o halde haydi Türkiye gazetesiyle devam edelim. Ölüm emri FETÖ'den. Efendim, Baylok yazışmaları deşifre oldu biliyorsunuz. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ trafiği de deşifre oldu. Kaza anında bölgede olan ve radardan gizlenen uçağın pilotu Ali Armağan'ın Adil Öksüz'le doğrudan bağı saptandı. Gülen'in işbirliği teklifini reddeden Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği ortaya çıktı. Baylok mesajlarında ise olayın tereyağından kıl çeker gibi halledildiği itirafı dosyaya girdi. Ölüm emri FETÖ'den diye Türkiye gazetesi bu haberi manşetine taşımış efendim.
2: Evet, Akşam gazetesine geçelim. Akşam gazetesinin manşetinde de Ahbap soruşturması ile ilgili yeni ifadelere yer verilmiş. Tutuklanan avukattan şok ifade diyor. Haluk korkunç bir dolandırıcı manşetiyle verilmiş haber. Ahbap Derneği üzerinden mağdur edildiğini savunan avukat Ece Güner, Haluk Levent bir yıl boyunca bana kan ağlattı. Bu kişi korkunç bir dolandırıcı ifadesinde bulunmuş. İmamoğlu'nun danışmanı da olan Güner ifadesinde Levent'i bir halk kahramanı olarak görüyorduk. Meme kanseriydim. O dönem benden borç istedi. Çok güvendiğim için 1,5 milyon dolar borç verdim diye konuşmuş. Güner, Haluk Levent'in milyonlarca vatandaşı kandırdığını söylerken Güner'in avukatı, Levent o tarihlerde anketlerde Türkiye'nin en güvenilir adamı seçiliyor, aksini söyleyen linç ediliyordu ifadesini kullanmış. ve MASAK'ın verilerine göre de derneğin kurucularından Alper Çelik, organizasyon sorumlusu Zafer Yay ve Mali İşler Müdürü Emrah Gödeliner üzerinden yaklaşık 25 milyarlık para hareketi de tespit edilmiş soruşturma kapsamında.
3: Milli Gazete'de ekonomiye değineceğiz. Peş peşe gelen akaryakıt zamları hayat pahalılığını derinleştiriyor. Tabii maalesef yük de vatandaşın omuzlarına biniyor. Türkiye'de üretimden tüketime kadar birçok alanda maliyetler artıyor. Nakliye giderlerindeki yükseliş temel gıda başta olmak üzere çok sayıda üründe fiyat artışını beraberinde getirirken alım gücü gerileyen vatandaş kalıcı ve yapısal çözümler bekliyor. Artan akaryakıt fiyatları küçük esnafı da iki yönlü etkiliyor. Bir yandan tedarik maliyetleri yükselirken diğer yandan alım gücündeki düşüş nedeniyle satışlar gerilemekte. Haller tarladan hale, halden markete giden ürünler var ve benzinin de artması fiyatları bir hayli oynatmış durumda. Tarladan hale, halden markete uzanan süreçte taşımacılık giderlerinin yükselmesi yaz sebze meyve, süt ürünleri ve temel gıda başta olmak üzere birçok üründe de fiyatların artmasına devam ediliyor. Şu anda neden oluyor daha doğrusu?
1: Bir Gün gazetesiyle devam edeceğiz efendim. Bir Gün gazetesinde şöyle bir manşet var. 86 milyon kişi faiz için çalıştı. Bakın, yılın ilk yarısında merkezi bütçeden faize 1 trilyon 464 milyar lira aktarıldı. Faiz ödemeleri öyle bir hal aldı ki artık sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik harcamalarının da üzerine çıktığını görüyoruz. Efendim, emekliye yok denilen kaynaklar faize akmaya devam ediyor. Toplam bütçenin %19'unu oluşturan bu kalem, kamunun sağlık, eğitim gibi hizmet harcamalarının da önüne geçti. Vergi gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %39 artmış efendim. Kamunun israf harcaması olarak görülen alışkanlıklarında ise bir değişimin yaşanmadığını aktarmış Bir Gün gazetesi. Şöyle diyor: kira gideri ilk 6 ayda yaklaşık 4 milyar lira artarak 16 milyar 158 milyon liraya ulaştı ve toplam kira giderlerinin %30'unu taşıt ve uçak kiraları oluşturdu diyor. Yani ne oluyor, olan halkı oluyor. İşte bütün bu toplama baktığınızda 86 milyon kişinin faiz için çalıştığını yazmış Bir Gün gazetesi.
2: Dünya Gazetesi'ne geçelim. Dünya Gazetesi de dört çeker aracı olanları ilgilendiren bir haber vermiş. Selim, bu haber sana da geliyor. Otomobilinde dört çekerli ÖTV ayarı geliyor dört çeker araçlara.
1: Benim spor arabam var,
3: evet.
1: Ya.
2: Özür dilerim. Dört çeker sanıyordum.
1: O da olur.
2: Demek
1: da
2: ki
1: olsun.
2: Allah söyletti,
1: tamam,
2: olacak.
1: Tamam, o da olsun.
2: Tamam, olsun. Kabul et, olsun. Şimdi bu düzenleme çerçevesinde vergi politikalarının çerçevesi genişletiliyor ve meclis gündeminde komisyonda kabul edilen kanun teklifine göre de ÖTV oranlarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek kriterlere çekiş sistemi de ekleniyor. Vergi artışı içermeyen teklifle birlikte Cumhurbaşkanı'nın oran belirleme yetkisi genişletiliyor demiş. Dört çeker araçlara böyle bir ÖTV ayarı getiriliyor. Dünya Gazetesi'nden bir başka aktaracağım haber var mı diye bakıyorum. Bu yeterli sanırım. Serkan'a geçelim.
3: Hürriyet gazetesindeyiz. Terörsüz Türkiye'de gelinen noktaya bakacağız. Çünkü yasalar geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın sona erdiğini yasal olarak ilan edecek düzenleme hazırlığında son aşamaya gelindi. DEM Parti kanadı suça karışan, karışmayan, üst düzey, alt düzey gibi ayrımların yapılmasına, pişmanlık, etkin pişmanlık gibi ifadelerin düzenlemede yer almasına karşı, iktidar tarafı ise af olarak algılanabilecek veya bu sonucu doğurabilecek hükümlerin teklifte yer almayacağını söylüyor. Uzlaşma sağlanırsa teklifte haftaya meclise sunulabilecek.
1: O halde Posta gazetesiyle devam edelim. Posta gazetesinin manşetinde çok değişik bir hayat hikayesi var. Bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi kaynak işleri Tuğba'ya emanet diyor. Antalya'da bir tersanede kaynakçı ustası olarak çalışan bir hanımefendiden bahsediyoruz. Şimdi biz bu haberleri böyle alışkınız. Böyle kimi hanımlar gerçekten hani deyim yerindeyse erkeklere daha yaptığı mesleklere yönelebiliyorlar. Ve çok da başarılı işler çıkarabiliyorlar. Şimdi bu öyle bir durum ama şimdi onların böyle background'una diyeyim baktığınızda genel olarak işte böyle daha ziyade böyle okul okumamış kişilerin mesleğe yönelmiş hanımların olduğunu görüyoruz. Şimdi burada tam tersi bir hikaye var. Tuğba Çelik Antalya'da bir tersanede insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyor efendim. Ofis hayatı klasik topuklu ayakkabılar, şık kostümlerle, kıyafetlerle kostüm nereden çıktı? Şık kıyafetlerle işlerine gidiyor. Ancak ofis hayatından sıkılıyor bir gün, diyor ki ben değişik bir şeyler yapmak istiyorum diyor ve kaynakçı olmaya karar veriyor. Bununla ilgili bir kursa yazılıyor. Eğitimlerini tamamlıyor ve aynı tersanede, bakın, insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştığı tersanede kaynakçı olarak işe başlıyor. Ve şöyle diyor, etek, ceket ve topuklu ayakkabının yerini tulum, eldiven ve maske aldı diyor. Tuğba Çelik'in burada hem insan kaynakları yöneticisi günlerinden bir fotoğrafı var. Şey, ince çoraplar, çok şık bir kıyafet, saçlar, topuz, makyaj. Bir diğer tarafta ise tulumunu giymiş, gözlüğünü takmış. Orada da kaynak yaparkenki fotoğrafı var. Tabii ki insanların mutlu olduğu yer önemli. Nerede mutluysanız ve mutlu olduğunuz işi yapabilme lüksüne sahipseniz gerçekten bu hayatta çok şanslısınız. Ama işte gördüğünüz gibi hani böyle hayatını komple değiştiren insanlar da var. Kadınlara da örnek oldum diyor. Ben diyor kariyerimi bir kenara bıraktım diyor. Bu işi başardım diyor. Yönetmek değil diyor, üretimin içerisinde olmak istedim diyor. Kendimle de gurur duydum diyor. Gerçekten radikal bir karar almış kendisi.
3: İyi bir cesaret.
1: İyi bir cesaret göstermiş. Şahane, mutluysa ne güzel.
3: Tabii ki de. Tebrikler.
2: Peki Yeni Şafak'la devam edelim. Bir an kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Bir araba lastiği bile değiştirebileceğimi farkına vardım. O yüzden bana çok şey gözüktü.
1: Ben kaynaktan korkarım da
2: ateşler
1: çıkıyor. Ben de korkarım.
2: Evet, çok. Evet, korkucu. Hatta rastladığımda bile böyle bir kaldırım kenarında uzaklaşarak geçerim. Korkarım. İyi cesaret gerçekten.
1: Kesinlikle.
2: O zaman alışverişlere bakalım mı? Online alışverişte yaz döneminde en çok neler almışız? Neye para harcamışız? Bir hepimizin böyle alışveriş yaptığı bir online alışveriş sitesi var. Onun 2026 yılı 6 aylık alışveriş verileri yayınlanmış. Buna göre %42 artan kamera kategorisi dönemin en hızlı büyüyen kategorisi olmuş. Yaz, kamera, yaz, tabii kayıtlar, fotoğraflar.
1: Kayıt altına alma, bunu insanlarla paylaşma.
2: Paylaşma merakı, aynen öyle. Ve bu platformda bir başka en çok erkek spor ayakkabı, akıllı saat ve klima aratılmış. Bunun yanı sıra en hızlı büyüyen platformlardan, platformda en hızlı büyüyen Anneler Günü zamanı ve Ramazan Bayramı'nda Mayıs ayı olmuş en fazla alışverişin yapıldığı sezon olarak da iki katına çıktığını söylüyor alışverişlerin. Şehirlerin alışveriş tercihleri de bölgesel üretim yapısıyla paralel bir tablo ortaya koydu diyor. Mobilya üretim merkezi konumundaki Kayseri platformda en çok mobilya satışı gerçekleştiren il olmuş. Kayseri'nin bu özelliğini bilmiyordum ben.
1: Ben de mobilya deyince konusunda. İnegöl biliriz.
2: Aynen öyle, ben de.
1: Ankara mobilyaları böyle bir evet, biliriz ama Kayseri'yi ben de bilmiyordum
2: ben
1: açıkçası.
2: Ben de ilk defa duydum.
1: Öğrenmiş olduk.
2: Bastırmadan sonra mobilyanın da.
1: Öğrenmiş olduk. Evet. Serkan, fotomaçla neyle noktalayacaksın?
3: Fotomaçtayız. Çok klasik transfer haberleri var. Dün Amazing Greenwood geldi. Dünyaca ünlü bir yıldız. Fenerbahçe ile renklerine imza attı. Kanarya'nın Marsilya'dan transfer etti. Dünyaca ünlü yıldız Amazing Greenwood dün ailesiyle İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki sağ kanat için İstanbul Havalimanı'nda tarihi bir karşılama oldu. Binlerce taraftar Greenwood'u büyük bir coşkuyla karşıladı. Tabii bir tarafta bunlar yaşanırken Beşiktaş'ta da hareketlilik vardı. Siyah beyazlılarda tarihi günlerden biri daha yaşandı. Kara Kartal'ın Arsenal'dan kadro üstüne kattığı dünya ünlü sol kanat Leandro Trossard Türk rastlarında 3+1 yıllık sözleşmeyi imza attı. Taraftarlara kınetti. Ben de burada iş çıkış saatlerinde biliyorsunuz ki lokasyon çok yakın. Hepsini gördüm en az herhalde.
1: Lokasyon yakın, seyrediyoruz camdan.
3: Çok da böyle yani hedef göstermeden yerimizi şey yapmak istemiştim ama gerçekten herhalde bir 7000 8000 taraftar, 10000 taraftara kadar vardır diye düşünüyorum.
1: 7'den başladı 8-10
3: bin. Bir bölüm böyle tamamen altlı üstlü doluydu yani statta.
1: Peki Icardi'nin ayrılmasına ne diyorsun Galatasaray'dan da onu söylemiş olalım.
3: Yani adına tabii şarkılar yazılan bir oyuncu daha doğrusu.
1: Sen Galatasaraylı olarak Ebru'cum sizin
2: bir Galatasaraylı olarak.
1: Gerçekten
2: evet.
1: Hani Icardi, hani seveni var sevmeyeni var ama Galatasaraylı taraftarların gerçekten çok sevdiği isimlerden biri oldu ve vedası açıklandı artık.
2: Yıllarcık olsun.
1: Bir sezon.
2: Hayırlısı
1: şimdi
2: olsun.
1: Şimdi herkes merakla bekliyor. 10 numara kim olacak?
3: 10 numara kim
1: olacak? Kim olacak 10 numara? Heyecanla bekleniyor.
3: İşte şu an
1: yeni bir transfer var.
3: Ve inanılmaz bir isim. Musiala Bayern Münih'te inanılmaz teknik. Daha 23 yaşında gelirse yer yerinden oynar.
1: Oynar, 10 numarayı da hak eder diyorsun.
3: Tabii çok iyi. Çok
1: Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım. Bu sene gerçekten dört büyükler diyeceğim. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş şahane transferleri peş peşe patlatıyorlar. Zorlu bir lig olacak. İnşallah, inşallah güzel, temiz bir lig olacak. Biz de buradan artık bekliyoruz heyecanla. Yeter artık başlasın diye. 14 Ağustos'a ben gün sayanlardanım açıkçası, yeter diyorum. Heyecanla bekliyoruz. Peki efendim, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftayı da bitirdik. Haftanın son basın turunda sizlerle birlikte olduk. Pazartesi günü iki günlük güzel bir tatilden sonra tekrar burada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizim. Evet, yarınlar bizim. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin.
5: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz.
6: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
7: Barış bu toprakların, tüm Orta Doğu'nun ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
0: Dolu dizgin programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor.
8: Paranın hareketi.
2: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paran Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Akaryakıta çifte zam geldi. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı arttı. Özel tüketim vergisi kanununda yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı'na yeni bir yetki verildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0,74 düşüşle 14.145 puandan başladı. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %1,79 ile tekstildir'i, en çok gerileyen %9,17 ile finansal kiralama faktöring oldu. Dolar haftanın 5. işlem gününde 47.16 liradan, euro ise 54.02 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarla devam edelim. Küresel piyasalar, çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimle negatif seyrediyor. Bölgede gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatlarının yükselmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişlerinin sınırlı kalmaya devam etmesi halinde enflasyonist endişelerin tekrar artabileceği tahmin ediliyor. Bu hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin temel fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesine karşın yatırımcılar enerji fiyatlarındaki son artışın enflasyondaki yavaşlama trendini tersine çevirebileceği endişesiyle bu geçmişe dönük verilere temkinli yaklaşıyor. Avrupa borsalarının yönü üzerinde şirket bilançoları etkili oluyor. Kamu hizmetleri ve telekom sektöründeki şirketlerin bilançolarının beklentilerin altında kalması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin değerlemelerin çok yükseldiğine dair endişeler Avrupa piyasalarında satış baskısının artmasına neden oldu. Asya borsalarında da bugün negatif bir seyir izlenirken Japonya borsasındaki sert düşüş öne çıkıyor. Bu hafta yatırımcılar büyük bankaların açıkladığı güçlü bilançoların ardından yarı iletken sektöründen bankacılık gibi diğer sektörlere yöneldi. Bu durum çip sektörüne daha fazla bağımlı olan Asya piyasalarını satış baskısına karşı savunmasız bıraktı. Güney Kore borsasında ise bugün tatil nedeniyle işlem görülmüyor. Gelelim emtia piyasalarına. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yaklaşık %0,09 azalarak 84,05 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 79,2 dolardan alıcı buluyor. Petrol fiyatları Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişeleri arttırmasıyla düşüşe geçti. Yurt içinde ise akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompalara yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 76 TL'ye yaklaştı. Altın fiyatlarına bakalım. Altının onsu 4000 dolardan işlem görürken gram altın 6060 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 9908 liradan, Cumhuriyet altını ise 39513 liradan işlem görüyor. Yurt içi ekonomik verilerle devam ediyoruz. Türkiye'de ücretli çalışan sayısı arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda %3,2 azaldı, inşaat sektöründe %1,2 ve ticaret hizmet sektöründe %2,3 arttı. Finansal Kurumlar Birliği tasarruf finansman şirketlerinde şube çalışma saatleri ve hizmet disiplini için kritik bir karar aldı. Birlik 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tasarruf finansman şirketlerinin şubelerinin çalışma saatlerinin 9-18 olarak belirlenmesine, ancak operasyonel süreçlerin yönetilmesi ve tamamlanması amacıyla gerektiğinde saat 20'ye kadar uzatılabilmesine ve bu saat itibarıyla da şubelerin kapatılmasına ve hiçbir surette faaliyette bulunulmamasına karar verdi. Sermaye Piyasası Kurulu Yatırımcı Tazmin Merkezi yönetmeliğinde devrim gibi bir değişikliğe gitti. Resmi gazetede yayınlanan kararla borsa yatırımcılarının varlıklarına dokunulmazlık zırhı getirilirken zaman aşımına uğrayan hisse ve alacakların iadesinde e-devlet dönemi başladı. Değişikliklere göre YTM'nin mal varlığı amacı dışında kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek, kamu alacakları için olsa dahi haciz edilemeyecek, rehin edilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak. Özel tüketim vergisi kanununda yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı'na yeni bir yetki verildi. Komisyonda kabul edilen önergeyle ilerleyen dönemlerde 4x4 ve 4x2 önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair özel tüketim vergisi oranları motor hacimleriyle birlikte farklı olarak belirlenecek. ÖTV oranlarının artırılıp azaltılmasına dair kararları Cumhurbaşkanı veriyor. İstanbul'da 250 adet uygulama bazlı taksi taşımacılığı hakkının her bir plaka için ayrı ayrı gerçek kişilere 29 yıl süreyle ruhsat verilmek suretiyle işlettirilmesi ihalesi yapılacak. Uygulama bazlı taksi ihalesinde muhammen bedel 6 milyon 125 bin lira olarak belirlendi. Bunun üstüne ayrıca %20 katma değer vergisi eklenecek. 20 Temmuz 2026 saat 12'ye kadar başvurular yapılacak. 21 Temmuz tarihinde ise saat 11'de ihale gerçekleştirilecek. Konut satışları artış gösterdi. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 oranında artarak 43.406 oldu. İkinci el konut satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,5 oranında artarak 86.573 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %33,4, ikinci el konut satışlarının payı da %66,6 oldu. Türkçe ihracatı yılın ilk yarısında 17,5 milyon doları aştı. Dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliğine sahip Türk çayı Ocak-Haziran döneminde 108 ülke özerk ve serbest bölgeye satıldı. İhraç edilen çaydan 17 milyon 548 bin dolar kazanç sağlandı. Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu. Ülke ihracatının değerde %44'ünü tek başına gerçekleştiren Rize, söz konusu ihracattan 7 milyon 685 bin dolar kazanç sağladı. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
8: Paranın hareketi.
9: Üniversitelerin mesela kendilerine verilen paperları yapay zeka dedektöründen geçirmesi ve işte bunu ne kadarını yapay zeka yazmış, ne kadarını yazmamış diye. Şimdi orada konuşurken mesela yapay zeka bence çok enteresan bir kavramı benim gündemime soktu. Dedi ki öğretmenler yapay zekayı nasıl ve nerelerde kullanması gerektiğini öğrencilere söylüyorlar mı? Eğer bunu söylemiyorsa ondan sonra gidin her yer yanlıştır dedi. Ben böyle kaldım hakikaten.
10: Evet. Ben yapay zekaya bir şey yazdıramıyorum. İlk önce kendin bir anlat bana diyor. Ondan sonra diyor ki bu düşünce zincirinde güçlü olan yerler var ama güçlü olan yerlerle uyumlu olmayan argümanların da var. Bunları nasıl savunuyorsun diyor. Bu destekle yazılmış bir tez baş tacı olmalı.
11: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
8: Enerjiniz seydi.
3: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başsımar. Önce özetler. Akaryakıta çifte zam geldi. Küresel ölçekte talebi en çok artan metal lityum oldu. Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri ve stratejik hedefleri vurmakla tehdit etti. Ayrıntılar bültenimizde. Akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 76 liraya yaklaştı. Küresel ölçekte talebi en çok artan metal lityum oldu. Buna göre elektrikli araç pazarının gelişmesiyle birlikte lityum talebi küresel olarak diğer metallerden daha hızlı bir artış sergileyecek. Raporda küresel lityum tüketiminin 2020'den 2025 yılına kadar 4 katına çıkarak 250 bin tonu aştığı bilgisine yer veriliyor. Lityum tüketiminin 2040 yılına kadarsa neredeyse 4 katına çıkarak yaklaşık 1 milyon tona ulaşması bekleniyor. 2050 yılı itibariyle ulaşılması beklenen talep rakamı ise 7 kat artışla 1 milyon 750 bin ton olarak gösteriliyor. Dünyada tüketilen lityumun çok büyük bir kısmı elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon pillerin üretiminde kullanılıyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri ve stratejik hedefleri vurmakla tehdit etti. Yemen'deki Husiler, ülkeye yönelik yeni bir saldırıya katılması halinde Suudi Arabistan'daki petrol tesisleriyle stratejik hedefleri vurmakla tehdit etti. Husilerin lideri Abdülmelik El-Husi, haftalık basın toplantısında Yemen'e yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlenmesi halinde buna aynı şekilde karşılık vereceklerini belirtti. Suudi Arabistan'ı sert ifadelerle eleştiren Husi, Riyad yönetiminin ABD ve İsrail'in bölgedeki politikalarını desteklediğini, siyasi, askeri, güvenlik ve medya alanlarında ABD, İsrail ve İngiltere ile işbirliği yaptığını iddia etti. Filistin meselesine de değinen Husi, Suudi Arabistan'ın İsrail'e karşı Arap ve İslam dünyasında ortak tutum alınmasını engellemeye çalıştığını, Gazze'deki savaş sırasında İsrail'e siyasi ve medya desteği verdiğini öne sürdü. Türkiye E-Mobility İş Kolu'nda yeni bir oyuncu daha faaliyete geçti. Elektrikli araçlar şarj ağı oyuncuları arasında elektromekanik ekipmanlar ve transformatör üreticisi Astor Enerji'nin iştiraki Astor Şarj Hizmetleri AŞ'de katıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2 Temmuz 2026 tarihli ve 14.672 sayılı kurul kararıyla Astor Şarj Hizmetleri AŞ'ye şarj hizmetleri lisansı verdi. Astor Şarj Hizmetleri AŞ, 49 yılını aldığı lisansla Astor Şarj markası faaliyet gösterme hakkı elde etti. Astor Şarj Hizmetleri AŞ, şarj istasyonu ekipmanları satışı ve kurulum hizmetleri de sunuyor. Türkiye'de bugün itibariyle lisanslı şarj ağı işletmeciliği faaliyeti yürüten oyuncu sayısı ise 185 olarak kaydedildi. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolde uluslararası vadeli piyasalarda 84,05 dolardan işlem görüyor. Dün 86,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 84,23 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,09 azalarak 84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürahan petrolün varili de 79 dolardan alıcı buldu.
8: Enerjiniz seydi.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün ard arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. Kulüp yöneticilerinden bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimiz olacak. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün ard arda devam eden saldırı dalgasının sona erdirildiğini duyurdu. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada CENTCOM ABD doğu saatiyle 21.40'da, Türkiye saatiyle 04.40'da İran'a yönelik başlattığı son büyük saldırı dalgasını bitirmiştir ifadesine yer verildi. ABD'nin İran'ın kıyı gözetleme ve hava savunma mevzileri, askeri lojistik yapısı ve denizcilik kabiliyetleriyle askeri hedeflerini, savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemileriyle vurduğuna dikkat edilen açıklamada bunun ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ard arda 6. gecesi olduğu vurgulandı. Açıklamada hali hazırda 50 binden fazla ABD askerinin Orta Doğu'da görev yaptığı da aktarıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa diyalog istemediğini fiilen gösteriyor dedi. Rus basınına konuşan Zaharova, Batı Avrupa ülkelerinin Rusya ile diyalog konusundaki tutumunu eleştirdi. Batı Avrupa ülkelerinin müzakere isteğinden söz etseler de attıkları adımlarla Rusya ile temasları fiilen engellediklerini belirterek, bu yaklaşım müzakere ve temas arayışının tam tersidir. Sanki bu temasların hiç gerçekleşmemesi için her şeyi yapıyorlar dedi. Söz konusu ülkelerin politikalarını çifte standart olarak nitelendiren Zaharova, Batı'nın Kiev'e güvenlik garantilerinden söz ederken Moskova'ya yönelik benzer taahhütlerdense özellikle kaçındığını ifade etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlatılmasına açık olduklarını söyledi. Peskov, Türk dostlarımızın Ukrayna ile ilgili durumun barışçıl çözümüne yönelik girişimleri sürdürme konusunda hazır olduğunu biliyoruz. Bu konuda Türk tarafına minnettarız. Şu anda müzakere sürecinin yeniden başlatılması için kısa vadede beklenti yok. Böyle bir beklenti kaydetmedik ancak Rus tarafı bu yola açık dedi. Kremlin sözcüsü Ukrayna hükümetinde yapılan değişiklikleri de değerlendirdi. Bizim için bu değişikliklerin önemi yok. Önemli olan meselenin çözümü ve çıkarlarımızın sağlanmasıdır ifadelerini kullandı. İç gündemle devam edeceğiz. Kulüp yöneticilerine yönelik bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı. 2020-2026 yıllarına ait bahis verileriyle MASAK analizleri kapsamında profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli bir operasyon düzenlendi. Operasyonla bahis şikesi ve yasa dışı bahis soruşturmasında 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 17 şüpheli yakalanırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerinin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.997 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro ise 54 lira bandında. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.083 lira, çeyrek altın 9.933, tam altın 39.566, ata altın ise 40.580 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşıldı. Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin oldu. Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi İngiltere'yi 2-1 deviren Arjantin oldu. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği bu zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bir numaradayız değil mi Öznur'cum? Bir numaradayız. Bir numaralı kameradaymışız değerli dinleyiciler. Işıklarımı yine söndürmüşler. Kemal hayırdır? Işıklarım yanmıyor yine. Halledeceksin. Niye söndürüyorlar? Benim mikrofon ayarım tamam mı? Bakalım. Ne öyle gözünü böyle bir büzüyorsun. Bana göre mi ayarlı? Erkek ayarında mı? Bir bakar mısınız lütfen? Çok rica edeceğim. Güzel. Geçen hanımefendi ayarındaymış. Boğuk geldi sesim. Çünkü hanımefendilerin sesi çok ince ya. Ona göre ayarlıyorlar. Sana tabii ki güveniyorum. Mikail'im iyi ki varsın. Kardeşim benim. Hanımlar beyler, teknik altyapımız gerçekten efsane, görüyorsunuz. Mikserimizin erkek ayarı, kadın ayarı, incelik ayarı, kalınlık ayarı, kibarlık ayarı, kabalık ayarı. Mikrofonlarımız, mikserimiz. Mikser deyince bu mikser farklı yalnız, evde mutfaklardaki gibi değil. Radyo mikseri. Ondan sonra bugün biraz sizi teknik bilgilendirmeyle nedir? Böyle bir girizgah yapalım. Kameralarımız var 3 tane bildiğiniz üzere. 1, 2 ve 3. Çok da şık kameralar gerçekten. 4 tane mikrofonumuz var. Onlar da çok güzel. Vallaha Radyo Sputnik ne diyeyim yani, hakikaten şey kıymış paraya. Vallahi. Çok efsane. Dün mesela Betül Demir geldi. Bu ne dedi ya? Saray gibi burası dedi ya. Allah Allah dedi. Dedim herhalde yani. Hayret bir şey. İtibardan tasarruf olmaz. Öyle. Gösteriş önemlidir. Hanımlar beyler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gördüğünüz üzere anlatılmayanları sizlerle paylaşıyoruz. Bugün konuğumuz sevgili ikilem grubu olacak. Niye klimanın ayarı yine 24'te? Ben yine niye terliyorum? Onu ayarlamamız lazım. Evet. Peki abi. Özgür donmuş olabilir. Onun için çok ilgilenmiyorum şu anda Özgür'ün donmuş olmasıyla. Hanımlar beyler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkilem grubu birazdan radyonuz Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak. Harika bir sohbet gerçekleştireceğiz saat 13.25'e kadar. WhatsApp'tan zannediyorum mesaj gönderirsiniz diye düşünüyorum. WhatsApp numaramız, bakınız, Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
2: Heyecanım yanmak için gelirken benzinliğe uğradım. Abi dedim 50 liralık alacağım. Abi dedi koklayabilirsin.
3: Ne dedi?
2: 50 liralık koklayıp geldim.
4: Litre başına koklama hakkınız dolmuştur.
2: Sadece 50 liralık kokladım.
5: Oğlum çok üzüldüm lan.
0: Artık 50 liralık da alınamıyor. Öyle de bir şey var yani.
6: Paramı geri istiyorum.
2: 50 liralık dayıyı ben zaten uzun süredir arıyorum. Kayıp ilanı da verdim.
7: Merkez 40 merkez. 50 liralık dayı kaybolmuştur. Görenler en yakın benzinliğe getirsin.
2: 50 liralık dayı neredesin? Ne olur gel, meraktayız.
8: Ben ilgilendirmiyorum.
2: Hayatından endişe ediyoruz. Ne kokladın acaba? Yoksa bir gazetecimiz var böyle kavanozlardan petrol kokluyor. Onunla beraber mi kokluyorlar?
9: Evet, hafif dizel aroması var. Arkadan güçlü benzin notaları geliyor.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Bizim çocuklar. Bizim çocuklar kim biliyor musun Simge? Pera. Sevgili Gökhan ve Hakan. Serdar aynı zamanda. Yepyeni bir şarkı. Söz müziği tabii ki Gökhan'ıma ait. Gökhan Mandır. Gökhan'ım diyorum, bayılıyorum ya. Dünyalar tat. Bir ses kayıtları gönderiyor Simge. Ölürsün, gülmekten ölürsün. Geçen gün Serdar'a kiraz yemeye gitmişler. Anneyi almış götürmüş, kardeşini götürmüş, canım kardeşim. Sevgili Hakan'a da selamlarımı gönderiyorum. Gökhan yine Kaderimin Oyunusun şarkısını, sözü müziği ona ait, düzenlemesi sevgili Hakan Ünalan'a ait. Dinleme işi de, yani şarkıyı dinleme ve kabul teklifi kabul edilmeme işi de Serdar'a. O kısmında da Serdar ilgileniyor. Ona da selamlar sevgiler. Yazık ya, üzülüyorum orada, var ya, o da ayrı bir tatlı. Harika olmuş. Klip çok enteresan yalnız. Gerçekten böyle baktığınız zaman değerli dinleyiciler, eğlenirsiniz, coşarsınız, titrersiniz. Böyle korkunçluklar, ne bileyim, böyle acayip acayip şeyler var gibi. Bekliyorum. Sevgili Pera'yı da, sevgili Gökhan'ımızı, Hakan'ımızı buraya bekliyoruz. Serdar'ı da yine şurada rejiye, sevgili Simge'nin yanına bekliyoruz. En kısa zamanda ayarlayacağız. Burada olacaklar. Seviyoruz çünkü onları. Sevgili dinleyiciler. Şimdi bir şey mi diyeceğim? Söyle, başlamadan evvel söyle. Hemen hızlıca söyle. Evet. Evet evet, bu konuklara ilk başladığımızda ikilemi çok istiyorum diyordum. Doğru söylüyorsun. Ya helal olsun, bak ne güzel bir şey söyledi. O günlerden ikilemi ikinci kez konuk alma olayına geldik. İkilem ayrı bir şey, çok seviyorum onları gerçekten. Çok sevdiğim bir grup, sizlerin de çok sevdiği bir grup. Daha önce burada ağırlamıştık sevgili Simge'nin söylediği gibi. Çok da eğlenceli bir program olmuştu. Bugün de yine bu haftayı ikilemle tamamlayacağım. Değerli dinleyiciler, birazdan sevgili Serhan Karan ve aynı zamanda Uğur Ateş, yani ikilem radyonuzda olacak kıymetli dinleyiciler 12.30'dan sonra. Hadi bakalım Simge. 2026 Dünya Kupası finali. Kim kim oynuyor? Arjantin, İspanya. Pazar günü saat 22. Ne maç be. Ne maç be. İzleyecek misiniz maçı? Kemal, Mikail, Simge, Öznur. Efendim? Kızlar izlemiyorlar ya. Aa. Ama uyanamazsın. Gece 22 ne var ki yani? 22'de. Ya tamam Simgeciğim, daha fazla duymak istemiyorum. Daha fazla duymak istemiyorum. O maç izlenmez mi ya? Değerli dinleyiciler, bir kere 2026 Dünya Kupası finalini Slavko Vinčić yönetecek. Kim bu hakem derseniz, Türkiye'de hani çok tartışılan bir dönemde 24 Şubat 2025'te Galatasaray Fenerbahçe derbisini o yönetmişti. Dünya Kupası'nın finalini de diye yine Slavko Vinčić yönetecek. Bu arada Dünya Kupası'nın maddi değeri 713 bin dolar, yani 33.6 milyon TL'ye çıkmış. 18 ayar altından üretiliyor kupada. 4.93 kilo saf altın bulunuyor. Ya olsa ne olacak ki? Satmıyorsun ki, yani satılmıyor ki. Yani mesela kupayı alan taraf ülke öyle çok güzel altın geliyor, vallahi bunu bozdur yeriz falan diye böyle bir şey yok değerli dinleyiciler. Ve maçı izlemek isteyenler, bir de böyle bir şey var, 2026 Dünya Kupası finalini orada izlemek isterseniz bilet fiyatları ne kadar biliyor musunuz? Ya bilet fiyatlarını söyleyeyim. 47 bin dolar 2 milyon 211 bin TL, 44 bin dolar 2 milyon 70 bin TL ve 42 bin dolar 1 milyon 976 bin TL'lere final maçı bileti, kıymetli dinleyiciler, gördüğünüz üzere. Şimdi bunu duyurduktan sonra soruşturmalar bölümümüze geçelim. Değerli dinleyiciler, soruşturmalar bölümümüzde bugün hangi soruşturmalarımız var? Bir kere Nasuh Mahruki, biliyorsunuz, paylaşmış olduğu sosyal medya paylaşımından dolayı yurt dışındaydı. 15 Temmuz yıl dönümünde bir tweet, sosyal medyada bir paylaşım yaptı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamında da 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle de gözaltına alındı. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki adliyeye sevk edildi değerli dinleyiciler.
Ahbap Derneği soruşturması, orada yaşanan gelişmeler var. Oğuzhan Uğur dahil 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sevgili dinleyiciler, bu soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 7 kişi gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur da evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı bilgisi var. Peki suçlamalar ne? Suçlamalar, Savcılık İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin dosyaya koyduğu iddia edilen suç kalemleri muhtemelen neler olabilir? Teknik maddeler üzerinde. İşte yetkisiz yardım toplama ve dağıtma, 2860 sayılı yardım toplama kanununa aykırı olarak izin almadan dijital mecralar ve sosyal medya üzerinden toplanan devasa bağışların yönetilmesi. Ondan sonra afet döneminde sosyal medyada koordinasyon sağlama amacıyla paylaşılan bazı teyitsiz işte ihbarlar, baraj patladı iddiaları gibi yürütülen eski soruşturmaların bu yeni mali soruşturma dosyasıyla birleştirilmiş olma ihtimali vesaire, göreceğiz. Ünlülere yönelik özür dilerim, bir soruşturma, uyuşturucu soruşturması biliyorsunuz değerli dinleyiciler. İlyas Yalçın Taş, yani İnciller Olana Kadar şarkısını söyleyen isim var ve o dahil değerli dinleyiciler 4 kişi tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 18 kişiden İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Oyuncu Burak Çelik, şöyle bir bakalım, baktığımız zaman mesela adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar Sıla İrem Haznedar, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı alan isimler var. Aybüke Albere, Ateş İnce, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükanlı, Büşra Tatar, Feyza Cihan, Asude Mercan, bu isimler yurt dışı çıkış yasağıyla ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar değerli dinleyiciler. Yine yasa dışı bahis soruşturması, kulüp yöneticilerine operasyon, 19 kişi hakkında gözaltı kararı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis ve bahis şikesi soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik İstanbul merkezli. Burada çok enteresan bir şey var. Bak ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu gözaltına alınan kişiler kendi mensubu oldukları, kendi görev yaptıkları, yönetici olarak falan görev yaptıkları takımın oynadığı maçta, oynayacağı maçta rakip takımın lehine bahis oynamışlar. Ya kendi takımları için de değil, rakip takım için. Yani onlar kazanır, onlar gol atar, onlar götürür bu işi diye, onlar götürünce biz de götürürüz olmuş değerli dinleyiciler. Ama kimler kimler var? Yani büyük takımlar var, öyle söyleyeyim ben size. Masak ve bahis verileri eşleştirilmiş burada. İncelemeler yapıldı falan. Dediğim gibi dev kulüplerin yöneticileri var değerli dinleyiciler. Galatasaray, Maruf Güneş var. Beşiktaş eski yöneticileri var. Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ahmet Akçelik gibi isimler var sevgili dinleyiciler. Suçlama dosyasına baktığımızda o bayağı kabarık. Kalabalık, kabarık. Ben orada bir şey dedim ya. Kalabarık dedim galiba. Kalabarık mı dedim? Neyse tanıtımda öğreniriz dedi Kemal. Olayı noktaladı. Sen zahmet etme ya. Ben onu tanıtımda zaten budur. Ne dediğini orada anlarız zaten. Kalabalık mı dedin? Kalabarık mı dedin? Kabaralık mı dedin? Kalabalık mı dedin? Hangisi dedin? Ama kalabalığı demediğin kesin. Zaten kalabalık da değil. Kelime de zaten kabarık. Yani dosya kabarık anlamında. Yalnız fark ettin değil misin ki bir türlü çıkamıyoruz oradan. Ben böyle çıkamayınca Kemal'e de daha fazla malzeme veriyor gibi hissettim bir an böyle. His mi sadece değil mi? Göreceğiz. Önümüzdeki hafta bunu herhalde tanıtım olarak göreceğiz gibi geliyor değerli dinleyiciler. Arkadaşlar çünkü çok hızlı. Yakaladıkları anda, burada bile bak, yakaladıkları anda yapışıp bırakmıyorlar. Ne olur beni biri sustursun. Çünkü çok fazla malzeme veriyorum artık Kemal'lere. Çok fazla malzeme veriyorum. Sustur beni Simge.

Kıymetli dinleyiciler, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı. Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği, hatırlıyorum o günü, çok iyi hatırlıyorum. O son görüşme, yani helikopterdeki gazetecinin, basın emekçisinin, Allah rahmet eylesin, yakınlarına bir kez daha sabırlar dileyelim. Sesini duyuyorsunuz ve bir süre sonra da hayatını kaybettiği haberi geliyor. Orada tabii çok fazla soru işaretleri vardı, şaibeli karanlık durumlar vardı. Ve bununla ilgili olarak da yeniden bu işte soruşturma, gözaltılar geldi. 27 kişi, 19'u tutuklandı. 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suikast iddiası artık resmen tescillenmiş oldu. Yıllarca görevi ihmal ve basit kaza denilerek kapatılmaya çalışılmıştı, biliyorsunuz bu dosya. Mahkemenin tutuklama gerekçeleri davanın adını resmen değiştirmiş oldu aslına bakarsanız. Tutuklanan isimler artık resmen tasarlayarak kasten öldürme, yani planlı suikast ve silahlı terör örgütü faaliyeti suçlamalarıyla yargılanacaklar sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik 6 günlük saldırı dalgası sona erdi dedi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik 6 gün boyunca aralıksız süren hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu. Operasyonlarda askeri altyapı ve savunma sistemleri hedef alındı. Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerika askerinin görev yaptığı bilgisi var. 50 binden fazla Amerika askeri Orta Doğu'da. Sevgili dinleyiciler, CENTCOM Türkiye saatiyle saat 21'de İran'a yönelik yeni bir hava saldırı dalgası başlatıldığını duyurmuştu. Değerli dinleyiciler, Temmuz ayından bahsediyoruz tabii. İran basını Amerika ordusunun İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından da havalimanı ve Hamidiye kentinin yanı sıra yine bir köprünün de hedef alındığı bilgisini bildirmişti değerli dinleyiciler. Yeşil pasaport. Ne güzel bir renktir o. Dün ne dedik? Efendim. Dolarda da yeşil var. Euro ne renkti? Euro değişiyor. Neye göre? Hemen bakar mısınız? Bana hemen bir bakıp söyler misiniz? Öznur'cum, canım editörüm, hemen bana Euro'nun renklerini söyler misiniz? Euro'da kaç renk var? Mavi var, kırmızı var. Kırmızı olan kırmızı turuncu gibi. 50 euro değil mi o? 50 euro turuncu. 10 euro kırmızı, 200 euro sarı. En sevdiğimiz renk sarı ve yeşil. Evet, sarı ve yeşil. Özür dilerim. Sevgili dinleyiciler, şimdi dün Avrupa Birliği'nin hani bir karar aldı dedik ya, bu vize işlemleriyle ilgili olarak biraz daha işi kolaylaştırmayı hedefliyorlar dedik ya. 2 yıl ama sonra 5 yıl. Aradaki o işte 3-4'ü falan kaldırma planı var. Bu yönde bir teknik çalışma olduğunu söyledik. Çünkü vize işlemleri, ama dediğim gibi yani dün de aynı şeyi söyledim. Tekrar da düşüyorum, lütfen kusura bakmayın, ama burada bu vizelerin toplanması, süpürülmesi ve daha sonrasında bize bot hesaplar mı yapıyorlar, ne yapıyorlar falan filan, satılması fena bir durum. Önce bunu bir çözün dedik. Şimdi yeşil pasaportla ilgili olarak bazı beklentiler var. Bu beklentiler ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildiğim kadarıyla bununla ilgili olarak sunulan öneriler var. Yani işte bu kişiler yeşil pasaport alsınlar diye. Çünkü herkes simge gibi şey değil. Nedir o? Şanslı değil. Simge Makedonya vatandaşı, ondan sonracıma. Dolayısıyla vize problemi yok. İstediği gibi her yere gidebiliyor musun? Vize isteyen yerler var. Oh ne güzel be, çok sevindim. Ghana falan. Evet, o da güzel. Bak, bu beni mutlu etti bugün. Allah'tan ona da vize isteyen yerler varmış. Şimdi yeşil pasaport talep eden meslekler. 10 yılını dolduran tır şoförleri. Ondan sonra mimarlık odasına bağlı 15 yılını dolduran mühendisler. Özel okul öğretmenleri. Kendi odalarına kayıtlı ve mesleğinde 15 yılını dolduran diş hekimleri ve veteriner hekimler, mimarlar. İşte bu beni de ilgilendiriyor. Eş tarafından o anlamda, yani hani bizimki alırsa yeşili, biz de görürüz o yeşili. Anlatabiliyor muyum? Yani bir numaralı kameradan, çok sevgili yetkililerim, canlarım, değerli büyüklerim, hükümet yetkililerim, Allah size, ülkemize zeval vermesin. Ne güzel.
O kadar güzel çalışıyorsunuz. Biz de buradan elimizden geldiği kadar... Dur şimdi oğlum, karıştırma. Elimizden geldiği kadar bunları duyurmaya çalışıyoruz. Çok kıymetli yetkililer, iyi ki varsınız. Sevgilerimizi sunuyoruz. Neden hala diş hekimlerine, özel diş hekimlerine bir yeşil pasaport verilmesin? Verilmesin lütfen. Sevgiler, öpücükler gönderiyorum. Efendim Özgürcüğüm. Evet, mesleğin 15'ini yılını tamamlamış diş hekimi arıyor. Şimdi bu liste, değerli dinleyiciler, baktığımız zaman yeşil pasaport, hususi damgalı pasaport, harçsız olması ve Avrupa, harç da mı ödenmiyor onda? Harç da mı yok? 1250 lira ya. Kişi başı 1250 lira harç var. Yani yurt dışına çıkmak istediğin zaman nereye gidersen git vizeyle. Bir de öyle bir para ödüyorsun. Birçok ülkeye vizesiz seyahat etme imkanı var. Şimdi tır şoförleri, değerli dinleyiciler, mühendisler, özel okul öğretmenleri, kamuda çalışan meslektaşları gidiyorlar, yeşil pasaport alabiliyorlar, eşitsizlik olarak görüyorlar. Diş hekimleri, tıp doktorlarının kamuda sahip olduğu bu avantajı kendi odalarında kayıtlı serbest çalışan diş hekimleri ve veteriner hekimler de. Bir de şöyle bir şey var, özellikle doktorlarda falan, hekimlerde falan şöyle bir durum var. Yurt dışında gerçekleşen kongreler var. O kongreleri gidiyorlar. Paneller, şunlar bunlar, oturumlar falan var. Hakikaten gidiyorlar orada, onları takip ediyorlar. Yeni bunlar ülkemizde de yapılıyor tabii ama bunlara gitmeleri gerekiyor ve orada işte bilgilerini tazelemeleri, yeni teknolojiyi takip etmeleri falan onun için istiyorlar tabii değerli dinleyiciler. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi bu genişleme talepleri meslek grupları için güzel bir haber olsa da diğer tarafta bir kriz oluşur mu? O ayrı bir konu. Neden? Avrupa ülkeleri Türkiye'den giden yeşil pasaportlu kişi sayısının kontrolsüz şekilde artmasından rahatsız oluyor. İstemiyor böyle bir şeyi. Eğer yeşil pasaportu alan kişi sayısı milyonları bulursa o zaman da ön onay ya da vize zorunluluğu getirilmesinden endişe ediliyor değerli dinleyiciler. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Neler var orada? Miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni düzenlemeler var. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasında değişiklikler var. Bilirkişi sistemi ve yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler var. Duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler var. Kamuoyunda bu IBAN mağdurları olarak bilinen ve kişilere yönelik onlara verilen ceza indirimleri, o düzenlemeler değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Ya Bursa'da trafikte trafik polislerinin yanına gidiyor bisikletli bir sürücü, bisikletle beraber gidiyor, yalnız alkollü. Hani ayakta duracak hali yok desem yeridir. Yasal sınırın 20 katı üzerinde alkol almış. Alkol sağlığa zararlı, söyleyeyim. Bir de bisiklete binmiş. Bir de böyle bir şey var ha. Ya bisiklete binince ne olacak ya, Allah Allah falan. Kardeşim, araç, yeni sistem, kural, motosiklet, bisiklet. Geçenlerde bir tane kadın, tatil merkezlerinden bir tanesi, neresi olduğunu hatırlamıyorum, motorun üzerinde galiba. Motorun üzerinde böyle bildiğin alkol alıyor. Muğla mıydı? Elektrikli bisiklet. Ha, elektrikli bisiklet. O da bildiğin alkol alıyor şeyde, elektrikli bisikletin üzerinde. Ona da herhalde ceza kesildi diye düşünüyorum. Alkol sağlığa zararlı. Ne o? 50.000 TL. Şimdi bu arkadaşa da 25.000 TL para cezası kesilmiş. Bisiklet de polis eşliğinde eve bırakılmış. Geldi mi konuklarımız? Ha, gelmediler mi daha? Yoldalar. Ha tamam o zaman. Tamam, ikilem grubu konuğum olacak değerli dinleyiciler. Geldikleri anda da canlı yayına geçeceğiz. Şimdi Akçaabat Düzköy yolu projesi. Burada bu projeyi yapan müteahhit anladığım kadarıyla memnun. Çünkü iş yapıyor, para alıyor. Ya neden memnun olmasın ki, değil mi? İş yapıp insanın zamanında ve hayal ettiğinden bir de daha da yüksek para alması kadar güzel bir şey olabilir mi? Yani çok güzel bir şey. 2022 yılında değerli dinleyiciler, 1.1 milyar TL'ye ihale edilen yolun eksik kalan bölümleri Temmuz 2026'da 7.5 milyar TL'lik ek sözleşme imzalanarak devam ediyor. Neresi bu? Akçaabat Düzköy yolu projesi. 2022 yılı 1.1 milyar TL yarım kalıyor. KGM
Yarım kalan işlerin tamamlanması için 26 Haziran 2026'da yeni bir ihale daha gerçekleştiriyor. 9 Temmuz 2026 tarihinde sonuçlanan ihale kapsamında da 7 milyar 521 milyon 338 bin TL'lik bir sözleşme imzalanıyor. Kıymetli dinleyiciler, canım ülkem benim, ne güzel ya, vallahi çok güzel. Simge, hadi beni bir soluklandır, sonra devam edelim.

hanımlar beyler devam ediyoruz. İkilem grubu birazdan radyonuzda olacak. Alabalık dedin demiş gülmüş dinleyicimiz. Az önce bir kabarık kalabalık diyemedik ya. İsminizi göremedim. Çok kıymetli dinleyicimizin, kusura bakmayın. Olabilir, alabalık da demiş olabilirim. Demem herhalde ya. İyi yayınlar, neşeniz bol olsun demiş. Çok kıymetli dinleyicimiz İrfan Bakır göndermiş. Efendim çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hepimizin neşesi bol olsun. Şimdi Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları aylık bazda değerli dinleyiciler 1.97 artmış. Yıllık fiyat artışı %24.47 olmuş. Oluyor da artıyor da alan var mı? Konut alabilecek var mı? He? Yani öyle az paralar değil ya. Yerine göre değişiyor tabii de, hani semtine göre değişiyor da. Lütfen. Yeni kiracı endeksi de Haziran ayında bir önceki aya göre %2.3 oranında, önceki yılın aynı dönemine göre de %29.2 oranında artmış değerli dinleyiciler. Konutta yıllık en yüksek artış Ankara'da olmuş. Vay. Ankara'da %1. İzmir'de %3.1. İstanbul'da 2.1. Baktığımız zaman çok fena. Al bakalım alabilirsen İstanbul'da.

Hanımlar beyler, hafta içinin son günündeyiz. Sizlerle birlikteyiz ve birazdan ikilem grubu radyonuzda olacak. Ve bugünü, bu haftayı onlarla tamamlayacağız hanımlar, beyler. Önümüzdeki hafta da yine radyonuzda konuklarımız var. Stüdyo konuklarımız olacak kıymetli dinleyiciler. Onlarla sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi Rojin Kabaiş dosyasında Fethi Kabir ihtimali akciğerinde su olmadığı dosyada yazıyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunduğu üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümündeki gizem devam ediyor. İki farklı erkeğe ait DNA tespitiyle sarsıldı dosya, biliyorsunuz. Baba Nizamettin Kabaiş, biliyorsunuz, radyomuza çoğu kez konuştu, açıklamalarda bulundu. Özür dilerim. Ve suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi başvurusunda bulunduklarını, sonuç alınmazsa, alınamazsa mezarın açılacağını, Fethi Kabir yapılacağını açıkladı değerli dinleyiciler. Şöyleydi onun açıklaması, dedi ki, kızımın akciğerinde su olmadığı resmi olarak dosyada yazıyor. Bunu avukatlarımız bizimle paylaştı. Buna rağmen sürekli suda boğulma mütalası öne sürülüyor. İki erkek DNA'sı varken bu nasıl intihar olabilir? Başta Van 100. Yıl Üniversitesi yönetimi, rektör ve güvenlik amiri olmak üzere yerel yetkililerin büyük ihtimali ihmali var. Bize tam 17 saat sonra haber verdiler ve olayın çözülmesini istemiyorlar dedi. Değerli dinleyiciler, yapmış olduğu açıklamada, babasının yapmış olduğu açıklamada kıymetli dinleyiciler. Şimdi şöyle yapalım, sizlerden minik bir müsaade rica edelim değerli dinleyiciler. Konuklarımız geldi, sevgili ikilem grubu radyonuzda olacak. Onları buraya bir alalım, davet edelim, sonra yayınımıza devam edeceğiz.

0: çok uzun harbim.
1: Alkışlasanız olur.
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ekip ya.
2: Senin var mı böyle şeylerin? Astrolojiyi, kişisel gelişim.
0: Yani vardı. Onların hepsinin boş olduğunu anladım yani.
2: Deneyimleyerek mi? Nasıl
0: tabii
2: oldu?
0: Canım. Diyorlar ki bugün çok şanslı bir gün. Ne oldu? Benim için en kötü gün oluyor mesela o gün.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bugün kalkıp üşendin mi?
0: Hiç. Sıfır.
2: Okan'ın yayınına gideceğiz
0: ay,
2: falan.
0: Ay asla.
2: Radyoyu nasıl buldun? Beğendin mi?
0: Dedim ya işte klişeler.
2: Saray gibi.
0: Çok güzel. Yani. Buraya gelip seninle yüz yüze bu programı yapıyor olmak beni çok mutlu etti.
2: Harikasın. Sevgili Betül Demir bugün konuğumdu.
3: Senle çok uzun harbi. Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hadi ver gelsin sesi Simge. Öznur'da görüntüyü kapattın ya. Allah Allah. Şöyle çok güzel. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sevgili İkilem grubu. Radyonuzda ikinci kez. Siz beni Özlemiş'e benzemiyorsunuz ha.
2: Niye abi?
0: Ne bileyim ben. Seni bir durgun gördüm ben. Hayırdır?
2: Aa, yok abi.
1: Biz heyecanlandık ya.
0: Heyecanlandık.
1: Vallahi Habil'le konuştuğumuz anda ben hemen şey oldum. Aa Sputnik mi abi? Okan abi mi? Hemen gidelim falan dedim.
2: Ha, abi bak, senin enerjini yakalamak bize biraz heyecan veriyor. Yani yapabilir miyiz, yapamaz mıyız?
0: Abi bak başlangıçta uçar giderim şuradan söyleyeyim ha. Nasıl gidiyor yoğunluk? Keyifler
2: gayet,
0: yerinde mi?
2: Gayet iyi, keyifler yerinde. İşte yaz dönemi biraz daha konser dönemi. Ama şarkı da yayınlıyoruz. Eskiden yazları konser takvimi yoğun ya da yoğun olmasa da biraz daha bizim için sadece konser gibi geçiyordu. Artık yazları da bir iki tane single atacağız.
0: Atacağız.
2: Evet zaten attık bir tanesine.
0: Attık bir tane. Aynen. O gayet de güzel gidiyor her zamanki gibi. O zaman şey, şimdi bak dönüyor dünya. Burada İstanbul manzaraları var, bilardo var. Güzel, harika bir klip olmuş. Böyle insana kendini iyi hissettiriyor yani.
2: Abi,
0: bayağı bir kediler mediler gezilmiş. Dur onu soracağım. Simge bir şey hatırlattı da.
2: Tamam. Günlük ne yapıyorsak biz dışarı çıktığımızda biraz bunu kayda almak istedik.
0: Onlar böyle bayağı spontane kayıtlar mı yani?
2: Evet. Yani planlı sonra klipleşmiş. Aslında. Aynen öyle. Heh. Planlı ama plansız gibi. Sonra da kurguda birleştiriliyor. İşte gerçekten de bilardo oynamayı seven. Ondan sonra oradan oraya gezen. Biz Bostancı taraflarında oturuyoruz. Kafamız atınca adaya kaçan. Vapura binip. Böyle tipleriz.
0: Normalde
2: yani.
0: Yapıyor musunuz bunu?
2: Normalde de yaparız. Ha. Severiz yani.
0: Hangi
2: özellikle
0: ada?
2: Güzel havalarda.
0: Özellikle gittiniz.
2: Valla küçük adaları daha çok tercih ederiz. Çok popüler olmayanları.
0: Daha böyle sakin olan.
2: Niye isim vermiyorsam?
1: Biz
2: sanki şey
1: klibi Kınalıada'da çektik.
0: Galiba, vallahi billahi ya ben de anlamadım yani. Küçük ada derken.
2: Büyük adanın ismini
1: ada
2: vermeyeyim.
1: Ada seninmiş falan. Gibi oldu şu an.
2: Ne oluyorsa.
1: Kınalıada da gayet.
0: Hayır, okay yani. Hayır sanki biz de oradan. Büyük adama dampa bas. Geciktirici falan. Allah Allah.
2: Küfür gibi şey küfür oldu. Gibi ben de yani. Anlamadım. Burgaz'ı severiz. Benim eskiden halamlar falan da oradaydı. Burgaz'ı bilirim de birazcık. Kınalıada'yı az biliyordum ama çok beğendim. Yani genelde oralara gideriz.
0: Sonra peki geri kimden çıktı klip böyle olsun fikri beraber mi karar verdiniz?
1: Abi bayağıdır aklımızda.
2: Evet. Ha. Böyle bir şey bayağıdır aklımızdaydı.
0: Bir de yaz ya.
2: Tabii.
0: Ya, yaza giden.
1: Keyifli oluyor. Bizim için de keyifli oldu. Serhat'ın dediği gibi zaten günlük rutinimiz neyse onu kaydetmeye çalıştık. Böyle keyifli. Herkesin mutlu olduğu bir klip süreci oldu bizim için.
0: Şarkı ne kadar sürdü böyle giriş, sözler, müzik, bitmesi, klibi falan filan ne kadar zamanda?
2: Bu en hızlı yol aldığımız olabilir mi?
1: Olabilir.
2: Ben de şu an bir düşünüyorum.
0: Ciddi
2: da.
0: Mi?
2: Evet. Bir ayı buldu bulmadı galiba.
0: Bir ay.
2: Her şeyi.
1: Ama şarkı bayağıdır bizdeydi bu arada.
0: Nasıl bizdeydi yani?
1: Şarkı sevgili Harun Çelik'in şarkısı. Buradan da selam söyleyelim Harun'a. Bir yıldır falan herhalde
2: doğru,
1: bizde.
2: Doğru, bir yıl olacak.
0: Niye bekledi?
1: Vallahi diğer şarkılardı. Şuydu buydu.
0: Fırsat gelmedi aynen. Bütün.
2: Biraz evet, da
0: ona, hayat ona biraz acımasız davrandı.
2: Mevsimini de bekledik mi acaba?
1: Biraz. Hocam. Biraz.
2: Yani bahaneler.
0: Abi şarkı mevsimi diye bir şey var mı ya?
2: Kalmadı bence.
1: Ya.
2: Bence de kalmadı.
0: Ah nerede o?
1: Kalmadı o.
2: Yani güneşi görünce biraz daha kıpır kıpır bir şeyler çıkarır mıyız? Elimizde ne var falan bunlara baktık. Ve bu şarkıyı zaten gündeme alacaktık. Aslında... Kışı beklemeden hadi artık oldu baktınıyor dünya.
0: Şimdi bu tamam yayınlandı gayet de güzel bu arada. Yani kötü olması mümkün değil. Sizden eyvallah, hakikaten samimiyetle söyleyeyim kötü iş çıkması mümkün değil. Sırada bekleyenler var anladığım kadarıyla.
1: Var.
0: Bu var. 2026 böyle ne tarz şeyler var? Şaşıracak mıyız? Bir şeyler olacak mı? Ne diyorsunuz?
2: Biz elimizden geldiğince şaşırtmaya çalışıyoruz. Tabii ki. Sadece ikilemle beraber olabilir. Bundan önce Tuğba Yurt düeti vardı.
0: Biliyorum,
2: bundan sonra da düet olma ihtimali var.
0: Şaka yapıyorsun.
2: Var tabii.
0: Belli mi? Ya bunlar zaten
2: geldik
0: bir şey söylemiyor.
2: İlk senin programında ya işte. Mevzusuna geldik mi?
0: Sanki. Abi olmazsa olmaz.
2: Abi evet. İnşallah.
1: İnan. Abi henüz görüşüyoruz. Yeni görüşüyoruz.
0: Hazırlıklı gelmişler. Gelmeden evvel konuşuruz. Bak bu var ya kesin şimdi laf almaya çalışır abi yemeyelim.
2: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir tane bir şarkı var. Bir tane bir cover var. Şimdi bu ikisinin de birbirinden bağımsız olarak konuşuyorum. Hı-hı. O şarkıda başka bir düet düşünülüyor.
3: Tamam.
2: O düetle ilgili bir iki kişiyle görüşülüyor. Coverla ilgili bir düet düşünülüyor.
3: Çok güzel.
2: Düşünülüyor. Çok onunla güzel. Da bir iki kişi. Gerçekten de belli değil dediğim ben, şey bu yani.
3: Ben şeyi merak ediyorum. İsimler de belli mi bu arada? Yani hani düet yapılacak olan isimler belli mi? Bildiğimiz isimler mi?
1: Abi sen var ya.
2: Kesinlikle belli
1: abi,
2: değil.
1: Çok iyisin ya.
2: Ben şu an yerine geldi. Evet. Bütün enerjim yerine geldi abi.
1: 2-3 kişi varsa onu da duymak isteriz gibi oldu.
2: Şey, abi, sen söyle abi.
3: Yarışması gibi oldu.
2: Allah.
3: Tanıyor muyuz biz isimleri?
2: Tabii ki tanıyorsunuz abi. Tabii ki.
3: Ha iyi, bilindik isimler.
1: Abi şimdi birini kız söylersek kadın, diğerine ayıp olur.
3: Evet.
1: Belki olur olmaz.
2: Kınalı ada.
1: Evet abi.
3: Kadın mı erkek mi yani? O en azından onu söyleyeyim be.
1: Allah biri Allah. Erkek.
2: Ha,
3: bu da çok doyurucu bir şey olmadı. Vallahi billahi. Ne? Mesaj mı? Bakarım
1: ya,
3: şimdi ona.
1: Şey diyeceğim değil mi biraz daha? Ya evet. Söyleyin artık kurtulun.
3: Bir dakika, ne yani bir kişi derken grup olarak mı bir kişi demiş Simge?
1: Evet.
3: Bir iki kişi derken.
2: Mi bahsediyoruz?
1: Düet. Yok yok, bir kişi.
3: Bir kişi.
2: Evet.
3: Bu klipte şey yok. Araba yok.
1: Araba yok abi, bir süredir.
3: Araba bir süredir yok. Araba yok, görüyorum araba yok, onu.
2: Evet. Arabaya da bineriz.
3: Ama ya. Abi özledik onu da ya.
1: Biz
2: çok
1: de
2: bindik diye biz
1: ya,
2: biraz evet. Şey olurdu dedik. Hani ne bileyim ben. Kusturma gibi ya, yeter be abi. Anladık, arabanız varmış.
1: Ya bir de çok şey zamanda çıktık. Hakikaten mahallede çektik bu arada. Hı. İşte
3: ama abi size çok yakışıyor. Çektik. Çünkü teşekkür bak ederiz. Biz hani bir şey var ya, bizde bir mahalle kültürü var ya, çok özlediğimiz o dostluk. Ya her şey devasa binalar, siteler, şunlar bunlar falan dikildi edildi falan filan. İstediğimiz o mahalle kültürünü özlüyoruz. Bu tarz kliplerde de onu görüyoruz aslına bakarsan. Ciddi ciddi gözümüze, ruhumuza iyi geliyor bu abi.
2: Eyvallah.
1: Abi biz de o samimiyet geçsin diye birazcık böyle daha samimi şeyleri tercih ediyoruz ya, görüntüleri.
3: Ya bir şey söyleyeceğim. Bir tane klibinizde de beni oynatsanız ha. Vallahi.
2: Ve hiç şey olmaz.
3: Bak şey yapabilirim.
2: Sırıtmaz, gayet de güzel olur.
1: Bunda da olurmuş mesela.
2: Bunda da olurmuş.
1: Yani, vapurda, vapurda çekerdik abi.
3: Abi vapurda demeyeyim. Ben mesela simit alır size ikram ederdim. Beraber martılara atardık. Olabilir.
2: Evet.
3: Bir dahaki klipte mesela böyle hani böyle dışarıda bir ortamsa ben arkadan böyle yürüyen adam olabilirim falan.
1: Abi
3: hani.
1: Her türlü. Süleyman.
3: Arabayı ne? Yok daha neler sende.
2: Arabayı kullanan mı?
3: Araba... Araba
1: var mıydı?
3: He, araba bak, araba ne? Olursa ben olacaktım.
1: Tamam.
3: Bir daha. Yani tamam. Onu hatırlattı Simge. Tamam.
1: Ben de o yüzden Süleyman dedim. Bak unutmayalım bir daha.
3: Bunu, Süleyman.
1: Süleyman not alalım lütfen.
3: Gözünü
2: seve seve.
3: Araba da benden. Ama elimi sizin çektik. Abi sizin arabalar gibi değil ya, vallahi billahi sizin arabalar özel yani. Şimdi bu 2026 kalan dönem konserler, sahneler, şunlar bunlar yoğun mu, var mı belli bir program?
1: Evet. Abi yoğun. Hı? Ağustos'umuz. Bayağı yoğun. Maşallah. Sen hatırlıyor musun?
3: Sosyal medyadan duyurmaya başladınız mı bu arada?
2: Başlamıştık. Yine başlarız. Ağustos 1 itibariyle.
3: Türkiye bayağı dolaşacaksınız yani.
2: Evet. Nerede? Denizli'yle başlıyor. Yozgat var.
3: Ya çok zor olmuyor mu abi ya? Yani iller böyle şey.
2: Yolculuk kısmı evet. Birazcık zor abi. Sahne çok şükür çok eğlenceli ve güzel geçtiği için sahne.
1: Sahne en kolayı ya.
2: Çok yorulduk sürecin. Olmuyor. Hiç öyle bir şey
3: ya olmuyor. Ben var ya her gelene soruyorum. O sahne şey... Biz şimdi ön tarafta bekliyoruz ya, sessiz sakin bekliyoruz. Arka tarafta tam bir curcuna var mı abi, hareketleri şu bu, bağırmalar çağırmalar ne bileyim. Abi, nerede kabloyu çekti bunu oradan yeterli tabii. Kalmadı falan diye.
2: Bazı kaos, günler evet abi. Evet,
1: kaos olan dönemler oluyor. Ya evet. Sahneden sahneye değişiyor ama çok rahat geçiyor bizim genelde.
3: Hep
1: ama
3: aynı heyecan var mı peki?
1: Var.
3: Hala aynı var. Heyecanlanıyor musunuz? Var.
2: Sahne başlamadan 2 dakika önce ben de böyle bir... Mide bulantısıyla karışık. Tam bir bulantı gibi dedi de şuraya doğru çıkan bir...
3: Hep mi oluyor?
2: Evet, hala oluyor.
3: Reflü var sende abi. Allah, sahneyle alakası
1: o heyecan bunu. Değil.
3: Sahneden evvel ne içiyorsun?
2: Bunu
3: ne,
2: öğrendim
3: ne
2: çok kötü için? Oldu abi. Hiçbir şey yemem abi. Hep sahne i̇şte sonrasına reflü. Bırakırım.
3: Yesen de olabilir, yemesen de olabilir yani. Sahneye bir şey söyleyeceğim. Kulise istediğiniz bir şeyler oluyor mu sizin?
2: Bu var abi.
3: Çay.
2: Bu bizim için çok önemli. Ben bunu sahnede de... sürekli sirkülasyon halinde istiyorum.
3: Ciddi misin sen?
2: Evet.
3: Sahnede.
2: Tutkunuyum. Çay. Bir şey mi? Uğur da alıştı.
1: Ben de öyle oldum. Çay abi, Serhat evet. Sayesinde diyeyim.
3: Ha yani onu
1: ben sayesinde. Çok kahve içiyordum ama çaycı oldum yani. Son bir senedir hep çay içiyorum ben neredeyse. Abi kuliste bizim şey, Rider'ımızın demirbaşı çay. Hı. Hatta bize ilk başta şey dediler, abi ya işte çay mı yazılır falan. Hı. Abi dedik çay yazalım. Çünkü hakikaten çay olmayan çok yere gidiyoruz.
2: Hı. Doğru.
1: Her şey var, bir çay yok mesela.
3: Allah Allah. Evet. Abi iş bir tane kişiye, kettle'a bir tane
1: aynen öyle ya.
3: Çaya bakıyor Süleyman
2: bence
3: yani.
2: Bence çok fazla kolay bulunan bir şey olduğu için kimse tahmin etmiyor.
3: Ya yok, bir de yani var ya, genelde çay istenmiyor ya, şaşırıyorlar.
1: Bravo, doğru.
3: Yani. Genelde
1: doğru.
3: İstenen şeyleri şimdi buradan sağlığımıza zararlı olabilir diyerekten. İstanbul konseri var mı arkadaşlar?
2: İstanbul görünürde açıklanan yok galiba. Hı. Yanlış olmasın ama bir İstanbul yapacağız.
3: İstanbul Ağustos ayı.
2: Ağustos ayı zor gözüküyor.
3: Zor gözüküyor. Evet. Ağustos'tan sonra. Ne olur İstanbul konserinde Süleyman. Hatta hani sizin de müsaadeniz olursa İstanbul konserine dinleyicilerimizden de birkaç çiftimize verelim, bilet verelim ya.
1: Çok güzel olur.
3: Yayından biz de geliriz. Tabii. Ben de orada olmak isterim.
1: Bir söz daha alındı Süleyman.
3: Valla bunlar acayip çok söz veriyorlar.
2: Hiçbiri olmadı. Abi bu arada... biz seni bir yere çağırdık. Bu, sanki gelmedin.
3: Yok ben gelmedim. Burada İstanbul konserinde biliyorum.
2: Öyle kesinlikle. Bir şey, konser miydi?
3: Tabii konserdi. Burada Galata'da.
1: Evet.
3: Galata'da.
2: Aa, evet.
3: Galata'da konseriniz vardı.
2: Geçen yazın sonu galiba.
3: Bu arada ben latife yapıyorum. Hem bu klip konusunda şaka yapıyorum. Gerçekten espri yapıyorum yani. Hani klipte oynamak şu bu falan filan. Onları
1: biz arayacağız.
3: Ciddi misin sen?
2: Aradık. Zaten ne olacak ya? Ya bizim klipleri gördün yani. Hiç de öyle ne çok işim var benim buradalık bir durum yok bence.
3: Vallahi mahallede oturuyormuşuz gibi duvarın üzerinde falan böyle. Onlar çekirdek mekirdek falan yiyebiliriz.
2: Evet.
3: Ne bileyim gelir beni bir itersiniz duvardan düşürür. Devam. Şakalaşırken ben bir düşerim falan. Böyle şeyler olabilir. Şimdi düetler geliyor, ismini bilmediğimiz ama güzel düetler olacak. Şarkıların da ismini bilmiyoruz. Ben şeyi merak ediyorum, bunun için bir zaman var mıdır bilmiyorum ama çok hoş oluyor. Senfonik konser günün birinde düşünür müsünüz abi, ne diyorsunuz?
2: Hiç bak böyle bir soru
1: ne güzel olur be.
2: Vallahi sana da helal olsun ya.
1: Vallahi.
2: Çok isteriz tabii ki ama bu ön hazırlığı birazcık değişik bir süreç. Evet. Diyebiliyorum.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Size var ya acayip yakışır.
2: Fettah Can'a gittik en son. Hmm. Bostancı Gösteri Merkezi'nde senfonik konser yaptı. Hmm. Oradaki şeyi de...
3: Levent Yüksel'inki de gayet güzeldi.
2: Onu seyretmedim.
3: O da çok güzel.
2: Zahmeti bol. Hmm. Bir de ön çalışması çok sanırım yani böyle bir bayağı mesela normal bir konserin varsa falan da onu böyle bir erteliyorsun ki böyle bir
1: ay falan. Çok provalı bir iştir diye
2: düşünüyoruz. Ona bir fokuslanma gibi.
3: Bir şey soracağım. Normal konser de çok kolay iş değil ama değil mi?
1: Değil.
3: Yani,
1: değil.
3: Hani hazırlığı şimdi sen.
2: Değil.
3: Abi bize şöyle geliyor. Sevgili dinleyiciler bu arada 0500-571-6656 WhatsApp numaramız. Sevgili ikilem burada. Mesajlarınız var geliyor. Onlara birazdan bakacağız. Biz şimdi siz ora bura sosyal medyada tarihleri görüyoruz, acayip güzel, benim çok hoşuma gidiyor full, ama yani bu sadece seyahat aşaması değil, zor olan o konsere hazırlık da zor değil mi abi?
2: Tabii ki. Zor abi playback zaten, yapmıyorsan zor.
1: Evet.
3: Nasıl?
1: Playback yapmıyorsan zor.
3: Yok sizde.
1: Diyor Serhat ama. Abi bu arada şöyle bir noktadan sonra tabii oturuyor artık o provaları. Seyreltmiş oluyorsun. Hı. Belki ayda bir, belki iki ayda bir yapıyorsun. Hı. Aslında konserin kendisi de bir prova haline dönüşmüş oluyor. Hı. Sahnenin kendisi prova oluyor. Ama şeyde senfonik işlerde tabii emin değiliz ama çok fazla prova yapılması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü hı. çok kalabalık bir ekip var. Hı. Hı. Orada bir sürü işte düzenlemeler gerekiyor. Çok fazla insan var. Bu kadar insana aynı şeyi çaldırmak da çok zor bir şey. O evet. yüzden orada şeflik falan da çok mühim. Hı hı hı. İsteriz
3: vardır,
1: yani güzel
3: vardır
1: olur.
3: Vardır bunun bir zamanı ama ben gerçekten bunun ikileme çok yakışacağını öyle bir havayı, öyle bir atmosferi kesinlikle solumak İnşallah. İsterim yani. Saat başı ne kadar var Simge? 20 saniye var. Hanımlar beyler 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız, mesajlarınız için. Mesajlara birazdan bakacağız. Bir saat başına gidip bir saat başı jingle'ımızı duyacağız. Abi 20 saniyeyi doldurmaya çalışıyorum farkındaysan.
1: Abi ben şu an çok etkilendim 20 saniye için.
2: 20'den geri sayalım.
3: Kaç kaldı? Geçiyor muyuz? Hadi bakalım.
2: Bu da olur.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sevgili ikilem canlı yayında konuğum. Bir şey söyleyeceğim, para kazanıyor musunuz?
1: Şükür kazanıyoruz tabii abi. Kazanmasak çok zor olur her şey.
2: Söylemesek mi acaba para kazandığımızı?
1: Ya geçen de sanki böyle bir muhabbet oldu mu?
0: Çok mu kazanıyorsunuz?
1: Bir dakika. Sana da abi, senden abi korkuyorum şu an.
2: Hiç kazanmıyoruz.
0: Geçen seneden şey, geçen seferden daha mı çok kazanıyorsunuz?
1: Abi estetik.
2: Ben onun matematiğini
1: yapmadım. Estetik yaşayacak kadar hayatımızı böyle istediğimiz şeyleri yapacak kadar kazanıyoruz.
0: Abi yani. Para en çok neye harcıyorsun?
2: Kendime değil.
0: Niye?
2: Evdekilere. Ela var abi.
0: Ha, evdekilere. Ay canım benim ya. Aynen. Ona niye kendine de harca abi?
2: Max işte şey.
0: Tişört.
1: Kendine de harcıyorsun evet. Şimdi ikileme harcadığında uydurma. Kendine oluyor
0: uydurma.
1: Aslında.
0: Hayret bir şey.
2: İşe diyorsanız ayrı.
1: Artık iş kalmadı abi, bu biziz artık.
2: Bize evet, ha okey tamam. Yani ama ben işi katmamıştım ya normal. Ha, özel hayat gibi anladım.
1: Senin böyle artık bir özel hayatın yok abi. Ben niyeyse şu an.
2: İkiye bir mi devam edeceğiz?
0: Hocam tam konuştuğumuz gibi. Son zamanlarda ulan buna da çok para verdim dediğim bir şey oldu mu?
1: Benim oldu.
0: Ney?
1: Abi söylemeyeyim şimdi. De.
0: Ağzından kaçırdı. Ney?
1: Ya bir...
2: Anladım. Ev eşyası.
1: Yok, ev eşyası da değil ya. Vasıtayla alakalı bir şeye çok neyle para verdim. Bir vasıtaya çok para verdim de söylemeyeyim şimdi burada.
0: Bir vasıtaya çok para evet verdim.
2: Hiçbir şey anlamadım.
0: Ne bu ya? Allah Allah. Gemi mi, uçak mı? Araba şey aldın da ona mı?
1: Ben vazgeçtim abi. Benim eşim yapıyor genelde.
2: Anladım ya. Anladım.
1: Eşim.
2: Abi şeyden bahsediyor. Vasıta falan deyince uçak aldın zannedecekler. İyice şey olacağız.
0: Bunu ver. İkiyle mi uçak aldı diye.
2: Yani iyice daha da kötü bir şey olacak. Anladım. Ben anlatayım istersen. Şöyle bir tatil planı, doğru mu?
0: Tamam.
2: Yanlış mı biliyorum?
0: Değil. Ya birbirinizden haberiniz yok. Bilmiyorum. Allah'ını seversen ya. Nasıl grupsunuz
2: vasıta
0: ya?
2: Vasıta deyince anlamadım ki.
1: Ya bir tokatlanma gibi işte ya.
0: Tokatlandım
1: gibi işte.
2: Ciddi
1: misin? Evet, çok para verdim. Mesela tek hatırladığım sadece ona çok para vermem yani.
0: Abi konuyu anlayamadık ama biz, gözünü
1: abi,
0: seveyim ya.
1: Abi boş verelim, bu konuyu kapatalım şimdi.
0: Allah
1: radyoda
0: Allah.
1: Bizi dinleyen herkes bizi dinliyordur yani.
0: Bir şey söyleyeceğim, şu arkadaşlardan birer tane çekseniz arkadaşlar ya, size zahmet.
2: Kalkalım
0: çok
2: yerimizden.
0: Çok da uzağa koymuşum ya, Allah Allah, tam ortaya.
2: Ha. Ne bu?
0: Soru var içinde.
2: Oh, okey. Ya boş çektiriyorum. Abi. Çekin abi. Düz çekin abi.
0: Bu arada siz onlara bakarken ben de bize ulaşanlara şöyle bir bakayım. Bak dönüyor dünya klibinde o eski vapur sahneleri beni çocukluğuma götürdü. Beşiktaş'tan selamlar. Yolunuz açık olsun beyler demiş.
1: Selamlar. Selamlar. Beşiktaş'a da selamlar.
0: Ne abi soru?
1: Abi benim en son neye dakikalarca güldün?
0: Hadi buyur bakalım. En son bence...
1: Evet vallahi ben sinemada dakikalarca güldüm en son.
0: Ne zaman? Yakın zamanda mı?
1: Evet
0: yani?
1: Ya bir gün önce falan.
0: Bir gün önce. Ne izlemeye gittin?
1: Söyleyebiliyor muyuz?
0: Tabii abi
1: söyle. İsmi. Minions'a gittik.
0: Ne, ha tamam.
1: Onda dakikalarca güldüm.
0: Allah sen ne oldu, niye sevindin? Gitmedin mi daha? Gitmedi. Git.
1: Çok güzel filmmiş ya. Ben de tavsiye. Ha. Harika filmdi vallahi. Eğlendim.
0: Ona güldüm.
1: Bayağı. Evet.
0: Şimdi kimine gittin?
1: Eşimle.
0: Eşinle beraber gittin. Sen yok muydun abi?
1: Ben yok.
0: Niye biz hep sizi beraber, ben öyle hayal ediyorum yani.
2: Abi,
0: bir şey söyleyeceğim.
2: Bizim ayrı ayrı hayatları da var yani. Yani.
0: 24
1: hayır
0: saat.
1: Abi, 20... Senin ayrı bir hayatın yok.
0: Nedir bu ya? Sürekli. Senin soru ne?
2: Ne diyorduk? Ha. İmkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
0: Aha hadi bakalım.
2: Sildirmek derken?
1: Yani... Yok artık.
0: Abi var diyelim imkanın. Anladım. Olsa. Ha, öyle bir şey var diyelim.
2: Biraz kaygılı bir tipim ben. Evet, destek falan da aldığım oldu.
0: Ne tür kaygılarım var mesela?
2: Valla çocuktan sonra daha da arttı. Evet. Bazen işle alakalı oluyor. Temeli herhalde daha başka bir şey. Çok ciddi bir yere gittik onu ama yani o kaygı gerçekten benden gitse herhalde çok şey, şeker gibi bir herif olurum yani.
0: Yok zaten öylesin ya.
1: Bu arada ben de hiç mesela abi, senelerdir 2005'ten beridir arkadaşız. Hiç kaygılı bir insan gibi görünmez.

0: Söyle. Ha,
1: geldi mi?
0: Heh. Söyle.
2: Kim söylüyor? Ben takip edemedim.
0: Serhat.
2: Sen mi söylüyorsun?
1: Heh. Evet, ben söylüyorum abi. Tamam, Uğur'un abi. En iyi özelliğini söylüyorum.
2: En
1: doğru mu?
2: En iyisi. Sana göre tamam. En iyi özelliği.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Ben zaten daha da fazlasını tanımadım. Birçok kişi tanıdık. Konservatuardan arkadaşız biz. Yıllar yılı arkadaşlarımız oldu. Bittikten sonra başka yerlerde oldu. Eşimin arkadaşları var. Var yani. Çevremiz çok şükür yani. Birilerini tanıyoruz. Ben gerçekten hiç burada şey yapmıyorum. Torpil de yapmıyorum. Ben daha verici, yani insanların iyiliğini düşünen.
2: Vay.
1: Biraz da fazlası da olabilir.
2: Hay.
1: Evet. Daha başka birisi tanımadım abi.
2: Vay. Bu biraz da belki şey olabilir.
1: İyilik meleğinden halledeceğim.
2: Oo,
1: vallahi öyle.
0: Vay, teşekkür ederim kardeşim. Böyle düşünmem
1: yani derdi, çok güzel. Senin derdin onun derdi olur hemen.
2: Vay be.
1: Evet evet, enteresandır yani.
2: Peki sen ne diyeceksin?
0: Abi ben de çalışkan diyorum ya. Sana tanıdığım gerçekten hayatımdaki en disiplinli, en çalışkan insanlardan biri.
2: Helal olsun. Hiç,
0: hiç vazgeçmez ya. Canım benim.
2: Bir şey soracağım. Hakikaten var ya hani... Ortaklığı yürütmek çok kolay bir şey değildir ya abi, gerçekten. Yani siz 2005 mi dediniz? Tanışma
1: zamanı, evet.
2: Tanışma 2005 girme, bu arada.
1: Öyle bir şey.
2: Abi 21 mı? Yıl geride kalmış. Dile kolay ya. Düşünebiliyor musun?
0: Çeyrek asırım.
1: Ben 20 yıl olduğunu hiç anlamadım.
2: Bunun ne sebebi, temeline hiç mi sıkılmıyorsunuz birbirinizden mesela? Hiç öyle bir şey olmadı. Abi, birbirinizi görmek istemediğiniz, abi görüşmeyelim bir süre falan. Öyle yok. Bir şansınız da yok sizin ya.
0: Yok, yok ya. Zaten. Hiç öyle abartı bir duygu bilmiyorum yani, büyük bir duygu aramızda olmuyor zaten öyle. Olduğu zaman da mesela atıyorum benim dinlenesim var. Birbirimize söylüyoruz yani, onun işi oluyor, benim işim oluyor ya da. Ama şeyi hiç aksatmıyoruz abi. İş başka bir yerde yani. Çalışma. O orada sürekli yaşayan bir mekanizma gibi ikilem yani. Onunla alakalı bir şey varsa ben de Serhat da. Ne varsa elimizde hemen bırakıp orada buluşuyoruz yani.
2: Çok güzel. Şarkıları ve enerjileri çok güzel. Biz de ikilemdeyiz. Kınalı ve Burgaz Adası gidip geliyoruz. Çünkü oralarda terapi olup geri dönüyoruz demiş dinleyicimiz. İsmi ne dinleyicimizin ya? Biliyor musun Simge? Bilemedim ben dinleyicimizin ismini. Şöyle bir baktım. Neyse, sevgiler selamlar gönderelim kendisine.
0: Teşekkür ederiz.
2: Dinleyicimize. Ondan sonra başka. Uğur ve Serhat, şarkılarınızdaki o tatlı melankoliye bayılıyorum. Ne zaman dertlensem kendimi sizin şarkılarınızı açarken buluyorum demiş. Ankara'dan Büşra Hanım göndermiş.
1: Ankara'ya selam. İnşallah geleceğiz ya. Kışa doğru.
2: Sivas konserindeki
1: kongre de olur abi. O da olur. Nasıl yapalım?
2: Hanımlar beyler, 0500 571 66 56, ikilemin Sivas'taki kongresine
1: hoş geldin.
2: Kaçıkta. Hemen bakıyoruz. Sivas konserinde o sırılsıklam halinizi unutamıyorum. Oradaymış. Elektrik çarpma riskine rağmen alanı dolduran bizleri bırakmayıp sırılsıklam
1: vallahi duygulandım ya.
2: O günden beri benim için de sadece müzisyen değil, gerçek birer dostsunuz demiş.
1: Oo, gözlerim dolar benim abi, bu kadar
0: gibi. Canım benim, çok yağdı ya. Bu arada çok teşekkür abi. Ediyoruz bu mesajı atan arkadaşa.
2: Selim
1: çok teşekkür Selim. Ederiz. Selim, Sivas'a bir borcumuz var. Anlatalım mı çok kısa?
2: Anlat.
1: Bir yaz önce, iki yaz önce. Yine böyle bir Ağustos ayı abi. Yani yazın yani. Sivas'ın meydanında konserimiz var. Gittik. Abi 10 dakika önce böyle bir hava patladı. Fırtına yağmur olacak gibi değil yani.
0: Ama
1: çıkmamız gerekiyor.
0: Bir yağmur.
2: Çıkmamız hangi gerekiyor. Ay bu arada?
1: Ağustos.
2: Ağustos.
1: Evet evet.
2: Allah Allah.
1: Evet evet. Koptu hava yani. Delindi derler ya.
0: Evet. Hakikaten öyleydi.
1: Geldi vakit ama sahneye çıkma vakti. Sahne su içinde abi.
2: Allah
1: yani
2: Allah.
1: Üstü kapalı olmasına rağmen. Çünkü böyle hem fırtınayla beraber yandan da alıyor. Garip bir şey oldu. Bizim arkadaşlar, müzisyen dostlarımız. Gruptaki, ekipteki.
0: Tabii normal bir ıslanma değil, böyle kovayla.
2: O kadar.
1: Evet evet, öyle bir yağmur.
0: İnsanları görüyorum falan böyle.
2: Hala devam ediyor mu bu ediyor arada? Şöyle, durmadı yani.
1: Gitmiyorlar da.
0: Yok.
2: Ha, kimse gitmiyor.
1: Giden de yok. Normal şartlarda iptal olur yani.
0: Evet.
1: Giden de yok. Meydanın ortasındayız. Yani organizasyon geldi, dedi ki arkadaşlar bu kalabalığı biz geri çeviremeyiz dedi. Sahne su içinde, bizim çocukların ekipmanları elektronik biliyorsun.
2: Tabii.
1: Çalma şansı yok. Yok, ses çıkmıyor yani, çıkmaz. Ve sağlık tehlikesi de doğuyor
2: tabii,
1: bir yandan.
2: Tabii elektrik tehlikesi var.
1: Abi biz ilk yarı play bey diyelim. ben okudum, sen de okudun üstüne ama yarı plebeyi Sivas'ta yaptık ve vay çıktık be. Öyle sandım.
0: Ama sonra

0: Hocam ne pelerinini oldu? Giydim ve gitarınla evet. devam ettin. Doğru. Sen hatırlıyorum.
1: Onu da yaptım.
0: Hı. Ama çok ıslandın sen evet, ama devam evet. ettin mesela.
1: Ama Sivas'ın şey net yani. Böyle bir tam bir konser borcumuz var. Hı hı. Selim'di Selim. Galiba. Selamlar sevgiler.
0: Sivas selamlar.
2: Unutulmaz bir anı olmuş be.
0: Evet,
1: tam
0: abi.
1: Olarak öyle oldu.
2: Şu seyirci üzerine uçma hikayesini yaptınız mı bu arada?
1: Ya, ben sana mı demiştim?
2: Bana dedin tabii.
1: Evet, yapmadım.
2: Bekliyorum
1: abi.
2: Bak.
1: Şimdi şöyle bizim buradaki kültürde çok gelişmiş oturmuş bir kültür mü bilmiyorum. Beni orada boşluğa bırakıp yere çakılmama sebep olurlarsa nasıl olacak?
0: Abi.
1: Ben daha güvenemedim abi kendime o konuda. O seyirciye de.
2: Abi sen kendine mi seyirciye mi güvenemiyorsun? Evet, evet. Atla. Aynen. Atla.
0: Ya yarım atlayabilirsin ya. Evet. Şimdi hayal ettim.
2: Abi ekipten hani daha önceden belirlenmiş birkaç kişiyi aşağıda bırakma şeyi daha sağlıklı gibi görünüyor bana.
1: O hiç gelmedi aklıma bu.
2: Vallahi tamam. Güzel olur. Abi takıntılar var mı?
0: Benim var.
2: Ne?
0: Ya mesela stüdyo ile alakalı çok var.
2: Sadece işle ilgili değil ama.
0: Genel, total
2: genel,
0: mi?
2: Genel.
0: Takıntı diyebilir miyiz ama çok düzenliyimdir ya.
2: Düzenli.
0: Temizlik.
2: Ciddi misin sen?
0: Ama şey bir temizlik
2: hiç erkekten
0: değil.
2: Beklenmeyen bir şey.
0: Yok ya. Ben abi çok düzensiz olduğu zaman bütün enerjim bozuluyor ve çalışamıyorum mesela.
2: Özellikle iş şeyde
0: tabii,
2: stüdyoda.
0: Tabii stüdyoya girdiğim anda önce bir silerim, bir temizlerim. Hı. Ondan sonra eşyalara bir bakarım, klavyem, monitörlerim, her şeyin böyle düzgün olması gerekir. Şey de bir takıntı ya. Neydi bu düzgün?
2: Ha, simetri. Ne diyorlar
0: simetri.
2: Buna?
0: Ha, aynen. Evet, ama bende o kadar büyük bir simetri çılgınlığı yok yani.
2: Abartılacak
0: ama yine de düzeltirim ekranlarımı falan. Böyle takıntılarım var. Onun dışında öyle şöyle bir takıntım var diyeceğim bir şey yok.
1: Sen ben şeyim abi, o evden çıkmadan önce 3 kere çaydanla fişini şey yaptık mı? Git o benim. Kötü anılarım yani çok evde anahtarı unutma çocukluğumdan hani anladın, çilingir çağır bir daha Allah falan.
2: Normalde bu kadar unutma var mı başka?
1: Hayır. Normalde hayatımla ilgili plan program öyle midir? Tarihi unutma şey falan çok yoktur yani, ben de konser tarih hiç öyle şeyler yapmam yani. Çok kafamın bulanık olması lazım. Evden çıkarken bana bir şey oluyor abi.
2: Allah
1: yani,
2: Allah.
1: Tek çıkıyorsan eğer. Bugün de öyle oldu mesela.
2: Ne oldu?
1: Yani abi 10 dakika boyunca işte bir daha salona gir.
0: Ya yazman lazım aslında. Mesela bugün Ayvalık'a gidecek Serhat buradan.
1: Evet.
0: Seni bekledik abi.
2: Ciddi misin?
0: Evet, şimdi buradan ya, direkt Ayvalık'a gidiyor.
2: Helal olsun vallahi.
0: Abi o zaman ben mesela yazıyorum. Bizim beyaz tahta var ya. Oraya her şeyi yazıyorum. Şu işte şalter bilmem ne. Çayın altı falan diye. Tik atarak çıkıyorum. Diğer türlü çok zor.
1: Evet. Evet.
0: Bu arada haklısın, o bende de var. Şunu takıntıysa kapat.
1: Abi,
0: yoldan dönmüşlüğüm var benim.
2: Sahnede bu
1: yoldan dönmüşlüğüm benim de var.
2: Bir şey söyleyeyim. Sahnede aklına geliyor mu? Ya abi sahnede konser esnasında
1: açık olur. Ulan anahtarı evde mi? Öyle mi?
2: Abi insanlık hali olur mu olur yani şimdi?
1: Yok ki gelmiyor.
2: Sahnede tamamen oraya kilitleniyor musun?
1: Evet.
2: Ciddi misin?
1: Evet,
2: hiç başka bir şey. Sen de öyle mi?
1: Hiçbir şey.
0: Benim sahnede takıntı...
2: Hani illa ev değil bak.
1: Anladım, onu başka şey de olabilir.
2: Başka şey de olabilir.
0: Yok, benim olmuyor. Benim teknikle alakalı oluyor ama sahnede takıntım. Yani bir şey yolunda değilse ya da bir şeyin yoluna sokmak gerekiyorsa oluyor öyle abi. Bilmem ne, gitarın sesi çıkmıyor mesela.
2: Sahnedeki şey asıl kontrol kimde?
0: Genelde ikimizde teknik kontrol bende oluyor ama frontman olduğu için Serhat'ı belli etmeden genelde çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bu sefer o şey ona sirayet ettiği zaman stres diyeyim.
1: Seyirci iletişimi.
0: Evet,
2: arkada neler oluyor elimin haberi abi. Yok.
1: Biraz öyle.
0: Bu arada oluyor da yani yine fark ediyor
1: bazen
0: yani.
1: De oluyor.
0: Çünkü bir bakıyor göz ucuyla falan
2: abi,
0: görüyor bir
2: şeyler. Bir şey soracağım, nasıl anlıyorsunuz ya? Vallahi bir de böyle bir şey var ha, böyle bakıyorsunuz birbirinize şifreli şeyler mi var? Böyle kelimeler mi var, ne bileyim bir şey söylüyorsunuz bazen. Bir bakış falan. Abi bize de söyleyin, biz de bilelim ya. Allah Allah.
0: Şey var abi.
2: Kablo çıktı mesela. Kablo çıktığı nasıl söylersin abi?
1: Kablo çıktığı görürüz zaten abi biz. Yani yanımızda çıktığı için. Başka sıkıntılar varsa ne bileyim
2: mesela?
1: Ben yanlış ses geldi, bir şey geldi. İçeride bir şey oluyor falan. Klavyecimiz
0: Mustafa abi.
1: Genelkol Mustafa abi'nin bir tane ekstra bir mikrofonu var. Sadece bizim duyabileceğimiz. Dışarıya gitmeye.
2: Tamam.
1: Orada zaten her şey dönüyor.
2: O klavyede o önünde duruyor.
1: Yani,
2: o
1: bir arkadaşlar şu çıktı hemen bakalım, bizim teknik de duyuyor falan filan yani, ya da biz kendi aramızda duyuyoruz.
2: Bir dakika, sen peki şarkıyı söylerken falan geliyor mu o ses?
1: Ben almıyorum o sesi. Ben hariç herkes alıyor.
2: Ha, bir içeriye. Sen duymuyorsun onu.
1: Evet. Yazık ya. Serhat'a belli etmiyoruz dediği şey biraz da o.
2: Nasıl dışlamışsınız adamı bunca yıl ya?
1: Biraz yalnız
0: abi,
1: mı
0: abi? Abi şarkısını okusun ya. Lütfen. Deyip. Abi onun rahat olması lazım. Bir de başka bir iletişim ya.
2: Abi hiç kusura bakma, seni rahat ettirebilmek için adamlar arkana
0: evet,
2: çekiyor.
0: İzleyiciyle olan iletişim çok kopmaya meyilli oluyor teknik ya. Sıkıntıda ya.
2: 15 saniyede Süleyman nasıl satıyorum görüyor musun? Hiç acımam. Serhat'tan başlayıp.
1: Evet.
2: Ekip virajı... bu. Ekip aynı değil mi?
0: Aynı.
2: Değişiyor
0: aynı
2: mu?
0: Aynı. Yok, son geldiğimiz ekip de aynı.
2: Abi
0: bizim
2: adam o kadar önde oluyor. Her şeyden haber ekip.
0: Vallahi, aynı.
1: Aynı.
0: Doğru. Abi değişiyor da ya. O da
1: değiştiği
0: haklı.
1: Oluyor. Biz evet. Sana ne zaman geçen yaz mı geldi?
2: Oradan buraya değişti mu?
1: Hayır, olmadı.
0: Be, bir sene iyi. Olmadı ya.
2: Aynı kişiler mi? Kaç kişiydi evet. Bu arada?
1: 10 kişiyiz.
2: 10 kişi.
1: Sahne üzerinde 6 kişiyiz.
0: Evet, totalde 10-12 falan. Meister,
1: tur menajeri.
2: Tabii bir de şey, dışarıdan da o sesler böyle artık her şeyde dijital oldu. Öyle evet, şey evet, yönetiliyor abi. Galiba değil mi?
1: Bir ton meisterimiz var sağ olsun. Bütün konserlerde beraberiz yani. Ekipçe gidiyoruz her yere, birçok yere. Bazen fotoğrafçı. Çoğu zaman. Gibi. Buna ekleyebilirsin. Kostüm falan yani öyle.
2: Benim yayına geldikten sonra, ilk yayından sonra bugüne gelene kadar konserlerde enteresan bir şey oldu mu? Yaşadığınız bakalım. Bir şey. Bunu Okan'a gidince anlatırız kesin falan diye. Aha varmış.
0: Ya benim hoşuma giden en şey, tuhaf gelen ve eğlendiğim Tavşan İbrahim oldu.
2: O ne?
1: Doğru.
0: Abi tavşan kostümlü birisi vardı izleyicilerden.
2: Nerede?
1: İtalya mıydı?
0: Hatırlamıyorum valla.
2: Tavşan İbrahim.
0: Ben de kim dedim? Tavşan İbrahim dediler.
1: Şimdi bunu sen konser öncesi karavanda duyunca şey oluyorsun. Evet. Abi birisi var, evet. Tavşan İbrahim.
2: Çok fena bir şey yapmışlar.
1: Peki.
0: Sana da dedim ki Tavşan İbrahim'i kesin sahneye al dedim. Sonra beraber bir eğlence çıktı sahnede. O
1: var
0: o
1: galiba.
0: Güzeldi.
1: Reels olarak var hesabımızda.
2: Şey sosyal.
1: Vardır yani.
2: Instagram'da. Vardır. Bakalım evet. Oraya. Var mı Süleyman? Baya baya siz sahneye çıkıp Tavşan İbrahim'i aradınız yani. Zaten görünmemesi
1: mümkün değil. Hemen görünüyordu önde abi. Ben birkaç şarkı sonra yanıma çağırdım. Hopladık zıpladık biraz.
2: Aynen. Başka senin var mı peki?
1: Tavşan İbrahim iyi örnek oldu. Benim başka hatırlamıyorum. Ben seyircilerin arasına dalıyorum bazen. Öyle atlama gibi değil, aşağı inip beraber söyleme. Oralarda belki varsa vardır. Birisi mikrofonumu aldı galiba. Söyledi. Şarkıya devam etti. Aldı mikrofonu, söylemeye devam etti. Öyle şeyler hatırlıyorum abi. Yani garip olarak.
0: Ya sen tabii konsantrasyon farklı olunca mesela unutabilirsin. Bence gözlük de enteresandı. Biri sana geçen gözlük verdi, kıyamadı, geri verdi gözlüğü çocuğa sahnede.
2: Ya Allah,
1: ya bir tane
2: seversen.
1: Gözlük hediye ya. Etmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Kadın gözlüğü. Kadın gözlüğü.
0: Abi hediye. Hediyedir abi.
1: Gözlüğü taktım. Bu arada kadın, ben de bazen Hazal'ın gözlüklerini takıyorum ama şey gözlükler vardır ya.
0: Evet, tam bir kadın gözlüğü.
1: Evet abi.
2: Yakışır abi, değil mi?
1: Çocuk bana gözlüğü, abi lütfen. Tamam dedim, teşekkür. Buralarında altınlar böyle yanlarında. Bu kadar.
2: Taktın mı gözlüğü?
1: Tabii sahnede taktım. Lütfen fotoğrafı bir takar mısın dedi.
0: Abi galiba yok.
1: Bilmiyorum, vardır. Vardır.
2: Çeken biri vardır mı?
1: Taktım. Ben bana hediye etmek istediğini önce anlamadım. Ben de geri verdim. Heh. Yok abi dedi. Senin bu dedi. Oğlum dedim, bu. Bu dedim kadın gözlüğü. Her şey sahnede oluyor bu arada. Bunların hepsi sahnede yani. Mikrofonla konuşuyoruz yani. Olsun abi, istiyorsunuz. Diyecektim ki uzatmadım. Sen nereden buldun oğlum bu gözlüğü diyecektim. Vazgeçtim sonra. Geri verdim ama.
2: Böyle hediyeler oluyor mu?
0: Oluyor.
1: Konser
0: el işi çok oluyor.
1: Böyle mi? Çok oluyor.
0: Kendi hazırladıkları.
2: Ya böyle yiyecek içecek kendi böyle hani yöresel şeyler falan getiriyorlar mı?
0: O çok
1: onlar
0: oluyor.
1: Seyircilerden olmuyor da organizasyon.
2: Evet. Organizasyonlarda falan.
0: Şu meşhur.
1: Havalarda uçuşuyor bizde. Mesir mar. Yok neydi?
0: Tabii.
1: Leblebi. Yoğurt. Zeytinyağı.
0: Vallahi. Abi ne ünlüyse orada. Heh. Kiraz aynen. Festivalisi. Hı. Kirazla duyuyoruz. İncirse incire. Aynen.
2: Oh
0: ya öyle yani.
2: Valla ikilemle yerli malları haftası, 5. yerli malları haftası
1: şey.
2: Olayına girebiliriz bence, gayet de güzel olur. En sevdiğin renk?
0: Benim beyaz ya.
2: Beyaz.
0: Bir süredir. Evet, beyaz çok
2: seviyorum. Bir süredir
0: seviyorum.
2: Derken yeni karar
0: abi,
2: vermiş.
0: Abi valla çok enteresan ama siyah da çok seviyordum.
2: He.
0: Şu an beyaz çok seviyorum.
1: şey gibi bu. Giyinmeyi sevdiğim.
0: Beyaz, evet beyaz. Tamam. Ya genel görmekten de hoşuma, yani hoşuma gidiyor beyaz. Eyvallah. Renk gördüğüm zaman içim açılıyor.
2: Bu arada,
0: seviyorum.
2: Bu arada her zamanki gibi çok şıksınız yani.
0: Çok teşekkür ederiz. Serhat, siz de öyle.
1: Benim sanırım iki tane var.
2: İki tane.
1: Mavi ve yeşil.
2: Mavi ve yeşil. Evet. Aa, güzel renkler valla. Çok güzel.
1: Dışarıda da gördüğümde severim. Biz gökyüzü ve şey, yeşil
2: yayına gelmeden falan. Evvel yeşil renk üzerine konuştuk Simge'yle. Aa. Biraz. Evet, biz de yeşili seviyoruz.
0: Evet,
2: yani
0: ben sana
2: euro yeşili,
0: ben.
2: Dolar yeşili falan gibi.
1: Aa, siz oradan yeşil. Ben de hep ağaç. Abi.
2: Abi akıl, doğa akıllıyat bir yere kadar yani.
0: Abi para... artık yeter.
1: Ya artık
0: abi,
1: yeter,
0: artık yeter lütfen.
1: Doğru.
0: Bir yere kadar da abi lütfen. Aynen. Ya. Başka yeşiller düşün artık.
2: Abi bu şey dövmeler. Şey... alışkanlık yapıp sürekli yeni yeni ekletmek isteği oluyor mu, ne diyorsun?
0: Abi oluyor. Oluyormuş da. Bende çok olmadı. Ben çok bilinçli yaptırdım dövmemi.
2: Bu ne mesela?
0: Ya benim aslında daha sevdiğim bu tür daha şekil diyeyim yani. Öyle ekstra şunu şunun için yaptırdım diyeceğim bir şey yok.
2: Buralar acıtıyor mu bu arada Uğur?
0: Abi acıtıyor. Omuz çok acıtıyor.
2: Ciddi misin?
0: Ben omuzda çok fena oldum ama hızlı bitti. Güzel, sevdim
2: şu,
0: yani.
2: Şu iç kısım, ben de çünkü şuraya mesela düşünüyorum da ne diyorsun, oralarda falan bir şeyler oldu mu şu içlerde?
0: Yok abi, abi. Yok abi. Omuzda şu kemikte biraz oluyor.
2: Şu parmakların üzerindekiler?
0: Onlarda da hiç olmadı. Ya bilmiyorum, acı işi.
2: Şeyi var mı?
0: Yok.
2: Onları bir anlamı var mı?
0: Var abi.
2: Ne onlar?
0: Vegvizir var. Bir pusula, Viking pusulası. Tam manası bilinmiyor. Benim de sevdiğim bir pusula. Aslında 8 tane sembolü var. Savaşçıların savaşa gitmeden önce yaptıkları bir şey. Dövme diyeyim. Bu 8 kaldı işte. Bende 4 var şu an.
2: Takılar da bu arada güzelmiş. Sende de sende biraz
1: Uğur kadar
2: daha
1: değil.
2: Seyrek.
1: Uğur kadar değil, evet. Bende de var abi. Ela'nın küçüklüğü bu.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Ay Allah'ım.
1: Saçları gerçekten
2: tatlı.
1: De böyleydi çünkü.
0: Evet.
1: Böyle.
2: Allah Allah.
1: Öyleydi yani.
2: Ciddi misin
1: aynen
2: sen
1: aynen
2: ya?
1: Aynen öyle uzadı bir dönem. Bunu biliyorsunuz zaten. Denizci dövmeleri bunlar. En eski old school dediğimiz.
2: Nasıl, çok tatlı değil mi onunla vakit geçirmek, zaman geçirmek?
1: Aa, tabii ki. Tabii ki de. Şimdi işte Ayvalık'ta.
2: Konseri geldi mi?
1: Çok geldi. İstanbul'da kaçırmıyor artık.
0: Hatta uyuyor abi, müthiş bir
1: ya,
0: konserde ya.
1: Çok komik ya.
0: Tabii abi, kuliste bir geliyoruz, Ela uyumuş, hepimiz yavaş giriyoruz.
2: Ay canım benim falan. Ya ki en hareketli, en sesli olan yerlerden.
1: Konsere iyi başlıyoruz 9 küsürlerde ama o artık 11'lere falan dayanması çok zor o saatlere. Dolayısıyla konserin sonu hep bir uykuyla bitiyor.
2: Vay be. Trafikteki stresi tamamen unuttum demiş Volkan Avcılar. Karadeniz'den kucak dolusu sevgiler. Hüzünlü melodileri bizim buraların havasına çok benziyor. Karadeniz. Sanırım bu yüzden sizi kendimizden biri gibi görüyoruz demiş Tarık Bey. Trabzon.
1: Trabzon'a selam.
2: Öyle bir yeri var ki ikilimin. Geçen yıl tam sevgilimden ayrıldığım sokaklarda dertli dertli yürüdüm. O gün kalabalıkta geçemem senden çalıyordu. Hüznü öyle güzel paylaşıyorlar ki o gün bugündür ne zaman canım sıkılsa sığınacağım liman oldular. İyi ki varsınız demiş.
0: Teşekkür
2: abi, ne
0: ederiz.
2: Güzel. Bir de böyle bir şey var. Şarkıların ezbere biliniyor olması, bu arada Meral Hanım'mış, az önce mesajını okudum,
1: ismini bulamadığım
2: dinleyicimizin ismini öğrendik çok şükür. Şarkıların sevenleriniz tarafından söyleniyor olması ne güzel bir şey değil mi ya?
1: Müthiş bir his abi. Evet. Bir de bu son okuduğum mesaja benzer çok fazla mesaj alıyoruz.
2: İnsanların hayatına dokunmak.
1: Evet, ayrıldım ve sizin şarkıyla şöyle döndüm hayata.
2: Güç buldum
1: gibi, bu çok kıymetli ya tabii.
2: Benim var ya, sizin şarkılar dilime dolanıyor. Tam nakaratı dolanıyor ama. Ondan sonra abi şey yapıyorum, hemen açıyorum. Çünkü yoksa o benim akşama kadar o bölüm gidiyor sadece.
1: He, sadece orayı söylüyorsun habire.
2: Tabii ya, orayı böyle döndürüp duruyorum ya, bu böyle olacak gibi değil diyorum. Açıyorum, bir de sesi de açınca. Bak arabada var ya, tavsiye ederim hanımlar beyler. İkilem arabada çok güzel gidiyor. Ya her yerde güzel gidiyor.
0: Bence
2: da.
0: De arabada bir enteresan
2: arabada
0: bir şey var.
2: Arabada çok güzel.
0: Abi uzun yollarda bazen açıyorum ben de neler yaptık bir dinleyelim diye. Şöyle bir baştan açıyorum. Mesela yolda çok iyi gidiyor.
2: Bir şey söyleyeceğim. Evet, kendiniz doğru. Haricinde kimleri dinliyorsunuz?
0: Abi ben yeni çıkan her şeyi dinliyorum bir
2: öyle
0: kere.
2: Mi?
0: Ya haftalık bakıyorum. Serhat da kısmen benim kadar şey olmasa da birbirimizle de paylaşıyoruz. Şunu dinle, bunu dinle. Şu çıkmış, bu çıkmış diye. Yani ben mesela dün gecekileri bu sabah baktım mesela hemen kim ne yapmış vay, diye. En azından ya. İkinci verse kadar kesin dinliyorum.
2: Çok iyi ya. Abi veda vaktimiz geldi. Şey. Valla.
0: Ne çabuk geçti ya vallahi yine.
2: Her zamanki sizinle sohbet muhabbet böyle oluyor.
0: O zaman klip de artık abi.
2: İnşallah harikasınız.
1: Bekleriz abi.
2: İyi ki varsınız. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Siz de öyle. Sizi çok seviyoruz. Sputnik sizi seviyor.
0: Biz de Sputnik'i seviyoruz. Çok teşekkür ederiz.
2: Canımızsınız. Tekrar görüşmek üzere. İkilemle bu haftayı tamamlıyoruz hanımlar beyler. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tuttuğumuz kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. Efendim 2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona yaklaşıldı ve kupada finalin adı İspanya-Arjantin oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde kupanın favorileri arasında gösterilen Fransa'yı 2-0'la geçen İspanya'nın rakibi İngiltere'yi 2-1'le deviren Arjantin oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası finali 3 saati bulabilir. FIFA Dünya Kupası'nda pazar akşamı oynanacak dev finalde gerçekleşecek aktiviteler tarihte bir ilk niteliği taşıyor. 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak dev final futbol tarihine geçecek. The Times'ın haberine göre finalin devre arasında özel bir gösteri yapılacak. Yayıncı kuruluşların finalin devre arasına yönelik yarım saatlik bir ara için hazırlık yaptığı aktarıldı. Oyun kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı geçmemesi gerektiği belirtilirken FIFA'nın geçtiğimiz yıl düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda bu süreyi 25 dakikaya kadar uzattığına da dikkat çekildi. Finalde planlanan gösteri ve konser planlamasının uygulanması durumunda da planlanan süreyi fazlasıyla aşılmasının beklendiği yazıldı. New Jersey'deki finalin öncesinde ve devre arasında dünya çapında ünlü isimler peş peşe sahneye çıkacak. Devre arasında Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS ve Burn Boy'un performans sergilemesi bekleniyor. Dev finalin başlamasına 90 dakika kala ise kapanış töreninin gerçekleştirileceği yazılırken Robbie Williams ve Tom Cruise gibi isimlerin de gösteride yer alacağı belirtildi. Ve Dünya Kupası finalinin her iki devresinde uygulanacak olan 3'er dakikalık su molaları, devrelerin uzatma dakikaları, normalden uzun sürecek devre arası da hesaba katıldığında finalin en az 2 saati bulması bekleniyor. Müsabakanın 15'er dakikalık 2 uzatma devresi ve penaltılara gitmesi durumunda ise 3 saatlik sürenin aşılabileceği aktarıldı. Ve şimdi son günlerin en çok konuşulan görüntüsüyle devam edeceğiz. FIFA Dünya Kupası'nda finale yükselen İspanya ile Arjantin'in 19 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olması, Lionel Messi ile Lamine Yamal'ın yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafları da yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan karelerde Messi'nin kucağındaki bebeğin Lamine Yamal olduğu iddiası büyük ilgi gördü. Fotoğraflar üzerine yapılan tartışmaların ardından UNICEF resmi bir açıklama yaparak karelerin gerçek olduğunu vurguladı. Açıklamada evet gördüğünüz fotoğraflar gerçek. Bundan 18 yıldan uzun bir zaman önce Lamine Yamal bebekken annesiyle birlikte UNICEF yararına düzenlenen bir fotoğraf çekiminde Lionel Messi ile bir araya geldi ifadelerine yer verildi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda artık sona bir adım kala kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. A few moments later. Saat 13.15'e kadar ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim ekip arkadaşlarım. 13.15 ne dedim ben?
3: Neredesin sen? Ha? Neredesin sen?
2: 13.15 mi dedim? Kaçta? 13.25'te bitiriyoruz normalde. Dedin abi diyor. Yani yapacak bir şey yok. Saat 13.15'te dedi. Kemal de oradan dedi vallahi dedi ya 13.15. 13.15'te bitirdin. Bitirmedin biz vallahi çıkar gideriz. Bunlar gider ha, kapatır gider söyleyeyim. Düğmeye basar, perdeyi çeker giderler.
3: Biz gidiyoruz, sen kalıyorsun.
2: Yukarıda hazır boru da var. Uğurcan Çakır Türkiye Ligi'nde 39. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen radikal İsrail simge sesi biraz alsana. Özden Bural Gürzel istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olay kurultayında...
4: Bitirdiniz mi lan?
5: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Tarihte bugün.
1: 1. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü döneminde yaşayan bir mimar, yaptığı eserlerle dünyanın hayranlığını kazanan bir sanatçı, sıradan bir köylü çocuğundan baş mimarlığa yükselen Mimar Sinan'ın ölüm yıl dönümü. Mimar Sinan, Osmanlı mimarisinin kurucusu ve klasik dönemin doruk noktası olarak kabul edildi ve eserleri bugün bile insanları büyülüyor, ilham veriyor. Mimar Sinan, Kayseri'nin Arnaz köyünde sıradan bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunda bahçelerde, bağlarda su yolları yapma merakıyla büyüdü. Kaderin cilvesiyle 22 yaşında devşirme olarak Osmanlı ordusuna katıldı ve Acemi Oğlanlar Ocağı'nda mimarlık eğitimi almaya başladı. Bu süre zarfında dönemin en saygın ustalarıyla birlikte çalışma fırsatı buldu. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde birçok sefere katılan Sinan, Prut Nehri üzerinde inşa ettiği muhteşem köprüyle Kanuni Sultan Süleyman'ın takdirini kazandı. Bu başarısı sayesinde Kanuni'nin baş mimarlığına yükseldi ve Osmanlı mimarisinin altın çağını yaşattı. İstanbul başta olmak üzere Osmanlı topraklarının her köşesinde 375'e yakın eser bıraktı. Camiler, külliyeler, köprüler, çeşmeler, türbeler, medrese ve kervansaraylar gibi yapılar Sinan'ın ustalığının izlerini taşır. Bu eserler arasında Süleymaniye Camii, Selimiye Camii, Mihrimah Sultan Camii, Şehzade Camii ve Rüstempaşa Camii gibi başyapıtlar öne çıkar. Sinan, Balkanlar, Avrupa, Asya ve Afrika'da farklı mimari stillerden etkilenerek kendine özgü tarzını oluşturdu. Bu sayede klasik Osmanlı mimarisinin kurucusu olarak kabul edildi. Selimiye Camii, Sinan'ın en büyük ustalık eseri olarak gösterilir ve bu cami UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girmeyi başaran tek camidir. Kubbe ve minare sanatında zirveye ulaşan Sinan, Selimiye Camii ile eşsiz bir sanat eseri ortaya çıkardı. Sinan aynı zamanda Ayasofya'nın da restorasyonunu gerçekleştirdi. Kubbesini onararak ve takviye ederek bu muazzam yapıyı bugüne kadar sağlam kılmayı başardı. Sinan, Ayasofya'yı kendisine ilham kaynağı olarak gösterdi ve bu tarihi eserin büyüklüğünü gözler önüne serdi. ...98 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Sinan, Türk ve dünya mimarlık tarihinde eşsiz bir yer edindi. Eserleri günümüzde hala hayranlıkla incelenmekte ve korunmaktadır. Sinan'ın mimarlık anlayışı ve teknikleri ondan sonra gelen birçok mimara ilham vermiştir. Mimar Sinan, sıradan bir köylü çocuğundan Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük mimarlarından birine dönüşen destansı bir hikayenin kahramanıdır. Eserleriyle insanları büyülemiş, geçmişin izlerini bugüne taşımış ve mirasını gelecek nesillere bırakmıştır. Sinan'ın yaratıcılığı, estetiği ve mükemmelliyetçiliği onu gerçek bir dahi yapmıştır. O sadece taşlara değil, aynı zamanda hayallere ve kalplere dokunmuştur.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
3: Yaz aylarının en güçlü sembollerinden biri olan pareo, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Polinezya kültürünün en çarpıcı ögelerinden birini temsil ediyor. Aslında sadece basit bir dikdörtgen kumaş parçası gibi görünen bu giysi, köklü tarihiyle modern plaj modasının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Pareo'nun atası bugün görsek tanıyamayacağımız kadar farklı bir yapıya sahipti. İlk pareolar Büyük Okyanus adalarındaki yerlilerin tapa adını verdikleri dövülmüş ağaç kabuklarından üretiliyordu. Yerliler kağıt dutu, ekmek ağacı, Hindistan cevizi lifi veya kutsal kabul ettikleri banyan ağacının kabuklarını dövüp şerit tabakalar haline getiriyor, toprak ve bitki pigmentleriyle boyayarak bellerine sarıyorlardı. Adalarda ne yün ne de pamuk gibi kumaş ham maddeleri ne de ağır kıyafetler giymeye izin verecek bir iklim bulunuyordu. Bu dönemde kadınların giydiği bu örtüye pareu, erkeklerinkine ise maro adı veriliyordu. 1700'lerin ortalarında Avrupalıların gemileri adalara yanaştığında ticaretin etkisiyle bu geleneksel giysi büyük bir değişim geçirdi. Adalara kısa sürede Avrupa tezgahlarında üretilen pamuklu ve egzotik desenli modern pareolar gelmeye başladı. Yerliler tropikal iklime uygun yumuşak dokulu bu yeni kumaşlara büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zamanla pareoyu tek omuzlarını açık bırakacak şekilde bağlayarak kullanmaya başladı. Hristiyan misyonerlerin adaya gelişiyle başlayan ahlaklı giyim baskısına karşı yerli halk pareolarını kimliklerini koruyan birer direniş aracına dönüştürdü. Kadınlar bu örtüyü zorla giydirilen kapalı elbiselerin üzerine bağlarken erkeklerse kalçalarına sararak geleneklerini yaşattı. 1800'lerin sonuna doğru Tahiti'nin gelişmesi ve dini baskıların azalmasıyla birlikte pareo yerli halk için kültürel bir gurur sembolü haline geldi. Bu yerel giysinin dünyaya açılması ise sanat ve seyahat sayesinde gerçekleşti. Kendisini Avrupa'dan Tahiti'ye atan Fransız ressam Paul Gauguin'in yerli halkı tasvir ettiği tabloları pareonun küresel çapta tanınmasını sağlayan ilk büyük kıvılcımı yaktı. Ardından bölgeye düzenlenen yolcu gemisi seyahatleri de bu ilgiyi daha da arttırdı. 1920'li yıllara gelindiğinde pareo modern çağın ve özgür tatil anlayışının en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu geleneksel örtüyü dünya çapında bir stil ikonuna dönüştüren isimse Fransız Rivierası'nda pareosuyla boy gösteren ünlü sanatçı Josephine Baker oldu. Baker'ın başlattığı bu akımı sonraki yıllarda Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Jacqueline Kennedy gibi isimler izledi. Günümüzde artık popüler figürlerin desteğine ihtiyaç duymayan pareo, pratikliği ve şıklığıyla dünya genelinde yaz mevsiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul görüyor. Polinezya adalarında ağaç kabuklarının dövülmesiyle başlayan bu serüven, sömürgeci baskılara karşı bir kimlik savunmasına, ardından da dünya podyumlarını süsleyen küresel bir moda akımına dönüştü. Yerel bir örtünme biçiminden evrensel bir yaz sembolüne evrilen pareo, plajların vazgeçilmezi haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku apnesi tedavisine robotik cerrahi dönemi başladı. Özellikle maske tedavisini kullanamayan ağır uyku apnesi hastaları için boyunda kesi yapılmadan ağız içinden gerçekleştirilen robotik ameliyatlar yeni bir alternatif sunuyor. Horlama, uykuda nefes durması, sabah yorgun uyanma ve gün içinde aşırı uyku hali, uyku apnesinin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mehmet Aktağ'a göre tedavi süreci öncesinde hastalara endoskopik muayene ve gerekli durumlarda uyku testi uygulanıyor. Özellikle sırt üstü yatıldığında şikayetleri artan ve dil kökü seviyesinde hava yolu tıkanıklığı bulunan hastalarda robotik cerrahi seçeneği değerlendiriliyor. Ağır uyku apnesinde ilk tercih pozitif hava yolu basıncı sağlayan maske tedavisi. Ancak bu tedaviyi düzenli kullanamayan hastalar için robotik cerrahi önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Da Vinci robotik cerrahi sistemiyle yapılan operasyonlarda boyunda herhangi bir kesi açılmadan tamamen ağız içinden müdahale gerçekleştiriliyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve mikro cerrahi aletleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere hassas şekilde müdahale edilebiliyor. Sistem, cerrahın komutlarıyla çalışıyor ve el titremesini hastaya yansıtmayacak şekilde hareketleri filtreliyor. Böylece çevre dokular korunurken operasyonun güvenliği artırılıyor. Uzmanlara göre robotik cerrahi daha az kanama, daha az ödem ve daha kısa iyileşme süresi sağlıyor. Bu sayede hem hasta konforu artıyor hem de cerrahi işlemler daha kontrollü şekilde gerçekleştirilebiliyor. Robotik cerrahi yalnızca uyku apnesinde değil, ağız içi ve gırtlak tümörlerinin tedavisinde de giderek daha yaygın kullanılmaya başlanıyor. Maske tedavisini kullanamayan ağır uyku apnesi hastaları için robotik cerrahi yeni bir alternatif sunuyor. Boyunda kesi yapılmadan ağız içinden gerçekleştirilen operasyonlar daha az kanama, daha kısa iyileşme süresi ve yüksek hasta konforu sağlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. CHP'de mutlak butlan kararı Yargıtay'da. DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan dernek kurucularından Alper Çelik noterde işlem yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. CHP'de mutlak butlan kararı Yargıtay'da. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik yapılan itiraz Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'ın dosya üzerinde inceleme yapması bekleniyor. DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor. DEM Parti İmralı heyeti terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 23 Temmuz'da İmralı Adası'na gidecek. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterde yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaları ağırlaştıran düzenlemenin ilk iki maddesi kabul edildi. Teklife göre silahını ihmal sonucu çocuğun eline geçirenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçları işleyen çocuklar 19 ila 27 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen Melek Akarmut, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklandı. Akarmut'un 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimiyle ilgili suç unsuru olduğu değerlendiren paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kabayış'ın babası Nizamettin Kabayış, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla diatom testi yapılmasını istedi. Hakkari'deki Cilo Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen 60 yaşındaki dağcı Yüksel Işık kayboldu. Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Işık'ı arama çalışmaları sürüyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine 30 gün el konulan sürücünün aracı da aynı süreyle trafikten men edildi. İstanbul Avcılar'da Yüz Karayolu'nda da makas atarak yarışan iki sürücüye polis ekiplerince toplam 277.662 lira para cezası kesildi. Sürücülerden birinin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, diğerinin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi. Çeşitli televizyon kanallarında yaptığı programlarla tanınan ünlü televizyoncu Aziz Üstel yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gören Üstel'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Çin Dışişleri Bakanlığı ABD tarafından gündeme getirilen seçimlere müdahale suçlamalarını reddetti. İddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kötü niyetli bir karalama kampanyası olduğu açıklandı. Çin'in diğer ülkelerin iç işlerine karışmama prensibine her zaman bağlı kaldığı vurgulandı. Japonya'da erkek varisinin azalmasıyla imparatorluk hanedan yasası revize edildi. Hanedan ailesinin eski üyeleri arasında 15 yaş ve üzerindeki erkeklerin imparatorluk ailesine evlat edinilmesine izin verildi. Çin'in kuzeybatısında yürütülen araştırmalarda bugüne kadar bilinen en eski kehribar örnekleri gün yüzüne çıkarıldı. Kehribarların 385 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.
0: Ekonomi.
1: Özel eğitim kurumlarının kendi bünyelerindeki araçlarda ücret karşılığında öğrenci taşıması uygulaması resmen sona erdi. Yüksek Mahkeme taşımacılığın yalnızca ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmetti. İBAN mağdurları için ceza indirimi geliyor. Dolandırıcılık suçuna iştirak edenlerin cezası yarı oranında düşürülecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.993 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.077, çeyrek altın 9.922, tam altın 39.525, ata altını ise 40.538 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihini bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile Kader Senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya girince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi her

Bugün sizlere bugün vizyona giren The Odyssey filminden bahsedeceğiz. Odysseus destanından, Christopher Nolan'ın o destansı destanından bahsedeceğiz efendim. Bugün dediğim gibi vizyona girdi. Şu andan itibaren sinemalarda seyredilebilir durumda. Ben inşallah bu akşam seyredeceğim. Evet, yaklaşık 172-173 dakika olduğunu hatırlatayım size filmin. 3 saate yakın bir filmden bahsediyoruz. 250 milyon dolar civarına mal olan bir film. Yalnızca Homeros'un o destansı uyarlaması değil. Size bol bol tabii örneklerini de vereceğim. Bu bir savaş sonrası travma dönemi filmi, eve dönüş filmi, aile filmi, iktidar filmi ve kahramanlık mitleri üzerine bir yorum. Gerçekten de inanılmaz yorumlar aldı. Şimdiden bütün dünyada eleştirilen de bir filmdi, oynatılan oyuncularla alakalı olarak. Filmin yönetmeni ve senaristi Christopher Nolan. Bu arada işte müziklerini Ludwig Göransson yapmış. Arka planda müziklerini sürekli duyacaksınız zaten ben konuşurken. Odysseus'u Matt Damon oynuyor. Penelope'yi Anne Hathaway oynuyor. Telemaku'yu Tom Holland oynuyor. Athena'yı Zendaya oynuyor ki bu çok eleştirildi. Abi siyahi bir Athena. Bilmiyorum ki filan dedi herkes. Calypso Charlize Theron tarafından oynanıyor. Çok güzel, çok doğru bir seçim bence bu. Bakalım yani bu film nasıl ses getirecek, dünyada nasıl seyredilecek, Türkiye'de ne kadar gişe yapacak, hep birlikte bunu göreceğiz ama gelecek haftanın itibaren tabii görmeye başlayacağız. Hadi anlatmaya başlayalım o zaman. Şimdi Nolan Odyssey'i neden çektiğiyle başlayalım çünkü en önemli noktası filmin bu. Şimdi Nolan bildiğiniz de sizin de bildiğiniz üzere böyle eski filmleri yeniden çekeyim de bir şeyler yapayım adamı değil. Her çektiği filmin üstüne kuş konduruyor. Yani mesela Batman çekti. Batman yani klasik bir Batman Joker hikayesi mi olacak? Aman bunlar daha önce yapılmıştı dendi. Ama ortaya öyle bir Batman koydu ki herkesin şapkası uçtu. Oppenheimer gibi binden bir hikayeyi aldı. Üstüne kuş kondurdu gerçekten. Onun filmleri hep böyle filmler. Şimdi Odyssey'i neden çekti sorusunda da işte burada şey var. Odyssey'i çok istemiş. 20 yıl boyunca Odyssey filmini çekmenin peşinden koşmuş bir yönetmen ve senarist Christopher Nolan. Ona göre, yani onun laflarından yola çıkarak söylüyorum, Hollywood tarihinde şaşırtıcı bir boşluk varmış. Böyle söylüyor Nolan. Ya Odyssey defalarca uyarlanmış olsa da mesela işte 1954'te yapılmış Ulysses filminden tutun da işte 1990'larda o Oh Brother Where Art Thou gibi o Coen kardeşlerin yaptığı Odyssey'e göz kırpan filme kadar sürekli versiyonları var ama hiç böyle büyük stüdyo ölçeğinde uyarlaması yapılmadı. Nedir diyor. Yani şu anda siz de zaten şeyini görüyorsunuz ekranlarınızda. Eğer bunu görüntülü seyrediyorsanız şu anda arka planda görüyorsunuzdur bunları. Nolan şöyle bir şey söylüyor. Homeros diyor. Ortak senaristi hem de çok iyi bir ortak senarist diyor. Homeros'la beraber yazdığını söylüyor. Ama şimdi dedim ya 20 yıldır bu filmi yapmak istiyor diye 20 yıldır bu filmin notlarını alıyormuş ve yine kendi söylemlerinden yola çıkacak olursak sürekli o filme, Odyssey'e bir gönderme var. Yani Odyssey'den sürekli beslenmiş. Odyssey'in o senaryodan, destanından sürekli beslenmiş. Nasıl mı? Hadi size birkaç örnek vereyim. Aa diyeceksiniz. Gerçekten de böyleymiş diyeceksiniz. Interstellar filmi mesela. Interstellar uzayda geçen bir film değil miydi o ya diyeceksiniz. Odyssey'nin ne alakası var? Ama işte eve dönmeye çalışan ve zamanla yarışan bir babanın filmi aslında Interstellar. Ya da mesela savaşın insanları değiştirmesi kavramı. Dunkirk. Dunkirk'te insanların nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Kahramanlığın mesela ahlaki maliyeti, bir kahraman ahlaken nasıl değiştiriyor? Ne kadar değiştiriyor ve değiştirmeli mi? Hangi film? The Dark Knight tabii ki, Batman. Hafızanın anlatısı, doğrusal olmayan bir hafıza mesela. Yine gidiyoruz, Memento filmine gidiyoruz. Peki aileye dönme arzusuyla o aileden uzaklaşmanın getirdiği suçluluk, bu aradaki gerilim. Hangi film? Inception'ı görüyoruz orada. Veya büyük tarihle kişisel sorumluluğun çatışması. Yani tarihte büyük olmakla oradaki kişisel sorumluluklar ne olabilir acaba? Bu tartışma deyince, bu çatışma deyince hangi film geliyor aklınıza? Oppenheimer. Evet bunların hepsi Nolan filmleri efendim. Peki o zaman hadi gidelim. Film aslında bize ne anlatıyor ya bakalım. Şimdi evet spoiler vermeyeceğim. Elimden geldiği kadar az vereceğim ama yani Odyssey içinde de hani spoiler vermeye gerek var mı bilmiyorum.
Odyssey filminde

Tur atı varmış dersem, ne tur atı mı varmış, niye söyledim bunu demezsiniz herhalde. Çanakkale'de var yani tur atı. Neyse, şimdi Truva Savaşı'nın ardından İthaka'ya dönmeye çalışan Odysseus'in aslında yolculuğu, onu evde bekleyen Penelope, babasını arayan Telemakos, bu hikayelerin hepsini bir araya getiriyor. Nolan oraya şöyle bir yorum getirmiş: Odysseus yalnızca deniz canavarlarıyla savaşan zeki ve becerikli bir maceracı değil, eve döndüğünde eski hayatına sığıp sığmayacağını bilmeyen bir savaş gazisi. Aslında burada Nolan'ın Amerikalılar çok böyle bir yerlere savaşmaya gidiyorlar ya, dünyaya demokrasi getirmek için. Aslında oradan böyle sorunlu dönen savaş gazilerinin de durumunu anlatan bir film tasarlamış Nolan kafasında. Şimdi şunları soruyor mesela, diyor ki savaştan dönen bir insan gerçekten eve dönebilir mi? Kahramanlıkla hayatta kalanların suçluluğu arasındaki sınır nerede? Yani öteki arkadaşlarım öldü, ben hayatta kaldım, bu beni suçlu yapar mı bakış açısı? Aile kişinin eski halini mi bekler, yani savaşa gitmeden önceki halini mi bekler? Yoksa dönüşen insanı kabul eder mi? O savaşta kirlenmiş, bozulmuş, öyle eve dönmüş insanı o aile kabul edebilir mi artık? Ya da insanların başına gelen felaketler tanrıların öfkesi mi, doğanın kayıtsızlığı mı, yoksa kendi kararlarının bir sonucu mu? Ve kurnazlığı ve yalanlarıyla tanınan bir kahramana ne kadar güvenebiliriz? İşte bu da önemli bir soru efendim. Efendim Nolan Homeros'taki o daha kibirli, değişken ve zaman zaman acımasız olan Odysseus'u pişmanlık ve sorumluluk duygusu daha belirgin modern bir kahramana dönüştürüyor. Odysseus'u modernleştirme çabası var aslında orada. İşte bu değişiklik filmin duygusal açıdan erişilebilir olmasını sağlıyorsa da, ama önemli bir klasikçi eleştirisi tam burada doğuyor. Yani Odysseus'un o tehlikeli zekası ve ahlaki belirsizliği yumuşatılmış olabilir diyor. Onu Odysseus'tan, destansı kahramandan çıkarıp günümüz insanı haline dönüştürmek onu destandan uzaklaştırır mı? Zaten bu da bir sıkıntı efendim. Şimdi birazcık filmlerin çekimlerine gelelim. Zaten burada anlatacak o kadar çok şey var ki. Şimdi Matt Damon burada Odysseus'u anlatıyor, o oynuyor demiştim. Filmden çok bir keşif seferi gibiydi diyor Matt Damon. Ana çekimler 91 gün sürmüş ama aslında 100 gün sürmesi planlanmış. Yani olması gerekenden 9 gün önce bitmiş ki genelde böylesi filmlerin daha geç bitmesi öngörülür. Yani 100 gün dersiniz ama işte 110 günde biter, 150 günde biter. Ama hani 100 gün olarak planlayıp 91 günde bitmesi, bu çok acayip bir şey. Yani bu kadar büyük, bu kadar fiziksel bir yapımın erken bitirilmesini uzmanlar neye bağlıyorlar? Nolan'ın o 20 yıllık çalışmasına, ön hazırlığına bağlıyorlar. Bu çok önemli. Nerelerde çekim yapmışlar? Biraz size bunları da söyleyeyim. Mesela Fas'ta Ait Ben Hadou'da ve Uarzazate de çekmişler Truva sahnelerini. Keşke gelip burada çekselerdi değil mi? Truva'nın kendisinde çekselerdi. Neyse. Mora Yarımadası'nda Pilos, Metoni ve Voidokilia'da çekmişler Yunanistan bölümlerini. Sicilya ve çevresinde İtalya'da çekmişler. İskoçya kıyılarında çekim yapmışlar. İzlanda'nın o siyah kumsalları ve volkanik arazilerinde çekimler yapmışlar. Malta'da çekimler yapmışlar ve bir de Los Angeles'taki Falls Lake'de o su tanklarında çekimler yapmışlar. Şimdi tabii buradaki görsel çeşitlilik amacıyla da seçilmedi diyor uzmanlar yine. Nolan Odysseus'un yolculuğunu oyuncular ve ekip üzerindeki gerçek fiziksel bir birikim yaratmasını istemiş. O yüzden adamları almış, oradan oraya götürmüş. Adamları, ya aktörleri ve hatta çekimcileri yormuş. Bilerek ve isteyerek yormuş. Yani rüzgar, soğuk, deniz tutması, o ıslak kostümlerle günlerce kürek çekme falan, hepsinin oyunculuğa bir katkısı olacağını düşünmüş ve bu anlamda herkesi de yormuş. İşte bu arada hani filmlerde gerçek gemiler kullanıldı mı, bunlar eski Yunan gemileri mi? Değil. Filmler için özel gemiler tasarlamışlar. Yani Yunan tekneleri yerine okyanusa dayanabilen Norveç yapımı o Draken Viking gemilerini uyarlamışlar. Aslında böyle baktığınızda abi tamam da bu Yunan gemisi değil ki diyenler çıkarsa aralarınızda, evet bunu böyle yapmışlar. Daha şirin gözüksün diye yapmışlar.
Bu arada geminin 26 kişilik gerçek mürettebatı dönem kostümleri giyip filmlerde figüranlık da yapmışlar. Matt Damon, diğer oyuncular yelken, dümen ve kürek eğitimi almışlar sırf bu film için. Nolan o çekimleri kontrollü bir setten çok denizde gelişen olayları takip eden bir belgesel gibi çekmiş ve yürütmüş. Şimdi gelelim Truva'tına. Efendim, yaklaşık 12 metre yüksekliğinde gerçek bir Truva atı inşa etmiş Nolan. Şimdi ve 20 oyuncu atın içine IMAX kamerayla birlikte girmiş. IMAX kamerayı size anlatacağım birazdan. Ya öyle böyle hani omuz kamerası falan değil. Değil, bayağı bir eşek kadar, araba kadar bir kameradan bahsediyoruz. Atın içine o kamerayla girmişler ve işte 20 oyuncuyla beraber girmişler. İçi dar, sıcak, karanlık, klostrofobik falan böyle. Yani özel dekorlarla taklit etmek yok. Bayağı onun içinde çekmişler. Klostrofobik insanlar böyle o kapalı yerde kalmaktan sıkılsınlar diye. Şey geldiğinde işte atın içine girdiklerinde oyuncular Nolan'ı da oyuncularla birlikte bulunduğunu ve ekip üzerinde etkili olduğunu anlatıyor bu. Yani Nolan da girmiş atın içine. Yönetmen başkalarından talep ettiği o fiziksel koşulları bizzat kendini deneyimlemiş. Bu arada at sahnesinin tasarımında Nolan'ın o yıllar önce gördüğü bir fikir etkili olmuş. O da ne? Kuma eğilmiş dev bir yapı. Planet of Apes'in, o Maymunlar Cehennemi filmindeki özgürlük heykeli gibi çökmüş bir uygarlığın kalıntısı gibi tasarlamışlar bunu. Bu da Truva atının önemli tarafları. Şimdi IMAX'e birazcık gireceğiz. IMAX'ten önce şöyle bir müziğin fonunu yükseltelim. Arka planda çalan müzikler bu arada filmin gerçek müzikleri. Onları dinliyorsunuz. Onları azıcık dinleyelim, ardından devam edeceğiz efendim.

Haydi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Kamera tarafına gelelim. Kamera tarafı çok önemli. Gerçekten de çok önemli. Filmin çekimini zorlaştıran ama filmin izlemesine çok çok büyük katkılar yapan bir şey mi bu? Ona bakalım. Şimdi IMAX diye bir kamera var. Bu kamera enteresan bir kamera. Uzun zamanlar kullanıldı, belgesellerde kullanıldı, vesairelerde kullanıldı. Şimdi bu filmin tamamı IMAX kamerayla çekilen ilk uzun metrajlı film. Yani Nolan burada bunu karar veriyor. IMAX'e çekmeye karar veriyor ama yani o kadar büyük zorluklar var ki işin içinde. Nedir o zorluklar? Bir, kameralar çok gürültülü kameralar. Çok büyük kameralar bunlar. Çok gürültülü. İki, kameraların o yakın plan ve iç mekanlarda fazla büyük ve ağır kalması. Bu neyi getiriyor? Anlatayım size efendim. Şimdi bu kamera dedim ya, inanılmaz gürültülü bir kamera. Çor çor çor çor çor çor falan diye çalışıyor. Arkadaş, yakın planı var bunun, bilmem nesi var. Orada sesleri alacaksınız. Nasıl yapacaksınız? İşte bunun için Blimp diye bir özel ses izolasyon sistemi icat etmişler, kullanmışlar. Ama kameraya bu ses izolasyon sistemini takıp dışarıya ses vermesin diye baktığınızda kamera 135 kiloya çıkmış. Ve tabut büyüklüğünde bir araca dönüşmüş. Bazı bölgelere helikopterlerle götürülmüş. Özel çelik askılar, destekler kullanılmış. Ama daha acayibi, dedim ya fazla büyük ve ağır kalması diye, büyüklükten ne olmuş biliyor musunuz? Oyuncular kameraya değil birbirlerinin gözlerine bakamaz hale gelmişler. Çünkü araya kamera giriyor ve oyuncular birbirlerini göremez hale gelmişler. Bunun için aynalı bir sistem geliştirmişler. Yani mesela Matt Damon Hathaway'e bakıyor ama aslında onu görmüyor. Oradaki aynaya bakıyor aslında. Aynaya bakarak konuşuyor. Bu bana mesela çok acayip geldi. Bu arada daha da acayibi, şimdi filmi daha da zorlu hale getiren şey, IMAX'in o film kasetleri, çekim yapan kasetleri yaklaşık 3 dakika çekim yapabiliyormuş. Yani 3 dakika 20 saniye çekim yapamıyorsunuz onlarla. Sadece 3 dakikalık çekimler yapabiliyorsunuz. Ve bu yüzden de sık sık kesintiler oluyor. Çekiyorsunuz 3 dakika, durun diyorsunuz, hop film değiştiriyorsunuz, tekrar kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Yazık yavrum, çekimin ilk günlerinde Tom Holland, Telemach'ı oynayan Tom Holland şey zannetmiş. Abi ben yapamıyorum, adam onun yüzünden sürekli durduruyor. Ben bir şeyleri beceremiyorum, durduruyor. Uf filan demiş. Her 3 dakikada bir kesince işi batırdığını zannettiğim demiş Tom Holland. Yazık yavrum ya. Kimse de söylememiş bu adama ya. Hiçbir bakmamış. IMAX kamera nedir diye. Neyse. Bu arada işte tabii gerçek sebep film bitiyor yani. Film bitiyor. Bu arada işte 8 sayfalık mesela Matt Damon'la Hathaway sahnesi varmış. Arkadaş, o 8 sayfalık sahnede, yani böyle 9-10 dakika falan sürer herhalde onun oynanması. 8 sayfalık bir sahne ise. Yani sürekli böyle bir yerde film duruyor, bitiyor. Bunlar böyle hareketsiz duruyorlar. Ondan sonra kıpırdamadan duruyorlar. Tekrar film değiştiriyorlar. Kaldığı yerden devam ediyorlar. İnanılmaz bir şey. Ve 2 milyon fit, yani 2 milyon şey değiştirmişler, film değiştirmişler bunları çekebilmek için ve 610 kilometre civarında ham film kullanmışlar. Yani bu arada IMAX kopyalarında o dijitalleştirme bilmem ne falan falan yok. Adam bunları elle yaptığı için kopyaların her kesimi laboratuvarda elle birleştirilmiş. Yani bir IMAX baskısının uzunluğu yaklaşık 17-18 kilometreye varıyormuş. Bunları elle kestiğinizi düşünün. Arkadaş yani. Ne acayip bir şey. Şimdi Nolan'ın o analog filmdeki ısrarının sebeplerine bakalım. Neden böyle bir şey oldu diye. Bir, yüksek çözünürlükteki çok renk siyahlar, griler ve insanın yüzündeki o fiziksel ayrıntılar analog filmlerde daha iyi gözüküyor diyor Nolan. İkincisi, yapay zeka ve tamamen dijital üretim çağında laboratuvar çalışanlarının fiziksel olarak dokunduğu bir sinema nesnesi çok daha iyidir diyor ve bunları savunuyor. İşte tabii bunun yanında bir de şöyle bir şey var. Şimdi 70 milimetrelik IMAX'ler. Bunlar özel sinemalarda gösterilebiliyor. Yani tam anlamıyla hakkını vererek nerede gösterelim derseniz özel sinemalarda gösteriliyor ve dünyada bunu gerçekten gösterebilecek, hakkını vererek gösterebilecek 41 tane sinema varmış.
41. Yani sen çekiyorsun arkadaş ama bunu adam gibi bir yerde gösteremeyeceksin ki zaten bakış açısı var. İşte o formatın kıtlığı filmi benzersiz bir etkinliğe doğru da dönüştürüyor. Ama o Nolan'ın saf sinema ideali coğrafi ve ekonomik açıdan onu bir seçkinci hale getirmiş efendim. Şimdi gelelim biraz esas bölümlere, tanrılara, canavarlara, filmin esas şeyleri onlar bence. Şimdi Nolan oyuncuların böyle yıldırım atıp tanrıları canlandırdığı o geleneksel şeyi değerlendirmiş ya, bundan vazgeçmiş. Yok abi, böyle onun gözünden yıldırım çıksın, işte saçından bilmem ne gelse bile onları geçelim diyor. Filmde tanrısal güçler çoğunlukla doğa olayları üzerinden gösterilmiş. Ya mesela denizlerde fırtına olunca Poseidon'un gazabı. İşte mesela Athena'nın etkisi. İşte ateş, sis, karanlık, coğrafya filan, tanrıları bunlarla anlatmış. Şimdi mesela Polifemos, Tepegöz, böyle işte o Francisco Goya'nın çocuklarını yiyen Satürn tablosu gibi özel bir referansı var. CGI ile üretilmemiş. Kukla, animatronik, robotik mekanizmalar ve dijital efektlerle birlikte kullanılmış. Yani biz bir tane şey yapalım, dijital hop gelsin yesin filan, öyle bir şey yok. Bayağı bildiğiniz robotik kullanmışlar. İşte Polifemos'u fiziksel olarak Billy Irwin canlandırmış. İşte palyaço geçmişine sahipmiş bu adam ve bir ay boyunca o yaratığın hareket dilini geliştiren çalışmalar yapmış. Ondan sonra bunları oynamaya başlamış. Böylece işte set üzerindeki oyuncuların bakacağı, kaçacağı ve tepki vereceği gerçek bir gövde olmuş. Hani olmayan mesela şeylerde var o. Bu dinozorlu vesaireli filmlerde oraya böyle bilgisayarla şey koyuyorlar ya. Orada neye bakacaklarını şaşırıyor insanlar. Ama burada gerçek birisi var ve gerçek birine bakarak nereye kaçacaklarını bilerek oynuyorlar. Mesela Skilla. Skilla daha dijital ağırlıklıymış ama mesela Nolan, diğer model Toro'nun o canavarı bir efekt değil, karakter olarak tasarlama yaklaşımından yararlandığını söylüyor. İşte burada amaç anatomik gerçeklikten ziyade o yaratığa arzu, öfke ve bir bakış açısı verebilmek diyor. Truva mesela, Truva'da sahnelerinde gerçek ateş görüntüsünü kontrollü biçimde sürdürebilmek için yüzlerce LED ışığı kullanmışlar. Işıkları o titreyen alevin ritmi ve rengini ayarlamışlar. İşte bütün gece sahnelerinde o yüzlerin gerçek ateş tarafından aydınlatıldığını şey yapmışlar, onu yaratmaya çalışmışlar. Bunlar acayip. Şimdi gelelim biraz oyuncular tarafına. Burası çok önemli. Gerçekten de, çünkü filmin en önemli tartışma şeylerinden bir tanesi bu. Şimdi mesela Matt Damon'ı ben Odysseus olarak düşünebilir miyim? Bana zor geliyor. Yani filmi bekliyorum gerçekten de. Yani şeylerinden de, kısa fragmanlarından da çok fazla bir şey anlamadım ama bakacağız. Yani ben Nolan'a güveniyorum. Nolan'a kendimden daha fazla güveniyorum. Yalan söylemeyeceğim. Şimdi Odysseus'a Matt Damon'u koyma sebebi Nolan'ın şöyle diyor kendi söylediklerinden gene. Sıradan insan yakınlığıyla efsanevi kahramanlığı birleştiriyor, onun için onu seçtim diyor. Mesela Penelope karakterine Anne Hathaway'in konması pasifçe bekleyen bir eş değil, öfkesi biriken siyasi bir tarafı olan bir oyuncu olduğu için onu seçtim diyor. Tom Holland'ı mesela Telemak rolüne neden seçmiş? Babasının gerçek kişiliğini bilmeden onun efsanesiyle büyüyen bir oğul karakterine çok yakıştığı için onu seçmiş mesela. Robert Pattinson, Atinos'ta işte İthaka'daki düzeni ele geçirmek isteyen karizmatik ve tehlikeli bir kişi olduğu için seçmiş. Şimdi Zendaya, Athena, yani siyahi bir Athena olur mu, göreceğiz filmde. Ama şöyle, açıklanmış mucizeden çok yönlendiren belirsiz tanrısal bir mevcudiyeti olduğu için onu seçtim diyor. Yani en son olarak da ben size şeyi söyleyeyim. Calypso kim oynuyor? Adamım Charlize Theron oynuyor. İşte kurtarıcı, hapishane gardiyanı ve baştan çıkarıcı arasındaki belirsizlik diyor. Yani hepsi bir yerde Charlize Theron diyor. Doğru söylemiş hakikaten de. Böyle Charlize Theron'a bir bakın, beş düşünün yani. Her şey olabilen bir kadın. Efendim yani bunlara baktığımızda biraz da hani setlerden komik hikayeler vereyim istiyorum size. Gerçekten çok komik hikayeler var. Ya arkadaş ne yaptınız siz? Dedirten hikayeler var setten. Hadi onlara biraz girelim. Şöyle
Şimdi Matt Damon bir tekneden uzakta duran ve elini göğsüne götüren Holland'ı görmüş. Miyop bu arada Matt Damon, ağır miyop bir adam. Ondan sonra bunu uzaktan böyle kendine baba oğul selamı yapıyor falan diye düşünmüş. Elini böyle göğsüne götürünce Holland. Ama aslında olay neymiş? Holland selam vermemiş ya. Adamın kostümü boğazını sıkmış. Allah kahretsin diye o boğazındaki ipi açmaya çalışırken ve Matt Damon onu kendine böyle özel göğsüne elini vurarak selam veriyor zannetmiş. Böyle bir şey. Şimdi bunun dışında mesela Damon şimdi yaşlı ve yıpranmış bir Odysseus sesi vermesi gerekiyor. Bunun için de çekimlerden önce yüksek sesle bağır bağır bağırıp boğazının sesini kısıyormuş. Yani hani maçlarda bağırırsınız da sesiniz kısılır ya böyle. Diye konuşmaya başlarsınız. Matt Damon da şeylerden önce, filmlerden önce, çekimlerden önce bağır bağır bağırınıp sesini şey yapıyormuş. Kısmaya çalışıyormuş ki yaşlı sesi gibi olsun diye. Yazık yavrum, oyuncular şey demişler. Abi bu adam kafayı yedi, psikolojik bir çöküş yaşıyor. Ya da tuvalette artık ne bileyim başına ne geldiyse tuvalette falan diye düşünmüşler. Yazık, böyle şeyler yaşanmış. Şimdi filmde bunu çok merak ediyorum, bu sahneyi, size söyleyeceğim sahneyi. Şimdi açık denizde çekiyorlar ya filmi. Gerçek gemilerin içinde çekiyorlar. Açık denizde şartlar sertleştiğinde bazı oyuncular ve ekip üyeleri gerçekten deniz tutmuş. Ve gerçekten kusmaya başlamış adamlar. Yazık yavrum ya. Şimdi Nolan hemen kusanları görmüş ve onları çekmeye başlamış. Gerçekten kusan adamları gerçekten kusma sahnelerini çekmiş. Ve adamlardan da izin almış. Ya siz böyle bir şey yaparken ben sizi çektim, kusura bakmayın. Bunu filmlerde kullanabilir miyiz diye. Ve gerçekten de filmde bu sahneleri kullanmış. Ne kötü bir adamsın oğlum diye. Ama yani hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Nolan'ı o yüzden seviyorum işte. Yani kontrol edemediği fiziksel aksaklıkları da dünyaya filmini daha inandırıcı yapan malzemeye dönüştürüyor. İnanılır gibi değil ya. Müthiş yani. Neyse, Zendaya'ya gelin. Şimdi Zendaya, yazık yavrum, İzlanda'da çekimler yapıyorlar. Soğukta gemiyle gidiyorlar filan. Zendaya'nın yüzü ve ağzı soğuktan uyuşmuş. Bayağı bildiğiniz donmuş kadının ağzı. Ve repliklerini söyleyemez hale gelmiş. Söylese de kimse replikleri anlayamıyor. Nolan daha sonra onun normalde her çekimde kusursuz olduğunu söylemiş. Yani ama işte böyle bir şey var yani. Filmde bunu da göreceğiz. Kadın böyle falan konuşaması hale gelmiş yani. Bu arada bir sahne şeyde sette işte dev uzak bir sette Pattinson yanından geçen Zendaya'yı tanımamış ve selam vermemiş. Birlikte 3 film oynamışlar ama öyle bir makyaj, kostüm falan var ki yazık yavrum, kadın yanından geçerken tanıyamamış onu yani. Neyse, şimdi şöyle de bir şey var, yine komik sahnelerden bir tanesi. Soğuk çekimlerde John Leguizamo kısa etekle oynuyor. Adam yani böyle o da hani Yunan kıyafetleri ya, soğuk çekimlerde kısa eteklerle oynuyor. Nolan üşümesin diye arada kendi montunu çıkarıp ona vermiş. Ondan sonra mesela daha önce böyle denizde İzlanda'da falan çalışmış Matt Damon mesela. Ulan demiş, bunca yıldır donuyoruz, sen montu çıkarıp ona mı verdin? Bravo vallahi falan demiş. Aralarında böyle bir şekillerde, şirinliklerde olmuş efendim. Şöyle bir şey var. Matt Damon'ın son sahnesi bir stüdyoda su tankında çekilmiş. O size söyledim Amerika'da. Şimdi uçak motoruna benzeyen jet motorları getirmişler ve su püskürtmeye başlamışlar. Şeylerin üstüne, o fırtına sahnelerinde. Nolan istenen görüntüyü yakalamak için oyuncunun suratına su döküp su işkencesi yapmış. Böyle o Matt Damon 6 aylık o prodüksiyonun su işkencesiyle bitmesinin uygun olduğunu söylemiş. Aman demiş, tamam bitsin de işkenceyle bitsin en azından filan yani. Yani bunlar işte şeyler. Hadi biraz daha fonu yükseltelim. Bir fondan feyz alalım arkadaki şarkılardan. Ardından size spoiler içeren şeyler söyleyeceğim. Nasıl Homeros'unkiyle Nolan'ın filmi arasındaki değişiklikleri biraz anlatacağım size.

O zaman hadi Homeros'un destanıyla Nolan'ın destanı arasındaki değişikliklerden biraz size bahsedeyim. Yani birazcık spoiler var tabii ama yani arkadaş Odyssey destanında spoiler mı olur ya? Hani şey de vardı Muhteşem Yüzyıl'da şey, ne olacak filmin sonunda acaba padişahın başına neler gelecek diye aman spoiler vermeyin diyorlardı. Yani ilkokula gitmiş birazcık tarih okumuş herkes olsun sonunda ne olacağını bilir. İşte Odyssey destanı da öyle. Neyse şimdi Homeros'ta Odyssey mesela gururlu, yalancı, pragmatik, bazen acımasız filan böyle birisi. Nolan'ın filminde pişmanlık ve savaş travması yaşayan birisi. Yani böyle o yalancılık, pragmatiklik filan biraz daha geride kalıyor. Şimdi Poseidon'un öfkesi Odysseus'un kibriyle yakından bağlantılı gözüküyor mesela Homeros'ta. Ama yani şeyde Nolan filminde biraz lanetin o kişisel kibir boyutu geri çekiliyor. Yani Odysseus daha sempatik, kader daha uzaktan ve bunların tepesine düşen bir şey gibi gözüküyor. Mesela destanda Odysseus'un kendi anlatıları ve güvenilmezliğiyle ortaya çıkıyor. Nolan'ın filminde anılar böyle biraz daha psikolojik, savaş sonrası travmalarla bağlantılı falan bir şey olarak çıkıyor. Yani hikaye anlatıcılığı temasından travma temasına böyle bir kayış var. Mesela şeyde Homeros'ta Penelope yatak sınamasıyla Odysseus'u zekasıyla test ediyor. Burada filmde yatak sınaması kullanılmıyormuş efendim. Mesela Telemakos Homeros'un destanında köleleştirilmiş kadınları astırıyor. Burada bu film Nolan'ın filminde o şiddetin sorumluluğu Penelope'ye aktarılmış. Penelope yapıyor. Kötü olan Telemak değil, Penelope. Aman neyse. Kalipso mesela Odysseus'u yıllardır yanında tutan karmaşık bir tanrıçayken Homeros'ta Nolan filminde Lotus ve uyuşturucu unsuru eklenip daha karanlık olarak yorumlanıyor. Yani o ahlaki belirsizlik biraz azalıyor. Tutsaklık daha açık bir istismara dönüşüyor. Yani buradaki şeylerin arasındaki en önemli değişiklikler bunlar bence. Bakalım başka size neler verebilirim. Yani mesela filmdeki tartışmalardan biraz size bir şeyler vereyim. Mesela filmin bazı bölümleri dedim ya size Fas'ta çekilmiş. Fas'ın kontrol ettiği fakat uluslararası statüde tartışmalı olan o Batı Sahra'daki Dakla yakınlarında çekilmiş. Bölgenin o Sahra halkının bağımsızlığını savunan bir Polisario cephesi varmış. Burada bunun onların rızası alınmadan çekildiği için sanki orada Fas'ın egemenliği normalleştiriliyor gibi bir yaklaşım olmuş. Ya bu yanlış yerde çekim değildi. Biraz böyle bir Hollywood yapımının o turizm ve uluslararası tanınırlık arttıracak falan gibi böyle şeylerle birazcık bir durum var orada. Bunu tartışmışlar. Şimdi Helena rolünde Lupita Nyong'un dünyanın en güzel kadını olarak Helena'yı oynaması işte o buna şeyler de karşı çıktı. Muhafazakarlar karşı çıktı. Elon Musk karşı çıktı filan böyle. Blackwashing denilen o hani siyahları daha ön plana çıkarma yaklaşımları diyelim buna böyle tepkilere yol açmış. İşte tepkilerin önemli bir bölümü ırkçı varsayımlara dayanıyor diyor yazarlar. İşte antik mitolojik karakterlerin kesin ve tek bir modern etnik görünüme sahip olduğu düşünülüyor deniyor. Ya Nolan da şey demiş, ne alakası var abi demiş. Yani Nyong'un gücü, zerafeti, işte iki farklı karakteri yani Helena ile Clytemnestra'yı oynaması o bununla alakalı. Siz oyunculuğuna bakın, rengine bakmayın demiş ama işte yani ne bileyim ya. Bana da birazcık tuhaf geldi. Bu arada Elliot Page Sinon rolüne seçilmiş. Bu da transfobik saldırılara yol açmış. Nolan'ın işte genel yaklaşımı oyuncuların çağdaş kimliklerini tarihsel saflık testini tabi tutmamakmış. Yani Homeros çağına ait görünüm, dil, kostüm ve toplumsal yapı hakkında film bütünüyle arkeolojik bir yeniden canlandırma iddiasında bulunmuyoruz biz demiş. Yani orada işte homoseksüel birini oynatıyorum diye bu şey yapmaz filan demiş yani. Ne yapacağız her yeni bölüme illaki şey mi straight adamlar mı bulacağız demiş. Neyse. Filmin içinde bu arada dad gibi, party gibi hani modern zamanların dilinde söylenen şeyler geçiyormuş. Bunlar kullanılmış. Yani
böyle sanki İthaka'da geçiyor ama arkadaş burası da New York gibi duruyor demişler. Yani Nolan şey diyor, ben bunu bilinçli olarak seçtim diyor. Yani sahte bir Shakespeare İngilizcesi ya da ağır destansı konuşmalar istememiş. Diyaloğun böyle entelektüel tarih duygusunu değil, doğrudan duygusal anlam taşımasını amaçladım diyor. Yani insanların oradaki kelime seçimleri, tarihte bu kelimeler kullanılmıyor. Neden şimdi böyle söylüyorlar? Öyle bir şeye girmemiş Nolan. Bu arada Agamemnon'un o koyu renkli zırhı bronz çağı Batman kostümüne benzetilmiş. Biraz kendi içinde de göndermeler var tabii. O Korint miğferleri ve işte o Viking tipi gemi de döneme ait değil deniyor. Hep bunlar eleştirilmiş. Nolan da diyor ki Homeros'un anlattığı savaşla destanın yazıya geçirilmesi arasında yüzyıllar var zaten diyor. Yani zaten Homeros'un anlattığı dönemi de daha sonraki destan ilerlemesi sırasında bozulmuş olabilir diyor. Bu arada antik sanatçılarla eski kahramanları çoğu zaman kendi dönemlerinin giysi ve silahlarıyla tasvir ediyor diyor. Yani düşünün mesela Homeros bu hikayeyi destanı yazmış, sonra insanlar bunu oynamışlar antik çağlarda, arada 600 yıl var. 600 yıl öncesinin kıyafetlerini giyelim mi dediler. Yok, onlar da kendi zamanının kıyafetlerini giyer. Ben de şimdikilere kendi zamanının kıyafetlerini giydirdim diyor. O karartılmış, siyahlandırılmış bronz, altın, gümüş ve sülfür kullanıp böyle üretilmiş onlar. Böyle özel bir şeyleri de var. Amaç diyor, belirli bir arkeolojik yılı yeniden kurmak değil, farklı tarihsel katmanlardan oluşan mitolojik bir dünya yaratmak diyor. Yani arkadaş tarihsel olarak hatalı demeyin buna. Tarihsel kesinliği biz hedeflemiyoruz ki diyor. Ya benim tarihi birebir anlatmak gibi bir derdim yok diyor. Adam teknik olarak haklı. Yani sonuçta bir destandan bahsediyoruz. Dediğim gibi muhteşem yüzyılı anlatıyorsanız evet, yani padişahı Süperman kıyafetleriyle gezdiremezsiniz. Ama yani bu öyle bir şey değil. Destan abi bu. Ne olacak yani? Başka içinde böyle enteresan sözler çıkarttım sizler için. Bunlar da bence önemli. Nolan başta söylemiştim. Homeros çok iyi bir senarist diyor. Yani bu aslında espri gibi görünse de aslında uyarlamanın yaklaşımını da hedefliyor, bu anlatıyor. Yani Nolan eseri dokunulmaz bir metin olarak değil, yeniden düzenlenebilir bir malzeme olarak görüyor. Bunu söylüyor yani. Yine başta söylediğim gibi Nolan şey demiş, bütün filmlerinde bu hikayeden parçaları anlatıyordum demiş. Ve işte gerçek gemi, gerçek deniz, ağır kameralar, fiziksel canavarlar, işte doğal hava koşulları, gerçekten de soğuk, insanların ağzının yüzünün donduğu koşullar falan, seyirciye filme inanması için bir sürü neden verdim diyor. Bakalım başka. Film fragmanındaki Zeus'un yasaları paramparça edildi fikri. Şimdi böyle bir replik filmin gerçek merkezindeki canavarlar değil, bozulan ahlaki ve toplumsal düzen olduğunu anlatıyor aslında diyor. Yani Truva'dan İthaka'ya kadar yolculuk, kutsal sayılan misafirlik, aile ve yönetim yasalarının parçalanmasının bir sonucu olarak gösteriliyormuş efendim. Film için birazcık böyle tartışmalar, sorular çıkarttım sizlere. Biraz onlara bakalım istiyorum ama hani şundan birkaç örnek vereyim size. Yani Christopher Nolan diyorum. Christopher Nolan kim? Christopher Nolan 1998'den beri hayatımıza çok acayip filmler sokan bir abimiz. Bağımsız sinemanın bütün oyunlarını, anlatılarını Hollywood'a taşıyan bir adam. 1970 doğumlu, Londra doğumlu, üniversite falan okumuş bir adam. Yani çektiği filmlere bakacak olursak Following de başlıyor 1998'de. Memento gibi bir muhteşem bir şeyle gidiyor 2000'de. Insomnia var. Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank'la 2002'de. Batman Begins var 2005'te. Prestige filmi var. Christian Bale ile Hugh Jackman'ın oynadığı muhteşem bir film. Gerçekten de o sihirbazlar filmi. Sonra 2008'de Dark Knight geliyor. Arkadaş Batman gibi Batman yani. Inception geliyor 2010'da. Dark Knight Rises bence o üçlü serinin arasındaki en zayıf film. Çünkü oyuncuları bence çok zayıf. Interstellar var 2014'te. Dunkirk var 2017'de. Tenet var 2020'de. İnsanlar onu anlamadılar ama çok acayip bir film. 2023'te Oppenheimer var. Ve 2026'da 3 senede bir böyle bir filmden geliyor. Odyssey şimdi bu zamanların en önemli filmi.
Yani süper şey sinema endüstrisine neleri değiştirdi diye bakacak olursak Nolan'a işte mesela süper kahraman filmlerinin prestij sınırını değiştirdi. Ne demek bu? Mesela Batman'in üçlemesinde çizgi roman filmlerinin o suç, terör, gözetim ve siyaset tartışabileceğini gösterdi. Yani onlar sadece birbirlerini öldüren süper kahramanlar ve süper kötüler değil. Oraya ben siyaseti de sokarım dedi. Özgün büyük filmlerin yaşayabileceğini kanıtladı mesela işte Inception, Interstellar, Dunkirk'le, Oppenheimer'la. IMAX'i böyle belgesellerden çıkarıp filmlerin içine soktu. Yani neden eleştiriliyor Nolan? Yani şundan çok karmaşık filmler yapıyor diye eleştiriliyor. Karakterlerin film kurallarını böyle uzun uzun anlatmasından şikayet ediliyor. Kadın karakterleri erkeklerin suçlu ve motivasyonu olarak kullanmasından, o kadına bakış açısından dolayı eleştiriliyor. Mizah çok az deniyor. Yani bence şeyde Dark Knight'ta mizah gayet vardı yani. Neyse. Filmlerinin kendilerini fazlasıyla önemli görmesi olayı var. Onlar önemli. Bu filmi sinema salonunda illaki seyretmelisiniz deniyor. Yani Nolan da böyle bir şey yani. Ama önemli bir şey. Önemli bir karakter. Ve sinemaya katkı şeyleri var. Çok fazla katkıları var. Efendim geçeyim ben buradan size başka başka neler göstereceğim. IMAX'i uzun uzun anlattım. Ha yani şimdi filmle ilgili bazı sorular var. Mesela bu sorulara ben size cevaplar da çıkarttım. Neydi bunlar? Mesela savaştan dönen bir kahraman ailesine geri mi döner yoksa ailesinin tanımadığı yeni bir insan mı olur? Bir tane de soru bu. Yani bunun gibi birkaç soru var. Yani film ailesinin tanımadığı yeni bir insan olura daha fazla yakın geliyor. Yani işte Odysseus coğrafi olarak İthaka'ya dönse de savaşa gitmeden önceki adam değil artık Odysseus. Yani ailesi yıllar boyu onsuz yaşamayı öğrenmiş. Dolayısıyla işte eve dönüş kapıdan içeri girmek değil, değişmiş olan insanları birbirlerine yeniden tanıyabilmesi olarak gösteriyor. Peki Nolan mesela Odysseus'u insancıllaştırıyor değil mi ya size? Karakterin tehlikeli yanlarını fazla mı temizliyor acaba? Yani bağlamından koparıyor mu Odysseus'u? Diyorlar evet yani kısmen doğru bu. Neden? Çünkü Homeros'un o Odysseus'u kibirli bir karakter, yalancı bir karakter, acımasız bir karakter. Yani Nolan'ın böyle elleri cebinde savaş travması yaşayan, pişmanlık duyan Matt Damon tipli bir Odysseus'u seyirciye evet daha kolay geliyor ama yani destanla alakası yok bunun. Destan başka, bu başka yani teknik olarak baktığımızda. Peki gerçek gemi, gerçek deniz. Yani bu biliyorsunuz bilgisayarlarda yapılabilirdi. Muhtemelen de çok daha ucuza gelirdi. Yani soru şu, gerçek gemiye, gerçek denize sokunca hikaye anlam mı kazanıyor yoksa gösteriş mi yapıyor diye soruyorlar. Yani ikisi de var aslında. Çünkü gerçek deniz o size söylediğim gibi oyuncuları yoruyor. O yorgunlukları ve korkuları, fiziksel dengesizlikleri de oyuncu performansının bir parçası haline dönüşüyor. Özellikle mesela insanın o doğa karşısındaki küçüklüğü falan daha ikna edici bir hale geliyor. Ve mesela tarihsel doğruluk Homeros gibi yüzyıllara yayılan bir anlatı için gerçekten mümkün mü? Değil, değil. Ya çünkü o bronz çağına ait olayları film o bronz çağından bugünlere gelinceye kadar o destanların böyle bir şeyi vardır zaten. Destanlar hep yeniden yazılır. Kuşaklardan kuşaklara geçince yeniden yazılır. Neyse efendim. Bu arada ha Odise'yi bu adam uyarladı ama Odise'nin tek uyarlaması bu mu? Hayır. Hayır. Odise antik çağlardan bugüne kadar defaatle uyarlandı. Mesela Euripides milattan önce 5. yüzyılda bunu uyarlamış Kiklops'la. Yani sonra Vergilius mesela milattan önce o 29. yılda yine Aeneis diye bu okunur bilmiyorum. Bunu uyarlamış mesela. Homeros'u ters açıdan yeniden yazmış. İlk 6 bölümde Truva'dan kaçan Aeneis'in deniz yolculukları üzerinden Odise'yi anlatmış falan yani onları uyarlamışlar. Ha mesela Orta Çağ'da bunun uyarlaması yok mu? Var. Dante İlahi Komedya'da var. Yani Dante'nin Ulysses'i İthaka'ya dönmekle yetinmez. Ailesini yeniden terk eder. İnsan bilgisinin sınırlarını aşmak için bilinmeyen denizlere açılıp cezalandırılıyor mesela.
Yani burada Dante'nin içinde Odysseus'u bulmak çok acayip değil mi? Yani bunlar var. Mesela Monteverdi'nin Il Ritorno d'Ulisse in Patria diye 1640 yılında yazdığı bir kitap var. Fenelon'un mesela Les Aventures de Telemaque 1699 yılında Fenelon'un yazdığı var. Ha, bugün nereye geldiğimizde yok mu? Var. Mesela Lotus yiyenleri eve dönmek istemeyen mücadeleden yorulmuş denizciler anlatan Alfred Tennyson'un The Lotus Eaters kitabı var. Alfred Tennyson'un Ulysses'i var mesela 1842'de yazdı. Konstantinos Kavafis'in İthaka'sı varmış 1911 yılında. Yine Lodisea diye bir Francesco Bertolini'nin yaptığı 44 dakikalık sessiz bir İtalyanca film, İtalyan filmi var. İtalyanca değil, sessiz film çünkü. Lodisea 1911 yılında yapılmış. James Joyce'un Ulysses'i var 1922 yılında. Destanın en etkili, en modern uyarlamalarından biri olarak gösteriliyor James Joyce'un bu yazdığı. Ha, sinemada yok mu? Var sinemada. Mesela 1954 yılındaki Ulysses var. Mario Camerini çekmiş bunu. İtalya, Fransa, Amerikan ortak yapımıymış. Kurt Douglas oynamış bu filmde mesela. Yani önemli. 1968 yılında L'Odissea var. Franco Rossi bunu çekmiş. 1981 yılında Ulysses 31 varmış efendim. Bunu uzay gemisine çevirmişler. Uzay gemisi üstünden göstermişler. Bakıyorum bakıyorum başka enteresan neler var. Harvey Keitel'in canlandırdığı o Balkanlarda kayıp film makaraları aramasını gösteren bir Odysseus yolculuğu varmış. Theo Angelopoulos'un Ulysses Gazze diye 1995 yılında. 2000 yılında çekilmiş Coen biraderlerin, o size söyledim, O Brother Where Art Thou? Bu film var efendim, dikkatlerimizden kaçmasın. Uberto Pasolini'nin İthaka'ya dönüş kısmını anlattığı, Ralph Fiennes'in savaş travması yaşayan Odysseus'u, Juliette Binoche'un Penelope'yi, Charles Plummer'ın Telemachos'u canlandırdığı böyle bir The Return diye bir film var. 2024 filmde. Yani bunlar önemli. Ha, yani bu şeylerde kimler oynadı diye bakacaksanız, mesela Ulysses'i oynayanlar Kurt Douglas oynamış, Franco Interlenghi oynamış. Mesela Antonio'su Anthony Quinn oynamış zamanında. Enteresan değil mi? Yani önemli karakterler bunlar efendim. Nolan'da bu Anthony Quinn karakterini Robert Pattinson oynuyor. İşte mesela 1954'te Kurt Douglas'ın oynadığını Matt Damon oynuyor. Anne Hathaway'in oynadığı şeyi 1954'te Silvano Mangano oynamış efendim. Bunlar önemli şeyler. Yani bütün bunları bir araya getirdiğimizde The Ulysses bence seyirlik bir film. Evet. Vaktiniz varsa gidin. 173 dakika film. 3 saate yakın. Gerçekten de keşke şöyle bir şey olsa. Sinemalarda ara verilmese de biz o karanlığın içinde Nolan'ın bize sunduğu o şeylerle seyredebilsek. Keşke Türkiye'de IMAX sinema salonları olsa, biz bunu Nolan'ın çektiği gibi üçer dakikalardan kendine böyle oluşturduğu şeylerle seyredebilsek hep birlikte. Ama bakalım, hep birlikte bu filme bakacağız efendim. Bu filmden çıkanları sizlerle gelecek haftada şeyleri de, izlenimlerimi de mutlaka paylaşmak isterim. Bunları böyle söyledikten sonra artık yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. Böyle bir destansı bir program oldu. Nolan'dan girdik, filmin Homeros'tan çıktık. Her tarafını anlattık sizlere. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalında elimden geldiğince size farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Değişik bakış açıları vermeye çalışıyorum. Burada konuştuklarımızı da oraya taşımaya çalışıyorum. Zaten burada konuştuklarımızın birçoğu da oradan geliyor. Size de onu söylemiş olayım efendim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Sinemayla kalın, kültür sanatla kalın. Biraz da okuyun efendim. Homeros'u okumak da güzeldir. Bunu da ben size söylemiş olayım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP'de mutlak butlan kararına ilişkin temyiz başvurusu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Konut satışları artış gösterdi. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de mutlak butlan kararına ilişkin temyiz başvurusu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Dosyada Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve eski yönetimin görevi devralmasına ilişkin karar incelenecek. Yargıtay'ın vereceği karar davaya ilişkin kesin hükmü belirleyecek. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında bu sabah yapılan operasyonda sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk günü adı gözaltı listesinde bulunan derneğin kurucularından ve Haluk Levent'in yardımcısı olduğu belirtilen Alper Çelik de bugün polis tarafından yakalandı. Nasuh Mahruki tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kılıçdaroğlu, Narin Güran'ın ailesini kabul etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, abi Baran Güran ve anneannesi Remziye Çabaş'la görüştü. Kılıçdaroğlu, aileye destek sözü vererek adaletin sağlanması ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklif, İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içeriyor. Aziz Üstel yaşamını yitirdi. Çeşitli televizyon kanallarında yaptığı programlarla tanınan ünlü televizyoncu Aziz Üstel yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gören Üstel'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Dış gündemle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz ayında başlattığı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin Temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenleri sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi. Afrika'da Ebola virüsü alarmı sürüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsü kaynaklı vaka sayısı 2000'i geçti, can kaybı ise 800'e yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının alınan tedbirlerden daha hızlı yayıldığı uyarısını yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırılarda 6 köprünün vurulduğunu duyurdu. Hürmüzgan valiliği, saldırılarda bölgedeki önemli ulaşım bağlantılarının hasar gördüğünü açıkladı. Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısını hedef alacaklarını açıklamasının ardından gerçekleşti. Trump, İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde elektrik santralleri ve köprülerinde hedef alınacağını söylemişti. İspanya'da orman yangını büyüyor. İspanya'da 12 bin hektarlık alanı küle çeviren orman yangını nedeniyle 6 köy tahliye edildi. Binlerce kişi yangından etkilendi. Yetkililer yangını çıkardığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
2: Ekonomi.
1: Konut satışları artış gösterdi. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23 oranında artarak 43.406 oldu. İkinci el konut satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,5 oranında artarak 86.573 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %33,4, ikinci el konut satışlarının payı ise %66,6 oldu. Akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 76 liraya yaklaştı. Borsa İstanbul'daki işlemler bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.973 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 96 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.084, çeyrek altın 9.940, tam altın 39.570, atı altın ise 40.586 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
4: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber sosyal güvenlik ve ilgilendiren konularda hangi gelişmeler olduğunu bir konuşalım, bir tartışalım, neymiş ne değilmiş görelim istiyorum. Ama öncelikli olarak her hafta söylediğim gibi telefon numaramı paylaşacağım. İsterseniz WhatsApp üzerinden sorularınızı yollayabilirsiniz konularla alakalı ya da benzer, fark etmez. Ya da en kötü bir selam verebilirsiniz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 no'lu WhatsApp hattımızdan bizlere yazabiliyorsunuz. Şimdi ben nereden başlayacağım biliyor musunuz? Ama şu WhatsApp'ı şey yapatamadım ya. Bittirdim. Tamam. Gelirse artık buradan görürüm herhalde. Doğru bir sıralamada mı anlamadım ama WhatsApp'ta bir sorun var mı? Bir dakika dediler. O bana söyler. Sanki bir sorun var gibi burada geldi bana ama. Ha yok, çok aşağı kaymış da tamam. İvit. Tamam, ayar döndüm size. Bu WhatsApp bile halledemiyorum, düşün halimi. Ben kağıt kalem insanıyım ya, dosya insanıyım. İşim de zaten bu ya. Evrak olsun, dosya olsun. Böyle şeyler kafamı karıştırıyor. Şimruk. En son bu aralar gündemdeki en çok konuşulan şey, tekrar daha önce ben aslında bundan size bahsetmiştim ama tekrar bahsedeceğim. Çünkü sebebini

süre yükseldi diyelim atıyorum. İşte 20 idi. Sizin normal maaşınız 15 olmalıydı. 5 işte devlet karşılıyor. Ama normal maaşı 8 olanın geri kalan daha fazlasını devlet karşılıyordu. Seyyanen zam şeklinde ilerliyordu. Şimdi bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Yani maaşı kendi haline bırakmak, artık en düşük emekli aylığını sürekli seyyanen tamamlamak değil. Eğer evin geliri uygun değilse ve ihtiyaç sahibi bireyler yaşıyorsa ve bu emekli maaşını alıyor ise o belirlenen bütçenin altında kalanların sadece maaşlarını tamamlayacaklar. Anlatabildim mi? Yani herkese artış bir anda değil. Bu ama en düşük emekli aylığı için söylüyorum. Ha, enflasyon farkları için söylemiyorum. En düşük emekli aylıkları için hani 8 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu. 15 bin lira hak eden de 20 bin lira alıyordu gibi. Hani bu farkı ortadan kaldırabilmek için yapıyorlar. Tabii aslında bir yanı şöyle. Bak, maaş miktarlarından bahsetmiyorum. Altını çiziyorum. Yani maaş yüksektir, azdır, geçinemiyoruz, geçiniyoruz. Enflasyon farkı, bunları söylemiyorum. Genel bir çerçevede konuşuyorum. Böyle bir sistem neyi sağlar? Daha gerçek ihtiyaç sahiplerine ana kazançların aktarılmasını ve SGK bütçesini aslında bir açıdan da rahatlatır. Bu yandan baktığımız zaman, bakın tekrar söylüyorum, maaş miktarı, enflasyon, geçimi, buralardan, bu kısımdan bahsetmiyorum. Şimdi ben bunu tekrar bir anlatayım. GETAT diyorlar buna. Her şeyi kısaltmayı çok seviyoruz biliyorsunuz. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Halk diliyle de vatandaşlık maaşı. Bu şekilde genelde kamuoyunda var. Ama bunun ana şeyi GETAT, yani gelir tamamlayıcı aile destek sistemi. Şimdi dar gelirli ailelerin gelirini belirli bir seviyeye tamamlamak hedefleniyor burada. Sosyal destek modeli aslında bu. Bir maaş değil, bir sosyal destek ödemesi olarak düşünelim. Ancak şunu net belirleyin, daha henüz pilot uygulamalar bile başlamadı. Ama gene de şu ara çok konuşulduğu ve en düşük emekli aylığı mevzuda olduğu için bir detaylarını vermek istedim. Yani sistemin temel mantığı şu. Devlet devletimiz ev halkı, yani hane halkının toplam aylık gelirine bakacak ve belirlenecek bir asgari gelir seviyesinin altında kalan ailelere aradaki fark kadar nakit sosyal destek verilecek. Tabii bu ne miktarlar, asgari ücrete göre mi, kişi başı geliri neye göre belirleneceğini o zaman gelince göreceğiz. Genelde kişi başı olarak, hani asgarinin işte 1/3, 1/4 şeklindedir. Ama bunu hep birlikte göreceğiz. Böylece hanenin belirlenen, hani gelir eşiğin altında kaldığı süreçlerde bunu tamamlama sistemine döndürecek. Aslında bu çalışanlarda da yapılacak, emeklide de yapılacak. Ama dediğim gibi daha pilot bile başlamadığı için sadece örneklerle gidebiliriz. Mesela diyecek ki devlet, bir hanenin aylık işte 30 bin TL gelire sahip olması gerekiyor diyecek. İşte bir hanede kim vardır? Ana vardır, baba vardır, çocuk vardır. Ya da bazen anneanne, dede de olur. Hani sayı arttıkça tabii gelir dağılımı daha düşüyor. Bir o hanede işte örnek, tabii ki bu örnek, 30 bin lira girmeli diyor ama ailenin toplam 22 bin lira gelir var diyelim. Aradaki bu 8 bin lirayı sosyal destek olarak devlet tamamlayacak. Yani hedef bu. Bu sadece sistemin bir çalışma, hani mantığını örnek bir senaryo bu arada. Kesin bir tutar, henüz açıklanmış bir şey yok. Planlanan sistemde değerlendirmeye alınması beklenen unsurlar, yani tekrar şunlar, gene düşündüğümüz şekilde hanedeki kişi sayısı, demin dediğim gibi çalışan kişi sayısı, toplam gelir, bölgenin yaşam maliyetleri, işte kira, enerji giderleri gibi diğer kalemlerin de dikkate alınacağını düşünüyoruz. Çünkü o şekilde konuşulmuştu. Çünkü özellikle bu bölgesel asgari ücretle birlikte gelen sistemler bunlar, konuşulan sistemler. Bu gelir tamamlayıcı aile destek sisteminde zaten bir şeyi tamamlarken şöyle düşünün, İstanbul'da yaşayan bir kişinin daha küçük bir yerde, örneğin Yozgat'ta, Sivas'ta yaşadığı ve ödediği kira maliyetleri birbirini karşılamıyor tabii ister istemez. Buna da tabii bakın, nasıl bu destek modelinde önemli bir detay olacak olarak görünüyor. İhtiyaç sahipleri devlet tarafından tabii ki tespit edilecek, çalışabilecek durumda olup da, yani hani bu ev gençleri var ya örnek silah ama çalışmayan ya da iş bulamamış diyelim, çaka bir yana, bu bireylere de İşkur üzerinden iş

imkanı sağlanması için yönlendirme yapılması da ayrıca planlanıyor. Bu listenin içinde var. İlk pilot uygulama istiyoruz yani konuşulmuştu. Pilot uygulamanın işte bazı yerlerde örnek veriyorum ne denir işte daha hani kalkınmaya başlayan daha az gelir sorun yaşayan yerlere küçük illerden başlayarak daha sonra da Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor ama henüz tabii tarih herhangi bir ayrıntı yani benim anlattığım ayrıntılar dışında ekstra bir ayrıntı artısı eksisi şu an yok. Ve mevcut sosyal yardımlardan farklı hani bu bir erzak yardım gibi değil sürekli devam edecek ne denir ona devam edecek bir sistem halinde olacak. Sanırım ben bunu anlatabildim diye düşünüyorum. Çünkü bu en çok dedim ya en düşük emekli aile alanları ilgilendirecek. Yani bu uygulama başladıktan sonra ve devamlılığı pilot illerde düzgün ilerleyebildiği anlaşıldığı andan itibaren sadece en düşük emekli aylıklarını artık normal standartta bırakıp kendi zam haline bırakacak yani. Genelde aynı oranda zaten yapıyorlar. Son zamanlarda enflasyon farkı kadar yapılıyor ama işte kendi haline bırakacak. Ama biliyorsunuz kök üzerinden yapıldığı için bir süre aynı maaş almaya devam edilecek gibi düşünün. Şimdi bunu tamamlamak istiyorlar. Burayı anlatabildim mi? Anlamışsınızdır ama tekrar söyleyeyim. Yani örnek veriyorum. Sizin maaşınız şu an 23 bin lira. Bu ne? Tamamlayıcı maaş değil mi? Devletin sizin maaşınızı tamamladığı rakam. Ama sizin kökünüz 15 bin lira diyelim. Gelecek enflasyon farkı o 15 bin liranın üzerine gelecek. 20'nin üzerinden hesaplanmayacağı için bir süre tabii aylık boşlukları ve daha az zam alma ya da almama durumları oluşacak bazı insanların. Çünkü bu en düşük aylık yükseltilmedikçe çoğu insan zam maalesef alamıyordu. İşte bu boşluğu tamamlamak yani sistemleri birbirlerine entegre ediyorlar farkındaysanız. Yani emekli maaş sistemi onun düzeltilmesi en düşük emekli aylığını buradan tamamlarken hani çok fazla açıkta ve zorda kalacak olan özellikle gelir durumu çok düşük olanlar için onları da bu şekilde ne diyeyim işte boşluğu doldurmak için aslında entegre giden sistemler bunlar. Şimdi bunları hep böyle tek tek konuşuruz ama tabii benim kafada kalıyor ister istemez. Bir tek zaten bunlar kalıyor. Başka hiçbir şey kalmıyor. Bunlardan sıra gelmiyor zaten. Oku 3000 sayfa genelge. Sonra yani su içmeye bile nereye gideceğini unutuyorsunuz emin olun. Bunların hepsi birbirine yavaş yavaş birleşiyor ve sanıyorum 2027'nin sonu ya da 2028 gibi böyle büyük bir top halinde önümüze düşmüş olacak ve herkes her şeyi net bir şekilde anlamış olacak. Bir bakayım WhatsApp'a. Merhaba, evet. Neydi ya? Ben ismi unutuyorum ki. Levent Bey'di galiba. Bakayım. Ben unutuyorum ya. Tamam işte o selam vermiş. Kuzey Kıbrıs'tan Sabri Bey yazmış. Asgari ücreti söylemiş. Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti asgari ücret anlamadım ama Kıbrıs'ta galiba daha yüksek değil mi? Asgari ücret tabii yani kendi 70 gibi bir şey gördüm en son ama Türk kısmını bilemiyorum. Bakalım buna da bakacağım. Nursel Hanım merhaba. Börek yapıyormuş. Bizi dinliyormuş. Gel beraber yiyelim. Mutfağımı şenlendirin diyor. Çok teşekkür ederim. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ama değişmedi mi o? 52 bin değişmedi mi? Sanki ben geçen değişti gibi gördüm ama belki ben yanlış görmüşümdür. Ya 1 Ocak işte Temmuz'da onlar yaptı galiba zam. Bakarım işte bir arada bakarım. Merak eden varsa diye söylerim. Bakayım. Merhaba. Ahmet Bey İzmir merhaba demiş. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Severek dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yoldasınız değil mi genelde zaten? Dikkatli gidin ha. Ben kafada karıştırıyorum çok konuşup bazen. Genelde şey oluyor arabada dinleniyor ya hani radyolar açılıp vesaire. Herkes dikkatli. Ben bunu bastıkça bir şey oluyor bu WhatsApp'a. Bunu sürümünü falan güncelleyin arkadaşım ya. Önüme bir şey koyuyorlar kayıp duruyor. Şimdi aranızda memur ya da memur emeklisi olan ya da memur emeklisi belki dulunu alıyordur, yetimini alıyordur.
babasından, eşinden gibi. Şimdi onların tabii merak ettiği şey şu, daha tam net açıklama yapılmasa da bir 14 günlük maaş farkı zamları olacak. Bunu ne zaman alacaklar? Bu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Temmuz ayının yani ana başlığı gibi bir şey oldu bu. Çünkü 14 günlük maaş farkını netleştirmediler. Aslında her Temmuz, Ocak ayında bu yeniden gündeme geliyor. Bunun nedeni de memurların maaş ödeme sistemi. Yani memurlar maaşlarını ayın 15'inde alıyor. Ancak zamlar kanunen 1 Temmuz'dan itibaren geçerli oluyor. Yani 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönemde oluşan zam farkı normal maaşın içinde yer almıyor. Bu nedenle de ayrıca 14 günlük maaş farkı ödemesi almaları gerekiyor. Şimdi bu yıl memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı %13.52 olarak biliyorsunuz kesinleşti. Bu oranla birlikte işte polisinden öğretmenine, hemşiresinden doktoruna kadar tüm kamu görevlilerinin maaşları tabii doğal olarak arttı. Örneğin mesela uzman bir doktor maaşı yaklaşık 170.764 liraya falan ulaştı. Polis memuru 92.651, öğretmen 83.000 civarı, işte 83.287. Elbette bunlar derece, kademe ve aile yardımları gibi tabii unsurlarla değişen şeyler, süreçlerle vesaire. Bunların hani genel ortalama bir rakam söylemiş olayım. Ama tabii burada önemli olan zamlı maaş değil. Çünkü çalışan memurlar şimdi haklı olarak diyor ki maaşımız zamlandı ama ayın 14'ünde farkı ne olacak? İşte bu beklenen ödeme tam da bu. Şunu söylemek gerekiyor, yani zam oranı belli olmasına rağmen 14 günlük maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak resmi açıklamasını hala yapmadılar. Geçmiş dönemlere baktığımızda bu ödemeler genellikle Temmuz ayının sonuna doğru oluyor. Çünkü ayrı bir bordro ile hesaba yatırılıyor ve bordro içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptığı detayda bu kurumlar kendi bordrolarını oluşturup yolluyorlar ya. Onlar ne zaman yollarsa o zaman aslında daha hızlanacak gibi bir durum var. Yani burada maaşım eksik aldım, neden bana zam gelmedi diye bir durum yok. Emekliler için de memurlar için de eksik kısım yatacak. Yani o normal memurlarınki yatarken memur emeklilerinin o eksik 14 günü de yatacak. Şimdi bakayım, mesaj var mı bakayım. 61 olmuş değil mi? Kekeledim. Kıbrıs'ta en düşük, ama neydi, asgari ücret, ha, asgari ücret 61 bin lira arkadaşlar. Artık bizdekini söylemiyorum, utanıyorum çünkü. Var ya, yani gerçekten bir şey diyemiyorum. Tabii yani ya fiyat olarak da biliyorsunuz vergileri vesaire, hani Kıbrıs'a giden gelenlerin ne amaçla genelde yani deniz tabii ki, kum çok güzel, doğa bir kere, insanları çok tatlı, İngiliz kültürü çok yüklü hala. Zaten ilk giden her zaman yanlış taraftan biner. Onlar da biliyorsunuz trafik ters, aynı İngiltere gibi. O yüzden hep insani olarak tabii ne yapıyorsunuz? Sağ gidiyorsunuz ama aslında oturmak için yani sola gitmeniz gerekiyor. Kafa karışıklığı olabiliyor. Bir de tabii başka konular da kafanızı karıştırabiliyor oralarda, biliyorsunuz adım başı. Bir arkadaşların mekanı var dermiş. Neyse, kapatıyorum bu konuyu. Şimdi buradan nereye bağlıyorum? Turizm işletme belgesi olan konaklama tesislerine SGK prim desteği gelecek. Şimdi bu aslında çok beklenen bir şeydi, çok istenen bir şeydi. Çünkü çalışan sayısı otel ne kadar dolu olmasa da gene yüksek oluyor. Mesela hani tam turizmle ilgili şu anda hani bir ne diyeyim, sıkıntı var zaten. İşte 50 kişilik otele 25 kişi gelse de gene o 25 kişinin işte temizliği, yemeği, ustası, aşçısı gene orada bulunduğu için prim ödemelerine teşvik istiyorlardı. Zaten Sayın Turizm Bakanımız da biliyorsunuz. Yani o da yönlendirdi sağ olsun. Şimdi bugün turizm sektörünün, yani bu önemli bir konusu aslında, şakayı bir yana bırakıyorum. Bu bir teklif olarak verildi ve yasalaşmasını bekliyoruz. TBMM'de çünkü kabul edildi yasalaşması aslında. Turizm işletme belgesine sahip özel konaklama tesislerine SGK prim desteği yani olacak. Yani devlet otellerin ve benzeri konaklama işletmelerinin çalışanları için ödedikleri sigorta primlerinin bir kısmını üstlenecek. Yani
bir kolaylık olması için. Hani tabii süre ne kadar olur, ne olur hep birlikte göreceğiz. Şimdi peki neden böyle bir destek gündeme geldi sizce? Çünkü turizm sektörü özellikle yaz aylarında ciddi bir, dediğim gibi yani, işçi yükleniyor ister istemez. Ama işletmelerdeki en büyük masraf kalemi haline gelmeye başladı personel giderleri. Yani bu açık büfeler, devasa büfeler, yanında personel daha şey kaldı yani. 80 çeşit et koyuyor adam, aynı maliyet çıkmıyor gibi bir duruma dönüşmeye başladı. Devlet burada ben yükün bir kısmını karşılayayım kabul ediyor aslında. Bu da diyor ki daha çok personel böylece çalıştırabilir. Amaç hem çalışan sayısı artar hem maliyet düşer, öyle düşün yani. Hani normalde iki eleman alması gereken işi bir elemanla yürütüyordu hani maliyet yüzünden. Şimdi teşvik gelirse ne olacak? İkinci elemanı da alacak. Hem aynı paraya gelmiş gibi olacak teşvik geldiği için. Hem de yeni birileri işe girmiş olacak. Yani bu hesaplama sistemi şu şekilde bildirmişler. Mesela prim günü şöyle diyeyim size. Bir sigortalı için yani tam ay çalışan personel için yaklaşık 3.500'lük bir aylık destek verilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu ama sadece bu desteği şeyde verecek. Aralık ayın arasında. Yani o hani şey var ya, böyle artmaya başladığı dönemler. 8 aylık bir süreçte ve çalışan adına da toplam destek yaklaşık 28 bin milyon işte, ona ulaşabilecek gibi bir rakam görmüştüm. Tam şey yapamamışım. Toparlayamadım. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Bu konuyu tam oturtamıyor. Çünkü itiraz da edilecek. Hani sadece turizme niye geliyor? Teşvik işte bana da gelsin, şuna da gelsin, işte restorana da gelsin gibi gibi. Diyelim ki bir otelde şimdi 100 tane tam zamanlı çalışan var. Her restoranda böyle bir şey yok mesela. Bu durumda 8 aylık teorik destek yaklaşık 2 milyon 800 bin. Onu toparlayamadım. 2 milyon 800 bin liraya çıkıyor. Böyle rakamlar özellikle orta ve büyük ölçekli işletme açısından çok önemli bir rakam aslında. Böylece mevcut sistem ve çalışanların hakları da korunmuş oluyor. Ancak burada tabii dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var. Bu para çalışanın cebine giren bir ödeme değil. Yani çalışanın maaşına ek bir ücret olarak yatırılmayacak. Onu söylemiş olayım. Sonradan işvereniniz ödediği SGK priminden işte düşürecek. Yani indirim gibi olacak ona. Yani bunu çünkü bazen bu teşvik, prim desteği gibi kelimelerde tam konuya hakim olmayanlar, aa bize bu devlet para verecek, bana vermedi işte, işveren ne diyor, diyor ki sen devletten para aldın, bana vermedin parayı, yarısını bana ver falan yapıyor. Bu öyle bir şey değil. Ödenen faturanın, yani SGK tahakkukunun ödenen kısmında otomatik o zaten teşvik indirimiyle birlikte gelecek. Adam normal ödemesi yapacak yani, ekstra bir kimse kimseye para vermeyecek. Şimdi en fazla kim yararlanacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesi almış. Özel sektöre ait konaklama tesisleri olması gerekiyor mutlaka. İşletmenin gerçek faaliyette bulunması, SGK'ya zamanında bildirimlerini yapıyor olması, işte yani düzenli ödeme şartları olan, düzgün çalışan, resmi çalışan için denetim yapılarak yani bu teşvikler sağlanacak. Peki tabii bu seyahat acentaları, restoranlar, eğlence işletmeleri, belediye ruhsatıyla yani faaliyet gösteren ve turizm belgesi bulunmayan bu konaklama tesisleri de bundan yararlanamıyor tabii. Yani mutlaka bir şey olması gerekiyor. Bir başka önemli nokta, şu an tabii henüz biliyorsunuz yürürlüğe girmedi ama kanun teklifi kabul edildi. Rakamlar açısından biraz konuşuyorlar. Hani benim dediğim gibi yaklaşık işte 3.500 lira falan indirim gibi olacak ama belki yükseltilebilir mi, yükseltilemez mi, sanıyorum o konuşuluyor. Yani bu bir metin teklif, yani teklif metini yani bu anlattım. Sonuç olarak devlet turizm sektöründe kayıtlı kayıtlı insan sistemini arttırmaya çalışıyor. Yani işsizliği azaltmaya aslında bir yandan da çalışıyor. Eğer bu teklif bu haliyle yasalaşırsa, özellikle yaz sezonunda yoğun personel çalıştırılan turizm işletmelerinde ciddi bir mali avantaj ortaya çıkacak yani. O yüzden de bu SGK desteği olduğu bilinmesi gerekiyor ki yani netleşmesi ve hızlı bir şekilde bence uygulanmaya başlanması gerekiyor. Şimdi size tabii ki bir musiki arası vereceğim. Ondan sonra şu bana çok bunu da soruyorlar ya. Cam çerçeve meselesi var ya gözlük alırken. Onlarla ilgili sud tebliği de yayınlandı 2026'da ama bir artış olmadı, bir onu falan konuşalım. Bir de yeni yargı paketinde ne var, bizi ilgilendiren ne var ne yok, bir de onları
şarkıdan sonra konuşalım. Görüşürüz.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar geldim. Şarkı çok tatlı değil miydi? Ben çok seviyorum. Tekrar numaramı veriyorum. Sormak istedikleriniz varsa ya da en kötü bir selam için 0505 171 66 56, 0505 171 66 56, ne oldu telefonda, WhatsApp'ından ne yapıyorsunuz? Ya soru yazıyorsunuz ya da bana bir selam yolluyorsunuz. Allah'ım, ben geri yeni bir şeyleri bastım, bir şeyler oldu. Atsanız da okuyamayacakmışım gibi, öyle düşünün. Şimdi bu SGK'nın cam ve çerçeve ödemelerinin ne kadar düşük kaldığını gözlük kullananlar biliyordur diye düşünüyorum. Ki keza zaten çok fazla insan, yani en kötü bir astimat kullanıyorsunuz yani, bu özellikle işte cihazlar mihazlar hepimizi zaten böyle gözünü şebelebe şebe yaptı yani. İster istemez en kötü bir dinlendirici gözlük alıyorsunuz. Şimdi Aralık 2025'te zaten yapılan hani bir su tebliği vardı. Burada çok özür dilerim. Belli rakamlar belirlendi. Şimdi burada yani o kadar aslında önemli bir konu ki bu, konuşulmayan. Ya bir düşünün şimdi, bir insanın göz sağlığı ya ve milyonlarca vatandaşı aslında çok ilgilendiren bir konu bu yani. Şimdi gözlük deyince aklımıza ilk olarak göz doktorunu, reçeteyi, optik mağazasını getiriyoruz ama işin bir de sosyal güvenlik boyutu var. Yani sadece girdim hep böyle aldım da olmuyor. Çünkü gözlük sadece bir aksesuar değil yani, doğrudan sağlık ihtiyacı. İşte bu aslında hiç konuşulmuyor mesela, dikkat edin. Yani takip ediyorsunuz zaten bu konuları, özellikle de Melis Elmen'i, değil mi? Yani çok çok önemli bir konu. Hani ilaç mesela desteklerini işte konuşuyoruz, bazı hastalıkların işte karşılanıyor karşılanmıyor, bak bu da bir problem. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliği, yani bu SUT kapsamında gözlük camı ve çerçevesi için belirli bir katkı sağlıyor. Ancak optik sektörü temsilcileri son güncellemelerin enflasyon ve artan maliyetler karşısında tabii ki yetersiz kaldığını kendileri de görüyorlar ama yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyorlar. Aynı şekilde bundan yararlanan bizler de, yani bu artık sen ben işi de değil, hepimiz yararlanıyoruz bundan. Herkesin bir şekilde sağlık güvencesi devletle ilgili var. GSS ödeyen var, anasından babasından yararlanan var, kendi sağlığından yararlanan var. Herkes bunları kullanıyor. Şimdi bu 2005'te yayınlanan, yani son ayın sonunda, Aralık sonunda yayınlanan SUT tebliğinde gözlük camlarının SUT bedelini 35.60 TL'den 44 TL'ye çıkardılar. Allah razı olsun. Yerli üretim gözlük çerçevesi bedeli ise 118 TL'den 121 TL'ye yükseldi. Yani nominal artış içeren bu rakamların orantısal olarak değerlendirildiğinde sınırının altında kalıyor. Yani camda 8 TL, çerçevede 2 TL gibi bir artış yani. Ve bazı yerlerde şey de dönüyor. 2026'da işte 150 liraya çıktı, 300 liraya çıktı, 500 liraya çıktı gibi. Hayır, o şey tebliğde yok. Böyle bir rakamı çıkmıştır diye yok. Ve hani herhangi bir zam görmüyoruz şu anda bununla ilgili. 2026'da da çünkü çıktı tebliğ. Yani baktığın zaman burada toplamda cam türüne göre değişmekle birlikte diyelim, en fazla SGK 120 TL 150 TL bandında garip bir rakam oluyor. Ama en basit çerçeve 1000 TL'den başlıyor şu anda. Plastik olanlar bile hani düzgün bir yerden aldığınızda hani 500-600 liradan 1000 TL'den aşağı ben görmedim yani, düşünün. Yani bunu bir de şununla kıyaslayın. Son birkaç yılda kira arttı, elektrik arttı, işçilik maliyetleri yükseldi. Döviz kuruna bağlı olarak ithal ürünlerin fiyatları arttı. Ve bu göz hani gözüme koyacağım bir şey, anlatabiliyor muyum? Bu şey değil ki boncukçudan gidip çeşit çeşit 5 renk boncuk alayım ama çok da malzemesi önemli değil, bir kere takacağım zaten falan değil ki bu. Yani gerçekten vücudum olan ve gözüm çok etkileyecek, hayatımı etkileyecek, kalitesini, hayat kalitemi bile etkileyecek bir durum. Yani gözlük üretiminde kullanılan birçok malzeme de bu artışlardan tabii doğal olarak etkilendi. Buna rağmen SGK'nın katkı tutarındaki artış oranı oldukça sınırlı kaldı yani. Bu hani herkes diyor bunu, cam ve çerçevede yapılan artışlar vatandaşın yani hiçbir şeyini karşılamıyor. O yüzden burada önemli bir ayrıntıyı hatırlatmak gerekiyor. Yani SGK'nın ödediği rakam gözlüğün satış fiyatı değil yani. Sadece belirli bir katkı payı. Yani vatandaş optik mağazasına gidiyor ve durumu yok. Bak yok. Gözlüğün büyük bir bölümünün çoğunu kendi karşılaması gerektiğini öğreniyor. Özellikle camlar atıyorum 9 numara gözü olan birinin ince bir cam, yani cam çeşidini incelttirmesi gerekiyor. O bile ekstra bir maliyet. Kaliteye göre de değişiyor. Adamın cebinde yok 20 lira. SGK anca o kadarını karşılıyor. Yani yarısını bir şey, çeyreğini mi verin bana diyecek. Camın çeyreğini mi verin? Ondan böyle şey küçük şeyden mi bakayım? Dürbünden mi bakayım diyecek. Yani asıl tartışma işte zaten burada çıkıyor ve çıkmalı da bence. Tüm dört gözler ilişat tövbeti. Ben de takıyorum. Yani, ya en kötü dinlendirici alıyorsunuz yani dediğim gibi. Çünkü gözlük bir tercih değil. Yani birçok kişinin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası. Yani özellikle gözü çok ileri olanlar, ameliyat mesela lazer ameliyat olamayan ya da olmak istemeyenler ki biliyorsunuz çoğu şey olmaz. Yani hep bir hayatımızın bir yerinde duruyor. Ne gibi yani mesela bir işitme cihazı ya da bir tekerlekli sandalye nasıl bir ihtiyaçsa, zorunluluk ise tabii Allah kimse düşmanın başına vermesin. Ama hani bir gereklilik olduğu için diyorum, görme bozukluğu yaşayan biri de gözlük aynı derecede temel bir sağlık gideri yani baktığınız zaman. Şimdi bu sağlık sektörü temsilcileri SGK katkılarını, piyasa fiyatlarını, ekonomi bilmiyorlar mı yani? Bence bu... gerçekten bu konuda bir değişikliğe, ciddi bir değişikliğe gidilmeli. En azından %50'si karşılanmalı. Yani bu %10'u bile olmuyor yani baktığınız zaman. Ve öte yandan şimdi SGK'nın belirli bir bütçe disiplini için hareket ettiğini tabii unutmamak gerekiyor. Bunu da tabii bir yandan da biliyorsunuz ben iki taraflı bakarım. Hani kurumun milyonlarca kişiye hizmet ettiği için ancak bu kalemde bu kadar verebiliyorum diyor. Dolayısıyla burada iki farklı tabii denge var. Bir tarafta vatandaşın cebinden çıkan farkın azalması bekleniyor. Beklenti bu zaten. Bir tarafta sosyal güvenlik sisteminin, sağlık sisteminin yürütülebilmesi. Yani sonuç olarak gözlük desteği konusu bence önümüzdeki günlerde de daha çok tartışılmalı ve bu konularda bir değişikliğe, yani bir ufak da olsa bir artışa bence gitmeli. Çünkü mesele yalnızca birkaç liralık katkı artışı değil. Yani asıl soru sağlık amacıyla kullanılan temel bir ürünün maliyetinin ne kadarını sosyal güvenlik sistemi karşılamalı? İşte bu sorunun cevabı hem vatandaşın bütçesini hem de sağlık politikalarını çok ilgilendiriyor. Yani optik sektörünün beklentisi SUT kapsamındaki katkı paylarının piyasa koşullarına yaklaştırılması ve güncellenmesi aslında. Bir de şu var, şunu da söylüyorlar mesela. Bu şeyli camlar var ya, hani ileri bakıyorsun uzağa, aşağı bakıyorsun yakını gösteriyor, ikili ne deniyor, perspektif mi, püspüslük mi, bir şey cam deniyor mesela, onu karşılamıyor hiçbir şekilde, zaten çok pahalı bir cam. Ama iki gözlük hani tak çıkar tak çıkar yapmamak için insanlar onu tercih edebiliyorlar, ama parası bütçesi şey yetmiyorsa bir tane kafada bir tane boyunda gözlük hani gezilir ya öyle, hani uzak gözlüğü kafada, yakın gözlüğü boyundadır o, çünkü kafadan uzağa indir bak. Ama şimdi birini boynuna asacaksın. Çünkü aşağı bakarken o boyundan böyle yukarı böyle alınacak. Mesela yukarı bakarken de kafadan inecek. Onun bir taktiği var, bunu bilmiyor musun arkadaşım? Öyle bakarsın işte. Tamam, ama askın yok. Askın olacak. Böyle sallanacak o. Yani şaka bir yana, bunun ne kadar ciddi bir sağlık olayı olduğunu sanırım farkındayız diye düşünüyorum. Aynen, Levent Bey de demiş ki yakın zamanda aldım yakın gözlüğü, normal bir şey demiş, normal bir şey yani hani normal bir şeyden kastı, çok iyi anladım onu yani, öyle hani incikli cincikli özel bir marka falan değil, yerel bir şey aldığım kadarıyla SGK işte toplamda 350'sini karşılamış. Normalde diyor fiyat normalde 1500-1600 lira civarıydı diyor. İşte dediğim gibi yani bazı cam tiplerinde artış oluyor ama minimal bir şey bu şekilde geliyor. Bakayım şu yargıyı anlatmadan neymiş bakayım. Halit İz gibi yazmış. Neymiş? Ha. Ben kim olduğunu hatta anladım. Baksana. Melis'in konuyla alakasız ama 9875 gün prim SSK Bağkur ödeyip maaş olarak EYT'lerin altında kaldım ve haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hukuki yollar kapatıldı diye biliyorum ama ne olacak halimiz? Halit Bey yazmış. Yani şimdi şöyle, dediğim gibi maaş hesaplama sistemi sebebiyle bir kere Bağkur olduğu için, artık gün sayısının yüksekliği sebebiyle bu yani sıkıntı. Hukuki yolları kapalıdan ziyade ben aslında buna da değinecektim. AYM'ye götürüldüğü zaman da AYM biliyorsunuz yani herhangi bir hukuksuzluk yoktur. Yargıya uygundur diye cevap veriyor. Orası da artık en üst oluyor. O yüzden şu anda bir değişiklik söz konusu değil maaşlarda. Evet şimdi şu yargı paketi bakayım ha. Yargı paketini söyleyip şu SGK'ya bağlayacağım. Şimdi yargı paketi geçti biliyorsunuz. TBMM'de kabul edildi. Asıl beklenen tabii bazı konulardaki işte süresiz nafaka mesela en çok tartışılan çocuk suçlular ve o diğer konuyu da çıkardılar. Onu şey yapmayacağım tartışma çıkmasın konuda. Bunları düzenlemeden çıkartıp ayrı bir hani gündemde onu değerlendireceklerini söylediler. Başka yani aslında beklediğimiz şeyin yerine başka şeyler çıktı. Ne oldu? Şimdi bu yargılamaların daha hızlı ve daha verimli yürütülebilmesini amaçlayan birçok düzenleme aslında var burada. Özellikle yani idari kısmına yüklenmişler ilk bu yargı paketinde. Sanıyorum cezai kısmına da ikinci bir paket olarak yayınlayacaklar. Yani vatandaşın çünkü günlük hayatını büyük bir ölçüde rahatlatacak bir düzenleme bu. Mesela en dikkat çekenlerden biri şunu şey yapayım. Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki sürenin en fazla 3 ay olacak olması. Şimdi bunu duyunca 3 ay yine uzun diyenler olabilir haklılar ancak hiç dava edilmediniz galiba. Yani bazı duruşma tarihleri arasında 1,5 sene 2 sene falan geçiyor. Yani çünkü çok yoğunluk var tarih yok. Haklılar ancak bunu bu artık bazı davalarda taraflar 6-8 ay daha fazla bekliyor diyorum ya. Bu durum mağduriyet yarattığı için bu düzenleme geldi. Ama tabii en fazla 3 ay olacak diyor. Okey bunu kesinleşti yasaya bağladı. 3 aydan fazla verilirse süre şikayet edebileceksiniz. Ama sorun şurada şey yok ki dolu salon dolu. Yani bu toplu sünnet düğünü gibi bir şey değil ki. Herkes bir anda aynı davaya girsin. Hadi bakalım şimdi SGK davaları, iş davaları. Hepiniz geliyorsunuz. Ali, Hasan, Ayşe gelin hep birlikte yargılayacağım. Böyle bir şey olmadığına göre. Yani hakim hani gıcıklığına yapmıyordur bunu neticede. Önündeki süreçte duruşma tarihini belirleyebileceği bir aralık yoktur. Takvim var ellerinde yani neticede. Ne zaman hangi duruşması var adam 24 saatte orada duruşma yapamayacağına göre. Belki hani ek bir yargılama şeyi yani saati dilimi çıkarılabilir. Ama bence 3 ay tamam kesin yasada kesin işte zorunlu tutuldu okey. Ama nasıl uygulanacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir diğer önemli başlık dijitalleşme ile alakalı. Çünkü artık biliyorsunuz hayatımızın tamamı bu şekilde. Artık ön inceleme duruşmaları zaten yapılıyordu ama sisteme dahi yani yazıya dökülmüş. Uygun durumlarda e-duruşma yani bunların SEGBİS sistemi diye bir şey var. Buradan yapılacak. Yani bunu zaten yapıyorlar aslında da ama hani kanuna gelmiş olması. Yani bu ne anlama geliyor şimdi ön duruşma e-duruşma nedir? Hani bilmeyenler de olabiliyor tabii ki. Özellikle mesela farklı bir şehirde yaşıyorsunuz. Avukatlar başka bir şehirde oluyor bazen. Kamu kurumu başka bir yerde oluyor mesela. Kamu kurumuyla dava diyelim. Karman çorman bir şey oluyor. Herkes bir yere toplanmaya çalışıyor. Çok özür dilerim ya. Herkes bir yere toplanmaya çalışıyor. İşte otobüse binen var, arabasıyla gelen var. Bu da bir maliyet. Zaman kaybı oluyor. Trafikte saatler geçiriliyor. Bu yüzden de teknolojiden bu şekilde yararlanılıyor. Yani bizim bu görüntülü konuşma gibi düşünün. Avukatın zaten girdiği özel bir sistem şifresi var. Açıyor bilgisayarı karşısına. Anında yanında şey, yan ekranda müvekkili, öbür tarafta davalı, işte karşıda hakim. Böyle toplu bir şey konuşma oluyor. Tabii önden kedi de geçebilir. Olur ya öyle şey canlı şeylerde. Yayınlarda bir kedi geçer gibi. Şimdi paketin diğer bir yönü idareden alacağı bulunan vatandaşlarla ilgili aslında. Bundan sonra icra takibine geçmeden önce ilgili kuruma yazılı başvuru yapılacak ve idarenin bir ay içinde ödeme yapması beklenecek. Yani bu şeyden alacaklarınız hani yok mahkemeye git icra gereksiz dosya yükü çıkar onu söyle işte o incelesin dosyayı evet ödemesine şey versin falan bunları kaldırmak için direkt hani şeyle alacaklı verecekli, yani kurum babında söyleyelim, vatandaşın karşılıklı bırakıyor. Kurum da zaten bu süreçte genelde zaten yani sizin kurumdan bir yerden bir alacağınız varsa zaten şeydir yani, yazıl deftere yazıldır resmen, yaz deftere diye bir sistem vardır ya onlarda. Oradan daha hızlı bir ödeme sistemine dönecek. Sonra en çok konuşulan IBAN dolandırıcılığı da var bu pakette. Özellikle internet üzerinden yapılan para transferleriyle arttı tabii, biliyorsunuz. Ceza düzenlemeleri getirilip hatta arttırılıyor süreleri. Çünkü teknoloji hayatı kolaylaştırırken kötü niyetli, biliyorsunuz, kişilerin de elinde yani harap olabiliyor. Özellikle sistemden ve teknolojiden çok fazla anlamayanlar için çok sorun olabiliyordu. Ayrıca miras hukuku ile ilgili de bir düzenleme var. Miras kalınız var ise taşınmazların satışında, yani mesela 3-4 ortaklı var diyelim ve anlaşamıyorsunuz ve bu taşınmazın satışına gidiliyor. Burada önceliği şeye verdiler, mirasçıya. Yani o mirasçıya önce teklif edilecek, aile içindeki bu hak kayıpları yaşanmasın, uyuşmazlık olmasın diye. Yani diyecek işte tamam malınız satılıyor ama aranızdan almak isteyen var mı? Eğer o kişi almak istemiyor ise başka birine satılabilecek. Yani illa şeyin hakkından vazgeçmesi gerekiyor bir tarafın, ya da hepsinin işte yani. Şimdi ayrıca yargı mensuplarını da ilgilendiren şeyler var bu paketin içinde. Gereksiz yere bilirkişi görevlendirilenler hakkında disiplin yaptırımı uygulanabilecek artık. Çünkü bilirkişi gerçekten ihtiyaç duyulan dosyalarda önemlidir. Ama gereksiz görevlendirmeler davayı uzatıyor, iş yükü çıkıyor, maliyet çıkıyor. Çünkü bazen yani daha çok hani yoğun süreç oluyor. Bilirkişi atıyor dosyayı. Bilirkişiye gitti. Bilirkişiye gitti. Sürekli bir bilirkişi dönüyor ortada. Aslında hiç gerek olmayan, yani yazıyor zaten dilekçede. Alacak belli, verecek belli. Ne zaman alınıp verildiği belli. Ama bilirkişiye atılıyor mesela. Atılmaması gerekirken. Bunun içinde işte dediğim gibi şikayet unsuru olacağı için de disiplin cezası verilecek. İdari yargıda ise tek hakim tarafından, bunu nasıl anlatayım size? Şimdi tek hakim artık kararı bağlayabileceği kapsamlar genişletiyor. Yani buradaki amaç basit nitelikli uyuşmazlıkları daha sürede, hani kısa sürede sonuçlandırmak. Ama işte dediğim gibi şeyi de çıkarmışlar, çocuk suçluları. Bence en önce görüşülmesi gereken konu bu süresiz nafaka tartışması. İşte bunları çıkarmışlar. Ancak burada çok önemli bir hatırlatma tabii yapmak gerekiyor. Genel kurulunda kabul edildi bu tabii. Biraz önce söylediklerim ama daha yürürlüğe girmedi. Niye? Biliyorsunuz ki resmi gazete. Önce resmi gazetede yayınlanacak, ondan sonra. Zaten yani artık resmi gazeteyi takip etmek çok zor değil. Yani zaten yazıyorsunuz, internete çıkıyor. Bir de üstüne üstlük ne aradığınızı da yazıyorsunuz, o da çıkıyor yani. O yüzden ona bakabilirsiniz. Yani buradaki temel hedef aslında şu: davaların kısa sürede sonuçlanması, teknolojinin daha etkin kullanılması. Çünkü hukukta en önemli konu nedir sizce? Tabii ki teknolojinin faydalarından yararlanarak günlük hayatı ve yargılama sistemini hızlı bir şekilde yönlendirmek, yani aslına bakarsanız. Bir de ben esas buna tabii gelmek istiyordum. Daha var değil mi benim? Kaç dakikam var? Oynuyorlar orada. Ne kadar mutlusunuz siz öyle. Şimdi ben sizi mutlandıracağım bir dakika. Şimdi bu yargı paketinden bahsetmiş, yani lafı gelmişken aslında biraz hukukla biraz da sosyal güvenlikle ilgili şu önemli tartışmayı bir açıklamak istiyorum. Özellikle son günlerde sosyal medyada Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş yıllarda önüne gelen bazı sosyal güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerle ilgili kararlarını özetleyen paylaşımlar oluyor. Ve bu paylaşımlarda ortak vurgu AYM'nin işte reddettiği. Hayır, aslında öyle değil. Yani AYM'nin olayı şu: birçok düzenlemeyi anayasaya aykırı bulunup bulunmadığını, yürürlükte kalmasının herhangi bir engel olup olmadığını yargılar diyeyim. Yani öyle söyleyeyim. Hani AYM size bu davayı reddettim git demez. Yani usule uygun mu değil mi, buna bakar. Peki bu ne anlamı geliyor? Şimdi şöyle söyleyelim. Çünkü genelde en ufak bir şeyde şey yapılır ya bizde. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğim. Ya Anayasa Mahkemesi'ne gitti arkadaşım. Eğer şimdi bu maaşlar için de bu aslında biraz önce beyefendinin sorduğu gibi de. Anayasa Mahkemesi o maaşın düzgün ödenip ödenmediği ve mevzuattaki yasaya uygun hesaplanıp hesaplanmadığını kontrol eder. Uygundur usul eder, bırakır. Yani Anayasa Mahkemesi bir karar ve değiştirme merci değil zaten. O yüzden yani anayasaya aykırı mı değil mi? Buradaki tek soru Anayasa Mahkemesi budur. Yani AYM'den döndü. Burada önemli olan anayasaya aykırı mı değil mi? Dolayısıyla bu düzenleme toplumda tartışmalı olmaya başladı. Yani eleştirilebilir tabii ki ama anayasaya aykırı değil ise adam da diyecek ki değil. Yani bu ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Şimdi bu paylaşılan örnekler arasında ki detayları söyleyeceğim. Bugüne kadar AYM'ye gitmiş ve yasaya uygun olduğu söylenmiş. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan aylık bağlama oranlarının zaman içinde düşürülmesi var. Tabii biliyorsunuz bu birçok emeklinin neden eski emekliler biraz önceki soru gibi daha yüksek maaş alıyor diye sorduğu tartışmanın temelinde bu sistem değişikliği bulunuyor. Aylık bağlama oranı düştükçe aynı prim gününe sahip kişi diğerinden daha az maaş alıyor. Ama tabii ne oluyor? Gidiyor diyor ki usul uygun hesaplanmıştır. Çünkü de, yani kanunen işte bağlama oranı düşmüştür. Bitti gitti diyor AYM. Bir başka dikkat çeken başlık emekli olup yeniden çalışanlarla ilgili düzenleme. Bunun için gidilmiş. Örneğin serbest çalışan bazı doktorlardan vesaire bir kesinti oluyordu. Bu da AYM aykırı olmadığını anayasaya söylemiş. Sağlık alanında var. Özel hastanelerin ve vakıf üniversitelerinin SGK hastalığından alabileceği ilave ücreti %100'den %200'e çıkarması için gidilmiş. Ama bu da herhangi bir şey almamış. Eğitim tarafında ise aday öğretmenlerin performans mülakat süreçleri, emekli öğretmenlerin belli şartlarda aylıkların kesilmesi gibi düzenlemelerin için itiraz. Sosyal güvenlikli SGK'nın kendi yaptığı fazla ödemeleri vatandaşın kusuru olmasa bile geri isteyebilmesine ilişkin nedir bu yersiz zenginleşme diyorlar bir de buna. Yani kendi hatalı bağlamış, kendi fazla ödemiş, diyor ki sen yersiz zenginleştin, usulsüz zenginleştin, ver bana faiziyle, hata onlamam. Sigortasız çalışan işçilerin hizmet tespit davaları için öngörülen süre sınırı ve ücretsiz çalışan eşlerin sigortalık durumu gibi yıllarda hep tartışılır. Yani mesela hizmet tespit davasında süreç vardır, işten ayrıldıktan sonra 5 yıl içinde açmanız gerekiyor, geriye dönük açamıyorsunuz. Yani bununla ilgili de ayrıca ay yoruldum. Bir dakika bakayım. Dul ve yetim aylıklarıyla ilgili dul ve yetim aylıkları, işte boşanmalarına rağmen aynı evde yaşayan oranları çok düşük olduğu. Yani burada altını çizmemiz gereken en önemli nokta. Şimdi sosyal medyadaki bu konular evet hepimizin konuştuğu, tartıştığı ama AYM bunları onaylamıyor ki, AYM sadece usule uygun mu değil mi diye yorumluyor. Sonuç olarak bu örnekler ay sosyal güvenlik sistemimizde ki bazı şeyleri de tabii göz önüne vurmuş olabilir. Mustafa Kemal Bey çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, bilgileriniz için demiş ve bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.
0: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melih Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki tutuklandı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel cenaze töreninde tokalaştı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mali denetçilerle kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir kişinin de bulunduğu öğrenildi. Öte yandan soruşturmada tutuklanan şarkıcı Haluk Levent'in 28 yıllık şoförü Zafer Yayın ifadesi ortaya çıktı. Levent'in yıllardır kendisinin banka hesabını kullandığını söyleyen yay, bankalarla borçlu olması sebebiyle sıkıntıları olduğunu söylemişti. Paraları söylemiş olduğu yerlere aktarırdım, kişileri tanımıyorum dedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın cenaze töreninde iki isim daha önce de Milletvekili Orhan Sür için düzenlenen cenazede karşılaşmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Grup Başkanı Özgür Özel, Olcay Baykal'ın cenaze töreninde tokalaştı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay'ın çatı davasında Yargıtay'ın bozma kararlarının ardından yeniden yargılanan 4'ü firari 139 sanık hakkında hüküm açıklandı. Bazı sanıklara müebbet ve uzun süreli hapis cezaları verilirken firari 4 sanığın dosyası ayrıldı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki tutuklandı. Mahruki sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla açılan faili meçhul dosyalarından olan bakkal cinayeti 20 yıl sonra aydınlatıldı. Denizli'de 2006'da öldürülen Mehmet Ali Türkmen cinayeti şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı. Samsun'da 67 yaşındaki Yusuf Aksu fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cansız bedeni otopsiye kaldırılırken olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. Topkapı Sarayı'nın ikram ve şifa merkezi Şerbethane ziyareti açıldı. 452 parçalık dev saray koleksiyonuyla birlikte sergi açılan bölüm haftanın 6 günü ziyaretçilere açık olacak. İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham oldu. İşçi Partisi liderliğine seçildiği resmen açıklanan Burnham yaptığı ilk açıklamasında çalışan kesim yararına çalışma ve değişim sözü verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov Moskova'da bir araya geldi. Bakanlar iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve ekonomik işbirliğinin gidişatından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rusya ve Çin yapay zeka alanındaki işbirliğini yeni bir düzeye taşıyacak. Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maxim Oreşkin, Şangay'daki Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çekerek yeni işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını vurguladı. İspanya'da 12 bin hektarlık alanı küle çeviren orman yangını büyüyor. Yangın nedeniyle 6 köy tahliye edildi, binlerce kişi yangından etkilendi. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi ise gözaltında. Bilim insanları sağlıklı ve uzun yaşamı hedefleyen araştırmaların yalnızca yetişkinlik dönemine odaklanmasının yetersiz olduğunu belirtti. Yeni öneriye göre uzun ömür için kritik süreç doğumdan önce başlayabilir.
0: Ekonomi.
1: Akaryakıta çifte zam geldi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 12 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompalara yansırken son artışla birlikte motorun fiyatları bazı şehirlerde 76 TL'ye yaklaştı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.993 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro ise 53 lira 93 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.077, çeyrek altın 9.922, tam altın 39.525, ata altın ise 40.538 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
2: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Artık Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ismini değiştirdi. Savaş Bakanlığı yaptı. Çünkü artık sizi kandırmaya ihtiyaç da duymuyor efendim. Diyor ki ben ne yapacaksam istediğim ölçekte yaparım diyor.
3: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maxim Oreşkin, Şangay'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda konuştu. Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine ve bu alandaki stratejik işbirliklerine dikkat çeken Oreşkin, işbirliğinin yeni bir seviyeye taşınacağını vurguladı. Şangay'da 29 ülkenin imzasıyla kurulan Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün teknolojinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynayacağını belirten Oreşkin, Rusya ve Çin'in bu oluşumun kurucu üyeleri arasında en başarılı gelişim kaydeden ülkeler olduğunu vurguladı. Oreşkin, Rusya'nın yapay zeka teknolojilerini ekonomisine entegre etme konusunda dünya liderlerinden biri olduğunu söyledi. Rusya'nın geliştirdiği modellerin açık olduğunu belirten Oreşkin, Batı'ya dönük eleştiriler yaptı. ABD'yi diğer ülkelerle teknoloji paylaşmamakla ve teknolojik sömürü hedeflemekle suçlayan Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zekayı düşmanca amaçlarla kullandığına dikkat çekti. Oreşkin ayrıca Rusya'nın yapay zeka kaynaklı tehditlerle mücadele konusunda devasa bir deneyime sahip olduğunu ve kendi çözümlerini dünyanın onlarca ülkesine sunduklarını sözlerine ekledi. Rus yetkili Maxim Oreşkin, Rusya ve Çin'in yapay zeka teknolojilerindeki liderliklerine dikkat çekerek işbirliğinin artırılacağını söyledi. Oreşkin, Batılı ülkelerin yapay zeka teknolojisini düşmanca kullandığını vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Serhat Aya'nın Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka programında konuğu CHP Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk oldu. Öztürk, Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu değerlendirirken, yapay zeka alanında belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zekanın gelişimi için dijital okuryazarlık, nitelikli insan kaynağı, güvenilir veri ve bağımsız etik denetimin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Öztürk şunları söyledi.
2: Ne düşünüyorsunuz raporun bu gidişatı ve çıkan hali hakkında?
3: O zaman da söylemiştim. Aslında genel olarak yapay zeka komisyonu olarak hani o belirlediğimiz zaman diliminde ve iktidar ve muhalefet yapıcı bir şekilde dinlemeleri, dünyanın bu konudaki konumu, bizi bekleyen riskler, ülkemizi bekleyen riskler ve buna göre bu devrimi ıskalamamamız gerektiği konusunda ortaklaştığımız, aslında genel anlamda kağıt üzerinde de bence şerhimizle birlikte anlamlı bir rapor hazırladığımızı, ama bunun tabii kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, atabileceğimiz adımları hızlı ve ivedi bir şekilde atmamız gerektiğini ifade ettik. Yani metin olarak ve içerik olarak tabii ki eksikleri vardır. Ama temelde yapılması gereken çok konu var. Ama işte raporun çıktığı günden bugüne ne yapıldı derseniz bir şey yapılmadı.
2: Anlıyorum. Yani benim zaten gelmek istediğim nokta biraz buydu efendim. Yani şimdi milyarlarca dolarlık yatırımdan bahsediyoruz raporda geçen. Milyonlarca kişinin eğitiminden bahsediyoruz. Kamuyu etkileyecek, kamu kararlarını etkileyecek algoritmalardan bahsediyoruz ama ben hani böyle bir bağlayıcı takvim, ayrıntılı bütçe, bağımsız denetim, hani başarısız olunursa ya da bu iş ilerlemezse sorumlusu kim filan, bunları tam göremiyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
3: Şöyle, zaten şu an devletin yönetim mekanizması içerisinde bu konuyla ilgili önemli bir yapılanma yok. Yani özellikle evet, yapay zeka ile ilgili. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şimdi Türkiye'de şimdi gerçeklere bakalım. Mesela bizim komisyonlarımız, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunsal olarak Türkiye'nin geleceğine ve bugününe ve geleceğine dair kanun koyucu mekanizmanın içerisinde var olan komisyonların içerisinde bu kısmın geçtiği bir komisyon yok. Yani Dijital Mecralar Komisyonumuz var. Ben oranın üyesiyim. Daha çok adı üstünde dijital mecralar üzerinde olan özellikle sosyal medya, dijital iletişim, dijital medya ortamlarının dijital basın keza bu, evet, bu ortamları, bu mecraları konuştuğumuz bir komisyon. Yine evet, bir komisyonumuz daha var. İçinde her şey var. Yani Türkiye'nin aslında işte sanayi, enerji, tabii kaynaklar ve teknoloji ve bilim ve teknoloji dediğimiz bir komisyonumuz var.
2: Evet,
3: komisyonun da mesela 2025'te iki kere toplanmış. 2024'te 3 kere toplanmış. Dolayısıyla hani ne sanayinin, ne bilimin, ne teknolojinin aslında bu bizim kalıcı ihtisas komisyonları içinde de çok konuşulmadığını bilmeniz lazım, anlamanız lazım diye söylüyorum, bunları vurguluyorum.
2: Anlıyorum.
3: Komisyonun en önemli çıktısı aslında yapay zeka ve ileri teknolojilerin konuşulacağı bir komisyon, kalıcı bir ihtisas komisyonunun gerekliliği vurgulanmıştı. Evet. Belki en önemli konu buydu. Hani bu geçici olmasın. Bu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerimizin, iktidarın, muhalefetin odaklanması ve ıskalanmaması, işte elektriğin keşfi gibi, internetin keşfi gibi bir devrimin eşiğinde olduğumuzu, hatta trenin hareket ettiğini ve bizim bu konuya kaynak ve bütçe ayırmamız gerektiğini, bununla ilgili kurumları oluşturmamız gerektiğini, Türkiye Yapay Zeka Kurumu, Etik Kurulu, Veri Kurumu, yani genel veri anlamında hem özel sektörün hem kamunun artık veriyi oluşturma, veri olmadan, doğru veri olmadan, yani ana ham maddesi yapay zekanın hepimiz biliyoruz ki veri, yani internetle beraber evet, hepimiz verilerimizi, bilgilerimizi, deneyimlerimizi, metinlerimizi, eleştirilerimizi, yazılarımızı dünya ile paylaştık. Bir açık veri havuzu oluştu. Şimdi bu açık veriyi yöneten dünya firmaları aslında bu açık veriyi ve dil modelleriyle beraber işleyerek karşımıza çok güçlü bir, her anlamda fırsatı olan ama her anlamda da tehdit olabilecek bir gücü, yani yapay zekanın ilk hallerini koydular ve hepimiz hayretle, ilgiyle ve yakından takip ediyoruz. Ama böyle uzaktan bakarak, takip ederek Türkiye'nin bu treni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Sonuçta anladım, iktidarın önceliği olmak zorunda. Ne yapıldı? İşte Cumhurbaşkanlığı üyesinde önceden dijital dönüşüm ofisi vardı. Bunu Siber Güvenlik Başkanlığı yaptılar. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altında bir yapay zeka ile ilgili bir müdürlük oluştu 3-5 ay önce diye hatırlıyorum. Biz bunun daha işte bizim bahsettiğimiz konular kısmen o müdürlük altında oluşturulmak, yani da sembolik oluşturulması gibi bir şey. Çünkü yani siber güvenliğin altında olacak bir şey değil. Siber güvenlik tabii ki çok önemli.
2: Onun
3: ama
2: altında olması lazım. Belki de siber güvenliğin onun altında olması lazım gerektiğini.
3: Tabii ki, yani en nihayetinde öyle olması lazım diye böyle bir girizgah yapayım genel anlamda. Yani ben evet efendim, geneli anlamında komisyon üyelerimizin, başkanımızın ortaklaştırmaya çalıştığımız konular oldu. Ama biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak yazdığımız hem olması gereken hem eleştiren konuları da ifade ettik. Çünkü yapay zeka biliyorsunuz neyi verirseniz, yani verdiğiniz bilgi ve bu bilginin nasıl diyeyim, lineerliği ya da çok yönlülüğü önemli. Ona göre sonuçta çıktı veriyor. Bugün de hani Gemini'ye de, işte ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da size aşağıda ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar...
1: Gazeteci Serhat Aya'nın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yapay Zeka Günlüğü programında konuğu olan CHP Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu değerlendirdi. Öztürk, belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çin'in Şangay kentine 29 ülke yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil şekilde geliştirilmesi için küresel işbirliğini hedefleyen Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı. Çok sayıda ülkeli uluslararası kuruluşun temsilcileri Şangay'da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi. Rusya, Pakistan, Kazakistan, Endonezya ve Laos'un aralarında bulunduğu 29 ülke merkezi Şangay'da bulunacak WIKO'nun kuruluş anlaşmasını imzalayarak örgütün kurucu üyesi oldu. İmza törenine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Anlaşma uyarınca bağımsız ve uluslararası olması planlanan WIKO, yapay zekanın faydalı, güvenli ve adil olmasını sağlama ve bu konuda küresel işbirliğini teşvik etme amacına hizmet edecek. Çin'in Şangay kentinde 29 ülke yapay zekanın güvenliği, adil ve insan odaklı geliştirilmesi amacıyla Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'nün kuruluş anlaşmasını imzaladı. Örgüt, küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerel halkın Likveli olarak adlandırdığı ve bilimsel adı Colobus congoensis olan yeni bir maymun türü keşfetti. Siyah tüylü olan tür, ağız ve burun çevresindeki turuncu krem renklenme, beyaz kuyruk sokumu lekesi ve kendine özgü sesleriyle diğer Colobus maymunlardan ayrışıyor. İlk kez 2008 yılında görüntülenen hayvanın yeni bir tür olduğu, 2018-2022 yılları arasında yapılan kapsamlı araştırmaların ardından kesinleşti. Bilim insanları yalnızca Lomami ve Kongo nehirleri arasındaki sınırlı bölgede yaşayan türün yaşam alanının dar olması, kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında daha önce bilinmeyen yeni bir Afrika maymunu türü keşfedildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zekaya karşı işçi isyanı. Güney Kore'de Hyundai işçileri yapay zeka ve otomasyon sisteminin kullanımına karşı tarihi bir grevde. Üretim süreçlerinde yapay zeka ve insansı robot kullanımına karşı Hindistan'dan Amerika'ya dört bir yanda tepkiler artıyor. Güney Kore Metal İşçileri Sendikası fabrikalarda yapay zeka ve otomasyon sisteminin kullanımına karşı tarihi bir grevde. Yerlerini insansı robotlara bırakma endişesiyle karşı karşıya kalan işçiler 15 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak iş bırakmaya başladı. Günlük 2 saatte başlayan iş bırakma eylemi 20 Temmuz'dan itibaren 4 saate çıkarılacak. Ocak ayında Hyundai, üretimde Boston Dynamics'in endüstriyel işler için geliştirdiği insansı robot modeli Atlas'ı kullanma planlarını açıkladı. Sendika ise yeni teknolojileri kullanan bir robot bile anlaşma olmadan çalışmayacak diyerek bu duruma yanıt verdi. Mayıs'ta bu planların hatları çizildi. Şirket yatırımcılarıyla yaptığı görüşmede 25 binden fazla insansı robotun üretim tesislerinde yer alacağını açıkladı. Yapay zekadan dolayı şirketlerden iş güvencesi isteyen sendikalı işçiler durumlarını şöyle ifade etti. Robotların daha ustalaştığını gösteren haberler ve videolar çalışanları geleceğe dair tedirgin ediyor. Hyundai açıklamalarında Atlas'ın kas gücü olarak kullanılacağını ve yalnızca işçiler için sakıncalı olabilecek görevleri üstleneceğini dile getirse de sendika bu durumun tüm sektörün çalışma koşullarını aniden değiştirebilecek istihdam şoklarına sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sendika daha önce ücret veya emeklilik yaşı nedeniyle greve gideceklerini dile getirmişti. Bir süredir müzakerelerle uzlaşmaya varan emekçiler 2018'den beri ilk defa tam grev yoluna koyuldu. Yarı iletken üretimi sektöründe ödenen ikramiyeleri gördükten sonra bu yıl biz de daha iyi tazminatlar bekliyoruz diyen sendika firmaya karşı sınırlarını çizdi. Neredeyse 10 bin sendika üyesi Seul merkezinde yaptıkları basın açıklamasıyla grev planını açıkladı. Otomasyon ve yapay zeka sistemlerinin üretime entegre edilmesinde söz sahibi olmak isteyen emekçiler, gelecek kaygılarının yanı sıra performans primi olarak Hyundai'nin yıllık kazancının 1/3'ünü talep ediyor. Bu da 73 bin işçi için 27 bin civarında bir bonusa denk geliyor. Geçtiğimiz aylarda Samsung çalışanları tarafından da benzer bir çağrı yapılmıştı. Yapay zeka ve çip ihtiyacıyla hisseleri %300 artan Samsung, çalışanların performansına rağmen prim sınırını değiştirmedi. Grev tehdidi sonrası ikramiyenin tavanını yükseltecek bir uzlaşma sağlandı. Hyundai bünyesindeki emekçiler de benzer sonuçlar umarken, aynı zamanda işlerini ellerinde tutacaklarına dair söz verilmesini istiyor. Güney Kore'de Hyundai işçileri üretim hatlarında yapay zeka ve insansı robot kullanımının yaygınlaştırılmasına karşı son yılların en büyük grevlerinden birini başlattı. Hyundai'deki grev yapay zekanın istihdama etkisi konusunda dünya genelinde büyüyen tartışmaların son örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de kahve artık en çok evlerde tüketiliyor. Yeni bir araştırmaya göre ülkedeki kahve tüketiminin yaklaşık %70'i evlerde gerçekleşiyor. Üstelik Türk kahvesi geleneği sürerken latte, filtre kahve ve soğuk kahve gibi yeni nesil içecekler de mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Araştırmaya göre Türk tüketicisi kahveyi yalnızca bir içecek olarak değil, günün saatine, ruh haline ve sosyal ortama göre değişen bir deneyim olarak görüyor. Kahve seçiminde ise en önemli kriter tat ve aroma oluyor. Araştırma, Türkiye'nin kahveyi günün farklı saatlerine yayılan ve sosyal anlamlar taşıyan güçlü bir kahve kültürüne sahip olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %72'si kahveyi belirli duygu ve çağrışımlarla ilişkilendirirken her 10 kişiden 8'i iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini söylüyor. %55'i ise kahveyi günün yorgunluğunu atmanın bir parçası olarak görüyor. Evlerde ise tek bir kahve türü tercih edilmiyor. Araştırmaya göre evlerin %53'ünde Türk kahvesi hazırlanırken %40'ında latte, %33'ünde filtre kahve, %31'inde ise soğuk kahve yapılıyor. Bu tablo, geleneksel kahve kültürünün yeni nesil kahve alışkanlıklarıyla birlikte yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %61'i evde hazırladığı kahvenin kafe kalitesinin olmasını bekliyor. Katılımcıların %69'u lezzete öncelikli görürken %55'i ise kahvenin hızlı hazırlanmasını istiyor. Ayrıca her iki kişiden biri kahve tercihini o anki ruh haline göre değiştirdiğini belirtiyor. Türkiye'de kahve tüketimi hızla evlere taşındı. Yeni araştırmaya göre kahve tüketiminin %70'i evlerde gerçekleşirken Türk kahvesi geleneği latte, filtre ve soğuk kahve gibi yeni nesil tercihlerle birlikte varlığını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Haziran ayına ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran'da kurulan şirket sayısı Mayıs ayına kıyasla %26,1 artarak 7644'den 9639'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da %58,9 artışla 3913'e çıktı. Mayıs'ta 2072 şirket kapanmıştı. Haziran'da kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre %31,5, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde %28,2 arttı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Haziran ayı verileri şirket kuruluşlarında güçlü bir artış yaşanırken kapanan şirket sayısının da dikkat çekici şekilde yükseldiğini ortaya koydu. Haziran'da kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %26,1 artarak 9639'a, kapanan şirket sayısı ise %58,9 yükselerek 3293'e ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
0: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'dan bu yana prompter operatörlüğünü yapan teknik asistanın Trump'ın neler söyleyeceğine bahis oynayarak binlerce dolar kazandığı iddia edildi. ABC News'un haberine göre Trump'ın 2016'dan bu yana prompter operatörlüğünü yapan Gabriel Perez adlı kişinin tahmin piyasası platformu Kaiser üzerinden bahis oynadığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Kaşi, halka açık bir konuşma sırasında belirli kelimelerin, ifadelerin veya konuların telaffuz edilip edilemeyeceği üzerine bahis yapılabilen Mansions pazarında bir takım şüpheli faaliyet tespit etti. Platform bu tespitini bağlı olduğu denetleyici kurum, emtia vadeli işlemler ticaret komisyonuna bildirdi. Komisyon inceleme sonucu Perez'in 3 aylık bir sürede Trump'ın 12'den fazla konuşmasına bahis oynadığını belirledi. Bunlar arasında ABD Başkanı'nın birliğin durumu konuşması, Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşma ve Mart'ta Onur Madalyası törenindeki açıklamaları da yer alıyor. Ayrıca Trump'ın yazılı metnin dışına çıktığı bazı durumlarda Perez'in bahisten çekildiği anlar da tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürerken haberdeki kaynakların bildirdiğine göre denetleyici kurumlarla yaptığı görüşmelerde Perez bazı işlemleri yaptığını kabul etti. Kalşi geçen ay kullanıcıların çalıştıkları yerleri beyan etmelerini zorunlu kılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'dan bu yana Beyaz Saray'daki prompter operatörlüğünü yapan teknik asistanın Trump'ın konuşmalarında hangi ifadeleri kullanacağına ilişkin bahis oynayarak binlerce dolar kazandığı iddiası gündem yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken söz konusu çalışanın bazı işlemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği öne sürüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta yıllık %0,5 arttı. Belçika'da sıcak hava ölümleri 2000'i aştı. Ukrayna'da bir yatılı okul müdürü insan kaçakçılığıyla suçlandı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda 7 Emin otoparklarındaki araçlar üzerinden usulsüzlük yaptıkları belirlenen 32 şüpheli adliyeye girildi. Şüphelilerin araç parçalarını sattıkları ve sahte bilirkişi raporlarıyla usulsüz işlemler gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Türkiye Çevre Ajansı, depozito yönetim sistemine günlük iade limitinin aşılmasını önlemek için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre belirli bir süre boyunca makinelere girişler yalnızca Doğa Mobil uygulaması üzerinden oluşturulan kişiye özel QR kodla yapılacak. Netanyahu'nun yolculuğu iptal. İsrail Başbakanı, İsrail'i desteğiyle bilinen ABD'li senatör Lindsey Graham'in cenazesine katılma ve Trump'la görüşme planıyla Washington seyahatini açıklamıştı. Ancak Amerikan kulis haberlerine göre Trump, Netanyahu'ya randevu vermedi. Ukrayna'da bir yatılı okul müdürü insan kaçakçılığıyla suçlandı. Ukrayna'nın Ternopil bölgesindeki bir Rus sağlığı ve bakım merkezinin müdürü, zihinsel engelleri sakinleri çiftliklerde, inşaatlarda ve mezarlık temizliğinde zorla çalıştırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Bakım merkezi müdürü hakkında insan ticareti ve zorla çalıştırma suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. ABD'de ulusal muhafız birliklerinin Washington'daki görev süresi uzatıldı. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ağustos 2025'te Washington'a konuşlandırdığı ulusal muhafız birliklerinin yıl sonunda sona ermesi beklenen görev süresi uzatıldı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ulusal muhafızların görev süresinin Trump'ın görev süresinin dolacağı 20 Ocak 2029 tarihine kadar ya da başkan tarafından sonlandırılana kadar devam edeceği kaydedildi. Belçika'da sıcak hava ölümleri 2000'i aştı. Belçika'da Haziran sonuyla Temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında ölüm sayısının normal döneme göre 2000'den fazla arttığı ifade edildi. Geçen hafta açıklanan verilerde sıcak hava dalgası nedeniyle 1747 ilave ölüm gerçekleştiği ve ekstra ölüm oranının %47,8 olduğu belirtilmişti. Parkinson tedavisinde kök hücre umut verdi. İsveç ve İngiltere'den bilim insanları Parkinson hastalığının tedavisinde kök hücrelerden elde edilen dopamin hücrelerinin beynin nakledilmesinin uygulanabilir ve güvenli olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar nakil yapılan hastaların ilk bir yıllık takibinde kök hücre kaynaklı hücrelere bağlı ciddi bir yan etki tespit edilmediğini açıkladı. Dünyanın en eski kehribarı keşfedildi. Çin'in kuzeybatısında yürütülen paleontolojik araştırmalarda bugüne kadar bilinen en eski kehribar örnekleri gün yüzüne çıkarıldı. Kehribarın 385 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.
2: Ekonomi.
1: Ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta yıllık %0,5 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 oldu. İstanbul'da 7 Emin Otopark ve Çekici Ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 7 Emin Otopark ve Araç Çekme Ücretlerine %25 ila 42 arasında değişen oranlarda zam yapılmasına karar verildi. Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı. Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidium atomik saati SpaceX Transporter 17 görevi kapsamında başarıyla uzaya fırlatıldı. Uzay aracından ilk sinyal de başarıyla alındı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.005 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 92 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.090, çeyrek altın 9.950, tam altın 39.621, atı altın ise 40.640 liradan işlem görüyor.
2: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
3: Britanya'ya bağlanacağız. Gazeteci, yazar, belgeselci Sedat Aral konuğum olacak.
4: Bu Şahinler grubunu bilmem neyi filan muhtemelen bu dönemde işte Rusya bilmem ne ilişkileri için tutuyorduk. Ama göreve geldiğinde ben zannediyorum ki Ukrayna'yı Rusya'yla masaya oturtacak. Zaten oturmak istiyor artık. Ukrayna da oturmak istiyor. Ya nüfusu darmadağın olduğu ülkenin. Geldiği nokta ne biliyor musun? Polonya'yla Rusya arasında paylaşılma noktasına geldi ülke. Kimse görmek istemiyor. Kaybolmak üzerine başladı ülke. Kayboluyor yani. Hep şeye odaklanıyorlar. Rusya'ya Naziler zarar vermedi. Verilemiyor. Çünkü dünya kaynaklarının %50'sine yakını elinde tutuyor. 1000 yıl daha savaşır Rusya. Avrupa'nın neyi var ya? Neyle savaşacak? Neyle savaşacak? Ya ben İngiltere'de mesela erken seçim bekliyorum yakın zamanda. Daha söyleyeyim onu.
5: Öyle mi?
4: Evet. Çünkü ekonomiyi toparlayamadılar. En korkuncu da mortgage faizleri düşmedi. Şu anda para hareketsizliği Türkiye'deki gibi. En ufak bir hareket yok parada. Hiç kimse bir şey almıyor. Hiç kimse bir şey tüketmiyor. Hiç kimse para harcamıyor. Para da kazanamıyor. Konkallaşmaya götürdü ekonomiyi. Yani yakın bir zamanda İngiltere üretimden de uzaklaşmaya başlayacak. Çünkü bunu yaparlarsa. Kimse üretmeyecek bir şey. Umarım daha büyük savaş çıkmaz ama bize Avrupa'da resmen savaş şartları yaşatıyorlar.
3: Aynen öyle. Peki Sedat, çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir sohbet oldu. Ben de bu sayede içimi daha fazla dökmüş oldum. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
4: Teşekkür ederim.
3: Çok sağ ol. Yarın görüşmek üzere Eksen'de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya ile Çin arasında işbirliği anlaşmasının imzalanmasının 25. yılı nedeniyle bir konferans düzenledi. Konferansta konuşan Rusya ve Çin'in Ankara Büyükelçileri, üç ülkenin işbirliğinin önemine dikkat çekti. Seminere iki ülkenin büyükelçilerinin yanı sıra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doğan Bekin ve Doğan Aydal, CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç gibi isimler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershin'in Avrasya coğrafyasının önemine dikkat çekerek ülkelerin işbirliğine şu sözlerle vurgu yaptı. Avrasya'da eşit, bölünmez bir güvenlik ve işbirliği alanı yaratmak için pek çok çalışma yapılmaktadır. Rusya ve Çin, kıta boyunca son derece geniş bir coğrafyaya yayıldığından Avrasya için böyle bir güvenlik mimarisi inşa etmenin önemi ne kadar vurgulansa azdır. Hepimizin karşılıklı saygıya ve uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlılığa dayanan güvenli ve barışçıl bir arada yaşamaya dair güçlü güvencelere ihtiyacı vardır. Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da yaşananlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Vershin'in Gazze şeridinde uzayıp giden insani trajediyi ve Lübnan'daki kaygı verici gelişmeleri hatırlatarak Türkiye ile ilişkilere de değindi. Türkiye ve diğer bölgesel ortaklarla bu tür yapıcı bir angajmanı sürdürmeye ve geliştirmeye hazır ve kararlı olduğumuzu teyit etmek isterim. Toplantının açılışında konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Shuebin de Türkiye, Çin ve Rusya'nın ortak hedeflerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Türkiye yükselen bir güçtür ve uluslararası ilişkilerde her geçen gün daha büyük bir rol oynamaktadır. Dünya barışı ve istikrarıyla insan medeniyetinin ilerlemesini ilgilendiren birçok konuda üç ülkemiz ortak özlemleri paylaşmaktadır. Hepimiz ulusal kalkınmaya, canlanmaya ve halklarımıza daha iyi bir yaşam sunmaya kararlıyız. Hepimiz eşit ve düzenli, çok kutuplu bir dünyayı destekliyoruz ve hepimiz ayrımcılığa, zorbalığa karşıyız. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Rusya ile Çin arasındaki işbirliği anlaşmasının 25. yılı nedeniyle düzenlenen seminere katılan Rus, Çin ve Türk temsilciler Avrasya'da güvenlik ve çok kutuplu bir dünya için üç ülkenin ortak hedeflerine ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Bugün uzun yıllar huysuz virjin tiplemesine hayat veren Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm yıl dönümü. 1970'lerden 2010'lara kadar sürdürdüğü televizyon şovuyla Türkiye'de bir eğlence figürü haline gelen Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020 yılında 87 yaşında aramızdan ayrıldı.

0: 1932 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seyfi Dursunoğlu, çocuk yaşta ailesiyle İstanbul'a taşındı. Heybeliada Askeri Deniz Lisesi'nde eğitimini sürdürürken yarıda bırakarak Haydarpaşa Lisesi'ne geçen Dursunoğlu, üniversitede İngiliz Filolojisi eğitimi aldı. Yaşamının 18 yılını devlet memuru olarak sürdüren Dursunoğlu, yaklaşık 40 yaşında işinden istifa ederek sahnelere adım attı. 1970'te Huysuz Virgin olarak önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı. Şöhreti yayılmaya başlayınca ünlü sahnelerde boy gösterdi, İzmir Fuarı'nda Türkiye'nin tanınmış solistleriyle aynı sahneyi paylaştı. Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virgin karakteriyle en büyük sıçramayı ise TRT'de Öztürk Serengil'in yarışma programına katılarak yaptı. Esprili kinayeleri ve kantolarıyla sevilen sahne şovlarına imza atan Dursunoğlu, Huysuz Virgin tiplemesiyle seslendirdiği Katina isimli şarkıyla bir kült haline geldi.
1: Kadınlara bak, bana nasıl hasetle bakıyorlar. Kocaları bana bakıyor diye kahroluyorlar.
0: Seyfi Dursunoğlu 2000'li yılların sonuna doğru sansür uygulandığını gerekçe gösterdi, Huysuz Virgin'i artık canlandırmayacağını açıkladı. Sonrasında bazı yarışma programlarında sunucu ve jüri üyesi olarak yer aldı.
2: Ben böyle yapınca alkışlayacaksınız. Tamam mı? Adam onu.
0: 2012'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yapan Dursunoğlu, programın final bölümüne son kez Huysuz Virgin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" açıklamasını yaptı. KOAH hastası olan Seyfi Dursunoğlu, zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir araştırma, düzenli egzersizle birlikte uygulanan beyin dostu beslenmenin hafıza ve bilişsel performansı güçlendirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlar alışveriş listesinde mutlaka yer alması gereken 7 besini açıkladı. Demans riskini azaltmak ve hafızayı güçlü tutmak için sadece bulmaca çözmek ya da egzersiz yapmak yetmiyor. Uzmanlara göre mutfağa giren besinlerde beyin sağlığında en fazla fiziksel aktivite kadar önemli rol oynuyor. 2 yıl süren uluslararası araştırmada demans riski taşıyan 1000'in üzerinde kişi takip edildi. Düzenli egzersiz yapan, beyin dostu beslenen, bilişsel eğitim alan ve sosyal etkinliklere katılan grubun hafıza, düşünme becerileri ve bilgi işleme hızında belirgin gelişme görüldü. Araştırmacılar sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ve beyin sağlığının korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırmanın ardından uzmanlar alışveriş listesinde mutlaka bulunması gereken 7 beyin dostu besini sıraladı. Listenin ilk sırasında bitkisel protein kaynağı olan nohut yer alıyor. Antioksidan yönünden zengin yaban mersini, beyin hücrelerini koruyan en önemli meyveler arasında gösteriliyor. Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, sinir sistemi ve enerji üretimini destekleyen vitamin ve mineralleriyle öne çıkıyor. Somon ve sardalya gibi yağlı balıklar içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca en az %70 kakao içeren bitter çikolatayı, sızma zeytinyağını ve güçlü bir selenyum kaynağı olan Brezilya cevizini de beyin dostu besinler arasında gösteriyor. Dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte tüketilen bu besinlerin hafızayı desteklemeye ve ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlığın korunmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yeni bir araştırma, düzenli egzersizle birlikte beyin dostu beslenmenin hafıza ve bilişsel performansı güçlendirebildiğini ortaya koyarken, uzmanlar alışveriş listenizde mutlaka yer alması gereken 7 besini sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Ceyda Karan'la Eksen programı yeni konu başlıklarıyla yeni sezonda sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez, önce özetler. Mehmet Akif Ersoy'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Yasa dışı bahis ve şike operasyonunda 17 şüpheli gözaltında. İzmir'de 8600 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul merkezi 10 ilde yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin operasyonda aralarında kulüp yöneticilerinin olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek önemli tespitlere ulaşıldı dedi. İstanbul'da 7 Emin otoparklarındaki 1,5 milyar liralık vurgunla ilgili gözaltına alınan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yapay zeka ile sahte bilirkişi raporları hazırlayarak araçları düşük bedelle satın aldıkları, araçların parçalarını söküp sattıkları ve devleti vergi tahsilatında zarara uğrattıkları öne sürüldü. Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ersoy'la birlikte 7 sanık 10 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. CHP'de mutlak mutlan kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı temiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. CHP'de Zonguldak örgütlerinde başlatılan görev değişiklikleri sürüyor. İl Başkanı Devrim Dural ve Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden'in ardından CHP Kozlu İlçe Başkanı Merve Arslan da görevden alındı. DEM Parti İmralı heyeti adaya gidiyor. Heyet terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere 23 Temmuz'da İmralı'ya gidecek. Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin ilk iki maddesi kabul edildi. Teklife göre silahını ihmal sonucu çocuğun eline geçirenlere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçları işleyen çocuklar da 19 ila 27 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Rojin Kabayış'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Baba Nizamettin Kabayış, kızının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi amacıyla diatom testi yapılmasını istedi. İzmir'de Sakız Adası'ndan Çeşme'ye gelen bir teknede yapılan aramalarda 8603 şişe kaçak içki ile 502 litre etil alkol ele geçirildi. İki kişi ise gözaltında. Kremlin, Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddiaları kesin bir dille reddederek Rusya'nın hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadığını vurguladı. Sözcü Peskov, kimsenin de Rusya'nın iç işlerine karışmamasını bekliyoruz dedi. İsrail Başbakanı, İsrail'e desteğiyle bilinen Amerikalı Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katılma ve Trump'la görüşme planıyla Washington seyahatini açıklamıştı. Ancak Amerikan kulis haberlerine göre Trump, Netanyahu'ya randevu vermedi.
1: Ekonomi.
3: Meclise milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifi verildi. Kanun teklifiyle emekli aylıklarına ve ikramiyelerine haciz konulmaması öngörüldü. Teklif komisyona sevk edildi. İstanbul'da araç çekme ve 7 Emin otopark ücretlerine zam yapıldı. Araç çekme ücreti %38,90 zamla 2500 liraya yükseltildi. Otoparkların günlük ücret tarifesi de otomobillerde %25 zamla 250 liraya çıktı. Özel eğitim kurumlarının kendi bünyelerindeki araçlarla ücret karşılığında öğrenci taşıması uygulaması resmen sona erdi. Yüksek Mahkeme taşımacılığın yalnızca ticari tescilli S plakalı araçlarla yapılabileceğine hükmetti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.993 puan seviyesinden işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro ise 53 lira 93 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6077, çeyrek altın 9922, tam altın 39525, atı altını ise 40538 lira.
1: Kupanın günlüğü.
3: FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
1: Yol durumu.
3: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %60'larda seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da yoğunluk gözlenirken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise açılış yerinde yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
2: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Operasyonlar ülkesi olduk. Herkes aynı soruyu soruyor. Ne oluyor? Hep söylüyorum. 1. Oyun bozulmuyor. Oyuncu değiştiriliyor. 2. Bir yandan da yeni hikaye yaratamayanlar kötünün iyisiyiz stratejisini uyguluyor. Seçime kadar hep bu sürecek. Bakın bize öyle diyorsunuz ama bunlar daha kötü. Kişi, kurum, kim varsa aynı sonucu yaşayacak. Hepsi bu olan biten için bir yeni gelişme. Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi meclise gönderildi. Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil olmak üzere 9 milletvekiline ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 9 tezkere meclis başkanlığına sunuldu. Bugün dertleşme günümüz. Soracaklarınız varsa, söyleyecekleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Telefon numarası 0505 171 66 56 nolu numaraya gönderebilirsiniz. İstediğiniz, belki duyurulmak istedikleriniz ne varsa yazabildiğiniz kadar yazabilirsiniz. Burada yanıtlamaya çalışırız son bölüme doğru. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş ile Beşiktaş'ın eski yöneticileri Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçeli'nin de bulunduğu bildirildi. CHP kurultayına verilen mutlak butlan kararında kritik süreç başladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 56 gün sonra dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle gözler Yüksek Mahkeme'ye çevrilirken kararın adli tatil öncesine çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Yargıtay'ın butlan kararını kaldırması halinde Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden ayrılarak Özgür Özel ve ekibinin yeniden göreve dönmesi gündeme gelebilecek. Sürecin uzaması ihtimali de bulunurken siyasi kulislerde yeni haftaya kilitlenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütüğü soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden aralarında Babalı TV kurucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Polis Uğur'un evinde arama yaptı. İşlemler için emniyete götürülen gözaltındakilerin 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Rojin Kabayeş'in ailesinin avukatı ölüm nedeninin aydınlatılması için diyaton testi yapılmasını ve ATK raporunun yeniden incelenmesini isteyecek. Gerekirse mezarın açılması da talep edilecek. Rojin'in sudan mı boğulduğu yoksa boğulup mu göle atıldığını belirleyecek olan diyaton testinin çok önceden yapılması gerektiğini de adli tıp profesörleri açıklayıp eleştirdi. Sonucu iş insanı ve Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Aziz Üstel, 80 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmen başlattığı soruşturma kapsamında Nasuh Mahruki, halka kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Ko plonga na tarot eta matta Asgari ücretli, işçi, memur, emekli. Hep diyor ki bu ücretler, maaşlar yetmiyor. Daha fazla zam olsun. Karşılık hep şöyle oluyor. İmkan yok. İmkan olsa yani yaparız. İmkan yok. Mesela aslında imkan mı, tercih mi? Bence doğru anlamak için bütün bu olan biteni bunun bir imkan meselesi olduğunu yoksa bir tercih olduğunu mu anlamaktan geçiyor. İnan Mutlu, ekonomist, diyor ki bütçe harcamaları imkan meselesi değildir, tercih meselesidir. İktidar bu yılın ikinci 6 ayı için en düşük emekli aylığına 3552 lira zam yaptı. Bu zamdan sonra en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 5,1 milyon. Yarattığı ek maliyet, yani bunun bütçeye, ülkeye o imkan dedikleri yarattığı bütün maliyet 79 milyar lira. Peki bu geçen 6 ayda iktidarın ya da karar vericilerin ödemeyi öngördüğü faiz ne kadar? 1 trilyon 278 milyar lira. Yani 5,1 milyon emekliye reva görülen kaynağın tam 17 katı. Peki faize ya da o faizden geçinenlere imkan yok deniyor mu? İmkan yaratılıyor. Yani 1 trilyon 278 milyar lira nerede? 79 milyar lira nerede? Tüm emeklilere verilen zamda. Doğal olarak bu bir imkan meselesi değil. Bir tercih. Yani işçi de, memur da, emekli de, asgari ücretli de bir tercihin sonucunu yaşıyor. Yani bunu bir tercih olarak yürütürse bakış açısı da değişir. O durumu anlama işi de değişir. Her şey başka türlü olur. Niye? Bu bir imkan tercih arasında bir karar vermeyle ilgili. Şimdi toplam bütçenin, bütün harcamaların %15,6'sı faize gidiyor. %2,7'si tarım. %2,5'i yoksulluğa. %5,2'si eğitime, temel eğitime. Ki işte bu temel eğitimdeki en önemli şey okullarda bir öğün yemek verilmesi. Şimdi bir öğün yemek verilmesi imkan meselesi mi? Tamamen tercih. Yani faize %15,6 ödenirken eğitime 5,2 harcarsanız bu imkandan çıkar. Bu tamamen bir tercih haline gelir. Sağlığa %6,2'si veriliyor. %7,6'sı da sosyal güvenlik sistemine. Yani bütün bunlara bakıldığında ortaya çok net bir şey çıkıyor. Bu bir tercih. Ve bu tercihin sonucunu yaşıyor Türkiye her haliyle. Kemal,

0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir kendi içine döndürüldü ki dışarıda olan biten neredeyse onu aktarabilecek mekanizma kalmadı. Belki de zaten bu yüzden bu olan biten. Çünkü şöyle bir şeyde eğer toplam harcamaların %15,6'sı faize gittiği bir ülkede tarıma %2,7 temel eğitime %5,2'si harcanıyorsa o ülkede başka bir anlatım ya da siyaset yapma tercihi olmak zorunda. Yani çünkü bütün rakamlar size avantaj, muhalefetteyseniz bütün rakamlar size avantajlı hale geliyor, getiriyor. Ama ne durumda? Sanki bu bir dezavantajmış gibi. Niye? Çünkü CHP kendi içinde o kadar bir kendi içine kapanmak zorunda kaldı ki butlan dışında konuşulabilecek bir şey yok. Ama bu öyle de bir hale geldi ki şimdi CHP'yi tarif etmek de zor. Bir butlan yönetimi, bir de diğer yönetim var. Özgür Özel seçilmiş genel başkan, butlanla gelen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten orada başlıyor ama iş şimdi hani butlancı ya da kayyım. Herkes birbirine böyle söylemeye başladı. Şimdi Müslüm Sarı, butlan yönetiminin basın sözcüsü, o konuşuyor, dinleyelim.
1: Elimiz kolumuz bağlı bir biçimde bekleyeceğimize, Yargıtay'ın vereceği kararı bekleyeceğimize gelin hiç olmazsa kongreleri başlatalım dedik. Buyurun Eylül ayının başından itibaren kongre süreçlerini başlatalım. Gelin yarışalım. Gelin bu bir siyasal süreç. Hep beraber bu kongrelerde yarışalım. Kongreleri yapalım. Bu arada da mahkeme Yargıtay karar verdiğinde de kurultay yapılabilir hale gelir. Ondan sonra da kurultay yapalım. Parti içinde bulunduğu bu cendereden çıkartalım. Şimdi bizim tutumumuz ve yaklaşımımız bu iken arkadaşlar mahkeme talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasını daha uygun görüyor. Dolayısıyla butlancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez. Bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide bir paralel yapılanma söz konusudur. Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan. Atanmış MYK, seçilmiş MYK. Atanmış parti meclisi, seçilmiş parti meclisi. Atanmış sözcü, paralel sözcü. İl binalarında, ilçe binalarında tahribatlar. Seçilmiş il başkanı, atanmış il başkanı dualitesi, ikiliği. Ne oldu arkadaşlar sonuçta? Parti ayrışıyor. Bu arkadaşlarımız bu eylem ve davranışlarıyla partiyi ayrıştırıyorlar.
0: Şimdi diyor ki Müslüm Sarı, Özgür Özel tarafı için butlancı, bölücü ve kayyumcu. Şimdi Özgür Özel tarafı da diyor ki bunlar butlancı ve kayyum. Ya da bölücü. Şimdi ikisinden biri kesin yalan söylüyor. Ya iki tarafında bu söylediğinin bir geçerliliği, doğruluğu vardır demek de en yanlış şey. Ya bu ikisinden birisini, hangisini diyorsun, sen büyük yalancısın. Siz yalancısınız demek lazım. Tavırı belirlerken de bunu çok net bir şekilde söylemek lazım. Müslüm Sarı, Özgür Özel cephesi için diyor ki butlancı, bölücü, kayyumcu. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi için diyor ki bunlar butlancı, bölücü, kayyumcu. Karar sizin. Hangisini yalancı diyorsanız ben de onu burada duyururum. Yeni bir gelişme daha. İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine %10 zam yapılmış. Elektronik tam bilet 42 liradan 46-20 liraya, mavi kart aylık abonman 3298 liradan 3628 liraya, okul servisleri 0-1 kilometre 4051 liradan 4456 liraya, taksi açılış ücreti 65.40'dan 71.94'e, taksi kilometre ücreti 43.56'dan 47.92'ye, taksi saatlik bekleme ücreti 544.45 liradan 598.90 liraya, kısa mesafe ücreti de 210 liradan 230 liraya çıkarılmış. Bunların içerisinde bu belediyenin aldığı bir karar mı? UKOME'nin aldığı karar mı? UKOME'nin aldığı karar ama belediye otobüslerinde ya da toplu taşıma da aynı şekilde zamlanmış oluyor. İşte ben belediyelerin zam yapmasını doğru bulmuyorum. Her ne olursa olsun. Başka bir şekilde bulun yolunu. Nasıl buluyorsanız. Peki devam edelim Kemal. Geç.

Ahbap'la başladı, Babala TV'ye kadar uzandı. Böyle de devam ediyor. Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmış. Görmüşsünüzdür zaten, hani görmemek mümkün değil. O kadar gösterir bir halde ki ilk kapısına polis geldiğinden karakola götürülüşüne kadar Oğuzhan Uğur'un bütün görüntüleri verildi. Zaten buradan da amaç bu görüntülerle birlikte bir mesaj veriliyor. Yoksa evine ilk polisin kapıyı çaldığı andaki görüntüleri niye verilir ki? Olayla ne ilgisi var? Soruşturmayla ne ilgisi var bu görüntülerin? Şöyle ilgisi var. Ya doğal olarak o operasyonun niye yapıldığını anlama bakımından da önemli oluyor. Yani şimdi gözaltı kararından sonra haberler şöyle yazıldı. Deniyor ki Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle hesabın bulunduğu bankanın Masaka şüpheli işlem bildiriminde bulunmuş ve operasyon böyle başlamış. Buradan şunu anlıyoruz ki eğer bankada alışılagelmişin dışında yüklü bir işlem yapılırsa banka masa uyarıyor, sonra da işlem yapılıyor. Peki hemen Ahbap operasyonu dedim. Masak raporu 2025 yılında ve orada inanılmaz yüksek bir hesap hareketliliği var. Şimdi o 1,5 yıl neden beklendi Ahbap için? Öyle ya, şimdi hemen bak banka hesabında bir hareketlilik var. Orada bir para olmuş, banka uyarmış, masa hemen hop operasyon. Peki neden bu ilk yapıldığında Haluk Levent'in hesap hareketlerinde ya da orada Ahbap yönetiminde olanların hesabında bu hareketlilik olunca, yüksek miktarda para girişi olunca bir işlem yapılmadı? Ya da yakın zamanda yine hatırlıyorum Masak raporlarında bir sürü kim varsa bu operasyonlarda banka işlemlerinde acayip bir hareketlilik var. Bir de yüksek oranda para girişi çıkışı var. Demek ki banka uyarıyor. Ya banka uyarmıyor ya uyarıldığı halde Masak işlem yapmıyor. Ya da onun Masak'ın bildirdiği diğer kamu kurumları. Yani bu kişiye göre olmaz ki, bir eğer böyle bir durum varsa herkese uygulanması lazım. Yani en son hatırlıyorum Ahmet Çakar gözaltı olduğunda da onun banka hareketlerinde inanılmaz bir yüksek meblağlı hareketlilik vardı. O zaman da harekete geçilmemiş. Gözaltına alınca bütün onlar ortaya döküldü. Bütün o hareketliliğe baktığında sanki evet bir şeyler var, bahisler bilmem neler. Sonra hemen gözaltından sonra serbest kaldı. Yani bütün bu işlemler başka bir şey anlatıyor bize. Şimdi Masak raporunda yine hani Haluk Levent'le para ilişkisi olan herkes gözaltına alındı. Birçoğu da tutuklandı. Bahadır Özgür gazeteci diyor ki Masak raporunda en fazla para transferi yapan 10 kişi tablosunda bir isim hariç herkes gözaltına alınıp ifade verdi. Tutuklanan avukat Ece Güner ile neredeyse aynı miktarda para gönderen Terlemez, yani kim bu? İsmail Terlemez, Terlemez'e savcı bu ne parası diye sordu mu? Herkese soruldu çünkü, diyor Bahadır Özgür. Peki kim bu İsmail Terlemez? 2024'ün ihracat şampiyonlarından birisi. 600 milyon dolarlık ihracat yaptığı savunma sanayinde. Yani silah. Peki niye yok bu isim? İşte bütün burada o niye yok? Bu niye yok? O niye böyle oldu? Bu niye böyle oldu sorusu çok oluyorsa orada hukuksal bir süreç yerinde başka bir şey işliyor demektir. Yani olaylara bakarken neyi nasıl anlamamız gerektiğini veya ne oluyoru anlamak için bu işlemlerde dediğim gibi bu sorular çoksa orada sadece hukuksal değil başka işlerde yürüyordur. Bu böyledir. Devam edelim.

0: Adalet ve Kalkınma Partili Mehmet Özhaseki, kendisi eski bakan, eski milletvekili, eski belediye başkanı, kebap açılışına katılmış, kebapçı açmış, orada bir de konuşma yapmış. Dinleyelim bakalım.
1: Abi tavsiyesi. Burada nihayetinde et pişirilecek, kokacak bu. Dışarıdan da insanlar görecek bunu. Eğer bir fakir gelip de bakmışsa ne olur Murat kardeşim, onun karnını doyur öyle gönder. Ola ki sizin bütçenize uygun olmayabilir. Şurada gördüğün her arkadaşa yaz, parasını da bizden al.
0: Hmm. Ne kadar şey değil mi? Böyle abi bir vatandaşı kedi gibi görmek de çok acayip değil mi ya? Kokarsa, canı çekerse, hani oradan geçerse et kokar. İnsanlar etin koktuğunu unuttu zaten. Et girmeyince kokusu da unutulur. Hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bunu et için söyleyebilirim mesela. Bunu başka bir şey için söylerler ama bu tamamen et için olabilecek bir şey. Ya bu artık başka bir aşamaya, seviyeye doğru ulaştı galiba. Hani insanların görme, bakma, onları adlandırma. Yani oradan bir fakir geçerse diye ne demek ya? Kim fakir? Mesela şimdi fakir kim? Resmi rakamlara göre kaç lira Özgür? Evet abi, fakir kimin? 100 bin lirası olmayan fakir mi? Yoksul fakir ayrı şey. Birisi açlık sınırı bilmem ne. Hadi diyelim hadi 50 bin lirası olmayan fakir. Yani kaç kişi de var ülkede fakir. Bak en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 5.1 milyon. Yani bu emekli. Emekli olmuş 5.1 milyon kişi en düşük emekli aylığı alıyor. Bu fakir. Şimdi Türkiye'nin bu fakirlik kavramına baktığında büyük bir bölümü bu kapsama giriyor zaten. Hani şimdi seçim zamanı olsa bunlar meydana çıktığında söyledikleri her şey halk, o istedikleri insanlar. O insanların üstüne burnuna et kokusu diye, yani işin içinden çıkması çok zor. Hakikaten kediyiz ya hepimiz. Saat başına gidelim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Deprem profesörü Profesör Doktor Naci Görür tez zamanda deprem var dedi. Ortalık karıştı biraz. Bilim insanları tartışıyor ama biz daha çok korkuyoruz. Depreme hazır olunmadığını biliyoruz çünkü. Kendi selasını duyarak ölen deprem insanları ülkesiyiz sonuçta. Sismolog Doktor Ramazan Demirtaş Naci Görür'e karşılık verdi ama bu söylenilen tez zamanda deprem var demenin bilimsel bir temeli olmadığını da söyledi. Naci Görür ya da başkaları işte biz bunu bilim adına söylüyoruz dedi. Peki aslında ne oluyor? Onu da öğrenmek için sismolog Ramazan Demirtaş canlı yayınımızda. Alo.
2: Buyurun.
1: Hoş geldiniz Ramazan Bey.
2: İyi yayınlar, buyurun.
1: Şimdi bu mesele tez zamanda deprem var. Siz de bunun yani çok bilimsel olmadığını söylediniz. Sonra akşam saatlerinde ben programdan çıktıktan sonra eve gittim baktım. Bir arkadaşım bana göndermiş sizin şeyinizi. Ramazan Demirtaş bak o da söylüyor tez zamanda deprem var diye. Siz de öyle bir şey yazmışsınız. Ben de çok şaşırdım baktım diye. Ama sonra baktım ki o durumu anlatmak için biraz ironi yaptınız herhalde.
2: Evet, bakın ortada ironi falan yok. Dün ben 3-4 saat bir sohbet odasında bu konuyu açıkladım. Hı-hı. Şimdi bu cümleler kime ait? Herkes aslında gündemi takip ediyorsa görecektir. Yani tez zamanda deprem bekliyoruz sözü biraz önce bahsettiğiniz gibi Sayın Naci Görür'e ait. Şimdi siz de aslında konuyu az önce belirttiniz. Tez zamanda diye deprem biliminde böyle bir ifade olamaz yani. Yani bir deprem bilimci böyle bir cümle kuramaz. Çünkü bunun bilimsel bir temeli yok. Yani tez zamandan mesela ben size sorsam ne anlıyorsunuz? Yani bugün mü, yarın mı, şu andan itibaren mi? Ve bu veri nedir mesela? Bugün yer kabuğunun ya da yer altının yapısına baktığınız zaman 10-15 kilometre derinlikteki bir fay size tez zamanda deprem üreteceğim diye bir veri sunmaz. Ya bu gerçekten hani ben şey yapmak istemiyorum ama trajikomik bir durum. Üstelik hiçbir bağlantısı yok. Bakın bu açıklamayı ne zaman yaptı? İşte 16 Temmuz'da yapıyor. Deprem nerede? Deprem Midilli Adası'nın batısında başka bir sistem var. Başka bir fay sistemi var. Bu fay Skiros Edremit Havzası dediğimiz bir kesimde giden Kuzey Anadolu fayının Ege Denizi içerisinde Kuzey Ege Çukuru'nun hemen altında bir güney kolunun Ege Denizi'ndeki uzantısı. Bir sol yana sağ yana doğu katılımlı bir fay. Şimdi bunun üzerinde 3.9'luk bir deprem oluyor. Beklenen Marmara depremi olduğu yere olan uzaklık yaklaşık 300 kilometre. Yani dolayısıyla hani komşu bir fay üzerinde olsa dersiniz ki işte komşu faylar geriliyor. Ama çok alakasız bir yerdeki bir küçük bir depremde tez zamanda deprem bekliyoruzun aslında hiçbir temeli yok. Buyurun.
1: Peki şimdi böyle söylüyorsunuz bir temeli olmadığını ısrarlı bir şekilde bir 2030 diye bir tarih de var. Şimdi o da yaklaştı artık hani 2030'a kadar bu deprem olacak.
2: Pardon ben isminizi alabilir miyim kusura bakmayın.
1: Mustafa Hoş ben.
2: Ha, Mustafa Bey bakın şöyle bir şey var. Dünyada hiçbir bilim insanı yani ünlü bir deprem bilimci de getirseniz tarih vererek bir depremin 2030'da oluşacağını söyleyemez. Bu şöyle bir şey, biliyorsunuz 99'dan sonra Parson Amerikalı bir deprem tehlike risk analizi yapan bir bilim insanı burası için bir tehlike risk analizi yaptı. Dedi ki 17 Ağustos 99'dan sonra Marmara'da gelecek 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı %64'ün üzerinde. Şimdi bakın 27 yıl geçti değil mi? Yani 27 yıl geçti, bu deprem olmadı. Deprem olasılığı %65 filandı. Şimdi bu durumda bu olasılık çok daha yüksek olması gerekiyor. Onun için de deniyor ki, yani 30 yıl dendiği için gelecek 3 yıl içerisinde 2030'da bu deprem kesin olacak. Böyle bir şey de yok. Çünkü risk analizi sonuçta birçok belirsizlikler içeren, yani çok da aslında bir fayın deprem tehlike parametresini yansıtmayan bir yaklaşım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir probabilistik yaklaşım. Bu kesinlikle böyle olacak diye bir kural yok. O açıdan yani tabii basın dili bunu bilim dilinden farklı anlıyor. Tabii bizim bilim insanları da, yani akademik arkadaşlar da özellikle bunu açıklamadıkları için basında işte 3 yıl içerisinde 2030'da bu deprem olacak. Böyle bir şey yok. Ben size şunu söyleyeyim. Beklenen Marmara depreminin en son deprem 1766. Şimdi tabii 1766'da iki tane 3 ay aralıklarla Orta Marmara ve Batı Marmara'da 7'nin üzerinde 2 deprem var. Şimdi bu depremden itibaren 260 yıl geçmiş durumda. Hatırlarsanız 99'dan sonra yine basında beklenen Marmara depremi 1766'nın üzerine 250 yıl eklerseniz 2016'da kesinlikle bu deprem olacak diye birçok arşivde bu bilgileri görebilirsiniz. Peki oldu mu? Olmadı. Bakın 10 yıl daha gecikti. Ya bu deprem aslında gecikmedi ama 260 yıl geçmesine rağmen olmadı. Bunun sebebi, bakın, Marmara'da birçok deprem tehlikesi açısından belirsizlikler ve bilinmezlikler var. Şimdi bir defa deprem tekrarlama aralığı 250 yıl diye bir kural yok. Deprem tekrarlama aralığı o mesela Orta Marmara ya da Batı Marmara parçasının yıllık kayma hızına bağlı ve üreteceği deprem büyüklüğüne bağlı. Eğer bu deprem 7.5'un üzerinde olacaksa, bakın 7.5'un üzerinde olacaksa, bu depremin tekrarlama aralığı en az 275 yılın üzerine çıkar. Yani bu şu demek, hani böyle anlamayın, her 7.5 büyüklüğünde deprem bekliyoruz diyorlar ya, ya da Sayın Görür minimum 7.2 maksimum 7.6 olur diyor ya, 7.6'lık bir deprem olacaksa bu depremin tekrar aralığı 275-300 yıl. Dolayısıyla 260 yıl geçtiği için henüz bu depremin olma olasılığı düşük. Anlatabiliyor muyum Mustafa Bey?
1: Anlıyorum sizi. Peki bu siz nasıl bir öngörünüz var İstanbul depremi için?
2: Şimdi İstanbul,
1: ya da öngörüsü olmaz mı bu bilimsel yaklaşımın?
2: İstanbul demeyelim de, yani şu anda Marmara'dan bahsediyoruz. Şimdi buradaki bilinmezlik nedir ya da belirsizlik? Bugün siz de basında yakından izliyorsunuz. Bilim insanları güya ikiye ayrıldı. Bir grup 7.5, 7.6 hatta 7.8 deprem olacak diyor. Diğer bir grup, yani hani Şener Üşmesoy, Osman Bektaş arkadaşlar da 6.5'un üzerinde deprem olmaz diyor. Şimdi bu durumda, yani sonuçta diyeceksiniz ki doğru tek değil mi? Bu bize neyi gösteriyor? Bir, biz Marmara'nın bir defa fay modelini tam olarak ortaya koyamadık. Yani istediğiniz kadar sismik yansımalar, gemiler dolaştırın. Demek ki biz buradaki fay modelini ortaya koyamazsak, yani tek tip fay modeli mi, çok parçalı segmentli bir yapıya mı sahip? Şimdi bunu bilmezseniz geçmiş 1500-2000 yılda olan, işte bu 1766'lar, 1754'ler, 1509-1894 depremlerin hangi parça üzerinde olduğunu bilemezsiniz. Yani bunu ilişkilendirmeniz gerekiyor. Şimdi bir bilinmeyen bu. İkinci bilinmeyen şu: bu olacak depremin büyüklüğü kaç olacak? Ya bunun, bu ne belirliyor? Orada bakın 24 Haziran Venezuela'da

0: Mayıs ve Ağustos'ta olmak üzere 3 tane deprem. Hemen bir de arkasından 1894 depremi. Dolayısıyla şu anda biz fayın çok parçalı mı, tek parçalı mı kırılacağı, tek bir büyük depremle mi yoksa birbirine yakın, yani bu ay, yıl, gün aralıklarla da olabilir, 3 ayrı deprem şeklinde mi olacak? Bunu da önceden bilemediğiniz için, bunun bir tekniği de yok, yani bir teknolojisi de yok. Fay bazen 3 parçalı tek bir ya da tek bir depremle 7.8'de 3 parçayı aynı anda kırabiliyor. Anlatabiliyor muyum Mustafa Bey?
1: Evet.
0: Dolayısıyla çıkmazlar buradan başlıyor. Öbür tarafta şuna ben çok da itibar edilmesini düşünmüyorum. Yani Şener Üşmez'in söylediği şey kesinlikle doğru değil. Ya da ona paralel işte Marmara'nın olduğu kesimde krip oluyor. Yavaş akmaya da sünek bir davranış var. Dolayısıyla krip gösterdiği için burada 6.5'ün üzerinde deprem olmaz. Bu çok da doğru bir şey değil. Çünkü bu bahsettiğimizde Kuzey Anadolu fay zonu. Yani Kuzey Anadolu fay zonu Karlova'dan geliyor. Atina açıklarına kadar Kuzey Ege Çukurluğu'ndan 1500 kilometre uzun bir faydan bahsediyoruz. Bu Marmara'nın doğusunda 7.6 17 Ağustos var. Batısında 7.4 1912 Şarköy Mürest'te deprem var. Şimdi arada siz 6.5 üzerine deprem olmayacak derseniz, peki 1509 küçük kıyamet diye arşivlere girmiştir. Ve bu deprem muhtemelen 7.5-7.8 arası bir deprem gibi gözüküyor. Çünkü o zamanki nüfusa göre İstanbul'da 5000 kişi hayatını kaybetmiştir. Birçok yapı yıkılmıştır. Dolayısıyla yani siz bunları görmezden gelip bunu hafife alırsanız, bu işten sorumlu, yani risk azaltmadan sorumlu ilgili bakanlık, yani İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ve karar vericileri, merkezi yönetici, yerel yönetici yanlış yönlendirsiniz. Yani depremin şakası olmaz, görüyorsunuz. Yani Venezuela'da peş peşe 39 saniye aralıklarla şu anda ölü sayısı sanırım 4900 küsürlere falan çıktı. 6 Şubat'ta biliyorsunuz 53.000 resmi rakam, 17 Ağustos'ta 20.000 insan hayatını kaybetti. Yani bahsettiğimiz Marmara kentlerinden bahsediyoruz. Yani bu olacak deprem sadece İstanbul değil, Marmara'nın güney ve doğusu ve batısındaki bütün Marmara kentlerinde de çok ciddi bir yıkıma neden olabilecek bir deprem. O açıdan biz İstanbul değil de daha çok Marmara depremi. Yani bu Orta Marmara, Batı Marmara ya da daha Doğu Marmara depremi şeklinde ya da üçü aynı anda gelişebilir. Bir diğer konu da Marmara depremi olursa İznik Mekece hemen altında Kuzey Anadolu fayın güney kolu yaklaşık 961 yıldır, yani 1065'ten beri deprem üretmiyor. Buranın deprem tekrarı aralığı 1+-100 yıldır. Dolayısıyla tetiklenme şeklinde burada da böyle bir deprem olasılığı da gerçekleşebilir. Ya da İznik Mekece önce bir yedilik deprem üretir, Marmara'da söylediğim şekilde diğer depremleri tetikleyebilir. Yani onun için Mustafa Bey, yani hani bu görüşlere bakarak, yani deprem bilimi bir defa basında bu şekilde yapılmaz yani. Yani neden bunu söylüyorum? Bir grup 6.5'un üzerinde deprem olmaz diye tamamen bu işi görmezden gelirken, dediğim gibi karar vericiyi yanlış yönlendirirken, diğer taraftan Naci Görür de 99'dan beri 27 yıldır bütün arşivlerine bakın. Yani 8 büyüklüğünde olacak, yok 7.6 olacak, 7.5 olacak şeklinde, hemen olacak, artık süre doldu, bardağı taşıran son damla gibi 27 yıl geçti. Yani biz burada deprem olmayacak anlamında demiyoruz ama kullandığı cümleler herhangi bir araştırmaya dayanmıyor.
1: İşte herhangi tam da dün yayında şeyi söylüyor. Araştırmaya dayanıyor. Ben 5 tane gemiyle araştırma yaptım, bütün fayları inceledim. İşte bunları söylemek için bir kaç tane makale var, referans verilmesi lazım. Bilim alanında bir uzmanlığa sahip olması lazım. Ben de tam da o bilim adamlığı kimliğimle bunları söylüyorum, uyarıda bulunuyorum. önlem alınsın, insanlarımız ölmesin diyorum diyor özet olarak.
0: Bakın Mustafa Bey algı yapıyor. Yani algı yaptığı için bir defa uzmanlık alanı Sayın Naci Görün'ün deprem fay ya da deprem tehlikesi değil. Uzmanlık alanı tamamen jeolojinin farklı bir bilimi. Yani sedimentoloji, deniz jeolojisi.

0: Yani sizin aşağıda gemilerle dolaşmanız ya da Victor 6000'de aşağı inip o faylara bakmanız sizin o fayın deprem tehlikesini çözdüğünüz anlamına gelmiyor. Bakın ben 40 yıldır ilgili kurumda, yani şu anda AFAD olarak devam eden deprem araştırmada 40 yıl araştırmacı, mühendis olarak ve akademik bir insan olarak bu işlerin içerisinde yer aldım. Ve birçok yurt dışında da bu işin eğitimlerini alan birisi. Yani bugün biz karada bir fayın önüne gidiyoruz. Fayın üzerinde kazı yapıyoruz. Kazıya rağmen bir fay size tez zamanda deprem olacak diye bir veri sunmaz. Bu gerçekten komedi. Yani sizin referans almanız ya da atıf almanızın bu konuyla hiçbir alakası yok. Yani burada aslında bir bilim insanının ne bileyim zayıf yönlerinden bir tanesi. Yani benim bu kadar referansım var, atıflarım var demek, tez zamanda deprem olacak cümlesi bir defa uluslararası bir ortamda gitseniz sunsanız size gülerler Mustafa Bey.
1: Yani o verilerle birlikte, yapılan araştırmalarla birlikte oluşan bir bilgilerle bunları söyleyemez misin? Şunu söylüyor zaten. Hani bu 2030'u, belki ben yanlış aktardım size. 2030'a kadar %48 diyor. Niye? Çünkü geçmişte şöyle deprem oldu. Aralıkları
0: Mustafa
1: böyle.
0: Bey, bu çalışma kendisine ait değil. Bakın bilimsel etik anlamda da etik kurallara uymayan bir açıklama yapıyor. Bunu yapan Amerikalı bilim insanları. Yani 99'da dediğim gibi Parsons kalkıp dedik ki yani gelecek 30 yıl içerisinde %65. Sonra 27 yıl geçince geçen sene yine bu tehlike risk analizi revize edildi. Dediler ki gelecek 4 yıl içerisinde bu %48. Şimdi Sayın Görür bunu bile uzmanlık alanı olmadığı için yanlış yorumladı. Yani tehlike %64'ten 48'e düşer mi? Yani 27 yıl geçiyor. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde olma olasılığı %48. Anlatabiliyor muyum? Yani 30 yıl içerisinde değil. Yani aslında risk artmış demek bu durumda, tamam mı? Yani onun dediği gibi tehlike risk seviyesi %48'lere düştü falan değil. Dediğim gibi uzmanlık alanı olmayınca işte kamuoyunda yanlış yönlendirmeye devam ediyor. Şimdi demin bu 4 yıl meselesinde anlattım. Faylarda böyle bir şey yok. Yani gelecek 30 yıl içerisinde bu deprem olacak diye bir şey yok. Çünkü bahsettiğimiz, biraz önce söyledim, Orta Marmara ya da Batı Marmara mı, yoksa Doğu Sırt mı, yoksa Doğu Marmara kısmı mı deprem üretecek? Bunlar şu anda belirsiz. Kaç büyüklüğünde üretecek? Bu da belirsiz. Yani ama 260 yıl geçtiği için oradaki yıllık kaymazı yaklaşık 2 santim biraz üzerindedir. Yani şu anda 5,2 metrelik bir enerji, yani bir atım birikmiş durumda. Bu da aşağı yukarı 7,4'lük depreme karşılık gelir. Yani dolayısıyla şu anda eğer bu deprem 7,5'un üzerinde olacaksa, dediğim gibi 275 yılın geçmesi gerekiyor en az. Çünkü faylar matematiksel kurallara göre deprem üretir. Yani anlatmak istediğim şey şu, yani burada hani algı falan yapmaya gerek yok Mustafa Bey. Tez zamanda deprem olacağı tutun İngilizce'ye çevirin. Yani gerçekten bilimsel ortamda yani insanlar yani güler yani. Böyle bir şey olmaz yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Peki Mustafa Bey. İyi
1: İyi
0: günler.
1: akşamlar.
0: Görüşürüz. Sağ olun.
1: Sismolog Doktor Ramazan Demirtaş'la konuştuk. Naci Görür'ün büyük depremi tez zamanda bekliyoruz açıklamasını, doğru olmadığını, bunun trajikomik olduğunu söyledi. Deprem konusunda Naci Görür'ün kendi uzmanlık alanı dışında sözler söylediğini, iddialı sözler söylediğini söyledi ve depreme bakış açısını bize anlattı. Sismolog Doktor Ramazan Demirtaş. Devam edelim.

Dünya Kupası'nda artık finale doğru geri sayım başladı. Pazar akşamı İspanya ile Arjantin finali oynayacak. Maç kadar maçın hakemi de tartışılıyor. Dünya Kupası finalini yönetecek hakem Slavko Vinčić 2020 yılında fuhuş, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma nedeniyle gözaltına alınmıştı. Bu haberler yeniden yayınlanıyor ve bu geçmiş nedeniyle hakemin daha kolay manipüle edileceği söyleniyor. Bu manipülasyonun da Arjantin lehine olacağı konuşuluyor. Sosyal medyada en çok bahsedilen, en çok paylaşılan Vinčić ile ilgili geçmişindeki bu adli olay. Ama nasıl bir yönetim gösterecek, o yönetimle birlikte Dünya Kupası ilk günden itibaren tartışmalı başladı, nasıl bitecek, onu da pazar akşamı saat Türkiye saatiyle 22'de öğrenmiş olacağız. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısıyla başlayan savaşta artık gelinen durumda tamamen iş psikolojik bir savaşa dönüşmüş durumda. Bu psikolojik savaşta öyle bir halde ki doğru ne gerçek ne artık anlamakta zor. Başından ilk andan itibaren bu savaşı konuşuyoruz bu bölümde. Savaşın seyrine, geldiği yer ve sonrasına ilişkin bir çok öngörüde, analizde bulunma şansı vardı. Ama son 15 gündür bu ortadan kalktı. Çünkü iş tamamen bir psikolojik savaş halinde yürüyor. Manipülasyon, dezenformasyon çok fazla. Kim neyi doğru söylüyor anlaması da biraz zor. Ama bilinen bir şey var ki bu yeni bir mutabakata herkes daha güçlü girmek için daha sert bir şekilde müdahalede bulunuyor, karşılık veriyor. Amerika başında çocuk öldürerek başladı bu savaşa. Çocukları öldürdü Binap'ta, 168 çocuğu. Çocukları öldürerek de devam ediyor. Çünkü en son vurduğu yerlerden bir tanesi kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane. Son iki gündür de tamamen İran'ın sivil altyapısına dönük bir saldırı planı uyguluyor. Bu arada Husiler de Yemen'de Bab el-Mendeb boğazını kapatmaya hazırlanıyor. Bütün bunlara olan bitene rağmen. Buranın kapanması demek, yani Bab el-Mendeb boğazının kapatılması demek, Orta Doğu'dan çıkacak petrolün artık gidecek bir yeri olmaması demek. Ama bu ne zaman kapatılacak, nasıl bunun kapatılmasında nasıl bir yöntem kullanılacak belli değil. Ya bu da şöyle de algılanabilir. Bak burayı da kapatırız ha, ona göre davranın anlamına da gelebilir. Yani çünkü İran'da şehirler arası otoyollar bombalanıyor. Şimdi Amerika diyor ki biz bunu Hürmüz Boğazı'nı açmak için yapıyoruz. Hürmüz Boğazı ile köprünün alakası ne? Doğal olarak orada ülkeyi hem ekonomik hem de altyapı olarak oldukça zora sokup sonra da başka bir şey yapmak. O başka bir şey ne? İşte o başka bir şeyi de diyorlar ki kara savaşı. Şu anki haliyle bir kara savaşı olsa İran'ın coğrafi konumunu da göz önüne bulundurulursa Amerika'nın kazanma şansı yok. Ancak böyle bir kara savaşına doğru zorlanmaya çalışılıyor İran diye söyleniyor. Dediğim gibi bütün bunların hepsi bölgeden gelen haberler üzerine, ama ne kadarı doğru, ne kadarı artık psikolojik savaşın bir sonucu, onu anlamak da çok zor. Psikolojik savaş demişken, hani ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İsrail'in savaşı manipüle edebilecek hamlelerini söylemesi de bu başladığı ilk günden itibaren bugüne Amerika-İsrail ilişkileri açısından bakıldığında bu da tuhaf bir durum. Eğer Vance'in İsrail'e dönük bu açıklaması bundan sonraki uygulanacak bir politikayı belirlerse İsrail'in işi biraz daha zor. Çünkü ilk defa oluyor bu büyük kırılma. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 15. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 20. günde. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 17 gün. Gazeteci Merdan Yanardağ 264. Çiğdem Mater 1547. Selçuk Kozağaçlı 3176. Selahattin Demirtaş 3543. Tayfun Kahraman 1547, Murat Çalık 485, Aykut Erdoğdu 410, Ramazan Gülten 477, Akademisyen Emel Memiş 22, Osman Kavala 3180, Necati Özkan 481, Ömer Günel 122, Mine Özer'den 1547, Gürkan Akgün 489 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1547 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne olduk hocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü sonrası siyaseten çok şey tartışılıyor. Öyle de olması lazım, tartışılması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bunu zamana yayılsın, insanlar alışır, unutur ve sonra da merkez yönetim bizde, bütçe bizde ve sonra da istediğimizi yaparız anlayışı var. Diğer tarafta da hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadeleye devam etme, kongreye götürebilme, eğer olmazsa da yeni parti kurulup yola öyle devam etme kararlılığı var. Bu Temmuz ayı içerisinde artık sonuçlanacak gibi görünüyor. Ama burada en önemli şey her iki tarafında ya da iktidarın da medyanın tavrı. Bunu sorgulama açısından çok ilginç bir örnek size dinleteceğim. Şimdi bu haber iktidara yakın A Haber'de ya da ATV'de, o tarafta yayınlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tatilini geçirdiği otelin fiyatı konuşuluyordu, eleştiriliyordu o zaman. Önce bir dinleyelim haberi.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuk kavgasına tatil arası verdi. Soluğu Antalya'da aldı. Ailesiyle birlikte bayram tatilini Belek'te, geceliği 316 bin lira olan 1500 metrekarelik VIP konsept villada geçirdi. Bayram tatilinin başlamasıyla 24 Haziran Cumartesi günü eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte Taşlıburun mevkiinde yer alan otele gelen Kılıçdaroğlu, otelin en lüks villası olan ve VIP hizmet verilen villaya yerleşti. Villanın bir haftalık ücretinin iki kişi için yaklaşık 2 milyon 216 bin lira olduğu belirtildi.
0: 2 milyon 200 bin lira o zamanın parasıyla bilmem ne. Şimdi bu haber bu haliyle asla ATV'de, A Haber'de bugün yayınlanmaz. Nerede yayınlanıyor? Kendisini daha muhalif gibi gören Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada bu haber yayınlanıyor. Ya iş aynı şekilde. İşte mi bir tuhaflık yok mu ya? Hani obje aynı, Kemal Kılıçdaroğlu. Bu haber yayınlandığı zaman A Haber, ATV Haber ya da diğer iktidara yakın bütün medyada haber böyle yayınlanmıştı. Şimdi asla orada bu haber yayınlanmaz ama bu haber Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada aynı şekilde yayınlanıyor. İşte buradaki temel sorun medyanın kendini konumlandırması ve medyanın habere, ülkeye, siyasetçiye bakışı. Bundan daha iyi bir örnek olmaz. Yani aslında yanlış yerde olan medya tamamen Türkiye'de. Siyaset olur, eder ama medya tamamen yanlış yerde. Bu haliyle habercilik yapanlar bu iktidara yakın medyada yayınlandığı zaman bu haberle kahramanlık yapıyorlardı. Şimdi aynı haberle Özgür Özel'e ya da Ekrem İmamoğlu'na kendini yakın konumlandıran medyada bu haberle aynı şekilde kahramanlık yapıyor. Hani böyle bir şey olduğu zaman her şeyden şüphe edersiniz bu ülkede. Yani zaten sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, bu ülkenin kurtarıcıya ihtiyacı yok. İşini doğru düzgün yapan insanlara ihtiyaç var. Özellikle gazetecilik konusunda. Abi bırakın ülkeyi kurtarmayı ya. Hani sadece işinizi yapsanız zaten bu iş kendiliğinden olacak gibi görünüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu eskiden iktidara yakın medyanın yaptığı haberdeki gibi tatili, her şeyi, parası ödeydi. Şimdi de o çalışma ofisindeki para nereden karşılığını bu Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. O da demiş ki bir iş adamı. Şimdi bir iş adamı denildikten sonra o iş adamına ilişkin bir sürü iddialar söylendi. Hatta isim verildi. O isim de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihaleler alan kişiymiş. Bu öyle olunca Müslüm Sarı, yani Butlan yönetiminin basın sözcüsü, ona da soruldu. O yanıtlamış. Bakalım ne demiş.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşam biçimini herhalde burada herkes takdir eder, bilir, görür. Kamuoyunun önünde olan bir insandır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kendi yaşam biçimi asla lüks bir yaşam biçimi değildir. Son derece mütevazi bir insandır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı devletin içinde yetişmiştir. Devlet terbiyesi almıştır. Bütün hesapları incelenmiştir. Bütün geçmiş ortadadır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na para pulla ilgili hiçbir mevzu yapışmaz arkadaşlar. Böyle bir şey asla olmaz. Böyle bir iddia asla anlam ifade etmez. Bu iddiaların karşılığı yok. Şimdi Sayın Genel Başkan, genel başkanlık sürecinden sonra bir ofiste çalışmalarını yürüttü yaklaşık 2-2,5 yıl. Bu ofisin bütün masrafları imece usulü karşılandı. Bizler de katkı koyduk. Başka arkadaşlar da katkı koydular. İş adamı arkadaşları da vardı. Genel Başkan'ın eski bürokrat arkadaşları da vardı. Eski milletvekilleri de vardı. Yeni milletvekilleri de vardı. Bizler de vardık. Yani burası herhangi bir kişinin tek başına finanse ettiği bir yer olmadı hiçbir zaman. Burası imece usulüyle bu davaya inanan, Sayın Genel Başkan'a inanan, onun doğru dürüst olduğuna ve Türkiye için faydalı olduğuna inanan kim varsa herkes bu sürecin bir tarafından tuttu. Dolayısıyla burası imece usulüyle finanse edilmiş bir ofistir arkadaşlar. Bunun dışındaki bütün tartışmalar süreci açısından kötü niyetli, art niyetli tartışmalardır. Bu tartışmalar devam ettiği sürece bu konuyla ilgili özellikle adı geçen arkadaşlarımız bağlamında gerçeği yansıtmayan iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır.
0: Tamam. O iş adamı söylenen CHP'den ihale aldı mı almadı mı? CHP'den ihale alan birisi mi? Şimdi İmece dinlen kim mesela onlar? İmece'ye katılanlar. Bunu açıklansa ne olur ki? Ahmet şu kadar verdi, Mehmet şu kadar verdi, Mustafa şu kadar verdi, Özgür şu kadar vermez o. Yani bunu açıklamak bu kadar zor olmasa gerek. Zaten hani bunu açıklamak mecburi hale gelmesi lazım. Daha şey, elbette ki dürüsttür. Hani bu konuda hani lüks özlemi yoktur. Yani ben bu şeyi de anlamıyorum. Bu yani nasıl durumdadır? Yani o Mehmet Özak Aseki'nin açtığı lokantanın önünde o kokuyu duyacak kadar mı? Yani nedir ki bu böyle, hani kendini daha böyle şey görmek, yoksul görmek duygusunu da anlamıyorum. Hani bir taraftan öyle kedi gibi aşağılanmayı anlamıyorum ama öteki taraftan da böyle hani sanki büyük bir özelmiş, bizim öyle lüks şeyimiz yok bilmem yok. E işte kalmışsın o otelde, bak otelin bilmem geceliği 15 bin dolar falan yani. E kalabilir, ne var ki bunda? 15 bin dolarlık otelde kalacak şekilde görmüyor mu kendini? Ya her şey birbirine o kadar çok karıştı ki. Ya mesele orada nerede kaldığınla ilgili değil. Kendi cebinden karşılıyorsanız zaten bunu istediğin yerde kalabilirsin. İstediğin bir şekilde söylersin. Ne yani? Şimdi 15 bin dolarlık otelde kalıp biz çadırda kalıyoruz mu diyeceksin. Ben bu o kadar saçma buluyorum ki bu tartışma. Ama burada kim? Temel mesele kim bu imeceye katılanlar? Bu kadar, bir taraftan da şöyle Cumhurbaşkanlığı sürecince toplanan paralar var. Ne oldu o paralar? Nerede? Bunu çok rahatlıkla bir şekilde söylersiniz ya da yazarsınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin internet sitesinde, herkes görür. Bu kadar basit. Ama iş mesele öyle olmuyor ki, işte az önce anlattım. Yani aynı haberi, aynı içerikle şu anda iktidar ve muhalefet medyasında, iktidarın daha önce verdiği haberi şimdi aynı şekilde diğer muhalif medyanın veriyor olmasında bir sorun yok mu ya? Hani... Hadi devam edelim Özgür.

0: Efendim Özgür, ne diyorsun? 0505 171 66 56, bu bizim WhatsApp hattımız. Bu Özgür bir iş yapmış olmak için telefon numarasını söyledi bana. WhatsApp attınız. Bugün dertleşme gününüz, isterseniz yazarsınız, konuşuruz üzerine ya da anlatmak istediğiniz varsa onları ben buradan söylerim. Şimdi bu ikinci çözüm süreci adı verilen süreçte öyle bir hale geldik. Hani bir yerden sonra böyle zorlanmalar oldu, tıkanmalar oldu ama en uzun tıkanma aşaması bu dönemde yaşanıyor. Çerçeve yasa nasıl olacak, ne olacak? O da meclis tatile girmeden çıksın üzerineydi. Şimdi bir hareketlilik var. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti çarşamba akşamı AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'le görüşmüştü mecliste. Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüldü. 40 dakika sürdü ama bir sonrasında bir açıklama yapılmadı. Şimdi yeni bir haber, gelecek haftada İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan'la bir görüşme yapılacağı söyleniyor. Abdullah Öcalan'la 24 Mayıs'tan bugüne de bir görüşme olmamış. Bu görüşme yapılmamış, yapılamamış. Dediğim gibi gelinen noktada o kadar çok soru işareti var ki ben başından beri bu süreci anlatırken çok bilinmeyenli denklem diye söylüyorum. Çok gizemli, çok bilmeyen, hani hiç kimse bilmiyor ama bilen sayısı çok az. İşte Barak biliyor, Bahçeli biliyor, Erdoğan biliyor ama geride kalan kimse bir şey bilmiyor diye söylüyordum. Şimdi bu DEM Parti tarafında da bu bilinmezlik üzerine eleştiriler var. Sırrısakık işte sosyal medyaya yazmış, öyle şeyler söylüyor. DEM Parti eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel konuşmuş. Habertürk Ankara editörü Mahir Kılıca diyor ki bu işi yürüten bir devlet aklı var. Bunu sadece iktidarın yürüttüğünü düşünmek eksik olur diyor. Yani şimdi oradan da geldi bu devlet aklı. İşte ne bu devlet aklı, ne söylüyor bu terörsüz Türkiye süreci ya da ikinci çözüm süreci için? Ne söyleniyor bu devlet aklında bilmiyoruz. Yani o devlet aklı İmralı'daki ilk bu meclis komisyonu gittiğinde orada bir tıkanma olacağını varsaymamış mı? Şimdi bu çerçeve yasa sanki ilk bugün mü düşünmüş devlet aklı çerçeve yasanın içeriğine ilişkin? Daha önceden bunun bir hazırlığı olmamış mı? Bütün bunlar ya da Tom Barak orada konuşurken devlet aklı ona sen bir dur kardeşim sen işine bak niye dememiş gibi sorular devam ediyor. Bakalım önümüzdeki hafta İmralı ziyaretiyle birlikte yeni bir hareketlilik olacak ama meclis tatile girmeden bu çerçeve yasa çıkacak mı? Orası belirsiz, hala onun bilen yok. Devam edelim.
1: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Vallahi ne ağız tadı kalır insanda, ne hayat neşesi. Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum 145 kişilik Fatma Girik Kız Öğrenci Yurdu'nu kapatmış. Öğrenciler de tahliye ediliyormuş. Öğrenci yurdu kapatmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Tek bir gerekçesi vardır. O öğrencileri tarikat cemaat yurtlarına zorlamak. Onun dışında hiçbir gerekçeyi benim aklım, mantığım bir türlü almaz ve buna da ikna olmam. Devam edelim.
2: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım. İçimden geldi.

0: Meclise bir yeni kanun teklifi verildi. O kanun teklifine göre yeşil pasaport kapsamına alınması gereken meslek grupları belirlenmiş kanun teklifinde. Mimarlar, mühendisler, diş hekimleri, veteriner hekimler, özel okul öğretmenleri, uluslararası tır şoförleri. En çok kim hak ediyor acaba size göre? Ya bu yeşil pasaport işi de artık öyle bir hale geldi ki her meslek grubuna dağıtılan bir şey vardı ya. Ersen ve Dadaşlar vardı, her meslek grubuna bir şarkı yapıyordu. Her meslek grubu için bir şarkısı vardı sonra, eski bu 45'likli yılların, 70'li yılların önemli bir ismidir ama sonrasından bu Ersen ve Dadaşlar her meslek grubuna bir şarkı yapıyordu. Onun gibi bir şeye dönüştü bu. Yeşil pasaport verelim, sana da yeşil pasaport verelim. Herkesin böyle bir talebi var, yeşil pasaport. Da asıl sorun niye vize uygulanıyor? En son Almanya 32 ülkeye vizeyi kaldırdı, arasında Türkiye yok. Avrupa'da da sorsan herkese Türkiye sayesinde biz huzur buluyoruz diyor. Ne demek bu? İşte Türkiye'deki göç ya da mültecileri Türkiye'ye verdik, biz o yüzden burada rahat uyuyoruz diyor. Onlar rahat uyusun diye biz burada huzursuzuz. Bir taraftan da hani o vizeyi almak için de hem para ödüyorsun, karşılığı yok, vize reddediliyor ya da şimdi randevu bile bulmak zor. Böyle bir durumu ortadan kaldırmak varken bu yeşil pasaportla işte her güçlü lobisi olan o yeşil pasaporta başvurup kendine o pasaportu almaya çalışıyor. Şimdi mimarlar al desen ortalık ayağa kalkacak, mühendislere öyle, diş hekimlerine, veterinerlere, özel okul öğretmenlerine, uluslararası tır şoförüne desen yani bu yeşil pasaportta diye ortalık yıkılır. Niye? Çünkü herkes orada şöyle bir dayanışma içerisine girer. Vay sen bizim mesleği buna layık görmüyor musun? Hayır, mesleği değil. Tamam, sizin mesleği layık da ülke buna layık mı? Asıl sorun o. Ülke buna layık mı? Ben de oraya daha çok kafa yorulmasını istiyorum. Devam.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
0: Ya öyle bir yasa maddesi var ki, halkı kin ve nefrete sürüklemek, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, başka ne vardı? Ha, böyle bir sürü şey var ve bunun için ağzından çıkan her lafın öyle bir hale geliyor ki hani oradan cımbızla çekip yine oraya sokulup başın belaya girebilir. Ama bu herkes için böyle değil. Dedim ya, hayatın böyle çifte hukuk, çifte sosyal hayat, çifte kavrulmuş. Yani adamlar neredeyse şöyle diyor, çifte kavrulmuş lokumu biz yeriz siz yiyemezsiniz noktasına kadar gelmiş durumdayız. Hep böyle bir çifte hali var. Bak, Bursa Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Meclis Üyesi, Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın denen kişi İnönü ile ilgili ve Mevhibe İnönü ile ilgili öyle şeyler söyledi ki, hani bir dinleyelim bakalım ne demişti, ne saçmalamıştı o.
5: Ahmet İnönü eşini Venizel olsun koluna taktı mı takmadı mı? Taktı mı takmadı mı?
0: İşte mecliste tartışılmış. Aa, ne güzel tartıştılar ya. Bak söylediği lafa diyorum, onun onda birini iktidara yakın taraf için söylesen derini yüzerler. Bu ne rahatlık ya. Yani adam öyle bir şey yaptı ki bana İnönü savundurttu ya. İsmet İnönü savundurttu bana. Hani şimdi bu çifte standart hali ülkenin huzurunu bozuyor işte. Asıl huzuru bozan bu. Ne olmuş? Bak şöyle bir şey olmuş. Kendisi meclis grup sözcülüğünden alınmış. O kadar. Meclis grup sözcüsü değil. Aa, ne güzel. Ama işte aynı şeyi başkası söylediğinde Abi kimse böyle soruyamaz. Nasıl mahru ki hemen tutuklandı. Hani bu çifte standart hali, her şeyi kendine yontma, her şeyi kendinden bilme hali öyle bir hale geldi ki, yani her şeyi söyleyebileceklerini sanıyorlar hayat. Tamam, en iyi arabalara siz bindin, en iyi evlerde siz oturun, hak etmediğiniz halde birçoğu. Her şeyin en güzelini siz yiyin ada, ama her şeyin, her şeyi, her şeyi biz söyleriz, siz ağzınızı açamazsınız. Öyle şey olur mu ya? Böyle bir hayat yürür mü? Şimdi sizden gelenlere bakalım. Faik Bey. Faik Bey şey demiş, bu Mehter Marşı ile ilgili bir eleştiri duymadım. Kendi kendilerine gündem yaratıyorlar. Bu NATO toplantısı için Tayyip Erdoğan demişti ya, hani Mehter'den rahatsız olanlar, Yeniçeri'den rahatsız olanlar, bu devirler geçti. Hayır, NATO'dan çok başka şeylerden rahatsız olundu ama ona hiçbir şey söylenmedi. Nasıl? Bak hala ayın kaçı bugün? 17'si. 7-8 Temmuz'daydı NATO zirvesi. Bak kaç gün geçti? Ne oldu? F-35'ler, Kaan motorları yok. Bilmem ne yok. Yani o NATO'yla ilgili burada söylenenler, yapılanlar, edilenler, o NATO için yapılan masraf. Bak bir taraftan o şeffaflık demişken, kaç lira harcandı mesela bilmiyoruz o NATO hazırlığı için. Toplamı ne kadar para harcandı? Tamam, 11 milyar, 12 milyar deniyordu ama gerçekten kaç lira harcandı? Yok, bilmiyoruz. Ercan Bey demiş ki, bu fakir var bir de, herkesin bildiği, karıştırma şimdi oraları. Ortam zaten karışık. Ercan Bey doğru söylüyorsunuz, kendini öyle tanımlayan da var. Hani onun için o Mehmet Özhas'ın lafı oraya da gider mi? Bursa'dan Ayla Bahçeci demiş, belki güncel olmayan bir soru soracağım. Ali Çağatay'dan haber var mı? Çok merak ediyorum. Niye güncel olmasın? Her gün söylüyorum burada Ali Çağatay'ın durumunu. Hala cezaevinde, aradan geçen o 20 günlük süre içerisinde hala neyle suçlandığını bilmiyor Ali. Yani yapılan itirazların değerlendirilmesi lazım, tahliye durumunun değerlendirilmesi lazım. Bir de ortada neyle suçlandığını bileceği bir iddianame. İddianame olursa mahkeme tarihi olur. Mahkeme tarihi olursa da zaten ne zaman tahliye olacağını, olmayacağını görürüz. Yani burada şöyle oluyor, bu gözaltı meselesinde bir gidiyorsun gözaltına, ondan sonrası karanlık tamamen. Oysa hukuksal bir süreç vardır. Neyle suçlanıyorsan cezası bellidir. Alt üst sınırı, suçlama bellidir. Savunma söylenir. Ya da şöyle bir şey diyemezsiniz ki insanlara, git mahkemede kendini akla. Abi neyle suçlanıyorum? Tamam, aklayacağım da önce bir neyle suçlandığımı bir söyleyin. Ben kendimi bir savunayım. Neyle suçlandığını bilmeden bir karanlığa doğru itiliyorsunuz bu ülkede. Ali'nin durumu da o şu anda. Kanal olarak nasıl destekleniyor diye işte söylüyoruz burada, her gün söylüyoruz, her gün bakıyoruz, avukatı yayına alınıyor, radyoda söyleniyor, onun dışında nasıl bir şey yapılabilir çok bilmiyorum. Ben durumunu dile getirmekten ve o gözaltına alınış ve tutuklanış biçiminin yanlış olduğunu söylemek, bizim yapabileceğimiz o. Şaban Bey diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine iktidarın muhalefet partisine ait bir parti lideri veya bir muhalif belediye başkanı giderleri bir iş adamı karşılıyor deseydi soruşturma açılır mıydı? Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım, Mustafa abi demiş. Doğru. Hani böyle bir şey şimdi olsa, hani ya şimdi Özgür Özel için aynı şey olsa ortalık yıkılacak. Aynı şey o taraf olunca yıkmıyor. Ama işte o ortalığı yıkanlar da şimdi Kılıçdaroğlu için zamanında bunu söyleyenler, bu otele kaç lira verdin, geceliği 15 bin lira kim karşıladı diye soranlar aynı haberi bugün yayınlamıyor. Yayınlayamaz iktidara yakın medya. İşte kişilere göre, duruma göre, konjonktüre göre hayat, haber belirlenirse bu kadar sefil bir duruma düşülür. Yani Türkiye'deki medya tarihinin en sefil döneminde, en berbat döneminde. Bir gün belki medyanın durumunu da biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Arif Badur demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı namusludur da Özgür Özel niye değil demiş. Bir dinleyicimiz hala kravat takıp ortada dolaşıyorlar. Örtmeye çalıştıklarının kokusu tüm ülkeye yayıldı. Terlememek için sormamışlardır. Utanmıyorlar böyle konuşmaya. Ne komik bir durum diye. Yani tez zamanda diye söylendiğini, bunun bir doğru tanımlama olmadığını söylemiş. İşte bilim insanları da tartışıyor. Biz de her iki tarafa da söz verdik. Hem tez zamanda diyen hem ona karşı çıkanlar bugün konuştu. Hakan Yetimalar diyor ki bence hatalı bir şekilde ifade ettiniz. Naci Görür Hoca 2030'da veya o tarihte deprem olacak demedi. Deprem olasılığının %48 olduğunu söyledi. Onu söyledim yayında, sordum da hatta. %2030'a kadar %48 olduğunu söylüyordu. Bugünü bitirdik, haftayı da bitirdik. Gelecek hafta yeni bir hakikat yolculuğuna başlayacağız. Bir haftadan sonra da ben izninizi isteyeceğim. Uzun bir tatile çıkacağım yeni yayın dönemine kadar. Gelecek hafta son haftamız olacak bu dönem için. İyi akşamlar. Pazartesi yeni bir hakikat yolculuğunda görüşmek üzere. Şimdi ben gidiyorum. Tom Waits başlıyor.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'de mutlak butlan kararı Yargıtay'da. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da dedi. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam geldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP'de mutlak butlan kararı Yargıtay'da. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı temiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istinafın mutlak butlan dosyasını Yargıtay'a 57 gün sonra göndermesine ilk tepkiyi Kırıkkale'den verdi. Özel, gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da dedi.
2: Tam 57 gün ve adli tatil pazartesi günü başlıyor. Bugün öğle saatlerinde dosyayı Yargıtay'a yolladı ki hakkımızı arayamayalım. Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Yargıtay ya bu tarihi hatadan dönecek ya da bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara kadar bırakacak.
1: Öte yandan Özel, umutsuzluğa kapılmayın çağrısı yaptı.
2: Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık gündemi yeniden hareketlendi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 3 dosyasının da yer aldığı 7 milletvekili hakkındaki toplam 9 fezleke inceleme yapılması için karma komisyona gönderildi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in nakledildiği cezaevi belli oldu. Güner, Sincan Cezaevi İnfaz Kurumları Kampüsü'nden Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne nakledildi. DEM Parti'den süreç açıklaması geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, meclis tatile girmeden çerçeve yasanın gündeme gelmesi gerektiğini belirterek düzenlemenin kapsayıcı olması gerektiğini söyledi. Ünlü televizyoncu ve gazeteci Aziz Üstel vefat etti. Bir süredir İzmir'de tedavi gören 80 yaşındaki Üstel'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği açıklandı. Topkapı Sarayı'nda 9 aylık restorasyon tamamlandı. Şerbethane 452 eserden oluşan zenginleştirilmiş koleksiyonuyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Çok sayıda eser de ilk kez görücüye çıktı. Belçika'da sıcak havalar sebebiyle 2000'den fazla kişi öldü. %48'e ulaşan fazladan ölüm oranıyla Ağustos 2020'de 1557 kişinin öldüğü tarihi bilanço geride bırakıldı. Aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen bölge ise Valonya oldu.
3: Hava durumu.
1: Meteorolojiye göre sıcak hava hafta sonunda da yurt genelinde etkisini sürdürecek. Yarın Orta ve Doğu Karadeniz'de Kars ve Ardahan'da, pazar günü ise Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış beklenirken Kars ve Ardahan'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıklar 31-32, Ankara'da 32-33, İzmir'de ise 36-37 derece civarında olacak.
3: Ekonomi.
1: İstanbullara peş peşe zam geldi. İstanbul'da toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servislerine %10 zam geldi. Yeni tarife 20 Temmuz'dan itibaren uygulanacak. Kentte toplu ulaşıma 12 Şubat'ta %20 zam yapılmıştı. İstanbul'da araç çekme ve 7 Emin otopark ücretlerine de zam geldi. Araç çekme ücreti %38,90 zamla 2500 liraya yükseltildi. Otoparkların günlük ücret tarifesi ise otomobillerde %25 zamla 250 lira oldu. Bir zam da İBB'nin kreş ücretlerine geldi. %60 zam yapılan kreşlerin ücretleri 8 bin liraya çıktı. Zamlı tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,90 değer kaybederek 13.981 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 16 kuruş, euro 53 lira 99 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.141, çeyrek altın 10.025, dam altın 39.932, at altın ise 40.959 lira.
3: Avrupa'nın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası pazar akşamı sahibini bulacak. İspanya ve Arjantin'in kupayı ülkelerine götürmek için ter dökeceği zorlu mücadele 19 Temmuz pazar günü Türkiye saatiyle 22'de başlayacak.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %60'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik akıcı seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası. Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, kaza mı yoksa suikast mı olduğu tartışılmıştı.
2: Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da yerel seçimlerle ilgili Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek için kiraladıkları helikopterin Keş Dağı'nda düşmesiyle hayatını kaybetmişti. Kazada ayrıca pilot Kaya İstektepe, BBP yöneticileri ve gazeteci İsmail Güneş dahil 6 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Eski Büyük Birlik Partili Selçuk Özdağ ve gazeteci Veli Toprak'ın helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili yazdığı kitapta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de Yazıcıoğlu ile ilgili ifadeleri yer aldı. Gül, Yazıcıoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı.
2: O zaman Cumhurbaşkanıydım. Haber geldi, inanamadım. Bu kendi sınırlarımız içerisine düşmüş bir helikopter. Nasıl olur da ulaşılamaz? Kurumların acizliğini o zaman çok acı hissettim. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Çok sıkı talimatlarım oldu. Onlar da çok çalıştı. Rapor da yayınladı. Bunlar savcılığa, ilgili kurumlara verildi. O ara bu çalışmalardan rahatsız olanlar oldu. Bana da iletildi.
1: Abdullah Gül'ün talimatının ardından Devlet Denetleme Kurulu Yazıcıoğlu'nun ölümünü şüpheli bulmuştu. Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporda şu ifadeler yer almıştı.
2: Özellikle arama kurtarma boyutunda devletin topyekün seferber olmasına rağmen istenen netice alınamamış ve ağır bir kamu hizmet kusuru ortaya çıkmıştır.
1: Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül izlediği bir videoda helikopterin bazı vidalarına söküldüğünü gördüğünü söylemiş, helikopterin beynini keçiler sökmedi ya ifadelerini kullanmıştı. Kitapta eski CHP Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın da şu ifadeleri yer aldı.
2: Mecliste Muhsin Bey'le konuştum. Bolu tünelinde bir minibüs sıkıştırmış. Zor kurtarmışlar. Tünelin duvarına, bariyerlerine çarptırmak istemişler. Beni öldürecekler. Bana vur diyorlar. Karıştır diyorlar, dedi. Muhsin Bey ölmedi. Öldürüldü.
1: Yeni kitapta adı geçen Avrupa Nizamı Alem Ocakları kurucusu Zülfü Can Polat ise şunları aktardı.
2: Yurt dışına çıktım, firardım. Beni aradı. Almanya'da buluştuk. 13 defa suikast geçirdim, dedi. Komplo teorisi değilmiş. Beni öldürmek istiyorlar. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam. Ben döneceğim Türkiye'ye, dedi. Vedalaştık. 2,5 ay sonra şehadet şerbetini içti.
1: Yargıtay 2018'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen soruşturmalarda bazı kamu görevlileri için verilen kovuşturmaya yer yoktur kararını kaldırdı. 2021 yılında 3 sana görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. 6 sanıksa beraat etti. Sanıklardan dönemin Kahramanmaraş valisi Tanılır, eski il jandarma komutanı Akgün ve eski il emniyet müdürü Çelik Mireke, Türk Ceza Kanunu'nun 257 Taksim 1. maddesi uyarınca görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezada sanıkların fiilden sonraki davranışlarını göz önünde bulundurarak indirim uyguladı.
2: Son olarak Adalet Bakanı Akın Gölek, 2026 yılının Temmuz ayında sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Gölek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın milletin vicdanında derin yer edindiğini, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında geldiğini ifade etti.
1: Gürlek soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarına teşekkür ettiğini belirtti. Gürlek şunları söyledi.
2: Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönlerini...

0: nedeniyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
1: Gürlek'in açıklamasının ardından başsavcılığın eski dosyaları incelediği öğrenildi. Bu kapsamda helikopterin düştüğü 25 Mart 2009'da olay mahallinde uçuş yaptığı tespit edilen askeri jet pilotları, olay yerine seçilerek gönderildiği değerlendirilen askeri kaza kırım ekibinde görevli personel, olay yerinde görev yapan sivil kırım ekibi ve askeri kaza kırım ekibiyle hareket ederek cihazları söktüğü değerlendirilen personel, koordinat tespitiyle görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
0: Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu söz konusu kişilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut deliller tespit edildi. Bu doğrultuda başsavcılıkça 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu tespiti üzerine 27 şüpheliye yönelik 10 ilde operasyon düzenlendi. 19'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 2507 farklı çaplarda mermi, 35 şarjör, 2 av tüfeğinin ele geçirildiği öğrenildi.
0: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve avukatları ise olayın ilk gününden itibaren dosyanın tam anlamıyla aydınlatılmadığını öne sürmüştü. Aile, helikopter kazasının tüm yönleriyle yeniden araştırılmasını talep etmiş, olayın yalnızca kaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmişti.
1: Soruşturma sürecinde çok sayıda bilirkişi raporu hazırlanmış, olay yerindeki bazı deliller ve teknik ekipmanlarla ilgili iddialar da dosyaya girmişti. Helikoptere ait acil durum ve yer belirleme cihazı, GPS sistemi ve bazı elektronik parçaların akıbetine ilişkin iddialar uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.
0: Dosyada görev yapan savcılar değişmiş, farklı tarihlerde yeni delillerin incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi yönünde başvurular yapılmıştı. Verilen bazı kararlar üst mahkemelerce yeniden değerlendirilmiş, dosya yıllar içinde farklı soruşturmalara konu olmuştu.
1: Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada yeniden inceleme başlattı. Başsavcılık bugüne kadar hazırlanan bilirkişi raporlarını, tanık beyanlarını ve dosyaya giren yeni bilgi ve belgeleri yeniden değerlendirmeye aldı.
0: Aradan geçen 17 yıla rağmen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada kaza mı yoksa suikast mı olduğu yönündeki tartışmalar sürerken başlatılan yeni incelemenin soruşturmaya nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.
1: 12. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün birileri araştırılmasından rahatsız oldu dediği Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeni bir aşamaya taşındı.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 yılın ardından başlattığı yeni soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19'u tutuklandı. Dosyada bugüne kadar yaşanan kritik gelişmeler yeniden gündeme geldi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yargıtay'dan düğün altınları için emsal karar. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düğünlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirdi. Yeni karara göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Düğünde takılan altınların kime ait olacağına ilişkin tartışmaları bitiren bir karara imza atan 2. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde verdiği kararla takı dağılımının neden değiştiğini detaylı bir şekilde izah etti. Önceki yıllarda düğünde kime takılırsa takılsın, altınların geline ait olduğuna hükmeden daire 2024 sonrası uygulamayı değiştirdi. Yeni içtihada göre takılar kime takıldıysa ona ait olacak. Bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynetler geline, erkeğe takılan para, çeyrek altın ve saat gibi takılarsa damada ait olacak. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Damat avukatı tarafından istinafa taşınan davada bölge adliye mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti. Karar erkek tarafından temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Düğünde takılan altın ve paraların kime ait olduğu tartışmaları bitiren kararda yıllarca süren uygulamanın neden kaldırıldığı da ayrıntılarıyla anlatıldı. Dairenin önceki içtihatlarının aksine bir anlaşma ya da örf adet kuralı olmadığı takdirde düğünde kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin, ne takılırsa takılsın, bunların hepsi kadına ait sayılır yönünde olduğu hatırlatıldı. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğradığının vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi. Ekonomik ve hukuksal ilişkilerin dinamik yapısı ve özellikle düğünlerde kadına özgü ziynet eşyalarının dışında ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı sağlamak amacıyla ekonomik değeri olan başka şeylerin de takılması dikkate alınarak düğünde eşlere takılan ve ekonomik değeri olan eşyalarla ilgili davalarda dairemizin içtihatlarında değişikliğe gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu konuda dairemizin ilkesel nitelikteki yeni görüşüne göre taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda anlaşma mevcutsa paylaşım bu anlaşmaya göre gerçekleştirilir. Ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma bulunmadığı takdirde yerel örf ve adetin varlığı iddia ve ispat edilirse bu kurala göre paylaşım gerçekleştirilir. Aksi takdirde erkeğe ve kadına takılan, verilen ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine aittir. Ne var ki takılar içinde karşı cinse özgü, kadına ya da erkeğe özgü bir şey varsa o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme varsa ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi incelemesi sonucunda o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse o şey takılan veya verilen eşe ait olur. Takı sandığı veya torbasına konulan ekonomik değer taşıyan şeyin aidiyeti konusunda konulan şey kadına ya da erkeğe özgü bir şeyse o cinse verilmiş sayılır. O şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir. Uyuşmazlık tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak bu ilkeler doğrultusunda çözülmelidir. Hemen belirtilmelidir ki ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer. Ziynet alacağı davalarında da olağan olan kadına özgü ziynet eşyalarının kadın eşin himayesinde bulunmasıdır. Bunun aksini iddia eden kadın eş iddiasını ispatla mükelleftir. Ziynet eşyası davasında dava konusu altınların varlığı ve bu altınların kadın eşte olmadığı şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlanmalıdır. Somut olayda 4 adet 22'şer gram bilezik, 3 adet gremsi altın, 10 adet çeyrek altın ve 1 adet 14 gram kolye zincirin davalı erkek tarafından harcandığı ve davacı kadına iade edilmediği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi. Bu ziynetler yönünden davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak dosyada mevcut bilirkişi raporunda düğün sırasında davalı erkeğe 6 adet çeyrek altın takıldığı açıkça belirlenmiştir. Doğrudan erkeğe takılan ve niteliği itibarıyla kadına özgü ziynet eşyası sayılmayan bu 6 adet çeyrek altının davalı erkeğe ait olduğunun kabulü gerekirken, ilk derece mahkemesince toplam 16 adet çeyrek altının tamamının davacı kadın lehine hüküm altına alınması doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece çeyrek altınlar yönünden yalnızca 10 adet üzerinden kabul kararı verilmesi gerekirken, erkeğe ait olan 6 adet çeyrek altının da davacıya ait kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay düğünlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirerek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni uygulamaya göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Yalnızca bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynet eşyaları doğrudan geline ait sayılmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'de yaşanan son gelişmeleri aktaran Süleyman Bülbül, partisinin olağanüstü kurultay sürecini ve yeni parti hazırlıklarını anlattı. Muhalefetin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bülbül şunları söyledi.
2: Bakın, beklenecek bir durum yok Mustafa Bey. Mustafa Bey, biz ne dedik 2023'teki 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra? Bir duygusal kopuş vardı, bir travma vardı. Bu travmaya karşın o yapı, ya bekleyelim, tepkiler azalır, sonra yola devam ederiz olsaydı, biz 2024'te 31 Mart'taki seçimlerde biz kesinlikle Türkiye'nin %65'ini ve birinci parti olamazdık. Neden olamazdık? Çünkü Kemal Bey'le yürünecek yolda, vatandaşın duygusal kopuş ve travma yaşadığı bir yolda millet sandığa gitmeyecekti. Biz ne yaptık? Değişim dedik. İle Türkiye İttifakı'nı sağladık. Yani Kemal Bey yanılıyor. Daha önceki hatırlarsınız, ya nasılsa tepkileri biter, öfkeleri biter gelir. Sokağa çıkmadığı için bilmiyor. Sokağa bir çıksa, geçen gün seçilmiş genel başkanımızın bahsettiği gibi grup toplantısında, ya bizim kollarımızı sıkıyorlar, bizim önümüzü kesiyorlar diyorlar ki bize, yani siz ne yapıyorsunuz artık? Yani bu vatandaşın umudunu bir kenara itmeyin. Ya bizim, bir şey söyleyeyim Mustafa Bey, bizim 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı bizim neyimiz var, bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmek için uğraştık. Çözümün 48. maddesi olağanüstü kongre istedik. Olağanüstü kongre talebimiz şu anda noterlikte verilen 833 tane kurultay delegesi olduğu halde kabul edilmedi. Şimdi çağrı heyetine gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çağrı heyetini yapacağı olay eğer kabul edilirse hemen kurultaya gidilmesi. Artık bizim önümüze düşün diyen vatandaşa karşı sorumluluğumuz var. Yani bizim sorumluluğumuz artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 86 milyonun 60 milyon oy veren vatandaşa, 86 milyon vatandaş sorumluluğumuz var. Resmi evrak bu. Yani nasıl reddedersin? Tüzüğe uymayan bir saray iradesiyle, yargı aparatıyla mazeselerin muhalefeti yönetimi oluşturulmuş durumda. Tüzüğe uymuyor. Tüzük bizim anayasamız. Yani bu operasyona karşı biz durup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde buyurun halkın, milletin iradesini, sizin sarayın iradesiyle gelen mutlak putlancı yönetimi mi bırakacağız? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Kemal Bey yanlış yapıyor. Kemal Bey yanlış yapıyor. 450 kilometre yürüyüp de Enis Berberoğlu'nun hakkında verilen MİT tırları davasındaki yargıyı tanımıyorum diyen Kemal Bey. Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasakla ilgili yargıç kararını tanımıyorum diyen Kemal Bey. Hem yargının siyasallaşmış olduğunu kabul ediyor ve çıkın diyor, yarının gelin diyor. Bizler diyoruz ki kara düzen sona erecek, Türkiye İttifakı kurulacak. Bu kara düzenin sona ermesinde de bize sorumluluk var. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların bize verdiği sorumluluk diyoruz. Tüm planlarımızdır. Yeni parti konusunda da ve seçime girmeye yeterli olan partiler konusunda da bütün hazırladığımız çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu kadar sarayın yargı iradesine güvenip de tüzüğe bu kadar açıkça ilal edebileceklerini hiç ummadım. Hiç ummadım. Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte anketlerde birinci olan yapıyı tasfiye edeceksin. Ya şu anda işgal var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sarayın yargı iradesiyle dizayn edilen bir majestelerin muhalefetiyle oluşturulmuş bir şu anda işgal var. Bu işgalin devam ettiği sürece diyorlar ki bize, yani tıpış tıpış gelirler ya da daha sonra öfkeleri biter. Neyin biter? Saraydan korkuyorlar. Sarayın yani AKP sözcüsünden ne farkınız var sizin ya? Ne farkınız var? AKP sözcüsünden ne farklı şekilde açıklamalarda bulundunuz? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Söylem birliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mutlak putlan yönetimiyle sarayın sözcüleri arasında, AKP sözcüleri arasında söylem birliği var. Bu öfkeyle biz ilk gelecek sandıkta ve sandık gelecek bu iktidarın gidişini göreceğiz. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu, değişim Türkiye'de de olacak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Olağanüstü kurultay talebimiz kabul edilmedi diyen CHP'li Bülbül, çareti süreciyle birlikte tüm hukuki yolları sonuna kadar sürdürüyoruz diye konuştu. Partide yargı eliyle oluşturulmuş bir işgal var. Bu yapıyı kabul etmemiz mümkün değil diyen Bülbül, yeni parti hazırlıklarını da anlattı. Yeni parti seçeneği de dahil bütün hazırlıklarımız tamam diyen Bülbül, seçime girme yeterliliği olan partilerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerel halkın Likveli olarak adlandırdığı ve bilimsel adı Colobus congoensis olan yeni bir maymun türü keşfetti. Siyah tüylü olan tür, ağız ve burun çevresindeki turuncu krem renklenme, beyaz kuyruk sokumu lekesi ve kendine özgü sesleriyle diğer Colobus maymunlardan ayrışıyor. İlk kez 2008 yılında görüntülenen hayvanın yeni bir tür olduğu, 2018-2022 yılları arasında yapılan kapsamlı araştırmaların ardından kesinleşti. Bilim insanları yalnızca Lomami ve Kongo nehirleri arasındaki sınırlı bölgede yaşayan türün yaşam alanının dar olması, kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında daha önce bilinmeyen yeni bir Afrika maymunu türü keşfedildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarının en güçlü sembollerinden biri olan pareo, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Polinezya kültürünün en çarpıcı ögelerinden birini temsil ediyor. Aslında sadece basit bir dikdörtgen kumaş parçası gibi görünen bu giysi, köklü tarihiyle modern plaj modasının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Pareo'nun atası bugün görsek tanıyamayacağımız kadar farklı bir yapıya sahipti. İlk pareolar Büyük Okyanus adalarındaki yerlilerin tapa adını verdikleri dövülmüş ağaç kabuklarından üretiliyordu. Yerliler kağıt dutu, ekmek ağacı, Hindistan cevizi lifi veya kutsal kabul ettikleri bamyan ağacının kabuklarını dövüp şerit tabakalar haline getiriyor, toprak ve bitki pigmentleriyle boyayarak bellerine sarıyorlardı. Adalarda ne yün ne de pamuk gibi kumaş ham maddeleri ne de ağır kıyafetler giymeye izin verecek bir iklim bulunuyordu. Bu dönemde kadınların giydiği bu örtüye pareu, erkeklerinkine ise maro adı veriliyordu. Yüzlerin ortalarında Avrupalıların gemileri adalara yanaştığında ticaretin etkisiyle bu geleneksel giysi büyük bir değişim geçirdi. Adalara kısa sürede Avrupa tezgahlarında üretilen pamuklu ve egzotik desenli modern pareolar gelmeye başladı. Yerliler tropikal iklime uygun yumuşak dokulu bu yeni kumaşlara büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zamanla pareoyu tek omuzlarını açık bırakacak şekilde bağlayarak kullanmaya başladı. Hristiyan misyonerlerin adaya gelişiyle başlayan ahlaklı giyim baskısına karşı yerli halk pareolarını kimliklerini koruyan birer direniş aracına dönüştürdü. Kadınlar bu örtüyü zorla giydirilen kapalı elbiselerin üzerine bağlarken erkeklerse kalçalarına sararak geleneklerini yaşattı. 1800'lerin sonuna doğru Tahiti'nin gelişmesi ve dini baskıların azalmasıyla birlikte pareo yerli halk için kültürel bir gurur sembolü haline geldi. Bu yerel giysinin dünyaya açılması ise sanat ve seyahat sayesinde gerçekleşti. Kendisini Avrupa'dan Tahiti'ye atan Fransız ressam Paul Gauguin'in yerli halkı tasvir ettiği tabloları pareo'nun küresel çapta tanınmasını sağlayan ilk büyük kıvılcımı yaktı. Ardından bölgeye düzenlenen yolcu gemisi seyahatleri de bu ilgiyi daha da arttırdı. 1920'li yıllara gelindiğinde pareo modern çağın ve özgür tatil anlayışının en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu geleneksel örtüyü dünya çapında bir stil ikonuna dönüştüren isimse Fransız Rivierası'nda pareosuyla boy gösteren ünlü sanatçı Josephine Baker oldu. Baker'ın başlattığı bu akımı sonraki yıllarda Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Jacqueline Kennedy gibi isimler izledi. Günümüzde artık popüler figürlerin desteğine ihtiyaç duymayan pareo, pratikliği ve şıklığıyla dünya genelinde yaz mevsiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul görüyor. Polinezya adalarında ağaç kabuklarının dövülmesiyle başlayan bu serüven, sömürgeci baskılara karşı bir kimlik savunmasına, ardından da dünya podyumlarını süsleyen küresel bir moda akımına dönüştü. Yerel bir örtünme biçiminden evrensel bir yaz sembolüne evrilen pareo, plajların vazgeçilmezi haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'dan bu yana prompter operatörlüğünü yapan teknik asistanın Trump'ın neler söyleyeceğine bahis oynayarak binlerce dolar kazandığı iddia edildi. ABC News'un haberine göre Trump'ın 2016'dan bu yana prompter operatörlüğünü yapan Gabriel Perez adlı kişinin tahmin piyasası platformu Kalsi üzerinden bahis oynadığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Kalsi, halka açık bir konuşma sırasında belirli kelimelerin, ifadelerin veya konuların telaffuz edilip edilemeyeceği üzerine bahis yapılabilen Mansions pazarında bir takım şüpheli faaliyet tespit etti. Platform bu tespitini bağlı olduğu denetleyici kurum emtia vadeli işlemler ticaret komisyonuna bildirdi. Komisyon inceleme sonucu Perez'in 3 aylık bir sürede Trump'ın 12'den fazla konuşmasına bahis oynadığını belirledi. Bunlar arasında ABD Başkanı'nın birliğin durumu konuşması, Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşma ve Mart'ta Onur Madalyası törenindeki açıklamaları da yer alıyor. Ayrıca Trump'ın yazılı metnin dışına çıktığı bazı durumlarda Perez'in bahisten çekildiği anlar da tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürerken haberdeki kaynakların bildirdiğine göre denetleyici kurumlarla yaptığı görüşmelerde Perez bazı işlemleri yaptığını kabul etti. Kalsi geçen ay kullanıcıların çalıştıkları yerleri beyan etmelerini zorunlu kılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'dan bu yana Beyaz Saray'daki prompter operatörlüğünü yapan teknik asistanın Trump'ın konuşmalarında hangi ifadeleri kullanacağına ilişkin bahis oynayarak binlerce dolar kazandığı iddiası gündem yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken söz konusu çalışanın bazı işlemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği öne sürüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2026'ya ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 kişi oldu. Böylece istihdam Ekim 2025'te kaydedilen 16.042.000 kişilik seviyenin ardından en yüksek düzeye ulaştı. Sektörel bazda incelendiğinde yıllık değişim farklılık gösterdi. Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe %3,2 azalırken, inşaat sektöründe %1,2 ve ticaret hizmet sektöründe %2,3 artış kaydedildi. Yıllık artışa rağmen toplam ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1 geriledi. Aylık verilere göre sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı %0,1, inşaat sektöründe ise %1,2 azaldı. Ticaret hizmet sektöründe ise bir önceki aya kıyasla herhangi bir değişim yaşanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı Mayıs ayı verilerine göre ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 artarak 15.970.000 kişiye yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Dünyanın bilinen en eski kehribarı Çin'de keşfedildi. Bilim insanları bulunan mikroskobik kehribar parçalarının yaklaşık 385 milyon yıl öncesine ait olduğunu açıkladı. Keşif kehribarın oluşumunun sanılandan 65 milyon yıl daha eskiye, dinozorlardan ise yaklaşık 150 milyon yıl öncesine uzandığını gösteriyor. Çin'in kuzeybatısında Orta Devonyen dönemine ait kömür tabakalarında yapılan araştırmalarda bulunan mikroskobik parçacıkların kehribar olduğu doğrulandı. Bilim insanları gelişmiş analiz yöntemleriyle inceledikleri örneklerin günümüzdeki kehribarlarla benzer kimyasal özellikler taşıdığını belirledi. Kehribar, bitkilerin, böcekler, mantarlar ve diğer çevresel tehditlere karşı salgıladığı reçinenin milyonlarca yıl içinde fosilleşmesiyle oluşuyor. Yeni keşif ise bitkilerin bu koruyucu maddeyi bugüne kadar düşünüldüğünden çok daha erken dönemlerde üretmeye başladığını ortaya koydu. Araştırmayı yürüten ekip bu bulgunun bitkilerin karasal yaşama nasıl uyum sağladığını anlamak açısından önemli olduğunu vurguluyor. Daha önce en eski kehribarın tohumlu bitkiler tarafından Karbonifer döneminde üretildiği düşünülüyordu. Ancak yeni bulgular tohumlu bitkiler henüz yaygınlaşmadan önce yaşayan tohumsuz damarlı bitkilerinde gelişmiş reçineler üretebildiğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre reçine üretimi bitkilerin karada hayatta kalmasını sağlayan en önemli savunma mekanizmalarından biri olabilir. Derin kök sistemleri, odunsu gövdeler ve yaprakların gelişimi kadar kritik görülen bu özellik sayesinde bitkilerin dış etkenlere karşı direnç kazandığı değerlendiriliyor. Araştırmacılar keşfedilen reçinenin hangi bitki grubundan salgılandığını henüz kesin olarak belirleyebilmiş değil. Ancak Devonyen dönemindeki sık orman yangınları, mantar enfeksiyonları ve zorlu çevre koşullarının bitkileri bu koruyucu maddeyi üretmeye yöneltmiş olabileceği ifade ediliyor. Çin'de keşfedilen 385 milyon yıllık kehribar, bugüne kadar bilinen en eski örnek olarak kayıtlara geçti. Keşif, bitkilerin koruyucu reçine üretimine sanılandan 65 milyon yıl daha önce başladığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik, yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
4: Yeni bir araştırma, düzenli egzersizle birlikte uygulanan beyin dostu beslenmenin hafıza ve bilişsel performansı güçlendirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlar alışveriş listesinde mutlaka yer alması gereken 7 besini açıkladı. Demans riskini azaltmak ve hafızayı güçlü tutmak için sadece bulmaca çözmek ya da egzersiz yapmak yetmiyor. Uzmanlara göre mutfağa giren besinlerde beyin sağlığında en fazla fiziksel aktivite kadar önemli rol oynuyor. 2 yıl süren uluslararası araştırmada demans riski taşıyan 1000'in üzerinde kişi takip edildi. Düzenli egzersiz yapan, beyin dostu beslenen, bilişsel eğitim alan ve sosyal etkinliklere katılan grubun hafıza, düşünme becerileri ve bilgi işleme hızında belirgin gelişme görüldü. Araştırmacılar sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini ve beyin sağlığının korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti. Araştırmanın ardından uzmanlar alışveriş listesinde mutlaka bulunması gereken 7 beyin dostu besini sıraladı. Listenin ilk sırasında bitkisel protein kaynağı olan nohut yer alıyor. Antioksidan yönünden zengin yaban mersini, beyin hücrelerini koruyan en önemli meyveler arasında gösteriliyor. Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, sinir sistemi ve enerji üretimini destekleyen vitamin ve mineralleriyle öne çıkıyor. Somon ve sardalya gibi yağlı balıklar içerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca en az %70 kakao içeren bitter çikolatayı, sızma zeytinyağını ve güçlü bir selenyum kaynağı olan Brezilya cevizini de beyin dostu besinler arasında gösteriyor. dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle birlikte tüketilen bu besinlerin hafızayı desteklemeye ve ilerleyen yaşlarda bilişsel sağlığın korunmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yeni bir araştırma düzenli egzersizle birlikte beyin dostu beslenmenin hafıza ve bilişsel performansı güçlendirebildiğini ortaya koyarken uzmanlar alışveriş listenizde mutlaka yer alması gereken 7 besini sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Hybrid Marking. Futbolda savunma yapmanın iki temel yolu vardır. Birebir markaj, yani savunmacının bir rakibe birebir yapıştığı sistem ve alan savunması, yani oyuncuların bir rakibi değil, bir bölgeyi savunduğu sistem. İşte hybrid marking, bu iki yaklaşımı aynı anda kullanan bir savunma anlayışıdır. Amaç, topun olduğu bölgede rakibin en tehlikeli oyuncularını baskı altında tutarken, aynı zamanda takım savunmasının bütünlüğünü bozmamaktır. Bu sistemde savunma oyuncularından bazıları genellikle stoper ya da defansif orta saha rakibin en etkili hücumcularını birebir markaja alır. Örneğin rakibin 10 numarası yaratıcı bir oyuncuysa onunla bir oyuncu sürekli eşleşir. Ama aynı anda diğer oyuncular rakibin yerleşimine göre alanlarını korumaya devam eder. Böylece hem adam paylaşımı sağlanır hem de savunma şekli bozulmaz. Bu sistem özellikle duran toplarda çok etkilidir. Örneğin bir korner savunulurken rakibin en iyi kafa vuran oyuncusu birebir markaja alınırken diğer oyuncular alan paylaşarak araya koşanları savunur. Böylece saf adam adama markajın zaafları, saf alan savunmasının da boşlukları dengelenmiş olur. Hybrid marking'in saha içi kullanımı özellikle şu durumlarda öne çıkar. Topa sahip olan yaratıcı oyuncuya birebir baskı yapılır, onun pas opsiyonları kesilir. Aynı anda kanatlar ya da bekler alan savunmasına devam ederek savunma dengesini korur. Rakip takımın en etkili oyuncusu izole edilirken diğer alanlarda kompakt yapı bozulmaz. Bu sistemin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Takım savunması organizasyonunu bozmaz. Birebir markajla tehlikeli oyuncular etkisizleştirilir. Alan savunmasıyla rakip pas trafiği kesilir. Rakip topsuz koşularla savunmayı dağıtamaz. Duran toplarda kafa golü riski düşer. Ama bazı zorlukları da beraberinde getirir. Oyuncular hangi durumda birebir, hangi durumda alan savunmasını geçeceğini karıştırabilir. Markaj oyuncusu başarısız olursa tüm sistem çöker. Hatalı adam paylaşımı alanın savunmasız kalmasına neden olur. Birebir eşleşme rakibin yetenekli oyuncusuna karşı yeterli gelmezse gol pozisyonu doğar. Fiziksel olarak yoğun bir sistemdir, sürekli dikkat ve konsantrasyon gerektirir. Hybrid marking sistemini uygulamak için futbolcuların hem taktiksel farkındalığının hem de iletişim becerisinin yüksek olması gerekir. Çünkü sahada sürekli bir kim kimi aldı, kim hangi alanda kalıyor sorusu dolaşır. Bu da koordinasyonun ve liderliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Genellikle savunmanın lideri olan stoper ya da defansif orta saha bu sistemde takımın organizatörüdür. Dünya futbolunda bu sistemin ustalıkla uygulandığı en çarpıcı örneklerinden biri Diego Simeone'nin Atletico Madrid'idir. Rakip kim olursa olsun Simeone'nin takımı rakibin en tehlikeli oyuncusunu birebir alır ama savunma bloğunu bozmaz. Aynı şekilde Jose Mourinho da özellikle büyük maçlarda rakibin kilit oyuncularını birebir markaj altına alarak geri kalanını alan savunmasıyla kontrol altına alır. Türkiye'de bu sistemin örnekleri zaman zaman Abdullah Avcı, Ersun Yanal ya da Şenol Güneş gibi hocaların dönemlerinde görülmüştür. Özellikle büyük maçlarda rakip 10 numarayı adam adama baskı yapılırken orta saha alanı zonal şekilde savunulmuştur. Milli takımlar düzeyinde ise özellikle turnuva futbolunda güçlü rakiplere karşı sahaya çıkan takımlar hybrid marking'i tercih eder. Çünkü tamamen alan savunması yaparsan yetenekli oyuncular boşluk bulur, tamamen adam adama oynarsan takım dağılıp geçilir. Bu yüzden hibrit çözüm kontrollü bir panzehir sunar. Sonuç olarak hybrid marking savunma dengesini en iyi korumaya çalışan sistemlerinden biridir. Ne fazla bireysel ne de fazla alan odaklıdır. Tam ortada, taktiğin ve pratiğin buluştuğu yerde durur ve doğru uygulandığında rakibi hem fiziksel hem zihinsel olarak çaresiz bırakabilir. Futbolun ansiklopedisinde bugün özellikle duran toplarda etkili olan hybrid marking sistemini anlattık. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Futbolun ansiklopedisi. milyonlarca kişi geliriyle değil borçla yaşıyor. Aileler gelirlerini enflasyon nedeniyle büyük ölçüde kaybettikleri için, ayın yarısını bile getiremedikleri için kısa vadeli borçla yaşama sistemine geçmiş. Bu sistemde kredi kartları ve ihtiyaç kredileriyle işliyor. Herkesin cüzdanında en az 4-5 tane kart var. Bu kartlarla çark dönüyor. Yani bir kartın borcunu diğer kartla kapatarak, bir harcamayı bir karttan, diğer harcamayı bir başka karttan yaparak insanlar ekonomilerini, aile ekonomilerini idame ettiriyorlar.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu olacak. Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür şunları söyledi.
2: Şimdi onlar ne dediler bilmiyorum da yalnız ne söylemişlerse benim kanaatime göre yanlış söylemişler. Öyle deprem bilimci falan da dememek lazım. Deprem bilimcilik ciddi bir iştir. Öyle rastgele çalışmadan, etmeden, bizzat alet edevat kullanmadan, yayın yapmadan, atıf almadan ben deprem bilimciyim demek doğru değildir. Yani bizim Marmara bölgesinde bir beklentimiz var. Deprem beklentimiz var. Bunun da çeşitli nedenleri var. Kuzey Anadolu fayı bu Marmara Denizi'nden, Kuzey Marmara Denizi'nden geçiyor. Bunun özellikle kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçiyor. Güney kolu da kıyılarından, güney kıyılarından geçiyor. Bu kolların, güney kollar tamamen yani şeyin, levhaların kırılması, kendi dilimlenmesi sonucu meydana geliyor. Asıl sınır olan Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı iki levha arasında bir sınırdır. Biri Avrasya levhası, diğeri Anadolu levhası. Her deprem bir levha sınırına denk gelir ama her yani depremin üretilebilmesi için fayın üzerinde bir kilitlenmenin olması lazım. Yoksa her fay demek deprem üretir demek değildir. 250 senede bir Marmara Denizi'nin kuzey kolunda büyük bir deprem meydana geliyor. 250 sene geçmiş deprem o nedenle başvurduğumuz bir nokta. İkincisi 1912 yılında Şarköy'de deprem olmuş. 1999'da Kocaeli'nde deprem olmuş. İkisinin arasında deprem olmamış. Bu olmaz. Yani bir fayın sağında deprem olur, solunda deprem olur, ortasında eğer hiçbir şey olmamışsa o fay kırılmak zorundadır. Zorundadır. Önümüzdeki 30 sene içerisinde yani 2030 senesine kadar deprem olma olasılığı yeni düzenlenmiş çalışmaya göre %48'dir. Daha 2030 sene olmadı ki. Yani bekle, deprem böyle hemen her saniye olmuyor. İyi ki de olmuyor. Ama deprem ciddi bir olay, doğal bir olay ve tekerrür periyodu dolacak, gerekli zaman dolacak ki deprem meydana gelsin. Yani söylenen odur. Bütün veriler depremin olacağına işaret etmektedir. 2030 senesine kadar depremin olma olasılığı %48 bugünkü rakamla.
3: Mesela İstanbul depreme hazır mı?
2: Hiç hazır değil. Yani hazır olduğunu söyleseler bile beni inandıramazlar. Depreme hazır olmak için İstanbul'u deprem dirençli yapmak lazım. İstanbul deprem dirençli değildir. İstanbul'da deprem olduğu zaman güneydoğuda olan depremde daha fazla insanın ölümüne sebep olacaktır. Allah korusun İstanbul'da bir deprem olsa afet çok büyük olacaktır. Minimum olmayacaktır. Bak önemli olan kardeşim senin veya benim burnumun kanaması değil. Hiç kanamadan da atlatsak bile eğer insanlar ölüyorsa bu ülkede korkun korkmak lazım. Ben insanın ölmemesi için konuşuyorum. Hiçbir insanın ölmemesi için. Hiçbir insanın ölmemesi demek veya minimum zararla insanın atlatması depremi demek ancak deprem dirençli kentler oluşturmak yoluyla mümkündür.
1: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu olan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2030 yılına kadar Marmara'da büyük deprem olma olasılığının %48 olduğunu söyleyen Görür, uyarıları yaparken korkmamız gerektiğini söyledi. İstanbul'un deprem dirençli bir kent olduğunu kim söylerse söylesin beni inandıramaz diyen Görür, İstanbul depreme hazır değil diye konuştu. Amaç depremi korku unsuru yapmak değil diyen Görür, insanların ölmemesi ve kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi için konuşuyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'de yaşanan son gelişmeleri aktaran Süleyman Bülbül, partisinin olağanüstü kurultay sürecini ve yeni parti hazırlıklarını anlattı. Muhalefetin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bülbül şunları söyledi.
2: Bakın, beklenecek bir durum yok Mustafa Bey. Mustafa Bey, biz ne dedik 2023'teki 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra? Bir duygusal kopuş vardı, bir travma vardı. Bu travmaya karşın o yapı, ya bekleyelim tepkiler azalır sonra yola devam ederiz olsaydı, biz 2024'te 31 Mart'taki seçimlerde biz kesinlikle Türkiye'nin %65'ini ve birinci parti olamazdık. Neden olamazdık? Çünkü Kemal Bey'le yürünecek yolda, vatandaşın duygusal kopuş ve travma yaşadığı bir yolda millet sandığa gitmeyecekti. Biz ne yaptık? Değişim dedik. İle Türkiye ittifakını sağladık. Yani Kemal Bey yanılıyor. Daha önceki hatırlarsınız, ya nasılsa tepkileri biter, öfkeleri biter gelir. Sokağa çıkmadığı için bilmiyor. Sokağa bir çıksa, geçen gün seçilmiş genel başkanımızın bahsettiği gibi grup toplantısında, ya bizim kollarımızı sıkıyorlar, bizim önümüzü kesiyorlar diyorlar ki bize, yani siz ne yapıyorsunuz artık, yani bu vatandaşın umudunu bir kenara itmeyin. Ya bizim, bir şey söyleyeyim Mustafa Bey, bizim 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı bizim neyimiz var, bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmek için uğraştık. Çözümün 48. maddesi olağanüstü kongre istedik. Olağanüstü kongre talebimiz şu anda noterlikte verilen 833 tane kurultay delegesi olduğu halde kabul edilmedi. Şimdi çare heyetine gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çare heyetinin yapacağı olay eğer kabul edilirse hemen kurultaya gidilmesi. Artık bizim önümüze düşün diyen vatandaşa karşı sorumluluğumuz var. Yani bizim sorumluluğumuz artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 86 milyonun 60 milyon oy veren vatandaşa, 86 milyon vatandaş sorumluluğumuz var. Resmi evrak bu. Yani nasıl reddedersin? Tüzüğe uymayan bir saray iradesiyle, yargı aparatıyla mazeselerin muhalefeti yönetimi oluşturulmuş durumda. Tüzüğe uymuyor. Tüzük bizim anayasamız. Yani bu operasyona karşı biz durup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde buyurun halkın, milletin iradesini, sizin sarayın iradesiyle gelen mutlak putlancı yönetimi mi bırakacağız? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Kemal Bey yanlış yapıyor. Kemal Bey yanlış yapıyor. 450 kilometre yürüyüp de Enis Berberoğlu'nun hakkında verilen MİT tırları davasındaki yargıyı tanımıyorum diyen Kemal Bey, Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasakla ilgili yargıç kararını tanımıyorum diyen Kemal Bey, hem yargının siyasallaşmış olduğunu kabul ediyor ve çıkın diyor, yarının gelin diyor. Bizler diyoruz ki kara düzen sona erecek, Türkiye İttifakı kurulacak. Bu kara düzenin sona ermesinde de bize sorumluluk var. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların bize verdiği sorumluluk diyoruz. Tüm planlarımızdır. Yeni parti konusunda da ve seçime girme yeterli olan partiler konusunda da bütün hazırladığımız çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu kadar sarayın yargı iradesine güvenip de tüzüğe bu kadar açıkça ilal edebileceklerini hiç ummadım. Hiç ummadım. Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte anketlerde birinci olan yapıyı tasfiye edeceksin. Ya şu anda işgal var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sarayın yargı iradesiyle dizayn edilen bir majestelerin muhalefetiyle oluşturulmuş bir şu anda işgal var. Bu işgalin devam ettiği sürece diyorlar ki bize, yani tıpış tıpış gelirler ya da daha sonra öfkeleri biter. Neyi biter? Saraydan korkuyorlar. Sarayın yani AKP sözcüsünden ne farkınız var sizin ya? Ne farkınız var? AKP sözcüsünden ne farklı şekilde açıklamalarda bulundunuz? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Söylem birliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde şu anda mutlak putlan yönetimiyle sarayın sözcüleri arasında, AKP sözcüleri arasında söylem birliği var. Bu öfkeyle biz ilk gelecek sandıkta ve sandık gelecek bu iktidarın gidişini göreceğiz. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu, değişim Türkiye'de de olacak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Olağanüstü kurultay talebimiz kabul edilmedi diyen CHP'li Bülbül, çare yeti süreciyle birlikte tüm hukuki yolları sonuna kadar sürdürüyoruz diye konuştu. Partide yargı eliyle oluşturulmuş bir işgal var. Bu yapıyı kabul etmemiz mümkün değil diyen Bülbül, yeni parti hazırlıklarını da anlattı. Yeni parti seçeneği de dahil bütün hazırlıklarımız tamam diyen Bülbül, seçime girme yeterliliği olan partilerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yargıtay'dan düğün altınları için emsal karar. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düğünlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirdi. Yeni karara göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Düğünde takılan altınların kime ait olacağına ilişkin tartışmaları bitiren bir karara imza atan 2. Hukuk Dairesi, geçtiğimiz günlerde verdiği kararla takı dağılımının neden değiştiğini detaylı bir şekilde izah etti.

0: yıllarda düğünde kime takılırsa takılsın altınların geline ait olduğuna hükmeden daire 2024 sonrası uygulamayı değiştirdi. Yeni içtihada göre takılar kime takıldıysa ona ait olacak. Bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynetler geline, erkeğe takılan para, çeyrek altın ve saat gibi takılarsa damada ait olacak. Bir boşanma davasında davacı kadın düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile mahkemesi talebi yerinde buldu. Damat avukatı tarafından istinafa taşınan davada bölge adliye mahkemesi kadına özgü olmayan ve erkek üzerine takılan takıların da kadına ait olduğuna hükmetti. Karar erkek tarafından temyiz edilince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Düğünde takılan altın ve paraların kime ait olduğu tartışmaları bitiren kararda yıllarca süren uygulamanın neden kaldırıldığı da ayrıntılarıyla anlatıldı. Dairenin önceki içtihatlarının aksine bir anlaşma ya da örf adet kuralı olmadığı takdirde düğünde kim tarafından hangi eşe ne verilirse verilsin, ne takılırsa takılsın bunların hepsi kadına ait sayılır yönünde olduğu hatırlatıldı. Toplumun gelenek ve göreneklerinin zamanla değişikliğe uğradığının vurgulandığı kararda şu ifadelere yer verildi. Ekonomik ve hukuksal ilişkilerin dinamik yapısı ve özellikle düğünlerde kadına özgü ziynet eşyalarının dışında ortak bir yaşam kurma aşamasında olan eşlere maddi katkı sağlamak amacıyla ekonomik değeri olan başka şeylerin de takılması dikkate alınarak düğünde eşlere takılan ve ekonomik değeri olan eşyalarla ilgili davalarda dairemizin içtihatlarında değişikliğe gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu konuda dairemizin ilkesel nitelikteki yeni görüşüne göre taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda anlaşma mevcutsa paylaşım bu anlaşmaya göre gerçekleştirilir. Ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma bulunmadığı takdirde yerel örf ve adetin varlığı iddia ve ispat edilirse bu kurala göre paylaşım gerçekleştirilir. Aksi takdirde erkeğe ve kadına takılan, verilen ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine aittir. Ne var ki takılar içinde karşı cinse özgü, kadına ya da erkeğe özgü bir şey varsa o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme varsa ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi incelemesi sonucunda o şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse o şey takılan veya verilen eşe ait olur. Takı sandığı veya torbasına konulan ekonomik değer taşıyan şeyin aidiyeti konusunda konulan şey kadına ya da erkeğe özgü bir şeyse o cinse verilmiş sayılır. O şeyin her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse ortak kabul edilmelidir. Uyuşmazlık tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak bu ilkeler doğrultusunda çözülmelidir. Hemen belirtilmelidir ki ispat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kimseye düşer. Ziynet alacağı davalarında da olağan olan kadına özgü ziynet eşyalarının kadın eşin himayesinde bulunmasıdır. Bunun aksini iddia eden kadın eş iddiasını ispatla mükelleftir. Ziynet eşyası davasında dava konusu altınların varlığı ve bu altınların kadın eşte olmadığı şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlanmalıdır. Somut olayda 4 adet 22'şer gram bilezik, 3 adet gremsi altın, 10 adet çeyrek altın ve 1 adet 14 gram kolye zincirin davalı erkek tarafından harcandığı ve davacı kadına iade edilmediği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi. Bu ziynetler yönünden davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak dosyada mevcut bilirkişi raporunda düğün sırasında davalı erkeğe 6 adet çeyrek altın takıldığı açıkça belirlenmiştir. Doğrudan erkeğe takılan ve niteliği itibarıyla kadına özgü ziynet eşyası sayılmayan bu 6 adet çeyrek altının davalı erkeğe ait olduğunun kabulü gerekirken, ilk derece mahkemesince toplam 16 adet çeyrek altının tamamının davacı kadın lehine hüküm altına alınması doğru olmamıştır. Bu durumda mahkemece çeyrek altınlar yönünden yalnızca 10 adet üzerinden kabul kararı verilmesi gerekirken, erkeğe ait olan 6 adet çeyrek altının da davacıya ait kabul edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay düğünlerde takılan altın ve paraların paylaşımına ilişkin yıllardır uygulanan içtihadını değiştirerek emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yeni uygulamaya göre takılar kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Yalnızca bilezik, kolye gibi kadına özgü ziynet eşyaları doğrudan geline ait sayılmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Rize'de yoğun şekilde görülen Amerikan beyaz kelebeği nedeniyle harekete geçen Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, zararlıya karşı mekanik mücadele başlatma kararı aldı. Yetkililer, ağlı larva kolonilerinin toplanarak imha edileceğini ve pupa döneminin yakından takip edileceğini açıkladı. Rize'de son dönemde yoğun şikayetlere neden olan Amerikan beyaz kelebeği için bilimsel mücadele süreci başlıyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekipleri sahada yaptığı incelemelerin ardından zararlının yayılımını durdurmak amacıyla öncelikli olarak mekanik mücadele yönteminin uygulanacağını duyurdu. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlyas Deligöz, entomoloji uzmanlarının Rize'de Amerikan beyaz kelebeğinin yoğun görüldüğü bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti. İncelemelerde zararlının biyolojisi, bölgedeki yayılım durumu, survey sonuçları ve mücadele yöntemleri değerlendirildi. Alınan karar doğrultusunda ilk etapta mekanik mücadele uygulanacak. Bu kapsamda ağ oluşturan larva kolonileri toplanarak imha edilecek. Ardından pupa dönemi öncesinde ağaç gövdelerine oluklu mukavva bantlar sarılarak pupaların toplanması sağlanacak. Yetkililer, Ağustos ayının sonuna kadar yeni larva kümelerinin görülmesi halinde mekanik mücadelenin tekrarlanacağını bildirdi. Orman alanlarında biyolojik çeşitliliğin korunmasının esas alınacağını vurgulayan enstitü, çay ve fındık başta olmak üzere bölgenin stratejik tarım ürünlerini korumak için çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini açıkladı. Rize'de hızla yayılan ve başta meyve ağaçları olmak üzere çok sayıda bitkiye zarar veren Amerikan beyaz kelebeğine karşı bilimsel mücadele başlatılıyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, zararlının yayılımını durdurmak amacıyla ağ oluşturan larva kolonilerinin toplanarak imha edileceğini, pupa döneminin ise özel yöntemlerle takip edileceğini açıkladı. Yetkililer, çay ve fındık gibi stratejik ürünleri korumayı hedefleyen çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli şarkılar Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'na alınan tartışmalı kararlar FIFA ve Başkanı Gianni Infantino'yu eleştirilerin odağına taşıdı. Spor siyaseti uzmanı Dr. Vitali Kazakov, turnuva boyunca Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarının ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yaşanan tartışmalar FIFA'nın tarafsızlığı ve güvenilirliğine ilişkin eleştirileri artırdı. ABD'li futbolcu Follerin Balogun'un kırmızı kart cezasının ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşmenin ardından ertelendiği yönündeki iddialarla hakemlerin bazı yıldız futbolcuları ve takımları özellikle de Arjantin'e Lionel Messi'yi koruduğu yönündeki eleştiriler tartışmaların odağında yer aldı. Tepki çeken bir diğer konuysa Dünya Kupası finalinde planlanan devre arası şovu oldu. FIFA'nın New Jersey'deki MetLife Stadyumunda oynanacak finalde Super Bowl'ı andıran bir gösteri planladığı, bu nedenle devre arasının oyun kurallarında belirtilen 15 dakikalık sürenin üzerine çıkarak 20 ila 30 dakikaya uzayabileceği öne sürüldü. Bu durumun oyun kurallarının ihlal edildiği yönündeki eleştirileri beraberinde getirdiği ifade edildi. Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi Medya ve Gazetecilik Çalışmaları bölümünde araştırmacı olarak görev yapan siyaset ve spor iletişimi uzmanı Dr. Vitali Kazakov, FIFA yönetiminin organizasyon sürecindeki tartışmalı kararlar nedeniyle ciddi bir itibar kaybına uğradığını söyledi. Kazakov, Infantino'ya yönelik tepkilerin turnuva boyunca açık şekilde hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. "Maçları izlediğiniz yerde durum nasıldı bilmiyorum ama benim bulunduğum yerde taraftar alanlarında kafelerde maçlar yayınlanırken Gianni Infantino ekrana her çıktığında kalabalık balığın yüksek sesle yuvaladığını görmek oldukça yaygındı. Bu açıdan bakıldığında Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarı ve milyarlarca izleyicinin onu nasıl değerlendirdiği elbette yoruma açık bir konu. Sporda manipülasyon ve sporun yumuşak güç olarak kullanılması üzerine çalışmaları bulunan Kazakov, Dünya Kupası gibi organizasyonların yalnızca sportif değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik bir araç olarak değerlendirildiğini söyledi. FIFA'nın sponsor gelirleri sayesinde önemli bir ekonomik güç oluşturduğunu belirten Kazakov, turnuvaya ev sahipliği yapan ülkeler, sponsorlar ve diğer aktörlerin de bu küresel organizasyondan farklı kazanımlar elde etmeye çalıştığını ifade etti. Kazakov, 2026 Dünya Kupası'nı önceki turnuvalardan ayıran en önemli özelliklerden birinin yapay zekanın yoğun biçimde kullanılması olduğunu söyledi. Turnuva süresince sosyal medyada yanlış ve yanıltıcı içeriklerin hızla yayıldığını belirten Kazakov, yapay zeka ile oluşturulan görüntü ve videoların kamuoyunu yönlendirme potansiyeline dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu Neymar ve efsane isim Pelé hakkında yapay zeka ile üretilen görüntülere örnek gösteren Kazakov, gerçek olmadığı bilinse bile bu tür içeriklerin insanlar üzerinde etkili olabildiğini söyledi. Bilgi manipülasyonunun olumlu ya da olumsuz amaçlarla kullanılsa da karar süreçlerini etkileyebilecek güce sahip olduğunu ifade etti. Kazakov, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşların tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Sponsorlar, organizasyona ev sahipliği yapan ülkeler ve diğer aktörlerin de sporu siyasi, ekonomik ve iletişimsel bir araç olarak kullanmak isteyebileceğini sözlerine ekledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'na alınan tartışmalı kararlar FIFA'nın tarafsızlığı ve başkanı Gianni Infantino'nun kamuoyu nezdindeki itibarını yeniden tartışmaya açtı. Spor siyaseti uzmanı Dr. Vitali Kazakov ise turnuvanın yalnızca sportif değil aynı zamanda siyasi, ekonomik ve iletişim boyutlarıyla da değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Uzun yıllardır ilk sırada yer alan İngilizcenin yanına artık iki güçlü alternatif eklendi. Ekonomik fırsatlar Almancayı, popüler kültürse Koreceyi öne çıkarıyor. Almancaya olan ilginin temelinde kariyer ve eğitim hedefleri bulunuyor. Almanya'nın nitelikli iş gücü ihtiyacı nedeniyle göç politikalarını esnetmesi, özellikle doktor, mühendis, yazılımcı ve sağlık çalışanlarının bu dile yönelmesini sağlıyor. Mesleki eğitim programlarına başvurularda B1 veya B2 seviyesinde Almanca şartı aranması da kurslara ilgiyi arttırıyor. Almanya'daki devlet üniversitelerinin ücretsiz olması da Türk öğrenciler için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sektör temsilcilerine göre artık yalnızca İngilizce bilmek birçok alanda yeterli olmuyor. Özellikle Almanya'da çalışmak veya eğitim almak isteyenlerin yoğun şekilde Almanca öğrenmeye yöneldiği belirtiliyor. Koreciye olan ilgi ise daha çok genç kuşağın kültürel merakından kaynaklanıyor. Müzik grupları ve drama dizileriyle tüm dünyaya yayılan Kore kültürü, Türkiye'de de özellikle Z kuşağının bu dili öğrenme isteğini arttırıyor. Uzmanlara göre Türkçe bilenler için Korece öğrenmek de önemli bir avantaja sahip. Çünkü iki dilde sondan eklemeli dil yapısını kullanıyor. Bu benzerlik Türk öğrencilerin Koreceyi öğrenmesini daha kolay hale getiriyor. Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Kariyer ve eğitim fırsatları Almanca'ya ilgiyi artırırken, K-pop ve Kore dizilerinin etkisiyle Korece'de özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarında evin en çok ısınan bölümlerin başında mutfak geliyor. Fırın, ocak ve diğer mutfak cihazlarının oluşturduğu sıcaklık özellikle bunaltıcı günlerde evin genel havasını da olumsuz etkileyebiliyor. Ancak uzmanlara göre uygulanacak birkaç basit yöntemle mutfakta biriken sıcaklığı azaltmak mümkün. İşte yazın mutfağı serin tutmanın en pratik yolları. Listenin ilk sırasında aspiratör veya mutfak havalandırmasını doğru kullanmak yer alıyor. Yemek piştikten sonra aspiratörü birkaç dakika daha çalıştırmak, içeride biriken sıcak hava ve nemin dışarı atılmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar ayrıca hava akışını arttırmak için evin iç kapılarının açık bırakılmasını öneriyor. Pencereleri günün en sıcak saatlerinde açık tutmaksa sanılanın aksine evi daha da ısıtabiliyor. Bu nedenle pencerelerin sabah erken saatlerde, akşam güneş battıktan sonra veya gece serinliğinde açılması tavsiye ediliyor. Karşılıklı iki pencerenin aynı anda açılmasıyla oluşturulan çapraz havalandırma da sıcak havanın dışarı çıkmasını kolaylaştırıyor. Uzmanlar kullanılmayan odaların kapılarının kapalı tutulmasının da serin havanın yaşam alanlarında kalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Böylece gereksiz sıcak hava dolaşımı azaltılırken enerji tasarrufu da sağlanabiliyor. Yemek pişirme saatlerini değiştirmek de mutfağın daha az ısınmasını sağlayabiliyor. Öğle saatleri yerine sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde yemek hazırlamak öneriliyor. Sıcak günlerde salata ve pişirme gerektirmeyen tariflerin tercih edilmesi de mutfaktaki ısı yükünü azaltabiliyor. Bir diğer önemli öneri ise aynı anda çok sayıda elektrikli cihaz çalıştırmamak. Fırın, bulaşık makinesi, kettle ve benzeri cihazların yoğun kullanımını akşam saatlerine bırakmak, mutfağın gün içinde daha serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca güneş alan pencerelerde perde kullanılması, LED aydınlatmaların tercih edilmesi ve gereksiz elektronik cihazların kapatılmasının da evin genel sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabileceğini vurguluyor. Yaz aylarında mutfakta biriken sıcaklık tüm evi bunaltabiliyor. Uzmanlara göre doğru havalandırma, yemek saatlerini değiştirmek ve ısı yayan cihazları bilinçli kullanmak, mutfağı yaz boyunca daha serin tutmanın en pratik yolları arasında yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca günlük yaşamı değil, beslenme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Terleme ile birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken sıcak havaların iştahı azaltması, öğün atlamadan yetersiz beslenmeye kadar birçok hatayı beraberinde getirebiliyor. Üstelik serinlemek için tercih edilen şekerli içecekler, ağır yemekler ve yalnız saklanan gıdalar sıcak havaları daha da zor geçirmenize neden olabiliyor. Peki yaz aylarında en sık yapılan beslenme hataları neler? Listenin ilk sırasında yeterince su içmemek var. Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvı yerine konulmadığında halsizlik, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve kas krampları görülebiliyor. Bu nedenle su içmek için susamayı beklememek, gün boyunca düzenli aralıklarla sıvı tüketmek gerekiyor. Sıcakların etkisiyle azalan iştah, özellikle öğle saatlerinde yemek yemekten kaçınmaya neden olabiliyor. Ancak uzun süre aç kalmak kan şekeri dengesini bozabiliyor ve akşam saatlerinde kontrolsüz yemeği beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle ağır tabaklar yerine daha hafif ve dengeli öğünler öneriliyor. Yaz aylarında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da dondurma ve şekerli tatlı tüketimi. Dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da sık ve büyük porsiyonlarda yenildiğinde fazla kalori alımına, kan şekerinde hızlı yükselişlere ve kilo artışına neden olabiliyor. Bu nedenle tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü önem taşıyor. Serinlemek isteyen birçok kişi tercihini gazlı ve şekerli içeceklerden yana kullanıyor. Yüksek miktarda şeker içeren bu içecekler susuzluğu gidermek yerine gereksiz kalori alımına ve kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabiliyor. Su, ayran, kefir, şekersiz içecekler ise daha uygun seçenekler arasında gösteriliyor. Yaz mevsimi sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemlerden biri. Ancak buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek, vitamin ve lif alımını azaltarak sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor. Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Kızartmalar ve yüksek yağ içeren yemekler yerine ızgara balık, tavuk, zeytinyağlı sebzeler, salatalık,

0: Tüm tatlılar uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmesi riskini artırabiliyor. Fazla tuz tüketimi sıcak havalarda ödemi artırabiliyor, susuzluk hissini güçlendirebiliyor ve özellikle tansiyon sorunu yaşayan kişiler için risk oluşturabiliyor. Listenin son sırasındaysa yetersiz mineral alımı var. Çünkü terleme ile birlikte vücut yalnızca su değil, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi önemli mineralleri de kaybediyor. Bu nedenle yaz aylarında yalnızca daha fazla su içmek değil, dengeli ve çeşitli beslenerek kaybedilen mineralleri yerine koymakta büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre sıcak havaları daha rahat geçirmek için temel kural, yeterli sıvı tüketmek, öğün dengesini korumak ve ağır, şekerli ve kolay bozulan gıdalara karşı daha dikkatli olmak. Artan sıcaklıklarla birlikte vücudun su ve mineral kaybı artarken değişen beslenme alışkanlıkları da sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Yetersiz su tüketiminden öğün atlamaya, şekerli içeceklerden ağır yemeklere kadar yaz aylarında sık yapılan 10 beslenme hatası sıcak havaları daha da zorlaştırabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırmaya göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri yalnızca tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünüyor. Üstelik araştırma, konuşulan dil sayısı arttıkça beyin yaşlanmasının daha da yavaşlayabileceğine işaret ediyor. İspanya, Şili, Arjantin ve İrlanda'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada çok dillilikle beynin biyolojik yaşı arasındaki ilişki incelendi. Avrupa Sinir Bilim Dernekleri Federasyonu Kongresi'nde sunulan sonuçlara göre iki dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla yaklaşık 6 yıl daha genç görünüyor. Bu fark 3 dil konuşanlarda yaklaşık 7 yıla, 4 dil konuşanlarda ise 13 yıla kadar çıkıyor. Bilim insanları yaş ilerledikçe beyin hücreleri arasındaki bağlantıların zayıflayabildiğini belirtiyor. Bu süreç hafızanın gerilemesine ve düşünme hızının yavaşlamasına yol açabiliyor. Yeni araştırma ise birden fazla dil kullanmanın beyindeki bu yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Araştırma kapsamında İspanya'nın Bask bölgesinde yaşayan 728 kişinin beyin aktiviteleri incelendi. Katılımcılar İspanyolca, Baskça, Fransızca ve İngilizce dillerinden birini ya da birkaçını konuşuyordu. Beyin aktiviteleri manyetoensefalografi yani MEG yöntemiyle ölçüldü. Elde edilen veriler yapay zeka yardımıyla analiz edilerek farklı yaş grupları için beklenen beyin bağlantı düzeyleri hesaplandı. Araştırmacılar daha sonra sonuçları bağımsız bir katılımcı grubunda yeniden test etti. Tek, iki, üç ve dört dil konuşan kişilerden eşit sayıda katılımcının yer aldığı 144 kişilik gruba aynı yöntem uygulandı. Elde edilen sonuçlar ilk aşamadaki bulgularla karşılaştırıldı. Araştırmaya göre beyin yaşlanması üzerinde yalnızca konuşulan dil sayısı etkili değil, ikinci dilin hangi yaşta öğrenildiği ve o dildeki yeterlilik düzeyi de önem taşıyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Lucia Amoruso, ikinci dili erken yaşta öğrenen ve dili daha iyi düzeyde kullanan kişilerde beyin yaşlanmasının daha yavaş seyrettiğini belirtiyor. Çalışmada yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi değişkenler dikkate alınsa da yaşam tarzı, sosyal etkileşim ve çevresel faktörlerin etkisi tamamen dışlanamadı. Çünkü birden fazla dil konuşan kişiler aynı zamanda daha fazla kitap okuyor, yaşam boyu öğrenmeye devam ediyor ya da müzik gibi zihinsel faaliyetlerle daha fazla ilgileniyor olabilir. Bu nedenle beynin daha genç görünmesinin yalnızca çok dillilikten kaynaklandığını söylemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Avrupa'da yürütülen yeni bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın beynin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bulgulara göre iki ya da daha fazla dil konuşan kişilerin beyinleri tek dil konuşanlara kıyasla daha genç görünürken, konuşulan dil sayısı arttıkça aradaki fark 13 yıla kadar çıkabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: how it goes. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Operasyonlar ülkesi olduk. Herkes aynı soruyu soruyor. Ne oluyor? Hep söylüyorum. 1. Oyun bozulmuyor. Oyuncu değiştiriliyor. 2. Bir yandan da yeni hikaye yaratamayanlar kötünün iyisiyiz stratejisini uyguluyor. Seçime kadar hep bu sürecek. Bakın bize öyle diyorsunuz ama bunlar daha kötü. Kişi, kurum, kim varsa aynı sonucu yaşayacak. Hepsi bu olan biten için bir yeni gelişme. Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi meclise gönderildi. Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil olmak üzere 9 milletvekiline ilişkin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 9 tezkere meclis başkanlığına sunuldu. Bugün dertleşme günümüz. Soracaklarınız varsa, söyleyecekleriniz varsa bize yazabilirsiniz. Telefon numarası 0505 171 66 56 nolu numaraya gönderebilirsiniz. İstediğiniz, belki duyurulmak istedikleriniz ne varsa yazabildiğiniz kadar yazabilirsiniz. Burada yanıtlamaya çalışırız son bölüme doğru. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
4: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
4: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: Adalet Bakanı Akın Gülek, yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 19 kulüp yöneticisine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Galatasaray yöneticisi Maruf Güneş ile Beşiktaş'ın eski yöneticileri Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçeli'nin de bulunduğu bildirildi. CHP kurultayına verilen mutlak butlan kararında kritik süreç başladı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 56 gün sonra dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle gözler Yüksek Mahkeme'ye çevrilirken kararın adli tatil öncesine çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Yargıtay'ın butlan kararını kaldırması halinde Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden ayrılarak Özgür Özel ve ekibinin yeniden göreve dönmesi gündeme gelebilecek. Sürecin uzaması ihtimali de bulunurken siyasi kulislerde yeni haftaya kilitlenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürütüğü soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden aralarında Babalı TV kurucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Polis Uğur'un evinde arama yaptı. İşlemler için emniyete götürülen gözaltındakilerin 20 Temmuz'da adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki kişilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Rojin Kabayeş'in ailesinin avukatı ölüm nedeninin aydınlatılması için diyaton testi yapılmasını ve ATK raporunun yeniden incelenmesini isteyecek. Gerekirse mezarın açılması da talep edilecek. Rojin'in sudan mı boğulduğu yoksa boğulup mu göle atıldığını belirleyecek olan diyaton testinin çok önceden yapılması gerektiğini de adli tıp profesörleri açıklayıp eleştirdi. Sunucu iş insanı ve Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticisi Aziz Üstel, 80 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmen başlattığı soruşturma kapsamında Nasuh Mahruki, halka kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklandı.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz.
7: Kaplonun adı Teta Matta.
0: Asgari ücretli, işçi, memur, emekli. Hep diyor ki bu ücretler, maaşlar yetmiyor. Daha fazla zam olsun. Karşılık hep şöyle oluyor. İmkan yok. İmkan olsa yani yaparız. İmkan yok. Mesela aslında imkan mı, tercih mi? Bence doğru anlamak için bütün bu olan biteni bunun bir imkan meselesi olduğunu yoksa bir tercih olduğunu mu anlamaktan geçiyor. İnan Mutlu, ekonomist, diyor ki bütçe harcamaları imkan meselesi değildir, tercih meselesidir. İktidar bu yılın ikinci 6 ayı için en düşük emekli aylığına 3552 lira zam yaptı. Bu zamdan sonra en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 5,1 milyon. Yarattığı ek maliyet, yani bunun bütçeye, ülkeye o imkan dedikleri yarattığı bütün maliyet 79 milyar lira. Peki bu geçen 6 ayda iktidarın ya da karar vericilerin ödemeyi öngördüğü faiz ne kadar? 1 trilyon 278 milyar lira. Yani 5,1 milyon emekliye reva görülen kaynağın tam 17 katı. Peki faize ya da o faizden geçinenlere imkan yok deniyor mu? İmkan yaratılıyor. Yani 1 trilyon 278 milyar lira nerede? 79 milyar lira nerede? Tüm emeklilere verilen zamda. Doğal olarak bu bir imkan meselesi değil. Bir tercih. Yani işçi de, memur da, emekli de, asgari ücretli de bir tercihin sonucunu yaşıyor. Yani bunu bir tercih olarak görülürse bakış açısı da değişir. O durumu anlama işi de değişir. Her şey başka türlü olur. Niye? Bu bir imkan tercih arasında bir karar vermeyle ilgili. Şimdi toplam bütçenin, bütün harcamaların %15,6'sı faize gidiyor. %2,7'si tarım. %2,5'i yoksulluğa. %5,2'si eğitime, temel eğitime. Ki işte bu temel eğitimdeki en önemli şey okullarda bir öğün yemek verilmesi. Şimdi bir öğün yemek verilmesi imkan meselesi mi? Tamamen tercih. Yani faize %15,6 ödenirken eğitime 5,2 harcarsanız bu imkandan çıkar. Bu tamamen bir tercih haline gelir. Sağlığa %6,2'si veriliyor. %7,6'sı da sosyal güvenlik sistemine. Yani bütün bunlara bakıldığında ortaya çok net bir şey çıkıyor. Bu bir tercih. Ve bu tercihin sonucunu yaşıyor Türkiye her haliyle. Kemal.

0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir kendi içine döndürüldü ki dışarıda olan biten neredeyse onu aktarabilecek mekanizma kalmadı. Belki de zaten bu yüzden bu olan biten. Çünkü şöyle bir şeyde eğer toplam harcamaların %15,6'sı faize gittiği bir ülkede tarıma %2,7 temel eğitime %5,2'si harcanıyorsa o ülkede başka bir anlatım ya da siyaset yapma tercihi olmak zorunda. Yani çünkü bütün rakamlar size avantaj, muhalefetteyseniz bütün rakamlar size avantajlı hale geliyor, getiriyor. Ama ne durumda? Sanki bu bir dezavantajmış gibi. Niye? Çünkü CHP kendi içinde o kadar bir kendi içine kapanmak zorunda kaldı ki butlan dışında konuşulabilecek bir şey yok. Ama bu öyle de bir hale geldi ki şimdi CHP'yi tarif etmek de zor. Bir butlan yönetimi, bir de diğer yönetim var. Özgür Özel seçilmiş genel başkan, butlanla gelen genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Zaten orada başlıyor ama iş şimdi hani butlancı ya da kayyum. Herkes birbirine böyle söylemeye başladı. Şimdi Müslüm Sarı, butlan yönetiminin basın sözcüsü, o konuşuyor, dinleyelim.
1: Elimiz kolumuz bağlı bir biçimde bekleyeceğimize, Yargıtay'ın vereceği kararı bekleyeceğimize gelin hiç olmazsa kongreleri başlatalım dedik. Buyurun Eylül ayının başından itibaren kongre süreçlerini başlatalım. Gelin yarışalım. Gelin bu bir siyasal süreç. Hep beraber bu kongrelerde yarışalım. Kongreleri yapalım. Bu arada da mahkeme Yargıtay karar verdiğinde de kurultay yapılabilir hale gelir. Ondan sonra da kurultay yapalım. Parti içinde bulunduğu bu cendereden çıkartalım. Şimdi bizim tutumumuz ve yaklaşımımız bu iken arkadaşlar mahkeme talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasını daha uygun görüyor. Dolayısıyla butlancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez. Bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide bir paralel yapılanma söz konusudur. Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan. Atanmış MYK, seçilmiş MYK. Atanmış parti meclisi, seçilmiş parti meclisi. Atanmış sözcü, paralel sözcü. İl binalarında, ilçe binalarında tahribatlar. Seçilmiş il başkanı, atanmış il başkanı dualitesi, ikiliği. Ne oldu arkadaşlar sonuçta? Parti ayrışıyor. Bu arkadaşlarımız bu eylem ve davranışlarıyla partiyi ayrıştırıyorlar.
0: Şimdi diyor ki Müslüm Sarı, Özgür Özel tarafı için butlancı, bölücü ve kayyumcu. Şimdi Özgür Özel tarafı da diyor ki bunlar butlancı ve kayyum. Ya da bölücü. Şimdi ikisinden biri kesin yalan söylüyor. Ya iki tarafında bu söylediğinin bir geçerliliği, doğruluğu vardır demek de en yanlış şey. Ya bu ikisinden birisine, hangisinin olsun, sen büyük yalancısın, siz yalancısınız demek lazım. Tavırı belirlerken de bunu çok net bir şekilde söylemek lazım. Müslüm Sarı, Özgür Özel cephesi için diyor ki butlancı, bölücü, kayyumcu. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu cephesi için diyor ki bunlar butlancı, bölücü, kayyumcu. Karar sizin, hangisini yalancı diyorsanız ben de onu burada duyururum. Yeni bir gelişme daha. İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine %10 zam yapılmış. Elektronik tam bilet 42 liradan 46-20 liraya, mavi kart aylık abonman 3298 liradan 3628 liraya, okul servisleri 0-1 kilometre 4051 liradan 4456 liraya, taksi açılış ücreti 65.40'dan 71.94'e, taksi kilometre ücreti 43.56'dan 47.92'ye, taksi saatlik bekleme ücreti 544.45 liradan 598.90 liraya, kısa mesafe ücreti de 210 liradan 230 liraya çıkarılmış. Bunların içerisinde bu belediyenin aldığı bir karar mı? UKOME'nin aldığı karar mı? UKOME'nin aldığı karar, ama belediye otobüslerinde ya da toplu taşıma da aynı şekilde zamlanmış oluyor. E işte ben belediyelerin zam yapmasını doğru bulmuyorum. Her ne olursa olsun. Başka bir şekilde bulun yolunu. Nasıl buluyorsanız. Peki devam edelim Kemal.

Ahbap'la başladı, Babala TV'ye kadar uzandı, böyle de devam ediyor. Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmış, görmüşsünüzdür zaten, hani görmemek mümkün değil. O kadar gösterir bir halde ki ilk kapısına polis geldiğinden karakola götürülüşüne kadar Oğuzhan Uğur'un bütün görüntüleri verildi. Zaten buradan da amaç bu görüntülerle birlikte bir mesaj veriliyor. Yoksa evine ilk polisin kapıyı çaldığı andaki görüntüleri niye verilir ki? Olayla ne ilgisi var? Soruşturmayla ne ilgisi var bu görüntülerin? Şöyle ilgisi var. Ya doğal olarak o operasyonun niye yapıldığını anlama bakımından da önemli oluyor. Yani şimdi gözaltı kararından sonra haberler şöyle yazıldı. Deniyor ki Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz nedeniyle hesabın bulunduğu bankanın Masaka şüpheli işlem bildiriminde bulunmuş ve operasyon böyle başlamış. Buradan şunu anlıyoruz ki eğer bankada alışılagelmişin dışında yüklü bir işlem yapılırsa banka masa uyarıyor, sonra da işlem yapılıyor. Peki hemen Ahbap operasyonu dedim. Masak raporu 2025 yılında ve orada inanılmaz yüksek bir hesap hareketliliği var. Şimdi o 1,5 yıl neden beklendi Ahbap için? Öyle ya, şimdi hemen bak banka hesabında bir hareketlilik var, orada bir para olmuş, banka uyarmış, masa hemen hop operasyon. Peki neden bu ilk yapıldığında Haluk Levent'in hesap hareketlerinde ya da orada Ahbap yönetiminde olanların hesabında bu hareketlilik olunca, yüksek miktarda para girişi olunca bir işlem yapılmadı? Ya da yakın zamanda yine hatırlıyorum Masak raporlarında bir sürü kim varsa bu operasyonlarda banka işlemlerinde acayip bir hareketlilik var. Bir de yüksek oranda para giriş çıkışı var. Demek ki banka uyarıyor. Ya banka uyarmıyor ya uyarıldığı halde Masak işlem yapmıyor. Ya da onun Masak'ın bildirdiği diğer kamu kurumları. Yani bu kişiye göre olmaz ki, bir eğer böyle bir durum varsa herkese uygulanması lazım. Yani en son hatırlıyorum Ahmet Çakar gözaltı olduğunda da onun banka hareketlerinde inanılmaz bir yüksek meblağlı hareketlilik vardı. O zaman da harekete geçilmemiş. Gözaltına alınca bütün onlar ortaya döküldü. Bütün o hareketliliğe baktığında sanki evet bir şeyler var, bahisler bilmem neler. Sonra hemen gözaltından sonra serbest kaldı. Yani bütün bu işlemler başka bir şey anlatıyor bize. Şimdi Masak raporunda yine hani Haluk Levent'le para ilişkisi olan herkes gözaltına alındı. Birçoğu da tutuklandı. Bahadır Özgür gazeteci diyor ki Masak raporunda en fazla para transferi yapan 10 kişi tablosunda bir isim hariç herkes gözaltına alınıp ifade verdi. Tutuklanan avukat Ece Güner ile neredeyse aynı miktarda para gönderen Terlemez, yani kim bu? İsmail Terlemez, Terlemez'e savcı bu ne parası diye sordu mu? Herkese soruldu çünkü, diyor Bahadır Özgür. Peki kim bu İsmail Terlemez? 2024'ün ihracat şampiyonlarından birisi. 600 milyon dolarlık ihracat yaptı savunma sanayinde. Yani silah. Peki niye yok bu isim? İşte bütün burada o niye yok? Bu niye yok? O niye böyle oldu? Bu niye böyle oldu sorusu çok oluyorsa orada hukuksal bir süreç yerinde başka bir şey işliyor demektir. Yani olaylara bakarken neyi nasıl anlamamız gerektiğini veya ne oluyoru anlamak için bu işlemlerde dediğim gibi bu sorular çoksa orada sadece hukuksal değil başka işlerde yürüyordur. Bu böyledir. Devam edelim.

0: Adalet ve Kalkınma Partili Mehmet Özhaseki, kendisi eski bakan, eski milletvekili, eski belediye başkanı, kebap açılışına katılmış, kebapçı açmış, orada bir de konuşma yapmış. Dinleyelim bakalım.
1: Abi tavsiyesi. Burada nihayetinde et pişirilecek, kokacak bu. Dışarıdan da insanlar görecek bunu. Eğer bir fakir gelip de bakmışsa ne olur Murat kardeşim, onun karnını doyur öyle gönder. Ola ki sizin bütçeniz uygun olmayabilir. Şurada gördüğün her arkadaşa yaz, parasını da bizden al.
0: Ne kadar şey değil mi? Öyle. Abi bir vatandaşı kedi gibi görmek de çok acayip değil mi ya? Kokarsa, canı çekerse, hani oradan geçerse, et kokar. İnsanlar etin koktuğunu unuttu zaten. Et girmeyince kokusu da unutulur. Hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bunu et için söyleyebilirim mesela. Bunu başka bir şey için söylerler ama bu tamamen et için olabilecek bir şey. Ya bu artık başka bir aşamaya, seviyeye doğru ulaştı galiba. Hani insanları görme, bakma, onları adlandırma. Yani oradan bir fakir geçerse diye ne demek ya? Kim fakir? Mesela şimdi fakir kim? Resmi rakamlara göre kaç lira Özgür? Evet abi, fakir kimin? 100 bin lirası olmayan fakir mi? Yoksul fakir ayrı şey. Birisi açlık sınırı bilmem ne. Hadi diyelim hadi 50 bin lirası olmayan fakir. Yani kaç kişi de var ülkede fakir. Bak en düşük emekli aylığı alan kişi sayısı 5.1 milyon. Yani bu emekli. Emekli olmuş 5.1 milyon kişi en düşük emekli aylığı alıyor. Bu fakir. Şimdi Türkiye'nin bu fakirlik kavramına baktığında büyük bir bölümü bu kapsama giriyor zaten. Hani şimdi seçim zamanı olsa bunlar meydana çıktığında söyledikleri her şey al, o istedikleri insanlar. O insanların insana burnuna et kokusu diye, yani işin içinden çıkması çok zor. Hakikaten kediyiz ya hepimiz.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Deprem profesörü Profesör Doktor Naci Görür tez zamanda deprem var dedi. Ortalık karıştı biraz. Bilim insanları tartışıyor ama biz daha çok korkuyoruz. Depreme hazır olunmadığını biliyoruz çünkü. Kendi selasını duyarak ölen deprem insanları ülkesiyiz sonuçta. Sismolog Doktor Ramazan Demirtaş Naci Görür'e karşılık verdi ama bu söylenilen tez zamanda deprem var demenin bilimsel bir temeli olmadığını da söyledi. Naci Görür ya da başkaları işte biz bunu bilim adına söylüyoruz dedi. Peki aslında ne oluyor? Onu da öğrenmek için sismolog Ramazan Demirtaş canlı yayınımızda. Alo.
3: Buyurun.
0: Hoş geldiniz Ramazan Bey.
3: İyi yayınlar, buyurun.
0: Şimdi bu mesele tez zamanda deprem var. Siz de bunun hani çok bilimsel olmadığını söylediniz. Sonra akşam saatlerinde ben programdan çıktıktan sonra eve gittim, baktım bir arkadaşım bana göndermiş sizin şeyinizi. Ramazan Demirtaş bak o da söylüyor tez zamanda deprem var diye. Siz de öyle bir şey yazmışsınız. Ben de çok şaşırdım baktım diye ama sonra baktım ki o durumu anlatmak için biraz ironi yaptınız herhalde.
3: Evet bakın ortada ironi falan yok. Dün ben 3-4 saat bir sohbet odasında bu konuyu açıkladım. Hı-hı. Şimdi bu cümleler kime ait, herkes aslında gündemi takip ediyorsa görecektir. Yani tez zamanda deprem bekliyoruz sözü biraz önce bahsettiğiniz gibi Sayın Naci Görür'e ait. Şimdi siz de aslında konuyu az önce belirttiniz. Tez zamanda diye deprem biliminde böyle bir ifade olamaz yani. Yani bir deprem bilimci böyle bir cümle kuramaz. Çünkü bunun bilimsel bir temeli yok. Yani tez zamandan mesela ben size sorsam ne anlıyorsunuz? Yani bugün mü, yarın mı, şu andan itibaren mi? Ve bu veri nedir mesela? Bugün yer kabuğunun ya da yer altının yapısına baktığınız zaman 10-15 kilometre derinlikteki bir fay size tez zamanda deprem üreteceğim diye bir veri sunmaz. Ya bu gerçekten hani ben şey yapmak istemiyorum ama trajikomik bir durum. Üstelik hiçbir bağlantısı yok. Bakın bu açıklamayı ne zaman yaptı? İşte 16 Temmuz'da yapıyor. Deprem nerede? Deprem Midilli Adası'nın batısında başka bir sistem var. Başka bir fay sistemi var. Bu fay Skiros Edremit Havzası dediğimiz bir kesimde giden Kuzey Anadolu fayının Ege Denizi içerisinde Kuzey Ege Çukuru'nun hemen altında bir güney kolunun Ege Denizi'ndeki uzantısı, bir sol yana sağ yana doğu katımlı bir fay. Şimdi bunun üzerinde 3.9'luk bir deprem oluyor. Beklenen Marmara depremi olduğu yere olan uzaklık yaklaşık 300 kilometre. Yani dolayısıyla hani komşu bir fay üzerinde olsa dersiniz ki işte komşu faylar geriliyor. Ama çok alakasız bir yerdeki bir küçük bir depremde tez zamanda deprem bekliyoruzun aslında hiçbir temeli yok. Buyurun.
0: Peki şimdi böyle söylüyorsunuz bir temeli olmadığını, ısrarlı bir şekilde bir 2030 diye bir tarih de var. Şimdi o da yaklaştı artık, hani 2030'a kadar bu deprem olacak.
3: Pardon, ben isminizi alabilir miyim, kusura bakmayın?
0: Mustafa Hoş ben.
3: Ha, Mustafa Bey, bakın şöyle bir şey var. Dünyada hiçbir bilim insanı, yani ünlü bir deprem bilimci de getirseniz, tarih vererek bir depremin 2030'da oluşacağını söyleyemez. Bu şöyle bir şey, biliyorsunuz 99'dan sonra Parsons, Amerikalı bir deprem tehlike risk analizi yapan bir bilim insanı, burası için bir tehlike risk analizi yaptı. Dedi ki 17 Ağustos 99'dan sonra Marmara'da gelecek 30 yıl içerisinde deprem olma olasılığı %64'ün üzerinde. Şimdi bakın 27 yıl geçti, değil mi? Yani 27 yıl geçti, bu deprem olmadı. Deprem olasılığı %65 filandı. Şimdi bu durumda bu olasılık çok daha yüksek olması gerekiyor. Onun için de deniyor ki, yani 30 yıl dendiği için gelecek 3 yıl içerisinde 2030'da bu deprem kesin olacak. Böyle bir şey de yok. Çünkü risk analizi sonuçta birçok belirsizlikler içeren, yani çok da aslında bir fayın deprem tehlike parametresini yansıtmayan bir yaklaşım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir probabilistik yaklaşım. Bu kesinlikle böyle olacak diye bir kural yok. O açıdan yani tabii basın dili bunu bilim dilinden farklı anlıyor. Tabii bizim bilim insanlar da, yani akademik arkadaşlar da özellikle bunu açıklamadıkları için basında işte 3 yıl içerisinde 2030'da bu deprem olacak. Böyle bir şey yok. Ben size şunu söyleyeyim. Beklenen Marmara depreminin en son deprem 1766. Şimdi tabii 1766'da iki tane 3 ay aralıklarla Orta Marmara ve Batı Marmara'da 7'nin üzerinde 2 deprem var. Şimdi bu depremden itibaren 260 yıl geçmiş durumda. Hatırlarsanız 99'dan sonra yine basında beklenen Marmara depremi 1766'nın üzerine 250 yıl eklerseniz 2016'da kesinlikle bu deprem olacak diye birçok arşivde bu bilgileri görebilirsiniz. Peki oldu mu? Olmadı. Bakın 10 yıl daha gecikti. Ya bu deprem aslında gecikmedi ama 260 yıl geçmesine rağmen olmadı. Bunun sebebi, bakın Marmara'da birçok deprem tehlikesi açısından belirsizlikler ve bilinmezlikler var. Şimdi bir defa deprem tekrarı aralığı 250 yıl diye bir kural yok. Deprem tekrarı aralığı o mesela Orta Marmara ya da Batı Marmara parçasının yıllık kaymazına bağlı ve üreteceği deprem büyüklüğüne bağlı. Eğer bu deprem 7.5'un üzerinde olacaksa, bakın 7.5'un üzerinde olacaksa bu depremin tekrarlama aralığı en az 275 yılın üzerine çıkar. Yani bu şu demek, hani böyle anlamayın, 7.5 büyüklüğünde deprem bekliyoruz diyorlar ya, ya da Sayın Görür minimum 7.2 maksimum 7.6 olur diyor ya, 7.6'lık bir deprem olacaksa bu depremin tekrar aralığı 275-300 yıl. Dolayısıyla 260 yıl geçtiği için henüz bu depremin olma olasılığı düşük. Anlatabiliyor muyum Mustafa Bey?
0: Anlıyorum sizi. Peki bu siz nasıl bir öngörünüz var İstanbul depremi için?
3: Şimdi İstanbul...
0: Ya da öngörüsü olmaz mı bu bilimsel yaklaşımın?
3: İstanbul demeyelim de, yani şu anda Marmara'dan bahsediyoruz. Şimdi buradaki bilinmezlik nedir ya da belirsizlik? Bugün siz de basında yakından izliyorsunuz. Bilim insanları güya ikiye ayrıldı. Bir grup 7.5, 7.6 hatta 7.8 deprem olacak diyor. Diğer bir grup, yani hani Şener Üşmesoy, Osman Bektaş arkadaşlar da 6.5'un üzerinde deprem olmaz diyor. Şimdi bu durumda, yani sonuçta diyeceksiniz ki doğru tek değil mi? Bu bize neyi gösteriyor? Bir, biz Marmara'nın bir defa fay modelini tam olarak ortaya koyamadık. Yani istediğiniz kadar sismik yansımalar, gemiler dolaştırın. Demek ki biz buradaki fay modelini ortaya koyamazsak, yani tek tip fay modeli mi, çok parçalı segmentli bir yapıya mı sahip? Şimdi bunu bilmezseniz geçmiş 1500-2000 yılda olan, işte bu 1766'lar, 1754'ler, 1509-1894 depremlerin hangi parça üzerinde olduğunu bilemezsiniz. Yani bunu ilişkilendirmeniz gerekiyor. Şimdi bir bilinmeyen bu. İkinci bilinmeyen şu, bu olacak depremin büyüklüğü kaç olacak? Ya bunun, bu ne belirliyor? Orada bakın 24 Haziran Venezuela depremini hatırlarsanız 39 saniye aralıklarla iki komşu fay tetiklendi. Birisi 7.2, birisi 7.5 deprem üretti. Şimdi bu harekette baktığınız zaman, dolayısıyla Marmara'da Orta Marmara, Batı Marmara parçası ve hemen onun doğusundaki 1754 depremini üreten Doğu Sırt'taki parça, 3 fay aynı anda büyük bir deprem mi üretecek? Yoksa 1754, 12 yıl sonra 1766 ve 3 ay sonra gene Mayıs ve Ağustos'ta olmak üzere 3 tane deprem. Hemen bir de arkasından 1894 depremi. Dolayısıyla şu anda biz fayın çok parçalı mı, tek parçalı mı kırılacağı, tek bir büyük depremle mi, yoksa birbirine yakın, yani bu ay, yıl, gün aralıklarla da olabilir, 3 ayrı deprem şeklinde mi olacak? Bunu da önceden bilemediğiniz için, bunun bir tekniği de yok, yani bir teknolojisi de yok. Fay bazen 3 parçalı tek bir deprem, ya da tek bir depremle 7.8'de 3 parçayı aynı anda kırabiliyor. Anlatabiliyor muyum Mustafa Bey?
0: Evet.
3: Dolayısıyla çıkmazlar buradan başlıyor. Öbür tarafta şuna ben çok da itibar edilmesini düşünmüyorum. Yani Şener Üşmesoy'un söylediği şey kesinlikle doğru değil. Ya da ona paralel işte Marmara'nın olduğu kesimde krip oluyor. Yavaş akmaya da sünek bir davranış var. Dolayısıyla krip gösterdiği için burada 6.5'ün üzerinde deprem olmaz. Bu çok da doğru bir şey değil. Çünkü bu bahsettiğimizde Kuzey Anadolu fay zonu. Yani Kuzey Anadolu fay zonu Karlova'dan geliyor. Atina açıklarına kadar Kuzey Ege Çukurluğu'ndan 1500 kilometre uzun bir faydan bahsediyoruz. Bu Marmara'nın doğusunda 7.6 17 Ağustos var. Batısında 7.4 1912 Şarköy Müreste deprem var. Şimdi arada siz 6.5 üzerine deprem olmayacak derseniz, peki 1509 küçük kıyamet diye arşivlere girmiştir. Ve bu deprem muhtemelen 7.5-7.8 arası bir deprem gibi gözüküyor. Çünkü o zamanki nüfusa göre İstanbul'da 5000 kişi hayatını kaybetmiştir. Birçok yapı yıkılmıştır. Dolayısıyla yani siz bunları görmezden gelip bunu hafife alırsanız bu işten sorumlu, yani risk azaltmadan sorumlu ilgili bakanlık, yani İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ve karar vericileri, merkezi yönetici, yerel yönetici yanlış yönlendirsiniz. Yani depremin şakası olmaz, görüyorsunuz yani Venezuela'da peş peşe 39 saniye aralıklarla şu anda ölü sayısı sanırım 4900 küsürlere falan çıktı. 6 Şubat'ta biliyorsunuz 53.000 resmi rakam, 17 Ağustos'ta 20.000 insan hayatını kaybetti. Yani bahsettiğimiz Marmara kentlerinden bahsediyoruz. Yani bu olacak deprem sadece İstanbul değil, Marmara'nın güney ve doğusu ve batısındaki bütün Marmara kentlerinde de çok ciddi bir yıkıma neden olabilecek bir deprem. O açıdan biz İstanbul değil de daha çok Marmara depremi. Yani bu Orta Marmara, Batı Marmara ya da daha Doğu Marmara depremi şeklinde ya da üçü aynı anda gelişebilir. Bir diğer konu da Marmara depremi olursa İznik Mekece hemen altında Kuzey Anadolu Fayın güney kolu yaklaşık 961 yıldır, yani 1065'ten beri deprem üretmiyor. Buranın deprem tekrarı aralığı 1+-100 yıldır. Dolayısıyla tetiklenme şeklinde burada da böyle bir deprem olasılığı gerçekleşebilir. Ya da İznik Mekece önce bir 7'lik deprem üretir, Marmara'da söylediğim şekilde diğer depremleri tetikleyebilir. Yani onun için Mustafa Bey, yani hani bu görüşlere bakarak, yani deprem bilimi bir defa basında bu şekilde yapılmaz yani. Yani neden bunu söylüyorum? Bir grup 6.5'un üzerinde deprem olmaz diye tamamen bu işi görmezden gelirken, dediğim gibi karar vericiyi yanlış yönlendirirken, diğer taraftan Naci Görür de 99'dan beri 27 yıldır bütün arşivlerine bakın, yani 8 büyüklüğünde olacak, yok 7.6 olacak, 7.5 olacak şeklinde hemen olacak, artık süre doldu, bardağı taşıran son damla gibi 27 yıl geçti. Yani biz burada deprem olmayacak anlamında demiyoruz ama kullandığı cümleler herhangi bir araştırmaya dayanmıyor.
0: İşte tam da dün yayında şeyi söylüyor. Araştırmaya dayanıyor. Ben 5 tane gemiyle araştırma yaptım. Bütün fayları inceledim. İşte bunları söylemek için bir kaç tane makale var, referans verilmesi lazım. Bilim alanında bir uzmanlığa sahip olması lazım. Ben de tam da o bilim adamlı kimliğimle bunları söylüyorum. Uyarıda bulunuyorum. Önlem alınsın, insanlarımız ölmesin diyorum diyor, özet olarak.
3: Bakın, Mustafa Bey algı yapıyor. Yani algı yaptığı için bir defa uzmanlık alanı Sayın Naci Görür'ün deprem fay ya da deprem tehlikesi değil. Uzmanlık alanı tamamen jeolojinin farklı bir bilimi. Yani sedimentoloji, deniz jeolojisi. Yani sizin aşağıda gemilerle dolaşmanız ya da Victor 6000'de aşağı inip o faylara bakmanız sizin o fayın deprem tehlikesini çözdüğünüz anlamına gelmiyor. Bakın ben 40 yıldır ilgili kurumda, yani şu anda AFAD olarak devam eden deprem araştırmada 40 yıl araştırmacı, mühendis olarak ve akademik bir insan olarak bu işlerin içerisinde yer aldım. Ve birçok yurt dışında da bu işin eğitimlerini alan birisi. Yani bugün biz karada bir fayın önüne gidiyoruz, fayın üzerinde kazı yapıyoruz. Kazıya rağmen bir fay size tez zamanda deprem olacak diye bir veri sunmaz. Bu gerçekten komedi. Yani sizin referans almanız ya da atıf almanızın bu konuyla hiçbir alakası yok. Yani burada aslında bir bilim insanının zayıf yönlerinden bir tanesi. Yani benim bu kadar referansım var, atıflarım var demek, tez zamanda deprem olacak cümlesi bir defa uluslararası bir ortamda gitseniz sunsanız size gülerler Mustafa Bey.
0: Yani o verilerle birlikte, yapılan araştırmalarla birlikte oluşan bir bilgilerle bunları söyleyemez mi? Şunu söylüyor zaten. Hani bu 2030'u belki ben yanlış aktardım size. 2030'a kadar %48 diyor. Niye? Çünkü geçmişte şöyle deprem oldu. Aralıkları böyle.
3: Bu çalışma kendisine ait değil. Bakın bilimsel etik anlamda da etik kurallara uymayan bir açıklama yapıyor. Bunu yapan Amerikalı bilim insanları. Yani 99'da dediğim gibi Parsons kalkıp dedik ki yani gelecek 30 yıl içerisinde %65. Sonra 27 yıl geçince geçen sene yine gene bu tehlike risk analizi revize edildi. Dediler ki gelecek 4 yıl içerisinde bu %48. Şimdi Sayın Görür bunu bile uzmanlık alanı olmadığı için yanlış yorumladı. Yani tehlike %64'ten 48'e düşer mi? Yani 27 yıl geçiyor. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde olma olasılığı %48. Anlatabiliyor muyum? Yani 30 yıl içerisinde değil. Yani aslında risk artmış demek bu durumda, tamam mı? Yani onun dediği gibi tehlike risk seviyesi %48'lere düştü falan değil. Dediğim gibi uzmanlık alanı olmayınca işte kamuoyunda yanlış yönlendirmeye devam ediyor. Şimdi demin bu 4 yıl meselesinde anlattım. Faylarda böyle bir şey yok. Yani gelecek 30 yıl içerisinde bu deprem olacak diye bir şey yok. Çünkü bahsettiğimiz, biraz önce söyledim, Orta Marmara ya da Batı Marmara mı yoksa Doğu Sırt mı yoksa Doğu Marmara kısmı mı deprem üretecek? Bunlar şu anda belirsiz. Kaç büyüklüğünde üretecek? Bu da belirsiz. Yani ama 260 yıl geçtiği için oradaki yıllık kayma hızı yaklaşık 2 santim biraz üzerindedir. Yani şu anda 5.2 metrelik bir enerji, yani bir atım birikmiş durumda. Bu da aşağı yukarı 7.4'lük depreme karşılık gelir. Yani dolayısıyla şu anda eğer bu deprem 7.5'un üzerinde olacaksa dediğim gibi 275 yılın geçmesi gerekiyor en az. Çünkü faylar matematiksel kurallara göre deprem üretir. Yani anlatmak istediğim şey şu, yani burada hani algı falan yapmaya gerek yok Mustafa Bey. Tez zamanda deprem olacağı tutun İngilizce'ye çevirin. Yani gerçekten bilimsel ortamda yani insanlar yani güler yani. Böyle bir şey olmaz yani. Anlatabiliyor muyum?
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Peki Mustafa Bey.

Dünya Kupası'nda artık finale doğru geri sayım başladı. Pazar akşamı İspanya ile Arjantin finali oynayacak. Maç kadar maçın hakemi de tartışılıyor. Dünya Kupası finalini yönetecek hakem Slavko Vinčić 2020 yılında fuş, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma nedeniyle gözaltına alınmıştı. Bu haberler yeniden yayınlanıyor ve bu geçmiş nedeniyle hakemin daha kolay manipüle edileceği söyleniyor. Bu manipülasyonun da Arjantin lehine olacağı konuşuluyor. Sosyal medyada en çok bahsedilen, en çok paylaşılan Vinčić ile ilgili geçmişindeki bu adli olay. Ama nasıl bir yönetim gösterecek? O yönetimle birlikte Dünya Kupası ilk günden itibaren tartışmalı başladı. Nasıl bitecek? Onu da pazar akşamı saat Türkiye saatiyle 22'de öğrenmiş olacağız. Devam edelim.

Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısıyla başlayan savaşta artık gelinen durumda tamamen iş psikolojik bir savaşa dönüşmüş durumda. Bu psikolojik savaşta öyle bir halde ki doğru ne gerçek ne artık anlamakta zor. Başından ilk andan itibaren bu savaşı konuşuyoruz bu bölümde. Savaşın seyrine, geldiği yer ve sonrasına ilişkin bir çok öngörüde, analizde bulunma şansı vardı. Ama son 15 gündür bu ortadan kalktı. Çünkü iş tamamen bir psikolojik savaş halinde yürüyor. Manipülasyon, dezenformasyon çok fazla. Kim neyi doğru söylüyor anlaması da biraz zor. Ama bilinen bir şey var ki bu yeni bir mutabakata herkes daha güçlü girmek için daha sert bir şekilde müdahalede bulunuyor, karşılık veriyor. Amerika başında çocuk öldürerek başladı bu savaşa. Çocukları öldürdü Binap'ta, 168 çocuğu. Çocukları öldürerek de devam ediyor. Çünkü en son vurduğu yerlerden bir tanesi kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane. Son iki gündür de tamamen İran'ın sivil altyapısına dönük bir saldırı planı uyguluyor. Bu arada Husiler de Yemen'de Bab el-Mendeb boğazını kapatmaya hazırlanıyor. Bütün bunlara olan bitene rağmen. Buranın kapanması demek, yani Bab el-Mendeb boğazının kapatılması demek, Orta Doğu'dan çıkacak petrolün artık gidecek bir yeri olmaması demek. Ama bu ne zaman kapatılacak, nasıl bunun kapatılmasında nasıl bir yöntem kullanılacak belli değil. Ya bu da şöyle de algılanabilir. Bak burayı da kapatırız da ona göre davranın anlamına da gelebilir. Yani çünkü İran'da şehirler arası otoyollar bombalanıyor. Şimdi Amerika diyor ki biz bunu Hürmüz Boğazı'nı açmak için yapıyoruz. Hürmüz Boğazı ile köprünün alakası ne? Doğal olarak orada ülkeyi hem ekonomik hem de altyapı olarak oldukça zora sokup sonra da başka bir şey yapmak. O başka bir şey ne? İşte o başka bir şeyi de diyorlar ki kara savaşı. Şu anki haliyle bir kara savaşı olsa İran'ın coğrafi konumunu da göz önüne bulundurulursa Amerika'nın kazanma şansı yok. Ancak böyle bir kara savaşına doğru zorlanmaya çalışılıyor İran diye söyleniyor. Dediğim gibi bütün bunların hepsi bölgeden gelen haberler üzerine, ama ne kadarı doğru, ne kadarı artık psikolojik savaşın bir sonucu, onu anlamak da çok zor. Psikolojik savaş demişken, hani ABD Başkan Yardımcısı Vance'in

0: İsrail'in savaşı manipüle edebilecek hamlelerini söylemesi de bu başladığı ilk günden itibaren bugüne Amerika-İsrail ilişkileri açısından bakıldığında bu da tuhaf bir durum. Eğer Vance'in İsrail'e dönük bu açıklaması bundan sonraki uygulanacak bir politikayı belirlerse İsrail'in işi biraz daha zor. Çünkü ilk defa oluyor bu büyük kırılma. Devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 15. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 20. günde, gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 17 gün, gazeteci Merdan Yanardağ 264, Çiğdem Mater 1547, Selçuk Kozağaçlı 3176, Selahattin Demirtaş 3543, Tayfun Kahraman 1547, Murat Çalık 485, Aykut Erdoğdu 410, Ramazan Gülten 477, akademisyen Emel Memiş 22, Osman Kavala 3180, Necati Özkan 481, Ömer Günel 122, Mine Özer'den 1547, Gürkan Akgün 489 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1547 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü sonrası siyaseten çok şey tartışılıyor. Öyle de olması lazım, tartışılması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin bunu zamana yayılsın, insanlar alışır, unutur ve sonra da merkez yönetim bizde, bütçe bizde ve sonra da istediğimizi yaparız anlayışı var. Diğer tarafta da hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadeleye devam etme, kongreye götürebilme, eğer olmazsa da yeni parti kurulup yola öyle devam etme kararlılığı var. Bu Temmuz ayı içerisinde artık sonuçlanacak gibi görünüyor. Ama burada en önemli şey her iki tarafında ya da iktidarın da medyanın tavrı. Bunu sorgulama açısından çok ilginç bir örnek size dinleteceğim. Şimdi bu haber iktidara yakın A Haber'de ya da ATV'de, o tarafta yayınlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tatilini geçirdiği otelin fiyatı konuşuluyordu, eleştiriliyordu o zaman. Önce bir dinleyelim haberi.
9: EHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuk kavgasına tatil arası verdi. Soluğu Antalya'da aldı. Ailesiyle birlikte bayram tatilini Belek'te, geceliği 316 bin lira olan 1500 metrekarelik VIP konsept villada geçirdi. Bayram tatilinin başlamasıyla 24 Haziran Cumartesi günü eşi, kızı ve torunlarıyla birlikte Taşlıburun mevkiinde yer alan otele gelen Kılıçdaroğlu, otelin en lüks villası olan ve VIP hizmet verilen villaya yerleşti. Villanın bir haftalık ücretinin iki kişi için yaklaşık 2 milyon 216 bin lira olduğu belirtildi.
0: 2 milyon 200 bin lira o zamanın parasıyla bilmem ne. Şimdi bu haber bu haliyle asla ATV'de, A Haber'de bugün yayınlanmaz. Nerede yayınlanıyor? Kendisini daha muhalif gibi gören Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada bu haber yayınlanıyor. Ya iş aynı şekilde. İşte mi, bir tuhaflık yok mu ya? Hani obje aynı, Kemal Kılıçdaroğlu. Bu haber yayınlandığı zaman A Haber, ATV Haber ya da diğer iktidara yakın bütün medyada haber böyle yayınlanmıştı. Şimdi asla orada bu haber yayınlanmaz ama bu haber Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada aynı şekilde yayınlanıyor. İşte buradaki temel sorun medyanın kendini konumlandırması ve medyanın habere, ülkeye, siyasetçiye bakışı. Bundan daha iyi bir örnek olmaz. Yani aslında yanlış yerde olan medya tamamen Türkiye'de. Siyaset olur, eder ama medya tamamen yanlış yerde. Bu haliyle habercilik yapanlar bu iktidara yakın medyada yayınlandığı zaman bu haberle kahramanlık yapıyorlardı. Şimdi aynı haberle Özgür Özel'e ya da Ekrem İmamoğlu'na kendini yakın konumlandıran medyada bu haberle aynı şekilde kahramanlık yapıyor. Hani böyle bir şey olduğu zaman her şeyden şüphe edersiniz bu ülkede. Yani zaten sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu ülkenin kurtarıcıya ihtiyacı yok. İşini doğru düzgün yapan insanlara ihtiyaç var. Özellikle gazetecilik konusunda. Abi bırakın ülkeyi kurtarmayı ya. Hani sadece işinizi yapsanız zaten bu iş kendiliğinden olacak gibi görünüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu eskiden iktidara yakın medyanın yaptığı haberdeki gibi tatili, her şeyi, parası öyleydi. Şimdi de o çalışma ofisindeki para nereden karşılanıyor? Bu Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. O da demiş ki bir iş adamı. Şimdi bir iş adamı denildikten sonra o iş adamına ilişkin bir sürü iddialar söylendi. Hatta isim verildi. O isim de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihaleler alan kişiymiş. Bu öyle olunca Müslüm Sarı, yani Butlan yönetiminin basın sözcüsü, ona da soruldu. O yanıtlamış. Bakalım ne demiş.
10: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşam biçimini herhalde burada herkes takdir eder, bilir, görür. Kamuoyunun önünde olan bir insandır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın kendi yaşam biçimi asla lüks bir yaşam biçimi değildir. Son derece mütevazi bir insandır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı devletin içinde yetişmiştir. Devlet terbiyesi almıştır. Bütün hesapları incelenmiştir. Bütün geçmiş ortadadır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na para pulla ilgili hiçbir mevzu yapışmaz arkadaşlar. Böyle bir şey asla olmaz. Böyle bir iddia asla anlam ifade etmez. Bu iddiaların karşılığı yok. Şimdi Sayın Genel Başkan genel başkanlık sürecinden sonra bir ofiste çalışmalarını yürüttü yaklaşık 2-2,5 yıl. Bu ofisin bütün masrafları imece usulü karşılandı. Bizler de katkı koyduk. Başka arkadaşlar da katkı koydular. İş adamı arkadaşları da vardı. Genel Başkan'ın eski bürokrat arkadaşları da vardı. Eski milletvekilleri de vardı. Yeni milletvekilleri de vardı. Bizler de vardık. Yani burası herhangi bir kişinin tek başına finanse ettiği bir yer olmadı hiçbir zaman. Burası imece usulüyle bu davaya inanan, Sayın Genel Başkan'a inanan, onun doğru dürüst olduğuna ve Türkiye için faydalı olduğuna inanan kim varsa herkes bu sürecin bir tarafından tuttu. Dolayısıyla burası imece usulüyle finanse edilmiş bir ofistir arkadaşlar. Bunun dışındaki bütün tartışmalar süreci açısından kötü niyetli, art niyetli tartışmalardır. Bu tartışmalar devam ettiği sürece bu konuyla ilgili özellikle adı geçen arkadaşlarımız bağlamında gerçeği yansıtmayan iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır.
0: Tamam. O iş adamı söylenen CHP'den ihale aldı mı almadı mı? CHP'den ihale alan birisi mi? Şimdi İmece dininden kim mesela onlar? İmece'ye katılanlar. Bunu açıklansa ne olur ki? Ahmet şu kadar verdi, Mehmet şu kadar verdi, Mustafa şu kadar verdi, Özgür şu kadar vermez o. Yani bunu açıklamak bu kadar zor olmasa gerek. Zaten hani bunu açıklamak mecburi hale gelmesi lazım. Daha şöyle, elbette ki dürüsttür. Hani bu konuda hani lüks özlemi yoktur. Yani ben bu şeyi de anlamıyorum. Bu yani nasıl durumdadır? Yani o Mehmet Özel Aseki'nin açtığı lokantanın önünde o kokuyu duyacak kadar mı? Yani nedir ki bu böyle, hani kendini daha böyle şey görmek, yoksul görmek duygusunu da anlamıyorum. Hani bir taraftan öyle kedi gibi aşağılanmayı anlamıyorum ama öteki taraftan da böyle hani sanki büyük bir özelmiş, bizim öyle lüks şeyimiz yok bilmem yok. E işte kalmışsın o otelde, bak otelin bilmem geceliği 15 bin dolar falan yani. E kalabilir, ne var ki bunda? 15 bin dolarlık otelde kalacak şekilde görmüyor mu kendini? Ya her şey birbirine o kadar çok karıştı ki. Ya mesele orada nerede kaldığınla ilgili değil. Kendi cebinden karşılıyorsanız zaten bunu istediğin yerde kalabilirsin. İstediğin bir şekilde söylersin. Ne yani? Şimdi 15 bin dolarlık otelde kalıp biz çadırda kalıyoruz mu diyeceksin. Ben bu o kadar saçma buluyorum ki bu tartışmayı. Ama buradaki temel mesele kim bu imeceye katılanlar? Bu kadar bir taraftan da şöyle Cumhurbaşkanlığı sürecince toplanan paralar var. Ne oldu o paralar? Nerede? Bunu çok rahatlıkla bir şekilde söylersiniz ya da yazarsınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin internet sitesinde, herkes görür. Bu kadar basit. Ama iş mesele öyle olmuyor ki, işte az önce anlattım. Yani aynı haberi aynı içerikle şu anda iktidar ve muhalefet medyasında, iktidarın daha önce verdiği haberi şimdi aynı şekilde diğer muhalif medyanın veriyor olmasında bir sorun yok mu ya? Hani hadi devam edelim Özgür.
11: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Ankara bir Kürt. Ankara bir Kürt daha. Ankara bir Kürt.
0: Efendim Özgür, ne diyorsun? 0505 171 66 56, bu bizim WhatsApp hattımız. Bu Özgür bir iş yapmış olmak için telefon numarasını söyledi bana. WhatsApp attınız. Bugün dertleşme gününüz, isterseniz yazarsınız, konuşuruz üzerine ya da anlatmak istediğiniz varsa onları ben buradan söylerim. Şimdi bu ikinci çözüm süreci adı verilen süreçte öyle bir hale geldi ki hani bir yerden sonra böyle zorlanmalar oldu, tıkanmalar oldu ama en uzun tıkanma aşaması bu dönemde yaşanıyor. Çerçeve yasa nasıl olacak, ne olacak? O da meclis tatile girmeden çıksın üzerineydi. Şimdi bir hareketlilik var. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti çarşamba akşamı AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'le görüşmüştü mecliste. Dün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüldü. 40 dakika sürdü ama bir sonrasında bir açıklama yapılmadı. Şimdi yeni bir haber, gelecek haftada İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan'la bir görüşme yapılacağı söyleniyor. Abdullah Öcalan'la 24 Mayıs'tan bugüne de bir görüşme olmamış. Bu görüşme yapılmamış, yapılamamış. Dediğim gibi gelinen noktada o kadar çok soru işareti var ki ben başından beri bu süreci anlatırken çok bilinmeyenli denklem diye söylüyorum. Çok gizemli, çok bilmeyen, hani hiç kimse bilmiyor ama bilen sayısı çok az. İşte Barak biliyor, Bahçeli biliyor, Erdoğan biliyor ama geride kalan kimse bir şey bilmiyor diye söylüyordum. Şimdi bu DEM Parti tarafında da bu bilinmezlik üzerine eleştiriler var. Sırrısakık işte sosyal medyaya yazmış, öyle şeyler söylüyor. DEM Parti eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel konuşmuş. Habertürk Ankara editörü Mahir Kılıca diyor ki bu işi yürüten bir devlet aklı var. Bunu sadece iktidarın yürüttüğünü düşünmek eksik olur diyor. Yani şimdi oradan da geldi bu devlet aklı. İşte ne bu devlet aklı, ne söylüyor bu terörsüz Türkiye süreci ya da ikinci çözüm süreci için? Ne söyleniyor bu devlet aklında bilmiyoruz. Yani o devlet aklı İmralı'daki ilk bu meclis komisyonu gittiğinde orada bir tıkanma olacağını varsaymamış mı? Şimdi bu çerçeve yasa sanki ilk bugün mü düşünmüş devlet aklı çerçeve yasanın içeriğine ilişkin? Daha önceden bunun bir hazırlığı olmamış mı? Bütün bunlar ya da Tom Barak orada konuşurken devlet aklı ona sen bir dur kardeşim sen işine bak niye dememiş gibi sorular devam ediyor. Bakalım önümüzdeki hafta İmralı ziyaretiyle birlikte yeni bir hareketlilik olacak ama meclis tatile girmeden bu çerçeve yasa çıkacak mı? Orası belirsiz, hala onun bilen yok. Devam edelim.
12: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Ne ağız tadı kalır insanda, ne hayat. neşesi. Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum 145 kişilik Fatma Girik kız öğrenci yurdunu kapatmış. Öğrenciler de tahliye ediliyormuş. Öğrenci yurdu kapatmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Tek bir gerekçesi vardır. O öğrencileri tarikat cemaat yurtlarına zorlamak. Onun dışında hiçbir gerekçeyi benim aklım mantığım bir türlü almaz ve buna da ikna olmam. Devam edelim.
13: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.

0: Meclise bir yeni kanun teklifi verildi. O kanun teklifine göre yeşil pasaport kapsamına alınması gereken meslek grupları belirlenmiş kanun teklifinde. Mimarlar, mühendisler, diş hekimleri, veteriner hekimler, özel okul öğretmenleri, uluslararası tır şoförleri. En çok kim hak ediyor acaba size göre? Ya bu yeşil pasaport işi de artık öyle bir hale geldi ki her meslek grubuna dağıtılan bir şey vardı ya. Ersen ve Dadaşlar vardı, her meslek grubuna bir şarkı yapıyordu. Her meslek grubu için bir şarkısı vardı sonra. Eski bu 45'likli yılların, 70'li yılların önemli bir ismidir ama sonrasından bu Ersen ve Dadaşlar her meslek grubuna bir şarkı yapıyordu. Onun gibi bir şeye dönüştü bu. Yeşil pasaport verelim, sana da yeşil pasaport verelim. Herkesin böyle bir talebi var. Yeşil pasaport da asıl sorun niye vize uygulanıyor? En son Almanya 32 ülkeye vizeyi kaldırdı. Arasında Türkiye yok. Avrupa'da da sorsan herkese Türkiye sayesinde biz huzur buluyoruz diyor. Ne demek bu? İşte Türkiye'deki göç ya da mültecileri Türkiye'ye verdik. Biz o yüzden burada rahat uyuyoruz diyor. Onlar rahat uyusun diye biz burada huzursuzuz. Bir taraftan da hani o vizeyi almak için de hem para ödüyorsun, karşılığı yok, vize reddediliyor ya da şimdi randevu bile bulmak zor. Böyle bir durumu ortadan kaldırmak varken bu yeşil pasaportla işte her güçlü lobisi olan o yeşil pasaporta başvurup kendine o pasaportu almaya çalışıyor. Şimdi mimarlara desen ortalık ayağa kalkacak. Mühendislere öyle, diş hekimlerine, veterinerlere, özel okul öğretmenlerine, uluslararası tır şoförüne desen yani bu yeşil pasaportta diye ortalık yıkılır. Niye? Çünkü herkes orada şöyle bir dayanışma içerisine girir. Vay sen bizim mesleği buna layık görmüyor musun? Hayır, mesleği değil. Tamam, sizin mesleği layık da ülke buna layık mı? Asıl sorun o. Ülke buna layık mı? Ben de oraya daha çok kafa yorulmasını istiyorum. Devam.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
0: Hatırladın mı? Ya öyle bir yasa maddesi var ki halkı kin ve nefrete sürüklemek, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, başka ne vardı? Ha, böyle bir sürü şey var ve bunun için ağzından çıkan her lafın öyle bir hale geliyor ki hani oradan cımbızla çekip yine oraya sokulup başın belaya girebilir. Ama bu herkes için böyle değil. Dedim ya, hayatın böyle çifte hukuk, çifte sosyal hayat, çifte kavrulmuş. Yani adamlar neredeyse şöyle diyor, çifte kavrulmuş lokumu biz yeriz siz yiyemezsiniz noktasına kadar gelmiş durumdayız. Hep böyle bir çifte hali var. Bak, Bursa Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Meclis Üyesi, Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın denen kişi İnönü ile ilgili ve mevhibe İnönü ile ilgili öyle şeyler söyledi ki hani bir dinleyelim bakalım ne demişti, ne saçmalamıştı o.
2: Ahmet İnönü eşini Venizel olsun koluna taktı mı takmadı mı? Taktı mı takmadı mı?
0: İşte mecliste tartışılmış. Ha, ne güzel tartıştılar ya. Bak söylediği lafa diyorum onun onda birini iktidara yakın taraf için söylesen dilini yüzerler. Bu ne rahatlık ya. Yani adam öyle bir şey yaptı ki bana İnönü savundurttu ya. İsmet İnönü savundurttu bana. Hani şimdi bu çifte standart hali ülkenin huzurunu bozuyor işte. Asıl huzuru bozan bu. Ne olmuş? Bak şöyle bir şey olmuş. Kendisi meclis grup sözcülüğünden alınmış. O kadar. Meclis grup sözcüsü değil. Aa ne güzel. Ama işte aynı şeyi başkası söylediğinde Abi kimse böyle soruyor. Nasıl Mahru ki hemen tutuklandı. Hani bu çifte standart hali, her şeyi kendine yontma, her şeyi kendinden bilme hali öyle bir hale geldi ki, yani her şeyi söyleyebileceklerini sanıyorlar hayat. Tamam, en iyi arabalara siz bindin, en iyi evlerde siz oturun, hak etmediğiniz halde birçoğu. Her şeyin en güzelini siz yiyin ada, ama her şeyin, her şeyi, her şeyi biz söyleriz, siz ağzınızı açamazsınız. Öyle şey olur mu ya? Böyle bir hayat yürür mü? Şimdi sizden gelenlere bakalım. Faik Bey, Faik Bey şey demiş, bu Mehter Marşı ile ilgili bir eleştiri duymadım. Kendi kendilerine gündem yaratıyorlar. Bu NATO toplantısı için Tayyip Erdoğan demişti ya, hani Mehter'den rahatsız olanlar, Yeniçeri'den rahatsız olanlar, bu devirler geçti. Hayır, NATO'dan çok başka şeylerden rahatsız olundu ama ona hiçbir şey söylenmedi. Nasıl? Bak hala ayın kaçı bugün? 17'si. 7-8 Temmuz'daydı NATO zirvesi. Bak kaç gün geçti, ne oldu? F-35'ler, Kaan motorları yok. Bilmem ne yok. Yani o NATO'yla ilgili burada söylenenler, yapılanlar, edilenler, o NATO için yapılan masraf. Bak bir taraftan o şeffaflık demişken, kaç lira harcandı mesela bilmiyoruz o NATO hazırlığı için. Toplamı ne kadar para harcandı? Tamam, 11 milyar 12 milyar deniyordu ama gerçekten kaç lira harcandı yok. Bilmiyoruz. Ercan Bey demiş ki, bu fakir var bir de, herkesin bildiği, karıştırma şimdi oraları. Ortam zaten karışık. Ercan Bey doğru söylüyorsunuz, kendini böyle tanımlayan da var. Hani onun için o Mehmet Özhas'ın lafı oraya da gider mi? Bursa'dan Ayla Bahçeci demiş, belki güncel olmayan bir soru soracağım. Ali Çağatay'dan haber var mı? Çok merak ediyorum. Niye güncel olmasın? Her gün söylüyorum burada Ali Çağatay'ın durumunu. Hala cezaevinde, aradan geçen o 20 günlük süre içerisinde hala neyle suçlandığını bilmiyor Ali. Yani yapılan itirazların değerlendirilmesi lazım, tahliye durumunun değerlendirilmesi lazım. Bir de ortada neyle suçlandığını bileceği bir iddianame. İddianame olursa mahkeme tarihi olur. Mahkeme tarihi olursa da zaten ne zaman tahliye olacağını, olmayacağını görürüz. Yani burada şöyle oluyor, bu gözaltı meselesinde bir gidiyorsun gözaltına, ondan sonrası karanlık tamamen. Oysa hukuksal bir süreç vardır. Neyle suçlanıyorsan cezası bellidir. Alt üst sınırı, suçlama bellidir. Savunma söylenir. Ya da şöyle bir şey diyemezsiniz ki insanlara, git mahkemede kendini akla. Abi neyle suçlanıyorum? Tamam, atlayacağım da önce bir neyle suçlandığımı bir söyleyin. Ben kendimi bir savunayım. Neyle suçlandığını bilmeden bir karanlığa doğru itiliyorsunuz bu ülkede. Ali'nin durumu da o şu anda. Kanal olarak nasıl destekleniyor diye işte söylüyoruz burada, her gün söylüyoruz, her gün bakıyoruz, avukatı yayına alınıyor, radyoda söyleniyor, onun dışında nasıl bir şey yapılabilir çok bilmiyorum. Ben yani durumunu dile getirmekten ve o gözaltına alınış ve tutuklanış biçiminin yanlış olduğunu söylemek, bizim yapabileceğimiz o. Şaban Bey diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine iktidarın muhalefet partisine ait bir parti lideri veya bir muhalif belediye başkanı giderleri bir iş adamı karşılıyor deseydi soruşturma açılır mıydı? Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım, Mustafa abi demiş. Doğru. Hani böyle bir şey şimdi olsa, hani ya şimdi Özgür Özel için aynı şey olsa ortalık yıkılacak. Aynı şey o taraf olunca yıkmıyor. Ama işte o ortalığı yıkanlar da şimdi Kılıçdaroğlu için zamanında bunu söyleyenler, bu otele kaç lira verdin, geceliği 15 bin lira kim karşıladı diye soranlar, aynı haberi bugün yayınlamıyor, yayınlayamaz iktidara yakın medya. İşte kişilere göre, duruma göre, konjonktüre göre hayat, haber belirlenirse bu kadar sefil bir duruma düşülür. Yani Türkiye'deki medya tarihinin en sefil döneminde, en berbat döneminde. Bir gün belki medyanın durumunu da biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Arif Badur demiş ki Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı namusludur da Özgür Özel niye değil demiş. Bir dinleyicimiz hala kravat takıp ortada dolaşıyorlar. Örtmeye çalıştıklarının kokusu tüm ülkeye yayıldı. Terlememek için sormamışlardır. Utanmıyorlar böyle konuşmaya. Ne komik bir durum diye. Yani tez zamanda diye söylendiğini, bunun bir doğru tanımlama olmadığını söylemiş. İşte bilim insanları da tartışıyor. Biz de her iki tarafa da söz verdik. Hem tez zamanda diyen hem ona karşı çıkanlar bugün konuştu. Hakan Yetimalar diyor ki bence hatalı bir şekilde ifade ettiniz. Naci Görür Hoca 2030'da veya o tarihte deprem olacak demedi. Deprem olasılığının %48 olduğunu söyledi. Onu söyledim yayında, sordum da hatta. %2030'a kadar %48 olduğunu söylüyordu. Bugünü bitirdik, haftayı da bitirdik. Gelecek hafta yeni bir hakikat yolculuğuna başlayacağız. Bir haftadan sonra da ben izninizi isteyeceğim. Uzun bir tatile çıkacağım yeni yayın dönemine kadar. Gelecek hafta son haftamız olacak bu dönem için. İyi akşamlar. Pazartesi yeni bir hakikat yolculuğunda görüşmek üzere. Şimdi ben gidiyorum. Tom Waits başlıyor.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

nothing but blue skies do I see. Bluebird.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yaz aylarının en güçlü sembollerinden biri olan pareo, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Polinezya kültürünün en çarpıcı ögelerinden birini temsil ediyor. Aslında sadece basit bir dikdörtgen kumaş parçası gibi görünen bu giysi, köklü tarihiyle modern plaj modasının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Pareo'nun atası bugün görsek tanıyamayacağımız kadar farklı bir yapıya sahipti. İlk pareolar Büyük Okyanus adalarındaki yerlilerin tapa adını verdikleri dövülmüş ağaç kabuklarından üretiliyordu. Yerliler kağıt dutu, ekmek ağacı, Hindistan cevizi lifi veya kutsal kabul ettikleri banyan ağacının kabuklarını dövüp şerit tabakalar haline getiriyor, toprak ve bitki pigmentleriyle boyayarak bellerine sarıyorlardı. Adalarda ne yün ne de pamuk gibi kumaş ham maddeleri ne de ağır kıyafetler giymeye izin verecek bir iklim bulunuyordu. Bu dönemde kadınların giydiği bu örtüye pareu, erkeklerinkine ise maro adı veriliyordu. Yüzlerin ortalarında Avrupalıların gemileri adalara yanaştığında ticaretin etkisiyle bu geleneksel giysi büyük bir değişim geçirdi. Adalara kısa sürede Avrupa tezgahlarında üretilen pamuklu ve egzotik desenli modern pareolar gelmeye başladı. Yerliler tropikal iklime uygun yumuşak dokulu bu yeni kumaşlara büyük ilgi gösterdi. Kadınlar zamanla pareoyu tek omuzlarını açık bırakacak şekilde bağlayarak kullanmaya başladı. Hristiyan misyonerlerin adaya gelişiyle başlayan ahlaklı giyim baskısına karşı yerli halk pareolarını kimliklerini koruyan birer direniş aracına dönüştürdü. Kadınlar bu örtüyü zorla giydirilen kapalı elbiselerin üzerine bağlarken erkeklerse kalçalarına sararak geleneklerini yaşattı. 1800'lerin sonuna doğru Tahiti'nin gelişmesi ve dini baskıların azalmasıyla birlikte pareo yerli halk için kültürel bir gurur sembolü haline geldi. Bu yerel giysinin dünyaya açılması ise sanat ve seyahat sayesinde gerçekleşti. Kendisini Avrupa'dan Tahiti'ye atan Fransız ressam Paul Gauguin'in yerli halkı tasvir ettiği tabloları pareo'nun küresel çapta tanınmasını sağlayan ilk büyük kıvılcımı yaktı. Ardından bölgeye düzenlenen yolcu gemisi seyahatleri de bu ilgiyi daha da arttırdı. 1920'li yıllara gelindiğinde pareo modern çağın ve özgür tatil anlayışının en önemli simgelerinden biri haline geldi. Bu geleneksel örtüyü dünya çapında bir stil ikonuna dönüştüren isimse Fransız Rivierası'nda pareosuyla boy gösteren ünlü sanatçı Josephine Baker oldu. Baker'ın başlattığı bu akımı sonraki yıllarda Brigitte Bardot, Grace Kelly ve Jacqueline Kennedy gibi isimler izledi. Günümüzde artık popüler figürlerin desteğine ihtiyaç duymayan pareo, pratikliği ve şıklığıyla dünya genelinde yaz mevsiminin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul görüyor. Polinezya adalarında ağaç kabuklarının dövülmesiyle başlayan bu serüven, sömürgeci baskılara karşı bir kimlik savunmasına, ardından da dünya podyumlarını süsleyen küresel bir moda akımına dönüştü. Yerel bir örtünme biçiminden evrensel bir yaz sembolüne evrilen pareo, plajların vazgeçilmezi haline geldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uyku apnesi tedavisine robotik cerrahi dönemi başladı. Özellikle maske tedavisini kullanamayan ağır uyku apnesi hastaları için boyunda kesi yapılmadan ağız içinden gerçekleştirilen robotik ameliyatlar yeni bir alternatif sunuyor. Horlama, uykuda nefes durması, sabah yorgun uyanma ve gün içinde aşırı uyku hali, uyku apnesinin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mehmet Aktağ'a göre tedavi süreci öncesinde hastalara endoskopik muayene ve gerekli durumlarda uyku testi uygulanıyor. Özellikle sırt üstü yatıldığında şikayetleri artan ve dil kökü seviyesine hava yolu tıkanıklığı bulunan hastalarda robotik cerrahi seçeneği değerlendiriliyor. Ağır uyku apnesinde ilk tercih pozitif hava yolu basıncı sağlayan maske tedavisi. Ancak bu tedaviyi düzenli kullanamayan hastalar için robotik cerrahi önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Da Vinci robotik cerrahi sistemiyle yapılan operasyonlarda boyunda herhangi bir kesi açılmadan tamamen ağız içinden müdahale gerçekleştiriliyor. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve mikro cerrahi aletleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere hassas şekilde müdahale edilebiliyor. Sistem, cerrahın komutlarıyla çalışıyor ve el titremesini hastaya yansıtmayacak şekilde hareketleri filtreliyor. Böylece çevre dokular korunurken operasyonun güvenliği artırılıyor. Uzmanlara göre robotik cerrahi daha az kanama, daha az ödem ve daha kısa iyileşme süresi sağlıyor. Bu sayede hem hasta konforu artıyor hem de cerrahi işlemler daha kontrollü şekilde gerçekleştirilebiliyor. Robotik cerrahi yalnızca uyku apnesinde değil, ağız içi ve gırtlak tümörlerinin tedavisinde de giderek daha yaygın kullanılmaya başlanıyor. Maske tedavisini kullanamayan ağır uyku apnesi hastaları için robotik cerrahi yeni bir alternatif sunuyor. Boyunda kesi yapılmadan ağız içinden gerçekleştirilen operasyonlar daha az kanama, daha kısa iyileşme süresi ve yüksek hasta konforu sağlıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yerel halkın Likveli olarak adlandırdığı ve bilimsel adı Colobus congoensis olan yeni bir maymun türü keşfetti. Siyah tüylü olan tür, ağız ve burun çevresindeki turuncu krem renklenme, beyaz kuyruk sokumu lekesi ve kendine özgü sesleriyle diğer Colobus maymunlardan ayrışıyor. İlk kez 2008 yılında görüntülenen hayvanın yeni bir tür olduğu, 2018-2022 yılları arasında yapılan kapsamlı araştırmaların ardından kesinleşti. Bilim insanları yalnızca Lomami ve Kongo nehirleri arasındaki sınırlı bölgede yaşayan türün yaşam alanının dar olması, kaçak avcılık ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında daha önce bilinmeyen yeni bir Afrika maymunu türü keşfedildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu olacak. Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür şunları söyledi.
2: Şimdi onlar ne dediler bilmiyorum da yalnız ne söylemişlerse benim kanaatime göre yanlış söylemişler. Öyle deprem bilimci falan da dememek lazım. Deprem bilimcilik ciddi bir iştir. Öyle rastgele çalışmadan, etmeden, bizzat alet edevat kullanmadan, yayın yapmadan, atıf almadan ben deprem bilimciyim demek doğru değildir. Yani bizim Marmara bölgesinde bir beklentimiz var. Deprem beklentimiz var. Bunun da çeşitli nedenleri var. Kuzey Anadolu fayı bu Marmara Denizi'nden, Kuzey Marmara Denizi'nden geçiyor. Bunun özellikle kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçiyor. Güney kolu da kıyılarından, güney kıyılarından geçiyor. Bu kolların, güney kollar tamamen yani şeyin, levhaların kırılması, kendi dilimlenmesi sonucu meydana geliyor. Asıl sınır olan Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı iki levha arasında bir sınırdır. Biri Avrasya levhası, diğeri Anadolu levhası. Her deprem bir levha sınırına denk gelir ama her yani depremin üretilebilmesi için fayın üzerinde bir kilitlenmenin olması lazım. Yoksa her fay demek deprem üretir demek değildir. 250 senede bir Marmara Denizi'nin kuzey kolunda büyük bir deprem meydana geliyor. 250 sene geçmiş deprem o nedenle başvurduğumuz bir nokta. İkincisi 1912 yılında Şarköy'de deprem olmuş. 1999'da Kocaeli'nde deprem olmuş. İkisinin arasında deprem olmamış. Bu olmaz. Yani bir fayın sağında deprem olur, solunda deprem olur, ortasında eğer hiçbir şey olmamışsa o fay kırılmak zorundadır. Zorundadır. Önümüzdeki 30 sene içerisinde. Yani 2030 senesine kadar deprem olma olasılığı yeni düzenlenmiş çalışmaya göre %48'dir. Daha 2030 sene olmadı ki. Yani bekle, deprem böyle hemen her saniye olmuyor. İyi ki de olmuyor. Ama deprem ciddi bir olay, doğal bir olay ve tekerrür periyodu dolacak. Gerekli zaman dolacak ki deprem meydana gelsin. Yani söylenen odur. Bütün veriler depremin olacağına işaret etmektedir. 2030 senesine kadar depremin olma olasılığı %48 bugünkü rakamla.
3: Mesela İstanbul depreme hazır mı?
2: Hiç hazır değil. Yani hazır olduğunu söyleseler bile beni inandıramazlar. Depreme hazır olmak için İstanbul'u deprem dirençli yapmak lazım. İstanbul deprem dirençli değildir. İstanbul'da deprem olduğu zaman güneydoğuda olan depremde daha fazla insanın ölümüne sebep olacaktır. Allah korusun İstanbul'da bir deprem olsa afet çok büyük olacaktır. Minimum olmayacaktır. Bak önemli olan kardeşim senin veya benim burnumun kanaması değil. Hiç kanamadan da atlatsak bile eğer insanlar ölüyorsa bu ülkede korkun korkmak lazım. Ben insanımın ölmemesi için konuşuyorum. Hiçbir insanın ölmemesi için. Hiçbir insanın ölmemesi demek veya minimum zararla insanın atlatması depremi demek ancak deprem dirençli kentler oluşturmak yoluyla mümkündür.
1: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu olan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2030 yılına kadar Marmara'da büyük deprem olma olasılığının %48 olduğunu söyleyen Görür, uyarıları yaparken korkmamız gerektiğini söyledi. İstanbul'un deprem dirençli bir kent olduğunu kim söylerse söylesin beni inandıramaz diyen Görür, İstanbul depreme hazır değil diye konuştu. Amaç depremi korku unsuru yapmak değil diyen Görür, insanların ölmemesi ve kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi için konuşuyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: while, the ship pulled into the harbor, rolling slow, so crippled, and my baby stepped off on. I was still covering the waterfront. Said, Johnny, our ship had trouble with the fog, and that's why we are so late. So late coming home, coming down.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs 2026'ya ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,5 artarak 15.970.105 kişi oldu. Böylece istihdam Ekim 2025'te kaydedilen 16.042.000 kişilik seviyenin ardından en yüksek düzeye ulaştı. Sektörel bazda incelendiğinde yıllık değişim farklılık gösterdi. Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe %3,2 azalırken, inşaat sektöründe %1,2 ve ticaret hizmet sektöründe %2,3 artış kaydedildi. Yıllık artışa rağmen toplam ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,1 geriledi. Aylık verilere göre sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı %0,1, inşaat sektöründe ise %1,2 azaldı. Ticaret hizmet sektöründe ise bir önceki aya kıyasla herhangi bir değişim yaşanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı Mayıs ayı verilerine göre ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 artarak 15.970.000 kişiye yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yani Amerika'nın bütün derdi Türkiye'yi Asya'dan koparmak. Brzezinski bunu ta 80'li yılların sonunda gündeme getirmişti. Ve demişti ki yani Türkiye'nin çıkarları Asya'da eninde sonunda Batı'dan kopacak demişti. Buna göre bir formül geliştirdiler. Türkiye'yi AB kapısına bağladılar. Bunları sık sık hatırlatıyorum çünkü önemli. Bizi Asya'ya kaymasın diye bizi Avrupa Birliği kapısına bağladılar. Ne içeri alıyorlar ne uzaklaştırıyorlar. Sürekli havuçlar uzatıyorlar. Biz de onlarla yani 60 yıldır oyalanıyoruz. Yükselen bir Asya var. Hem ekonominin önemli bir oranı, hem dünya nüfusunun önemli bir bölümü, hem yeni teknolojilerin merkezi, medeniyetin, sanatın, her şeyin gelişen üssü. Yani böyle bir Asya'yı Türkiye bırakabilir mi? Çürümüş olan bir Avrupa var, Batı var, Amerika var. Yani her gün sapkınca ilişkiler. Düşünün bir Epstein dosyası. Şu anda herkes ya dosya açıklanırsa diye Avrupa'nın liderleri, önemli isimleri, zenginleri panik halindeler. İnsanlığın yüz karası bir sapkınlık söz konusu. Cinayetler işlendi biliyorsunuz. Yani her türlü pislik, çürümüşlük orada.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'de yaşanan son gelişmeleri aktaran Süleyman Bülbül, partisinin olağanüstü kurultay sürecini ve yeni parti hazırlıklarını anlattı. Muhalefetin yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bülbül şunları söyledi.
2: Bakın, beklenecek bir durum yok Mustafa Bey. Mustafa Bey, biz ne dedik 2023'teki 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra? Bir duygusal kopuş vardı, bir travma vardı. Bu travmaya karşın o yapı, ya bekleyelim, tepkiler azalır, sonra yola devam ederiz olsaydı, biz 2024'te 31 Mart'taki seçimlerde biz kesinlikle Türkiye'nin %65'ini ve birinci parti olamazdık. Neden olamazdık? Çünkü Kemal Bey'le yürünecek yolda, vatandaşın duygusal kopuş ve travma yaşadığı bir yolda millet sandığa gitmeyecekti. Biz ne yaptık? Değişim dedik. İle Türkiye İttifakı'nı sağladık. Yani Kemal Bey yanılıyor. Daha önceki hatırlarsınız, ya nasılsa tepkileri biter, öfkeleri biter gelir. Sokağa çıkmadığı için bilmiyor. Sokağa bir çıksa, geçen gün seçilmiş genel başkanımızın bahsettiği gibi grup toplantısında, ya bizim kollarımızı sıkıyorlar, bizim önümüzü kesiyorlar, diyorlar ki bize, yani siz ne yapıyorsunuz? Artık yani bu vatandaşın umudunu bir kenara itmeyin. Ya bizim, bir şey söyleyeyim Mustafa Bey, bizim 17 milyon Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine karşı bizim neyimiz var, bir sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getirmek için uğraştık. Tüzüğün 48. maddesi olan kongre istedik. Olan kongre talebimiz şu anda noterce verildi. Noterlikte verilen 833 tane kurultay delegesi olduğu halde kabul edilmedi. Şimdi çağrı heyetine gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne gittik. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çağrı heyetinin yapacağı olay eğer kabul edilirse hemen kurultaya gidilmesi. Artık bizim önümüze düşün diyen vatandaşa karşı sorumluluğumuz var. Yani bizim sorumluluğumuz artık Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 86 milyonun 60 milyon oy veren vatandaşa, 86 milyon vatandaş sorumluluğumuz var. Resmi evrak bu. Yani nasıl reddedersin? Tüzüğe uymayan bir saray iradesiyle, yargı aparatıyla mazeselerin muhalefeti yönetimi oluşturulmuş durumda. Tüzüğe uymuyor. Tüzük bizim anayasamız. Yani bu operasyona karşı biz durup da Cumhuriyet Halk Partisi'nde buyurun halkın, milletin iradesini, sizin sarayın iradesiyle gelen mutlak putlancı yönetimi mi bırakacağız? Böyle bir şey olabilir mi? O nedenle Kemal Bey yanlış yapıyor. Kemal Bey yanlış yapıyor. 450 kilometre yürüyüp de Enis Berberoğlu'nun hakkında verilen MİT tırları davasındaki yargıyı tanımayan, tanımıyorum diyen Kemal Bey. Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasakla ilgili yargıç kararını tanımıyorum diyen Kemal Bey. Hem yargının siyasallaşmış olduğunu kabul ediyor ve çıkın diyor, yarının gelin diyor. Bizler diyoruz ki kara düzen sona erecek, Türkiye İttifakı kurulacak. Bu kara düzenin sona ermesinde de bize sorumluluk var. Bu sorumluluk Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların bize verdiği sorumluluk diyoruz. Tüm planlarımızdır. Yeni parti konusunda da ve seçime girmeye yeterli olan partiler konusunda da bütün hazırladığımız çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu kadar sarayın yargı iradesine güvenip de tüzüğe bu kadar açıkça ilal edebileceklerini hiç ummadım. Hiç ummadım. Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte, Ekrem İmamoğlu'yla birlikte anketlerde birinci olan yapıyı tasfiye edeceksin. Ya şu anda işgal var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde sarayın yargı iradesiyle dizayn edilen bir majestelerin muhalefetiyle oluşturulmuş bir şu anda işgal var. Bu işgalin devam ettiği sürece diyorlar ki bize, yani tıpış tıpış gelirler ya da daha sonra öfkeleri biter. Neyin biter? Saraydan korkuyorlar. Sarayın yani AKP sözcüsünden ne farkınız var sizin ya? Ne farkınız var? AKP sözcüsünden ne farklı şekilde açıklamalarda bulundunuz? Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Söylem birliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda mutlak putlan yönetimiyle sarayın sözcüleri arasında, AKP sözcüleri arasında söylem birliği var. Bu öfkeyle biz ilk gelecek sandıkta ve sandık gelecek bu iktidarın gidişini göreceğiz. Değişim Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldu, değişim Türkiye'de de olacak.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlattı. Olağanüstü kurultay talebimiz kabul edilmedi diyen CHP'li Bülbül, çağrı heyeti süreciyle birlikte tüm hukuki yolları sonuna kadar sürdürüyoruz diye konuştu. Partide yargı eliyle oluşturulmuş bir işgal var. Bu yapıyı kabul etmemiz mümkün değil diyen Bülbül, yeni parti hazırlıklarını da anlattı. Yeni parti seçeneği de dahil bütün hazırlıklarımız tamam diyen Bülbül, seçime girme yeterliliği olan partilerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zekaya karşı işçi isyanı. Güney Kore'de Hyundai işçileri yapay zeka ve otomasyon sisteminin kullanımına karşı tarihi bir grevde. Üretim süreçlerinde yapay zeka ve insansı robot kullanımına karşı Hindistan'dan Amerika'ya dört bir yanda tepkiler artıyor. Güney Kore Metal İşçileri Sendikası fabrikalarda yapay zeka ve otomasyon sisteminin kullanımına karşı tarihi bir grevde. Yerlerini insansı robotlara bırakma endişesiyle karşı karşıya kalan işçiler 15 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak iş bırakmaya başladı. Günlük 2 saatte başlayan iş bırakma eylemi 20 Temmuz'dan itibaren 4 saate çıkarılacak. Ocak ayında Hyundai, üretimde Boston Dynamics'in endüstriyel işler için geliştirdiği insansı robot modeli Atlas'ı kullanma planlarını açıkladı. Sendika ise yeni teknolojileri kullanan bir robot bile anlaşma olmadan çalışmayacak diyerek bu duruma yanıt verdi. Mayıs'ta bu planların hatları çizildi. Şirket yatırımcılarıyla yaptığı görüşmede 25 binden fazla insansı robotun üretim tesislerinde yer alacağını açıkladı. Yapay zekadan dolayı şirketlerden iş güvencesi isteyen sendikalı işçiler durumlarını şöyle ifade etti. Robotların daha ustalaştığını gösteren haberler ve videolar çalışanları geleceğe dair tedirgin ediyor. Hyundai açıklamalarında Atlas'ın kas gücü olarak kullanılacağını ve yalnızca

0: işçiler için sakıncalı olabilecek görevleri üstleneceğini dile getirse de, sendika bu durumun tüm sektörün çalışma koşullarını aniden değiştirebilecek, istihdam şoklarına sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sendika daha önce ücret veya emeklilik yaşı nedeniyle greve gideceklerini dile getirmişti. Bir süredir müzakerelerle uzlaşmaya varan emekçiler 2018'den beri ilk defa tam grev yoluna koyuldu. Yarı iletken üretimi sektöründe ödenen ikramiyeleri gördükten sonra bu yıl biz de daha iyi tazminatlar bekliyoruz diyen sendika firmaya karşı sınırlarını çizdi. Neredeyse 10 bin sendika üyesi Seul merkezinde yaptıkları basın açıklamasıyla grev planını açıkladı. Otomasyon ve yapay zeka sistemlerinin üretime entegre edilmesinde söz sahibi olmak isteyen emekçiler, gelecek kaygılarının yanı sıra performans primi olarak Hyundai'nin yıllık kazancının 1/3'ünü talep ediyor. Bu da 73 bin işçi için 27 bin civarında bir bonusa denk geliyor. Geçtiğimiz aylarda Samsung çalışanları tarafından da benzer bir çağrı yapılmıştı. Yapay zeka ve çip ihtiyacıyla hisseleri %300 artan Samsung, çalışanların performansına rağmen prim sınırını değiştirmedi. Grev tehdidi sonrası ikramiyenin tavanını yükseltecek bir uzlaşma sağlandı. Hyundai bünyesindeki emekçiler de benzer sonuçlar umarken, aynı zamanda işlerini ellerinde tutacaklarına dair söz verilmesini istiyor. Güney Kore'de Hyundai işçileri üretim hatlarında yapay zeka ve insansı robot kullanımının yaygınlaştırılmasına karşı son yılların en büyük grevlerinden birini başlattı. Hyundai'deki grev yapay zekanın istihdamı etkisi konusunda dünya genelinde büyüyen tartışmaların son örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de kahve artık en çok evlerde tüketiliyor. Yeni bir araştırmaya göre ülkedeki kahve tüketiminin yaklaşık %70'i evlerde gerçekleşiyor. Üstelik Türk kahvesi geleneği sürerken latte, filtre kahve ve soğuk kahve gibi yeni nesil içecekler de mutfaklarda giderek daha fazla yer buluyor. Araştırmaya göre Türk tüketicisi kahveyi yalnızca bir içecek olarak değil, günün saatine, ruh haline ve sosyal ortama göre değişen bir deneyim olarak görüyor. Kahve seçiminde ise en önemli kriter tat ve aroma oluyor. Araştırma, Türkiye'nin kahveyi günün farklı saatlerinde yayılan ve sosyal anlamlar taşıyan güçlü bir kahve kültürüne sahip olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların %72'si kahveyi birer duygu ve çağrışımlarla ilişkilendirirken her 10 kişiden 8'i iyi kahve ikram etmenin misafiri özel hissettirdiğini söylüyor. %55'i ise kahveyi günün yorgunluğunu atmanın bir parçası olarak görüyor. Evlerde ise tek bir kahve türü tercih edilmiyor. Araştırmaya göre evlerin %53'ünde Türk kahvesi hazırlanırken %40'ında latte, %33'ünde filtre kahve, %31'inde ise soğuk kahve yapılıyor. Bu tablo, geleneksel kahve kültürünün yeni nesil kahve alışkanlıklarıyla birlikte yaşamaya devam ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre tüketicilerin %61'i evde hazırladığı kahvenin kafe kalitesinde olmasını bekliyor. Katılımcıların %69'u lezzeti öncelikli görürken %55'i ise kahvenin hızlı hazırlanmasını istiyor. Ayrıca her iki kişiden biri kahve tercihini o anki ruh haline göre değiştirdiğini belirtiyor. Türkiye'de kahve tüketimi hızla evlere taşındı. Yeni araştırmaya göre kahve tüketiminin %70'i evlerde gerçekleşirken Türk kahvesi geleneği latte, filtre ve soğuk kahve gibi yeni nesil tercihlerle birlikte varlığını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'dan bu yana prompter operatörlüğünü yapan teknik asistanın Trump'ın neler söyleyeceğine bahis oynayarak binlerce dolar kazandığı iddia edildi. ABC News'un haberine göre Trump'ın 2016'dan bu yana prompter operatörlüğünü yapan Gabriel Perez adlı kişinin tahmin piyasası platformu Kaiser üzerinden bahis oynadığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Kaiser, halka açık bir konuşma sırasında belirli kelimelerin, ifadelerin veya konuların telaffuz edilip edilemeyeceği üzerine bahis yapılabilen Mansions pazarında bir takım şüpheli faaliyet tespit etti. Platform bu tespitini bağlı olduğu denetleyici kurum emtia vadeli işlemler ticaret komisyonuna bildirdi. Komisyon inceleme sonucu Perez'in 3 aylık bir sürede Trump'ın 12'den fazla konuşmasına bahis oynadığını belirledi. Bunlar arasında ABD Başkanı'nın birliğin durumu konuşması, Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşma ve Mart'ta Onur Madalyası törenindeki açıklamaları da yer alıyor. Ayrıca Trump'ın yazılı metnin dışına çıktığı bazı durumlarda Perez'in bahisten çekildiği anlar da tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürerken haberdeki kaynakların bildirdiğine göre denetleyici kurumlarla yaptığı görüşmelerde Perez bazı işlemleri yaptığını kabul etti. Kaiser geçen ay kullanıcıların çalıştıkları yerleri beyan etmelerini zorunlu kılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'dan bu yana Beyaz Saray'daki prompter operatörlüğünü yapan teknik asistanın Trump'ın konuşmalarında hangi ifadeleri kullanacağına ilişkin bahis oynayarak binlerce dolar kazandığı iddiası gündem yarattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken söz konusu çalışanın bazı işlemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği öne sürüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Niğde'nin Bor ilçesindeki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait önemli bulgular ortaya çıkarıldı. Sekizgen planlı kilisede şimdiye kadar 42 mezar tespit edilirken bunların 18'i gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceği Miras Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalarda araştırmacılar Tiana'nın tarihini ışık tutacak yeni verilere ulaşıyor. Kazı heyeti özellikle sekizgen planlı kilisenin ana bölümünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İncelemeleri yürüten antropologlar mezarların tek döneme ait olmadığını belirledi. Araştırmalara göre kilise çevresi yaklaşık 4 farklı evrede mezarlık olarak kullanıldı. İlk gömülerin halka ait olduğu, alt tabakalarda bulunan daha nitelikli mezarların ise yüksek statülü kişilere ait olabileceği değerlendiriliyor. Geçen yıl başlayan çalışmalar kapsamında önce 25 mezar belirlenmişti. Kazılar ilerledikçe bu sayı 42'ye yükseldi. Şimdiye kadar 18 mezar açılırken 2 mezarın daha bu sezon incelenmesi planlanıyor. Kalan 22 mezar ise gelecek yıl yapılacak kazılar için korunuyor. Uzmanlar elde edilen bulguların yalnızca Tiyanati kentinin değil, Anadolu'nun geç Roma ve erken Hristiyanlık dönemine ilişkin gömü gelenekleriyle toplumsal yapısının anlaşılmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtiyor. Niğde'deki Tiyanati kentine yürütülen kazılarda geç Roma dönemine ait 42 mezar tespit edildi. Uzmanlar bulguların bölgenin gömü gelenekleri ve sosyal yaşamına ışık tuttuğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası. Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 2009 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, kaza mı yoksa suikast mı olduğu tartışılmıştı.
2: Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da yerel seçimlerle ilgili Kahramanmaraş'tan Yozgat'a gitmek için kiraladıkları helikopterin Keş Dağı'nda düşmesiyle hayatını kaybetmişti. Kazada ayrıca pilot Kaya İstektepe, BBP yöneticileri ve gazeteci İsmail Güneş dahil 6 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Eski Büyük Birlik Partili Selçuk Özdağ ve gazeteci Veli Toprak'ın helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili yazdığı kitapta 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de Yazıcıoğlu ile ilgili ifadeleri yer aldı. Gül, Yazıcıoğlu ile ilgili şu ifadeleri kullandı.
2: O zaman Cumhurbaşkanıydım. Haber geldi, inanamadım. Bu kendi sınırlarımız içerisine düşmüş bir helikopter. Nasıl olur da ulaşılamaz? Kurumların acizliğini o zaman çok acı hissettim. Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Çok sıkı talimatlarım oldu. Onlar da çok çalıştı. Rapor da yayınladı. Bunlar savcılığa, ilgili kurumlara verildi. O ara bu çalışmalardan rahatsız olanlar oldu. Bana da iletildi.
1: Abdullah Gül'ün talimatının ardından Devlet Denetleme Kurulu Yazıcıoğlu'nun ölümünü şüpheli bulmuştu. Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırladığı raporda şu ifadeler yer almıştı.
2: Özellikle arama kurtarma boyutunda devletin topyekün seferber olmasına rağmen istenen netice alınamamış ve ağır bir kamu hizmet kusuru ortaya çıkmıştır.
1: Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül izlediği bir videoda helikopterin bazı vidalarına söküldüğünü gördüğünü söylemiş, helikopterin beynini keçiler sökmedi ya ifadelerini kullanmıştı. Kitapta eski CHP Sivas Milletvekili Mahmut Işık'ın da şu ifadeleri yer aldı.
2: Mecliste Muhsin Bey'le konuştum. Bolu tünelinde bir minibüs sıkıştırmış. Zor kurtarmışlar. Tünelin duvarına, bariyerlerine çarptırmak istemişler. Beni öldürecekler. Bana vur diyorlar. Karıştır diyorlar, dedi. Muhsin Bey ölmedi. Öldürüldü.
1: Yeni kitapta adı geçen Avrupa Nizamı Alem Ocakları kurucusu Zülfü Can Polat ise şunları aktardı.
2: Yurt dışına çıktım, firardım, beni aradı. Almanya'da buluştuk, 13 defa suikast geçirdim, dedi. Komple teorisi değilmiş, beni öldürmek istiyorlar. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam, ben döneceğim Türkiye'ye, dedi. Vedalaştık. 2,5 ay sonra şehadet şerbetini içti.
1: Yargıtay 2018'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen soruşturmalarda bazı kamu görevlileri için verilen kovuşturmaya yer yoktur kararını kaldırdı. 2021 yılında 3 sana görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. 6 sanıksa beraat etti. Sanıklardan dönemin Kahramanmaraş valisi Tanılır, eski il jandarma komutanı Akgün ve eski il emniyet müdürü Çelik Mileke, Türk Ceza Kanunu'nun 257 Taksim 1. maddesi uyarınca görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezada sanıkların fiilden sonraki davranışlarını göz önünde bulundurarak indirim uyguladı.
2: Son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının Temmuz ayında sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın milletin vicdanında derin yer edindiğini, yıllardır aydınlatılması beklenen dosyaların başında geldiğini ifade etti.
1: Gürlek, soruşturmanın geldiği bu önemli aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarına teşekkür ettiğini belirtti. Gürlek şunları söyledi.
2: Aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum.
1: Gürlek'in açıklamasının ardından başsavcılığın eski dosyaları incelediği öğrenildi. Bu kapsamda helikopterin düştüğü 25 Mart 2009'da olay mahallinde uçuş yaptığı tespit edilen askeri jet pilotları, olay yerine seçilerek gönderildiği değerlendirilen askeri kaza kırım ekibinde görevli personel, olay yerinde görev yapan sivil kırım ekibi ve askeri kaza kırım ekibiyle hareket ederek cihazları söktüğü değerlendirilen personel, koordinat tespitiyle görevli Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
2: Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu söz konusu kişilerin FETÖ faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphenin varlığını gösteren somut deliller tespit edildi. Bu doğrultuda başsavcılıkça 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Şüphelilerden ikisinin cezaevinde olduğu tespiti üzerine 27 şüpheliye yönelik 10 ilde operasyon düzenlendi. 19'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Öte yandan şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 20 tabanca, 2507 farklı çaplarda mermi, 35 şarjör, 2 av tüfeğinin ele geçirildiği öğrenildi.
2: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve avukatları ise olayın ilk gününden itibaren dosyanın tam anlamıyla aydınlatılmadığını öne sürmüştü. Aile, helikopter kazasının tüm yönleriyle yeniden araştırmasını talep etmiş, olayın yalnızca kaza olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmişti.
1: Soruşturma sürecinde çok sayıda bilirkişi raporu hazırlanmış, olay yerindeki bazı deliller ve teknik ekipmanlarla ilgili iddialar da dosyaya girmişti. Helikoptere ait acil durum ve yer belirleme cihazı, GPS sistemi ve bazı elektronik parçaların akıbetine ilişkin iddialar uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.
2: Dosyada görev yapan savcılar değişmiş, farklı tarihlerde yeni delillerin incelenmesi ve soruşturmanın genişletilmesi yönünde başvurular yapılmıştı. Verilen bazı kararlar üst mahkemelerce yeniden değerlendirilmiş, dosya yıllar içinde farklı soruşturmalara konu olmuştu.
1: Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada yeniden inceleme başlattı. Başsavcılık bugüne kadar hazırlanan bilirkişi raporlarını, tanık beyanlarını ve dosyaya giren yeni bilgi ve belgeleri yeniden değerlendirmeye aldı.
2: Aradan geçen 17 yıla rağmen Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyada kaza mı yoksa suikast mı olduğu yönündeki tartışmalar sürerken başlatılan yeni incelemenin soruşturmaya nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.
1: 12. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün birileri araştırılmasından rahatsız olduğu dediği Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeni bir aşamaya taşındı.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17 yılın ardından başlattığı yeni soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19'u tutuklandı. Dosyada bugüne kadar yaşanan kritik gelişmeler yeniden gündeme geldi.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Gazeteci Serhat Aya'nın Radyo Sputnik'teki Yapay Zeka programında konuğu CHP Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk oldu. Öztürk, Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu değerlendirirken, yapay zeka alanında belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zekanın gelişimi için dijital okuryazarlık, nitelikli insan kaynağı, güvenilir veri ve bağımsız etik denetimin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Öztürk şunları söyledi.
2: Ne düşünüyorsunuz raporun bu gidişatı ve çıkan hali hakkında?
3: O zaman da söylemiştim. Aslında genel olarak yapay zeka komisyonu olarak hani o belirlediğimiz zaman diliminde ve iktidar ve muhalefet yapıcı bir şekilde dinlemeleri, dünyanın bu konudaki konumu, bizi bekleyen riskler, ülkemizi bekleyen riskler ve buna göre bu devrimi ıskalamamamız gerektiği konusunda ortaklaştığımız, aslında genel anlamda kağıt üzerinde de bence şerhimizle birlikte anlamlı bir rapor hazırladığımızı, ama bunun tabii kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini, atabileceğimiz adımları hızlı ve ivedi bir şekilde atmamız gerektiğini ifade ettik. Yani metin olarak ve içerik olarak tabii ki eksikleri vardır. Ama temelde yapılması gereken çok konu var. Ama işte raporun çıktığı günden bugüne ne yapıldı derseniz bir şey yapılmadı.
2: Anlıyorum. Yani benim zaten gelmek istediğim nokta biraz buydu efendim. Yani şimdi milyarlarca dolarlık yatırımdan bahsediyoruz raporda geçen. Milyonlarca kişinin eğitiminden bahsediyoruz. Kamuyu etkileyecek, kamu kararlarını etkileyecek algoritmalardan bahsediyoruz ama ben hani böyle bir bağlayıcı takvim, ayrıntılı bütçe, bağımsız denetim, hani başarısız olunursa ya da bu iş ilerlemezse sorumlusu kim filan, bunları tam göremiyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
3: Şöyle, zaten şu an devletin yönetim mekanizması içerisinde bu konuyla ilgili önemli bir yapılanma yok. Yani özellikle evet, yapay zeka ile ilgili. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şimdi Türkiye'de şimdi gerçeklere bakalım. Mesela bizim komisyonlarımız, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunsal olarak Türkiye'nin geleceğine ve bugününe ve geleceğine dair kanun koyucu mekanizmanın içerisinde var olan komisyonların içerisinde bu kısmın geçtiği bir komisyon yok. Yani Dijital Mecralar Komisyonumuz var. Ben oranın üyesiyim. Daha çok adı üstünde dijital mecralar üzerinde olan özellikle sosyal medya, dijital iletişim, dijital medya ortamlarının dijital basın keza bu, evet, bu ortamları, bu mecraları konuştuğumuz bir komisyon. Yine evet, bir komisyonumuz daha var. İçinde her şey var. Yani Türkiye'nin aslında işte sanayi, enerji, tabii kaynaklar ve teknoloji ve bilim, bilim ve teknoloji dediğimiz bir komisyonumuz var.
2: Evet,
3: komisyonun da mesela 2025'te iki kere toplanmış. 2024'te üç kere toplanmış. Dolayısıyla hani ne sanayinin, ne bilimin, ne teknolojinin aslında bu bizim kalıcı ihtisas komisyonları içinde de çok konuşulmadığını bilmeniz lazım, anlamanız lazım diye söylüyorum, bunları vurguluyorum.
2: Anlıyorum.
3: Komisyonun en önemli çıktısı aslında yapay zeka ve ileri teknolojilerin konuşulacağı bir komisyon, kalıcı bir ihtisas komisyonunun gerekliliği vurgulanmıştı. Evet. Belki en önemli konu buydu. Hani bu geçici olmasın. Bu hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm milletvekillerimizin, iktidarın, muhalefetin odaklanması ve ıskalanmaması, işte elektriğin keşfi gibi, internetin keşfi gibi bir devrimin eşiğinde olduğumuzu, hatta trenin hareket ettiğini

0: gerektiğini ve bizim bu konuya kaynak ve bütçe ayırmamız gerektiğini, bununla ilgili kurumları oluşturmamız gerektiğini, Türkiye Yapay Zeka Kurumu, Etik Kurulu, Veri Kurumu, yani genel veri anlamında hem özel sektörün hem kamunun artık veriyi oluşturma, veri olmadan, doğru veri olmadan, yani ana ham maddesi yapay zekanın, hepimiz biliyoruz ki veri, yani internette
1: Evet
0: beraber
1: efendim.
0: hepimiz
1: Doğru.
0: verilerimizi, bilgilerimizi, deneyimlerimizi, metinlerimizi, yazılarımızı dünyayla paylaştık. Bir açık veri havuzu oluştu. Şimdi bu açık veriyi yöneten dünya firmaları aslında bu açık veriyi ve dil modelleriyle beraber işleyerek karşımıza çok güçlü bir, her anlamda fırsatı olan ama her anlamda da tehdit olabilecek bir gücü, yani yapay zekanın ilk hallerini koydular ve hepimiz hayretle, ilgiyle ve yakından takip ediyoruz. Ama böyle uzaktan bakarak, takip ederek Türkiye'nin bu treni kaçırmaması gerektiğini, kaçırmaması için üzerimize düşeni yapmak gerektiğini de hep vurguluyoruz. Sonuçta
1: Anlıyorum.
0: iktidarın önceliği olmak zorunda. Ne yapıldı? İşte Cumhurbaşkanlığı bünyesinde önceden dijital dönüşüm ofisi vardı. Bunu Siber Güvenlik Başkanlığı yaptılar. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın altında bir yapay zeka ile ilgili bir müdürlük oluştu 3-5 ay önce diye hatırlıyorum. Biz bunun daha işte bizim bahsettiğimiz konular kısmen o müdürlük altında oluşturulmak, yani da sembolik oluşturulması gibi bir şey. Çünkü yani siber güvenliğin altında olacak bir şey değil. Siber güvenlik tabii ki çok önemli
1: Onun
0: ama
1: altında olması lazım. Belki de siber güvenliğin onun
0: altında
1: altında
0: olan,
1: olması lazım gerektiğinde. Evet.
0: tabii ki yani en nihayetinde öyle olması lazım diye böyle bir girizgah yapayım genel anlamda. Yani ben
1: Evet efendim.
0: geneli anlamında komisyon üyelerimizin, başkanımızın ortaklaştırmaya çalıştığımız konular oldu ama biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak yazdığımız hem olması gereken hem eleştirel konuları da ifade ettik. Çünkü yapay zeka biliyorsunuz neyi verirseniz, yani verdiğiniz bilgi ve bu bilginin nasıl diyeyim lineerliği ya da çok yönlülüğü önemli, ona göre sonuçta çıktı veriyor. Bugün de hani Gemini'ye da işte ChatGPT'ye de sorduğunuzda kaynaklarını da size aşağıda ifade ederek gösteriyor. Kaynaklar ne kadar?
2: Gazeteci Serhat Aya'nın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yapay Zeka Günlüğü programında konuğu olan CHP Milletvekili ve Meclis Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Hasan Öztürk, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporu değerlendirdi. Öztürk, belirlenen hedeflerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: begin again. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zekaya karşı işçi isyanı. Güney Kore'de Hyundai işçileri yapay zeka ve otomasyon sisteminin kullanımına karşı tarihi bir grevde. Üretim süreçlerinde yapay zeka ve insansı robot kullanımına karşı Hindistan'dan Amerika'ya dört bir yanda tepkiler artıyor. Güney Kore Metal İşçileri Sendikası fabrikalarda yapay zeka ve otomasyon sisteminin kullanımına karşı tarihi bir grevde. Yerlerini insansı robotlara bırakma endişesiyle karşı karşıya kalan işçiler 15 Temmuz'dan itibaren kademeli olarak iş bırakmaya başladı. Günlük 2 saatte başlayan iş bırakma eylemi 20 Temmuz'dan itibaren 4 saate çıkarılacak. Ocak ayında Hyundai, üretimde Boston Dynamics'in endüstriyel işler için geliştirdiği insansı robot modeli Atlas'ı kullanma planlarını açıkladı. Sendika ise yeni teknolojileri kullanan bir robot bile anlaşma olmadan çalışmayacak diyerek bu duruma yanıt verdi. Mayıs'ta bu planların hatları çizildi. Şirket yatırımcılarıyla yaptığı görüşmede 25 binden fazla insansı robotun üretim tesislerinde yer alacağını açıkladı. Yapay zekadan dolayı şirketlerden iş güvencesi isteyen sendikalı işçiler durumlarını şöyle ifade etti. Robotların daha ustalaştığını gösteren haberler ve videolar çalışanları geleceğe dair tedirgin ediyor. Hyundai açıklamalarında Atlas'ın kas gücü olarak kullanılacağını ve yalnızca işçiler için sakıncalı olabilecek görevleri üstleneceğini dile getirse de sendika bu durumun tüm sektörün çalışma koşullarını aniden değiştirebilecek istihdam şoklarına sebep olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sendika daha önce ücret veya emeklilik yaşı nedeniyle greve gideceklerini dile getirmişti. Bir süredir müzakerelerle uzlaşmaya varan emekçiler 2018'den beri ilk defa tam grev yoluna koyuldu. Yarı iletken üretimi sektöründe ödenen ikramiyeleri gördükten sonra bu yıl biz de daha iyi tazminatlar bekliyoruz diyen sendika firmaya karşı sınırlarını çizdi. Neredeyse 10 bin sendika üyesi Seul merkezinde yaptıkları basın açıklamasıyla grev planını açıkladı. Otomasyon ve yapay zeka sistemlerinin üretime entegre edilmesinde söz sahibi olmak isteyen emekçiler, gelecek kaygılarının yanı sıra performans primi olarak Hyundai'nin yıllık kazancının 1/3'ünü talep ediyor. Bu da 73 bin işçi için 27 bin civarında bir bonusa denk geliyor. Geçtiğimiz aylarda Samsung çalışanları tarafından da benzer bir çağrı yapılmıştı. Yapay zeka ve çip ihtiyacıyla hisseleri %300 artan Samsung, çalışanların performansına rağmen prim sınırını değiştirmedi. Grev tehdidi sonrası ikramiyenin tavanını yükseltecek bir uzlaşma sağlandı. Hyundai bünyesindeki emekçiler de benzer sonuçlar umarken, aynı zamanda işlerini ellerinde tutacaklarına dair söz verilmesini istiyor. Güney Kore'de Hyundai işçileri üretim hatlarında yapay zeka ve insansı robot kullanımının yaygınlaştırılmasına karşı son yılların en büyük grevlerinden birini başlattı. Hyundai'deki grev yapay zekanın istihdamı etkisi konusunda dünya genelinde büyüyen tartışmaların son örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Mustafa Hoç'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeni ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür şunları söyledi.
2: Şimdi onlar ne dediler bilmiyorum da yalnız ne söylemişlerse benim kanaatime göre yanlış söylemişler. Öyle deprem bilimci falan da dememek lazım. Deprem bilimcilik ciddi bir iştir. Öyle rastgele çalışmadan, etmeden, bizzat alet edevat kullanmadan, yayın yapmadan, atıf almadan ben deprem bilimciyim demek doğru değildir. Yani bizim Marmara bölgesinde bir beklentimiz var. Deprem beklentimiz var. Bunun da çeşitli nedenleri var. Kuzey Anadolu fayı bu Marmara Denizi'nden, Kuzey Marmara Denizi'nden geçiyor. Bunun özellikle kuzey kolu Marmara Denizi'nden geçiyor. Güney kolu da kıyılarından, güney kıyılarından geçiyor. Bu kolların, güney kollar tamamen levhaların kırılması, kendi dilimlenmesi sonucu meydana geliyor. Asıl sınır olan Kuzey Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı iki levha arasında bir sınırdır. Biri Avrasya levhası, diğeri Anadolu levhası. Her deprem bir levha sınırına denk gelir ama depremin üretilebilmesi için fayın üzerinde bir kilitlenmenin olması lazım. Yoksa her fay demek deprem üretir demek değildir. 250 senede bir Marmara Denizi'nin kuzey kolunda büyük bir deprem meydana geliyor. 250 sene geçmiş deprem o nedenle başvurduğumuz bir nokta. İkincisi 1912 yılında Şarköy'de deprem olmuş. 1999'da Kocaeli'nde deprem olmuş. İkisinin arasında deprem olmamış. Bu olmaz. Yani bir fayın sağında deprem olur, solunda deprem olur, ortasında eğer hiçbir şey olmamışsa o fay kırılmak zorundadır. Önümüzdeki 30 sene içerisinde. Yani 2030 senesine kadar deprem olma olasılığı yeni düzenlenmiş çalışmaya göre %48'dir. Daha 2030 sene olmadı ki. Yani bekle, deprem böyle hemen her saniye olmuyor. İyi ki de olmuyor. Ama deprem ciddi bir olay, doğal bir olay ve tekerrür periyodu dolacak. Gerekli zaman dolacak ki deprem meydana gelsin. Yani söylenen odur. Bütün veriler depremin olacağına işaret etmektedir. 2030 senesine kadar depremin olma olasılığı %48 bugünkü rakamla.
3: Mesela İstanbul depreme hazır mı?
2: Hiç hazır değil. Yani hazır olduğunu söyleseler bile beni inandıramazlar. Depreme hazır olmak için İstanbul'u deprem dirençli yapmak lazım. İstanbul deprem dirençli değildir. İstanbul'da deprem olduğu zaman güneydoğuda olan depremde daha fazla insanın ölümüne sebep olacaktır. Allah korusun İstanbul'da bir deprem olsa afet çok büyük olacaktır. Minimum olmayacaktır. Bak önemli olan kardeşim senin veya benim burnumun kanaması değil. Hiç kanamadan da atlatsak bile eğer insanlar ölüyorsa bu ülkede korkun, korkmak lazım. Ben insanların ölmemesi için konuşuyorum. Hiçbir insanın ölmemesi için. Hiçbir insanın ölmemesi demek veya minimum zararla insanın atlatması depremi demek ancak deprem dirençli kentler oluşturmak yoluyla mümkündür.
1: Mustafa Hoç'la yol arkadaşı programının konu olan deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür, Marmara'da beklenen büyük depremin bilimsel dayanaklarını, İstanbul'un depreme hazırlık düzeyini ve deprem dirençli kentlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2030 yılına kadar Marmara'da büyük deprem olma olasılığının %48 olduğunu söyleyen Görür, uyarıları yaparken korkmamız gerektiğini söyledi. İstanbul'un deprem dirençli bir kent olduğunu kim söylerse söylesin beni inandıramaz diyen Görür, İstanbul depreme hazır değil diye konuştu. Amaç depremi korku unsuru yapmak değil diyen Görür, insanların ölmemesi ve kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi için konuşuyoruz ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Rize'de yoğun şekilde görülen Amerikan beyaz kelebeği nedeniyle harekete geçen Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, zararlıya karşı mekanik mücadele başlatma kararı aldı. Yetkililer, ağlı larva kolonilerinin toplanarak imha edileceğini ve pupa döneminin yakından takip edileceğini açıkladı. Rize'de son dönemde yoğun şikayetlere neden olan Amerikan beyaz kelebeği için bilimsel mücadele süreci başlıyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekipleri sahada yaptığı incelemelerin ardından zararlının yayılımını durdurmak amacıyla öncelikli olarak mekanik mücadele yönteminin uygulanacağını duyurdu. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlyas Deligöz, entomoloji uzmanlarının Rize'de Amerikan beyaz kelebeğinin yoğun görüldüğü bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti. İncelemelerde zararlının biyolojisi, bölgedeki yayılım durumu, survey sonuçları ve mücadele yöntemleri değerlendirildi. Alınan karar doğrultusunda ilk etapta mekanik mücadele uygulanacak. Bu kapsamda ağ oluşturan larva kolonileri toplanarak imha edilecek. Ardından pupa dönemi öncesinde ağaç gövdelerine oluklu mukavva bantlar sarılarak pupaların toplanması sağlanacak. Yetkililer, Ağustos ayının sonuna kadar yeni larva kümelerinin görülmesi halinde mekanik mücadelenin tekrarlanacağını bildirdi. Orman alanlarında biyolojik çeşitliliğin korunmasının esas alınacağını vurgulayan enstitü, çay ve fındık başta olmak üzere bölgenin stratejik tarım ürünlerini korumak için çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini açıkladı. Rize'de hızla yayılan ve başta meyve ağaçları olmak üzere çok sayıda bitkiye zarar veren Amerikan beyaz kelebeğine karşı bilimsel mücadele başlatılıyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, zararlının yayılımını durdurmak amacıyla ağ oluşturan larva kolonilerinin toplanarak imha edileceğini, pupa döneminin ise özel yöntemlerle takip edileceğini açıkladı. Yetkililer, çay ve fındık gibi stratejik ürünleri korumayı hedefleyen çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz aylarının en güçlü sembollerinden biri olan pareo, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan Polinezya kültürünün en çarpıcı ögelerinden birini temsil ediyor. Aslında sadece basit bir dikdörtgen kumaş parçası gibi görünen bu giysi, köklü tarihiyle modern plaj modasının vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Pareo'nun atası bugün görsek tanıyamayacağımız kadar farklı bir yapıya sahip.